0: bunu. Umarım hiç değişmez.
1: İnşallah.
0: Yeğenlerim falan beni çok sever. Küçüklüğümden beri ya. Ben böyle bir, öyle bir şeyim var yani. Umarım hep böyle de kalır. Böyle gidiyoruz yani. Ondan dolayı çocuklarla olmak da güzel. Ve ben bunu bir bana bahşedilen bir şey olarak görüyorum işin doğrusu. Çocuklarla bir arada olmak bence Allah'ın bana bir lütfu
1: peki
0: diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle şey oluyor mu mesela? Ben gerçekten bunlara yazılabilir mi bilmiyorum ama mesela çocuklar zaten birebir zaten böyle ruberu görüşüyorsunuz değil mi çocuklarla? Gerçekten böyle hayal dünyalarından tutun da kendi kurdukları cümlelere kadar onlar biraz daha somut ve gerçekler üzerindeler ya mesela işte. Çok güldüren, bir o kadar düşündüren, şaşırtan oluyor mu hikayeler?
0: Çıkıyor tabii mu? Çok fazla oluyor.
1: Böyle dostluklar ya, mesela.
0: Mesela tabii benim çok sevdiğim böyle dost olduğum, kanka olduğum çok
1: çocuk
0: şey var.
1: Var.
0: Bana Veysi derler mesela yani. He? Bana Veysi mesela işte 7 yaşındaki çocuk ailesine Veysi'ye gidelim. Veysi ne yapıyor? Mesela geliyorlar şey, Veysi ne yapıyorsun falan. Askerlik arkadaşı gibi.
1: Gibi.
0: Ben çok severim. Hatta benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım var. Çocuğu ilk defa tanıştığımızda işte Veysi Hoca şöyle böyle falan bayağı anlatmış. Çocuk geldi yanımda. Veysi Hoca merhaba. Ben dedim ki ne Veysi Hocası ya ne yapıyorsun lan falan. Böyle onun dilinden konuşunca böyle bir çocuk bir şok oldu. Sonrasında böyle bir kanka dedi. Annesi geldi bizi öyle bir samimi görünce hemen çocuğuna ya sen ne yapıyorsun Veysi Hoca şöyle. Ya ne diyorsa anneciğim ya benim kankam dedi ya hani böyle bir.
1: Galiba bu.
0: Evet ya ben çocuklarla öyle, öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklar anne babaların çok ciddi yaptığı bir yanlış var. Çocuklar bizlerin onların temel koruyucu, kollayıcısı olduğunu farkında değiller yani.
1: Evet.
0: Bunun farkında olan biziz. Bizim mutlaka çocuklarımızla iletişimimizin iyi olması için çabalaması gereken biziz. Yani çocuklar bunun farkında değil. Bizim onlar için ne kadar hayati olduğumuzun da farkında değiller. Bundan dolayı bizlerin çocuklarımızla iletişimimiz iyi olsun diye kafa yormamız, okumamız, incelememiz, çocuklarımızın zihin dünyasına yakın olmamız gerekiyor. Ben çocuğum bendeyken mesela sabahları kahvaltıdan sonra şey yapardık yani. İşte felsefe saati diyordum ben 7 yaşımda. He. Ya inanın öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok yani. O da şöyle. Herkes istediği soruyu sorabilir. Ve bir soru soracağız. Herkes aklına ne gelirse onu açıklayacak. Yani paralel evreninden tutun. İnsanların ilişkilerine, kim ne yapıyoruna. Ya zaten ben şunu düşünüyorum. Hayatta gerçek filozof diye bir şey yok yani. Çocuklarından başka yani.
1: Çok.
0: Hiçbir şeyleri yok. Sadece akıllarına dayanan, gözlemlerine dayanan ve bundan yola çıkarak bir şeyler söyleyen çocuklar ve çocukları bu kulakla filozof oldukları gerçeğini düşünerek dinlediğimizde her şey çok farklı oluyor yani. O anlattıkları şeylerin sahiciliği, onların yaşadığı dünyanın apayrı oluşu, bizim gördüklerimizden çok daha farklı ayrıntıları görmeleri ve bunu yorumlamaları aslında çok şey yani böyle bir adeta bir sihir gibi bir şey diye düşünüyorum ben.
1: Çok.
0: Ve onlarla hemhal olmak o dünyalarıyla bence bir lütuf.
1: Şimdi aslında çocuk demişken gerçi maalesef hani suça sürüklenmiş çocuk diyorlar ya mesela. Ben bu kavramı biraz konuşmak istiyorum bir çocuk psikiyatristiyle. Mesela bu çok acı örneklerimiz oldu. İşte Ahmet Mingöz'ü oldu, Atlas oldu. Birçok güzel, nice böyle gül çocuklar maalesef bir katliamı, işte bir cinayeti kurban gittiler. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani artık bu suça sürüklenmiş çocuk kavramını konuşmayalım. Gerçeği var. Yani suç ve sürüklenmiş çocuk yoksa o suçu gerçekten bizzat işleyen. Mesela buradaki ayrımı nasıl yapmalı insanlar?
0: Şimdi burada hani programın ilk bölümünde de konuştuk. Toplumdaki her bir çocuğu, düşmanımın çocuğu dahi olsa kendi çocuğummuş gibi görmedikçe biz toplum olamayacağımızı düşünüyorum ya da başarılı olamayacağımızı toplum olarak düşünüyorum ben. Bu minvalden baktığımızda aslında suça bulaşmış mı dersiniz, suça karışmış mı dersiniz, suça sürüklenmiş mi dersiniz? Her çocuk aslında bizim toplum için çok ciddi bir kayıp yani. Ben her bir insan yavrusunun doğduğunda başka dünyada hiçbir kimsede olmayan bazı hasletler, özellikler, potansiyellerle doğduğunu düşünüyorum, inanıyorum yani. Yani dünyada diyelim ki ilk insandan son insana kadar 100 milyar insan olacaksa her birisinde mutlaka birbirinden bizim parmak izimizin farklı oluşu gibi başka kimsede bulamayacağımız bazı özellikler var diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakarsak yani işte Einstein'dan tutun başka işte Edison'una ya da Tesla'sına ya da işte bizim dünyamızdan Farabi'sine, işte El Cezeri'sine bu insanların bulduğu şeyleri o insanlar gelmeseydi belki de başkaları hiçbir zaman bulmayacaktı yani diye düşünüyorum ben. Böyle olunca da bizim her bir çocuğu kaybetmemek adına var gücümüzle çalışmamız gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa bizim bütün imkanları seferber ederek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Böyle olunca düşünün bir işte Einstein diyelim ki küçükken işte aklı henüz tam ermiyor.
1: Evet.
0: İşte davranışını yönlendirme yetisi de çok gelişmemiş. Annesi babası da sıkıntılı tipler. Mahallesi de kötüydü. Onun suça bir suç sonuçta ortamı oldu. O da gitti bir suç işledi. Hapse tıkadık yani. Kim kaybetti? Evet zaten o kaybetti gitti. Toplum da kaybetti. Toplumu boş verin. İnsanlık kaybetti. Böyle bakmamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında suça sürüklenen çocuk diye bir tabir geliştirilmişti. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de bunun çok da iyi gitmediğini gördük. Zaten değiştirildi. Ama burada bizim şunu görmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Mutlaka eğer ki bir çocuk bir suça karışıyorsa, bulaşıyorsa orada o çocuğun o suçu işlemesinde mutlaka kabahati olan, mutlaka ya da en azından bir işini gücünü yapmayan anne baba da olabilir, çevredeki başka kişiler de olabilir. Onların da mutlaka sorumlu tutulması gerektiğine göndermede bulunmalı. Yoksa o çocuk yaptığı suç yerine kar kalsın değil yani. Mutlaka onda şey olmalı ama bir çocuk hapse giriyorsa bence onun yanında iki kişi daha girmeli diye düşünüyorum ben. Benim genel olarak gördüm.
1: Zaten bu Kahramanmaraş'taki olayla ilgili biliyorsunuz.
0: Ya evet yani evet yani orada anne baba o çocuğu koruyacak yani. Burada içimi acıtan bir şey daha söylemek istiyorum. Çocuk yetiştirmek bir anne baba için zaten dünyanın en zihinsel açıdan, duygusal açıdan külfetli şeyi yani. Çocuğunuzun parmağına bir küçük diken batıyor. Canınızdan can gidiyor değil mi yani?
1: Evet.
0: Çok külfetli bir şey yani.
1: Çok.
0: Çok sıkıntılı bir şey. En azından ekonomik açıdan hiçbir külfet olmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. Hı. Mesela ben bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız için. Çocuk psikiyatrisine götürdüklerinde bence sigortanın bu sağlık işte SGK mı oluyor? SGK'nın mutlaka karşılaması gerekiyor. Ya ben özelde çalışıyorum. İnanın yüreğim kanıyor yani. Neden ben sadece biraz parası olan insanların çocuklarına bakmak zorunda olayım ki yani? Neden diğer çocuklar da getirmesin ki? Şimdi benim de bir yer açmışım. Ücretsiz bakma şansım da yok. Evet kendi çapımızda biraz bakıyoruz yani. Ve o insanlara da bakabilmemiz gerekiyor. Madem çocuk psikiyatrisi buralarda, bütün dünyada bakılıyor. Bizde de öyle olsun ya. Ya çocuklarımız için değer. İnanın hiçbir şey kaybetmeyiz yani.
1: Ama şu anda öyle diyebiliyorum ben.
0: Değil.
1: Devlet hastanesinde.
0: Ya devlet hastanesinde öyle ama devlet hastanesinde o yoğunlukta yani ben bir muayene 45 dakika bir saat olmalı çocuk psikiyatrisi.
1: Hmm.
0: Bunu sağlayamıyorsa ya bunun devleti, bunun özel muayenehanesi yok yani. Bizim sigortaları gerek özel gerekse de SGK'yı en azından çocuklarımız için en iyi alacakları şeyi sağlamak için bunu
1: çok
0: da yapabiliriz
1: önemli,
0: yani
1: önemli
0: diye düşünüyorum
1: şey.
0: Ben.
1: Çok önemli.
0: Ve bu inanın Türkiye'ye çağ atlatacaktır diye düşünüyorum yani. Çocuklarımız için değer ya. Çocuklar hepimizin çocuğu. Yani böyle bakmadığımız bir deçede çocuklarımıza yeterince iyi bakmayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Aslında o sürenin bir çocuğa verilecek sürenin
0: evet,
1: yani 45 dakika.
0: Evet yani 45 dakikanın altında kesinlikle o çocuk değerlendirmesi olmaz diye düşünüyorum 45 dakikanın altındaki bir şeyin. Ben 45 dakikada anlamıyorum. Bir saat geçiyor inanın bazen bir saat 15-20 dakika yine anlayamıyorum. Yani o yüzden.
1: Peki arttı mı bu çocuklardaki depresyon ve psikiyatristik
0: tabii,
1: sebepler?
0: Son yıllarda artıyor. Her gün artıyor. Otizm artıyor. Depresyon artıyor. Dikkat eksikliği, hafıza bozukluğu artıyor. Anksiyete bozukluğu artıyor. Kendine zarar verme artıyor. Ve maalesef kendine kıyma da bütün dünyada Çocuklar ve gençler arasında

0: artıyor maalesef. Özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ben bunun bir şekilde nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Ama pandemiden sonra bütün bu psikiyatrik hastalıklarda 3-4 katlık bir artış söz konusu.
1: Şimdi aslında bu önemli ama bir taraftan da madem o konuya girdik, bu bağımlılıklar üzerinden giderken herkes bu dijitali çok şey yapıyor ya, işte mesela ben de söylüyorum, işte sosyal medya mı sosyal mera mı karar veremediğimiz bir düzlemin içerisinde mücadele veriyoruz. Ama ya çocuklar enteresan bir şekilde mesela bir kısımda şöyle diyor: evet, çocukların işte bilişsel kapasitesini artırıyor işte dijitaldeki şeyler. Evet, böyle şaşırdınız ama onu diyenler de var. İşte şu oyunlar zeka geliştiriyor, şöyle yapıyor. Ama galiba burada söyleyeceğimiz şey süre. Sizin söylediniz.
0: Şöyle, doğru, süre çok önemli. Ama yani araştırmaların çocukların işte dijital mecraların çocukların zekasını geliştirmediğini de söylemem gerekiyor. Bu
1: Şu oyunlar falan.
0: endüstrinin bir aslında bize
1: Köreltiyor.
0: evet yani reklamı diyebiliriz yani. Maalesef gerçekler kesinlikle
1: Yazık olsun.
0: bunu göstermiyor. Bakın, endüstrinin onca araştırmasına rağmen bugüne kadar çocuklarda bir tık sosyalliği arttırdığı, bir miktar faydası olduğu gösterilen tek bir program var. Çocukluğumuzun Susam Sokağı. Onun dışında bakın, o kadar araştırmaya, o kadar para harcamaya rağmen faydası olduğu gösterilen bir şey yok. Anne babaların sık sık gelip de ya hocam işte İngilizce saymayı öğrendi, İngilizce öğrendi dediğini biliyorum, görüyorum yani. Araştırmalar şuna da işaret ediyor. Evet, çocuklar ediniyor ama ezbere, adeta papağan gibi bir şey olduğunu ve kalıcılaşmadığını, kısa sürede unutulduğunu gösteriyor oradan öğrenilen şeyle. İnsan beyni, özellikle çocukların beyni, birebir insanlarla etkileşim içerisinde öğrenmeye daha meyilli ve o bilgilerin kalıcı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bugün bakın size tek bir araştırma söyleyeyim. Yazarak, elle yazarak, kalemle yazdığımız bilgilerin zihnimizde kalma süresi bizim tablette yazdığımız şeye göre çok daha uzun yani.
1: Ciddi
0: Çünkü
1: mi?
0: evet, çünkü bir tık yaşayarak şey yapıyoruz yani. Daha fazla aklımızda kalıyor, zihnimizde kalıyor. Ve araştırmalar, evet, süre çok önemli. Bugün mesela ergenlerde özellikle 2 saate kadar günlük ekran süresinden kastım televizyon, tablet, telefon, bilgisayar, hepsinin toplamı 2 saati aşmadığında onları mental olarak rahatlattığını, iyi geldiğini,
1: Telafi
0: ama 2 saatten fazlasının depresyonu artırdığını, anksiyeteyi artırdığını, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu artırdığını ve kendine zarar verme davranışını artırdığını biliyoruz yani. Bugün 2014 yılından 2026'ya kadar ABD'de depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışının arttığı görülüyor
1: biliyoruz.
0: ve bunun en önemli nedeninin giderek artan ekran süresi olduğunu biliyoruz yani. Hani dedi ki 2 saat. İlaçla zehri birbirinden ayıran dozudur. Ve bu da ergenlerde 2 saat ekran süresi, çocuklarda da yani işte 12 yaşından küçüklerde de 1 saattir yani. Eğer ki çocuğunuz günde 1 saatten fazla 12 yaşından küçüklerde ekrana maruz kalıyorsa bilin ki oradan zarar görüyor yani. Bir ergen de 2 saatten fazla bakıyorsa kesinlikle zarar görüyordur. Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası olabilir, küçük küçük faydaları olabilir yani. Ama genel olarak o çocuk çok ciddi zarar görüyordur ve ben geleceğin en büyük sıkıntısının, zorluğunun dijital bağımlılık olacağını bugünden öngörüyorum. 10 yıl sonra eğer ki biz bu dijital bağımlılıkla ilgili durdurucu ya da işte bir şekilde onunla baş edici mekanizmaları, sistemleri geliştirmezsek 10 yıl sonra çok fazla ailenin ve toplumun dili yanacak diye düşünüyorum. Ve bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum.
1: Evet, aslında bence çok da faydalı oldu diye düşünüyorum anneler için. Galiba annelerin şu anda böyle bir de şey var mesela, yani ne kadar bir anne, ne kadar çocuğuna, ne hangi sınırda itiraz diretmeli yani, ne kadar ya da çocuk nereye kadar, yani sınırı meselesi var ya, çok konuşulan mesele bu. Galiba biz onu şey yapıyoruz,
0: Ya evet, bu
1: belirleyemiyoruz.
0: evet, aslında çocuk meselesi denge meselesi yani.

0: gerçekten her şeyi kararında, dozunda, dengesinde yürütmek çok önemli diye düşünüyorum. Ne aşırı izin verici, ne aşırı kuralcı olmamak gerekiyor. Hı-hı. Ama çoğu zaman yapmamız gerekenin bazen çoğu zaman kendi göğsümüze taş koymak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela çocuğumuz diyelim ki çok sıradan normal bir şey istiyor. Bazen hayır diyerek ona hayatın gerçekliğini öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı izin vericilik çünkü günümüzün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Eğer ki bir çocuğumuz her dediğini yaparsak çocuğumuz sevginin ölçüsünün sevdiklerinin dediğini yapmak olduğu yanlış kanısına varabiliyor yani. Böylelikle de ne oluyor? Yarın öbür gün birisini sevdiğinde onun her dediğini yapmaya girişebiliyor yani. Hmm. Ki bu da çok ciddi yanlışlara yol açabiliyor. İşte arkadaşını seviyor diye her istediğini yaptığında çocukların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim mutlaka sevgi sevmenin onun her istediğini yapmak olmadığını davranışlarımızda, tutumlarımızda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok önemli. Şimdi yarından okullar açılıyor ya hocam. Şimdi burada aslında insanların da merak ettiği, bence ailelerin en büyük korkusu bu akran zorbalığı meselesi. Bu ana başka bir isim bulsak, bu akran zorbalığı meselesine ne bulsak, onu hemen bir çalışsak, hangi kelimelerle anlatsak bu duygu durumunu bilmiyorum ama bu meseleyi çocuklar arasında en aza indirgeyecek ya da ailelerin bu anlamda alabileceği önlemler. Hadi zaten çocuklar bir gözetmenleri var başlarında ama bu arada hani bunun da arttığını düşünürsek yani çok fazla arttığını düşünüyorum ben bu akran zorbalığı meselesinin.
0: Tabii çocuklarımızı...
1: İşte bunun sebebi galiba bu dijitaldeki çok fazla sörfle.
0: Dijitalleşme ve insanlardan uzaklaşma yani.
1: Aslında, acımasızlaşma.
0: Evet, duyarsızlaşıyoruz. İnsanlardan
1: çocuklarda da mı acımasızlık
0: görüyoruz? Çocuklar zaten acımasızdır yani. Çocuklarda henüz empati gelişimi ya da vicdan gelişimi çok iyi olmadığından dolayı fırsat verirseniz çok ciddi...
1: Peki çok empati duyan çocuklarda, mesela diğer gam olan çocuklar empati demiyor.
0: Her şeyin aşırısı zararlı. Hmm. Mutlaka denge yani. Mutlaka hani kıvamında olması çok hani ahseni takvim diyorlar ya. Tam bir öyle bir dengeli şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aşırı mesela dediğiniz gibi empatik olmadan çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizim mutlaka her şeyi ölçülü, dengeli götürmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela duygularla ilgili de bu çok şey oluyor. Aman çocuğum hiç kızmasın, sinirlenmesin. Böyle bir şey yok yani. Bütün duygular kararında, yerinde, zamanda, dozunda iyidir ve ekspres edilmesi gerekir yani. Sizin sınırınızı birisi zorluyorsa sizin sinirlenmeniz tabii kararında, dozunda iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Nefret mesela. Aman çocuğum nefret etmesin. Tabii ki nefret edecek yani. Bazılarının nefret edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte mesela işte İsrail'de olanlardan dolayı bizim bir nefretimiz olmalı ya. Oradaki çocukları
1: çocuklarda
0: bu
1: var
0: kadar şey yapanlara var. Karşı onu tabii herkesten şey yapmamak kaydıyla tabii ki nefret edeceğiz yani. Sinirlilik, gergin bütün duygular bize aslında bir lütuf olarak verilmiştir. Bir hediye olarak verilmiştir ve onu yerinde, zamanda, dozunda kullanmamız gerekir yani. Öfkem de bir hediyedir. Gidip de onu yanlış yere vermemem gerekiyor. Yanlış adrese vermemem gerekiyor. Yoksa bana geri gelir. Posta ve gönderdiğim parası da cabası olur yani. Sevgi de öyledir. Mutluluk da öyledir. Hüzün de öyledir. Bütün bunları kararında, dozunda kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi de böyledir. Yani çocuk sevgisinde aşırıya gitmemek gerekiyor. Onları kararında, dozunda sevmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten geri dönüşü kötü olabiliyor yani. Mesela çocuğunu çok çok aşırı sevdiğinizde yarın öbürsü gün onlar için çok değersiz olabiliyorsunuz yani. Bunların şeyini yapmak gerekiyor.
1: Ciddi mi?
0: Tabii kesinlikle. Ya mesela birçok narsistik oluşumun en büyük nedeni nedir? Aşırı sevilen, aşırı çevresine dönülen, aşırı kendisini çocuğu için adeta saçını süpürge eden anne babaların olduğunu görürüz. Onları gerçeklikten koparmamak gerekiyor.
1: Bu mesela bunun oranı, dozu ne olmalı hususunu onu konuşuruz hocam yani.
0: Tabii ya gerçeklik bize bir şey veriyor. Oradan çok kopmamaya çalışmak lazım.
1: Galiba biz o zaman güzel ortamlarda büyümüşüz hocam ya, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Galiba o mutedil olan yani denge üzerine kurulu olan bizim zamanlarımızmış.
0: Tabii işte.
1: Mesela Çok da fazla böyle romantik, böyle işte biz çocukluğumuzla ilgili böyle çok dramatize, böyle melankolik ya da melodramlar üretmenin manası galiba yok.
0: Yok.
1: Tabii ki çok özür dilerim, burada acı çekmek ya da insanların acılar çok farklıdır. Hepsine çok saygı duymak gerekir. Ama mesela biz iyi yaşamışız. Yani, mutlu çocuklarmışız.
0: Kesinlikle. Ya komünitenin iyi tarafı odur zaten. Ya da çift ebeveynle büyümenin iyi tarafı odur. Anneniz sizin manyak olabilir. Ya da babanız psikopat olabilir. Ama ikisinin beraber psikopat olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Ya da ikisi diyelim ki psikopat ama baba anneniz var, dedeniz var, teyzeniz var, halanız varsa o zaman sizin onlardan sıyrılma şeyiniz çok fazladır. Ben çok fazla başarılı insan biliyorum. Anne çok kötü, baba çok kötü. Bir dayısı ya da amcası ya da teyzesi, halası o çocuğun elinden tutmuş. Çocuk çok başarılı olmuş. Onu geçtim ya da onlar da olmamış. Bir öğretmen elinden tutmuş, çok başarılı olmuş. Ya da işte mahalleden birileri elini tutmuş, çok başarılı olmuş yani.
1: Ama işte bu el tutma meselesi var ya, o mesela o zamanlardaydı galiba.
0: İşte evet, o zamanlardaydı.
1: Şu anda çok fazla insanlar...
0: Yok işte, zaten o yüzden çocuklar bu kadar kötü.
1: Yani eli bırak bile serçe parmağını esirgeyen birbirinden, böyle çok enteresan. Ama bu hepimiz birbirimize karşı öyleyiz. Hoş, ben öyle olmamaya çalışıyorum. Elhamdülillah ama bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Yani insan duygularını bile... Esirgememeli ya, yani çok
0: Esra Hanım, şey geliyor. İnsan bugün 100 bin yaşında olduğu belirtiliyor. Ve bakın, evet. 99.900 sene biz böyle geldik. Son 100 yıldır her şeyi tepe taklak attık yani. İnsanları giderek o komüniteden, köyden, birlik beraberlikten koparıp evlerine dört duvara hapsettik. Ve bunun acılarını yaşıyoruz şu an. Hı-hı. Bence yeniden... Oraya dönmemiz gerekiyor.
1: Yani kesinlikle bir o kadar da galiba bu şükür meselesini konuşmak lazım bence hocam.
0: Şükür çok önemli tabii.
1: Şükür. Bin şükür diyoruz ya. Yani gerçekten o meseleyi bence konuşmak lazım. Bu hani şükretmek öğrenilecek bir şeyse bu. Gerçekten ben insanları anlatmakla beraber bu duygunun hissediş ve bu his düeti dediğimiz meselede insanlar bunu birbirlerinden bir aktarımı var yani bu. Gerçekten ben şükrün de bir genetik olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bugün araştırmalar bile şeyi gösteriyor. Yani bizim yaşamımızdan memnuniyetimiz ve bunu ifade edişimizin sağlığımız ve hayatımızın gidişatı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz yani. Yani şükür diyoruz ya. Böyle bir dini şey, illa ki dini terminoloji de gerek yok yani. O hayattan memnuniyet duyma hissi birçok hastalığa karşı, sadece psikolojik hastalık değil yani, tıbbi hastalığa karşı bile koruyucu, kollayıcı yani.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Stressizlik meselesi evet, falan filan. Çok enteresan. Hocam çok teşekkür ederiz ya. Bizi kırmadınız. Veysel Hocam, böyle bayağı da bir hayranlarınız var. Sizi seven, anlatımınızı seven. Bir de cesursunuz siz. Cesaret önemli bir şey. Çok seviyorum o şeyi, cümleyi. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyla verilen bir karar.
0: Ya şöyle, bizim toplumumuzda ben Cat Stevens'ın çok sevdiğim bir şarkısı var. Father and Son diye. diyor ki çocuk babasına, konuşmaya başladığım andan itibaren bana susmam öğretildi. Öyle bir şeyi var, repliği var. Bizim toplumda maalesef böyle. Halbuki bizim çocuklarımıza, bizim çevremize olabildiğince konuşma fırsatı vermemiz gerekiyor. Çünkü zihinler, limalar ancak böyle yeşeriyor. Bundan dolayı ben de lince uğrasam da çoğu zaman. Tabii çok
1: akşam
0: fazla.
1: Akşam kaç gibi uğrarsınız hocam?
0: Vallahi neredeyse her gün bir şey oluyor. Çünkü ya bir şey söylediğiniz anda, özellikle de özgün bir şey söylediğiniz anda insanlar size tepki gösteriyor. Çünkü hepimiz insan olmanın doğası olarak öğrendiklerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim normalde bir handikapımız. Bizim evet bazı şeylerimize bağlı olmamız ama yeniliğe de açık olmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine ağırlamak isterim sizi Veysel Hocam. Gerçekten bu program bizim için çok faydalı. İnsanlık için faydalı. Zaten böyle bir şey yaptıysak hoş, mutluluk için yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Daha nerelerden?
0: Ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ne demek hocam gerçekten. Şimdi size mesajları da okutacağım. Size hayranlarınız da mesajlar yazmışlar. Şimdi bunu okutacağız. Evet, konuklarımızın en sevdiği meseleler bunlar. Şimdi efendim biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuydu bu. Ailem güvende operasyonu ile ilgili aslında bütün psikolojik alt zeminini konuşmaya çalıştık. Kimle konuşmaya çalıştık? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri hocamla çok da güzel konuştuk. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi böyle sohbet edercesine kendisine çok teşekkür ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok sağ olun. Yarın da güzel bir gün. Uyum haftanız çocuklar hayırlı olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse Veysi hocam buralarda olacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizde sizinle birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle, seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış

0: olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda, TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım, kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz. Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de, kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de, verdiği röportajlarla da, yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insan da çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama ilk kez mektupları kitap haline geldi. Ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyadan insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor. Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da, yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba, evet, şanına, evet. Yakıştıramıyorlar
1: evet,
0: pek
1: evet.
0: Onun
1: kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz. O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da seküler, bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da, millici insanlarla da tanışıyor. Ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor.
0: Renkleniyor
1: yani.
0: Ve tabii, şekilleniyor tabii. Hakikaten. Evet. Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz aslında tabii. Aynı zamanda. İnsanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
1: Evet.
0: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten. O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor değiliz. Evet. Aksine onu pişiren,
1: daha
0: taşıran,
1: acı şeyler aslında.
0: Acı şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim. Biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği, yani 41 doğumlu, 60'lı yılları itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan, yoksa ayrı kompartmanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazar

0: sorularla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
1: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Hı hı. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan, yani samimiyet anlamında, hı hı, sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye ile mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler. Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurda da bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacak da unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki.
0: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle, bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü evet, burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu, evet, anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de. Evet. İç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben izninizle, izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yasız Uçanlar ve Linford Rees gibi, evet, isimler var burada. Bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki kavşak noktasında duruyor Ayşe,
1: evet,
0: Şasa.
1: Evet, Ayşe Şasa'nın.
0: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu, o değil ama.
1: Kasıtlı yapmış bir şey değil yani.
0: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani yayınlanmak üzere yazılmış olabilir bir kısmı. Hı hı. Nereden anlıyoruz? Bir, kimliği belirsiz, belki iç sesi olarak yazdığı mektuplar var bir, evet, kategoride. Bir yerde Kemal Tahir'in vefatından sonra ona sanki iç döker gibi, evet, hasret giderir gibi i̇ç yazdığını döküm görüyoruz. Ama doğrudan yaşayan insanlarla da, evet, mektuplaşmalarını görüyoruz burada. Bunların iki kapak arasına girmesi fikri.
1: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların, evet, birçoğu, bazısı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili Sey diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış kendi eliyle, bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Hı hı. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya faraza söylüyorum, Doğan Hızlan.

0: Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin. Hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsha olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazıhanene koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Safer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir inanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de Adem Taşkır'ın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şasa yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz yani bir Ayşe Şasa'nın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir noktada var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah. Günlükleri
1: daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
0: Var, evet var.
1: İpucu alabilir miyiz?
0: Günlükler diyeyim. Günlük, Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
1: Dedim ya az önce de okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır. Onu gayretle olmaz sadece ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile evet. Ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
0: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri, bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü şair ister istemez metnini yazarken ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için biz oradan ister istemez bir bitki çayı tarifi de olsa hiç olmasa bir tebessüm alıyoruz. Ediyoruz, bir tad alıyoruz.
1: O şifa bize
0: geçiyor. Dokunmuş oluyor yani.
1: İlginç, şunu paylaşmak istiyorum bu arada. Şimdi ben kitapla boğuşuyorum bir iki gündür. Editör arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Geldiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış mı? Güzel. Evet tamam, edebiyatçıların özellikle geçmiş dönem edebiyatçılarının mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli çok, biçimde evet. Elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
0: sordum. Herhalde o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar da
1: bir de kısa yerden mesaj kullanmamaktan kaynaklanıyor.
0: Tabii ki onun da ya da tweet atmıyorlar bunlara. Belki. En yerinde kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kart vizit de yazmış olsa, bir mektup da, bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz mu? Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek. Bir kart postalı vesaire. Ayşe Şasa'da da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Hı hı. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. Hı. O yazarlığın verdiği şeyle.
1: Dikkatle ve sadece imladan bahsetmiyoruz
0: burada. Hayır, imladan değil. Evet.
1: Yani o da düzgün ama ondan hı-hı bahsetmiyoruz sadece. Kendini en açık, en doğru ifade edebilme evet çabası var herhalde burada.
0: Tabii tabii. Ya imla, evet, imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama dediğiniz doğru. Yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
1: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Evet. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela evet tarihlerini gördüm bazılarının. Hı hı. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar evet yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini evet o kadar iyi almadım, ben anlarım gibi. Biz evet anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil. Zaruri değil hatta.
0: Evet.
1: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
0: tabii,
1: var.
0: Tabii. Ya,
1: yüz yüze görüşme de var. Ama mektup tercih edilmiş. Yazı tercih edilmiş.
0: Evet. Yani Ayşe Şasa evet mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor. Ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Hı hı. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar. Yani yazı yazmak. Bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
1: Bu kitabın özelinden bir parça çıkmış. Edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını evet söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca evet hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
0: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şasa telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim maili attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şasa ile bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik olan kısmını yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Hmm. Yani evet tweet'i attık ve bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet artık ne kadar tutacaksa ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Hı hı. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da

0: yansıyor bu. Ya okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece 2 gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ayşe Şas'a yazınca bu sefer tadından yenmiyor yani.
1: Tadından yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde
0: Evet.
1: kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten
0: Evet.
1: gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum yani tanıklık ettiğim diyeyim doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz
0: Evet.
1: sisteme uymayabiliyor. Bu da
0: Evet.
1: şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız
0: Evet.
1: oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şasa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizle ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti.
0: Evet.
1: Yazışmalarından biriyle, bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü.
0: Evet.
1: Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz?
0: Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet, dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şas'a muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem o oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı
1: Bir
0: anlamıyoruz.
1: de insanın hayatının içinde pek çok faz var olabiliyor
0: Dönemler
1: yani
0: olabiliyor.
1: dönemler
0: Evet,
1: var. Ayşe
0: dönemler.
1: Şasa bunun en canlı
0: Evet.
1: örneklerinden biri bir
0: Evet,
1: yönüyle.
0: yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şasa bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
1: Bu organik proje değil.
0: Tabii ki organik.
1: İzninizle ben sizden de dinleyenlerimizden de seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir
0: Tabii
1: baksam,
0: lütfen.
1: bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım.
0: Evet.
1: Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi
0: Tabii ki.
1: rutininden selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Ele
0: Evet.
1: aldığı şeylerle
0: Eleştirileri de
1: ilgili
0: var.
1: eleştirileri var.
0: Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
1: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar
0: Değil.
1: itirazları değil
0: Tabii.
1: bunlar. Onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir
0: Cevapla.
1: mektuptan yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk, bana çok iyi geldi. Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan, batıdan, inançtan, modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz eder gibi bir masumiyetle söz ediyorsun. Birincelikle de pek az kimse bütün bu konuların içinde senin rahatlığın ve heyecanınla gezinebilir. Onları okumak beni heyecanlandırıyor, bazen ilham veriyor. Teşekkür ederim. Akıp giden bir mektup evet. bu. Ama aralarındaki yani iki insan arasındaki münasebetin kelimelere evet. dökülmüş hali.
0: Abla kardeş gibi adeta yani.

0: Öyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor, çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Sasan'ın. Yani seni yordum, tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.
1: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse bir müminenin, bir dervişin zihninden, kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan'la ilginç yazışmaları
0: Evet.
1: var.
0: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasan'ın mektubu da gayet uzun bir mektup.
1: Kaplan'ın
0: Burada
1: cevabı daha da uzun ve
0: Kaplan'ın cevabı
1: tafsilatlı,
0: evet
1: çok
0: daha da
1: çok
0: uzun.
1: uzun.
0: Evet daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasan'ın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasan'ın çok rest çektiğini, çok sert davrandığını da görebiliyoruz. Ya bu da Ayşe Şasan'ın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
1: İzninizle ben tekrar kitaba
0: Buyurun.
1: dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanların kaleme aldığı not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya bağışlanmak üzere mi geliyoruz? Aranıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir
0: Evet.
1: gönüldaşlıkla birbirini anlamaya
0: Bir dünya
1: çalışan
0: var.
1: insanların
0: Evet.
1: karşılaşmasını görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan
0: Evet.
1: bahsediyor
0: Teşekkür.
1: eşinden. Ve diğer dostlara saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sadık Yalsız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik. Çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, Şasan'ın irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış
0: Evet.
1: gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm,
0: Evet.
1: tweetlerini gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert, haksız
0: Evet.
1: yorumlara.
0: Ama işte yine içinde bulduğumuz çayla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor. Hadi dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum Sadık Yalsız Uçanlar'a ya bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca
1: Ona
0: Ayşe Hanım'a
1: cevap
0: cevap
1: vermeseydi.
0: vermesi. Bu ikisi içinde çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Safer Dal Efendi'ye de yazmış. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
1: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum.

0: Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. Ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senaristi Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka. Onda kaşeyi imzayı görüyorsunuz. O ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi. Çok ilginç geldi. Evet. Vay be dedim. Vay be. Bilmeden de sevebilirmişim meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış oluyorsunuz.
1: Şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, lise yıllarındayken amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı. Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Yine aynı kitapla Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba, yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
0: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet bir iş olarak elinize aldığınızda, profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi bekliyor büyük ihtimalle.
1: Tabii ki, yani çünkü Yeşilçam günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o delilik ülkesindeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Mektuplar hazırlarken o delilik ülkesindeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir bağda kurmama yol açtı yani.
0: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş sürprizlerle geldiniz. Eyvallah. Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden müteşekkiriz. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış. Güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine. Sağ olun. Güzel müjdenizde tekrar günlüklerle ilgili yeni çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek olması. Yine çok yolumuz kesişecek gibi
1: İnşallah,
0: görünüyor.
1: Çok sağ olun.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Saferdal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Değerli kısa filmciler, bu haber sizin için. Bu yılın Aralık ayında 7. kez gerçekleşmesi planlanan Esenler Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Festivale kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerindeki kısa filmler başvuru yapabiliyor.

Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği için başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma kategorileri toplamında 1 milyon lira ödülün dağıtılacağı festivale son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışmalara yapılan başvurular ön jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek olan film ve projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak. Sinema severleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

0: Küme Vakfı tarafından yeni bir sergi hayata geçirildi değerli izleyenler. Temas adını taşıyan ve Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına dikkat çeken bu yeni sergi Karaköy Palas'ta sanatseverleri bekliyor.
1: Karaköy Palas yeni sergisi Temas'la sanatseverlerle yeniden buluştu. Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kurarak karşımıza çıkıyor. Temas, Karaköy Palası yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Temas, aynı zamanda bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisiyle çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde, serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor. Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan Temas, Küme Vakfı'nın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak sanatseverleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizde ağırlamaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Peki bu heyecan verici konserler ne zaman? Detaylar haberimizde.

Dünyanın saygın orkestralarından Royal Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan, uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Şef Vasili Petrenko, İstanbul'da iki farklı programla 2 akşam, Ankara'da ise 1 akşam orkestrayı yönetecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius'un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski'nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser etkileyici bir repertuar sunacak. Şef Vasili Petrenko 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamında çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elizabeth Leonskaya ile aynı sahneyi paylaşacak. Leonskaya ile Anıtsal Klasikler isimli programda ise Beethoven'ın imparator olarak anılan 5 nolu piyano konçertosuyla Richard Strauss'un görkemli senfonik şiiri Bir Kahramanın Yaşamı seslendirilecek. Müzik direktörü ve şef Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrası 27 Eylül Pazar günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Ankaralı sanatseverler bu programla keyifli bir müzik ziyafeti yaşayacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: I'm sure you've heard of the Owens family.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 12 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı filmse öne çıkıyor. Onlardan ilki Aşkın Büyüsü 2 yapımı. Film, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlığa karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.
3: Everything's gonna be okay.
2: Sally Owens ve Jillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden bu karanlığın ortaya çıkmasıyla sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bakalım başarabilecekler midir?
4: Zoe!
5: Merhaba! No, işte buradasınız. Ne kadar da tatlı.
4: Onlar tehlikeli işte o kadar. Sakın laboratuvara girme.
2: Diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Konuşan hayvanlar.
4: Oyuncakların evin her yerine dağılmış.
5: O elindekiler oyuncak değil ama.
4: Ah, bir ay boyunca...
2: Gerçekleşen bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler.
6: Rupert!
5: Vay be! Bombi. Ne oldu bana öyle? Bombi.
2: Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve hayvanlar süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkar.
7: O tavşan az önce konuştu mu yoksa ben mi tırlattım?
5: Peki ya içimdeki hayvanlar beni kontrol ederse?
6: Baksana Zoe! Güçlü...
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendisiyle hem müziğe dair hem de besteciliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz, nasılsınız?
8: Çok iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizdeyiz, çok teşekkür ederim. Klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgah. Müzik sizin için ne demek? Müziğe kavramsal ve pratik olarak nasıl bakıyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim, lütfen buyurun.
8: Tabii ki. Müzik bana kalırsa yani insanın hayatla olan ilişkisini en içgüdüsel, en doğal yollarla ifade etme biçimi. Yani bunu düşünürken şöyle düşünüyorum. Yani daha insan konuşmayı bile bilmezken müzik yapıyordu. Taşları duvarlara vurarak, işte bir takım törenlerde. Bugün bakıyorsunuz 40-50 bin yıl önceye dayanan arkeolojik kazılarda müzik enstrümanları var. Ben kendim için de öyle görüyorum. Yani hayatla olan ilişkimi ifade edebildiğim ve bunu soyut kavramlarla ortaya çıkarabildiğim bir yol olarak görüyorum müziği.
0: Peki müziğe ne zaman ve nasıl yöneldiniz ve neden disiplin olarak müzik?
8: Neden müzik? aslında şöyle düşüneyim ben onu. Neden müzik değil de müzik neden beni seçti? Çünkü şimdi fark ediyorum ki geriye baktığımda müzik hep benim içimde vardı. Benim onu keşfetmem bir süreçti. Yaklaşık 13-14 yaşlarında müziğe çok fazla ilgi duyduğumu fark ettim. Belki biraz da yeteneğim olduğunu hissettim ve 13-14 yaşında bir gitar alındı bana. Onunla müziğe başladım ve ondan sonra da hiç kopmadan devam ettim. Şimdi mesela bazen görüyorum arkadaşlar, işte çocuklarım piyano dersi alsın, gitar dersi alsın. Oradaki kriter şu: çocuğunuzu piyanoyla ya da gitarla bir odaya kapattığınız zaman oradan çıkmadan çalışıyor mu? İşte o zaman müzisyen geliyor demektir. Bu zorlayarak olmuyor. Sadece içindekini keşfettiğin zaman ortaya çıkan bir şey.
0: Bazı şeyleri özellikle sanat konusunda hem de eğitim bağlamında akışa bırakmak gerekiyor. Yeteneklerin de ortaya çıkması için.
8: Tabii. Zaten varsa var. Yani o sonradan zorlayarak olacak bir şey değil.
0: Gayet iyi anladım. Peki hocam, siz kendi müziğinizi tat, doku, duygu, teknik ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Bu garip bir soru olabilir ama kendi öz bakışınızı merak ediyorum sanatınıza karşı.
8: Ya şöyle söyleyebilirim. Ben aslında belki de müziği anlatmak istediğim hikayelerin bir aracısı olarak değerlendiriyorum. Ve de ortaya koymak istediğim bir müzik biçimi var. Onu da nasıl ifade edeyim? belki hayat boyunca dinlediğim müziklerin böyle bir potada eritilmiş hali herhalde benden çıkan. Çünkü çok küçük yaşlarda farklı müzikler dinleyerek büyüdük. Yani ben arabesk de dinledim. Benim gençliğimde taverna müziği meşhurdu. Onları dinledim. Batı müziği zaten hayatımızın içinde vardı. Daha sonraki yıllarda daha klasik müziğe yöneldim. Bunların içinden kendi müziğime uygun olanları eritip kullandım diye düşünüyorum. Ama asıl benim için kıymetli olan söz ve hikaye ve müzik de bunun çok güzel bir aracısı diye düşünüyorum.
0: Harika. Müzik insanı iyileştirir mi?
8: Bunu sorunca şimdi ninniler aklıma geldi. Yani ninniler nasıl çocuklara iyi geliyorsa ya da ağıtlar. Ağıtları sadece acımızı dışarıya duyurmak için değil, bizi biraz iyileştirsin diye, biraz acımızı azaltsın diye de söylüyoruz. Bu anlamda iyi gelir diye düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Kendimden konuşmam gerekirse bana iyi geliyor. Bebekler üzerine böyle çalışmalar var biliyorsunuz. Daha anne karnında bebekler iyi geldiğine dair bence kesin iyi geliyor.
0: Bu da tabii müzikten müziğe ve içerikten içeriye değişen
8: muhakkak,
0: bir durum.
8: Muhakkak.
0: Değerli hocam, Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce biz iyi şeyler dinliyor muyuz tırnak içinde?
8: Çok samimi söylemem gerekirse bu soruya çok böyle hakim olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü ne dinleniyor ona çok hakim değilim. Şu anda böyle daha çok hip hop ve rap önde gidiyor diye biliyorum. Onların içinden çok iyi örnekler var mı? Çok hakim değilim. Ben ama daha böyle bağımsız rock, indie rock, alternatif rock tarzında güzel şeyler üretildiğini düşünüyorum. Oradaki üretimlerin daha kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Değerli hocam, siz şarkı söylüyorsunuz. Aynı zamanda bestecilik ve yazarlık yönünüz de var. Yine bu bağlamda Neyleyim, Aşkı Kıyamet, Gidecek Yerim Mi Var, Emre Altun'un seslendirdiği. Bunlar aslında size ait orijinalinde.
8: Evet.
0: Peki bu yolculuk nasıl gelişti? Söz yazarlığından, besteciliğinden yorumculuğa.
8: Evet. Yani önce şeyle başlayayım. Yani Emre, sevgili Emre'nin yorumladığı parçalarımı. O benim için çok büyük mutluluk. Çünkü çok geniş kitlelerce sevildi. Yani bu bir besteci ve söz yazar olarak elde edebileceğim en büyük mutluluklardan biri. Şimdi bazen Emre'nin konserine gidiyorum. 15 yaşındaki bir genç de, işte bizim yaşlardakiler de şarkılarıma eşlik ediyor. Sağ olsun, tabii Emre'nin katkısı çok büyük. Onun sesiyle büyüdü bu şarkılar. O çok büyük mutluluk. Evet, yani hem söz yazıyorum, hem beste yapıyorum, hem kendim de söylüyorum. Bu bana şöyle bir kolaylık da sağlıyor. Çıkacak ürünün son halini kendi kendime yoğurabiliyorum. Yani bu, acaba bu müzik hangi sözden güzel olacak diye düşünmeme gerek kalmıyor. İkisini bir arada düşünüyorum. Ve kendim de kendimce yorumladığım zaman elimde bitmiş bir ürün olarak o hikaye oluyor.
0: Aslında bir şarkıyı ya da neyse adı, ürünü ortaya çıkarabilecek bütün donanımlara sahipsiniz. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Özellikle sanat yapma konusunda. Nasıl artılar sağlıyor hocam? Kimseye bağımsız olmadan ilerleyebilmek mi mesela önemli olan?
8: Kesinlikle. Ben bir de müzik teknolojilerine de meraklıyım. Kendi stüdyomda kayıt yapıyorum. Kendimce düzenlemeler yapıyorum. Ve hayal ettiğim ürünün gerçekleşmiş halini görme şansım oluyor. Bu çok özgürlük veren bir şey ve işimi çok kolaylaştıran bir şey açıkçası.
0: Gayet iyi anladım. Aynı zamanda sinemayla ilgileniyorsunuz. Daha doğrusu bir yapımcı olarak da sinemanın içindesiniz. Sinemaya bakışınız nedir? Sinema hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Biraz da böyle devam edelim.
8: Tamam. Sinema özellikle son 10 yıldır hayatımın önemli bir yerini kaplıyor. Belki müzikten de öne geçti. Hem yapımcı olarak var alıyorum. Bazen senaryo yazımını beraber yapıyoruz. Bazı filmlerde müzikler yapıyorum. Sinema çok büyülü bir dünya. Yani insanın hayal bile edemeyeceği bir dünyayı önünüze seriveren bir ortam. Dolayısıyla bana çok büyülü geliyor. Yapımcılık tarafı biraz zor. Çünkü sinema çok meşakkatli.
0: Doğru.
8: Maddi yönden de çok zorlayıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç. O yapım sürecinde hepimiz ya bir daha asla artık çekmeyelim falan dedikten sonra film elimize geldiği zaman ya iyi ki yapmışız, hadi bir daha ne zaman yapacağız deyiveriyoruz. O yüzden yapabildiğimiz sürece çok mutluyuz ama yapmak çok kolay değil maalesef.
0: Çünkü çok detaylı ve sizin de söylediğiniz gibi meşakkatli bir...
8: Evet, bir film dediğiniz yaklaşık 3-4 senelik bir çaba. Öncesi ve sonrasıyla.
0: Hocam sinema ve müzik çok değerli iki disiplin. Bunun ikisine de dolaylı ya da doğrudan bir şekilde hakimsiniz. Mutlu musunuz? Yani bu iki kıymetli alanın hayatınızda yer kaplıyor olmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Hissiyat olarak bu soruyu soruyorum. Çünkü bana kalırsa çok önemli iki disiplinin hayatınızda yer kaplıyor olması çok güzel bir şey olsa gerek.
8: Vallahi ben de hayatımın tamamının bunlardan oluşmasını dilerim açıkçası. Keşke hep sinemayla uğraşsak, hep müzikle uğraşsak.
0: Nasıl besliyor sizi bu iki alan?
8: Yani birbirini destekli. Ben mesela müziği hayatımın her yerinde kullanırım. Yani müzik benim için hayatın bir fonunda devamlı akan bir şey zaten. Sinema da öyle. Yani gördüğümüz bir filmden, yazmaya çalıştığımız bir senaryodan, oradaki bir küçük hikayeden besleniyoruz. Müzik de öyle. Ben şimdi mesela bazı filmlerin müziklerini yaparken çekim sırasında en azından ana temayı hazır etmeye çalışıyorum ki filmi çekerken o duygu bizim içimize dolsun. O duyguyla filmi çekelim.

0: Tüm yönetmen arkadaşlarım da başta Görkem Yelten olmak üzere bunu benden talep de ediyorlar. Yani en azından ana temamız sette bizim yanımızda olsun. Hı hı. Oyuncular o müziği dinlesinler, o müzik onların içlerine doğsun ve o duygu onlara da geçsin. Ya bu karşılıklı beslenen çok güzel bir süreç. Bir şey daha var. Ben filmin sesiyle de çok ilgili, yani biraz ilgi alanıma giriyor. Muhakkak yaptığımız filmlerin sesinde de kendimce fikirlerimi iletiyorum. Çünkü sesin kullanımı da filmin çok önemli bir aracı. Belki izleyici tarafından çok dikkat edilmeyen bir araç. Ama gerçekten günün sonunda filme müthiş bir katkı yapan kuvvetli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum filmin sesinin.
1: Biz sizinle yıllar önce Akşam Gazetesi için çok keyifli bir röportaj yaptık.
0: Doğru.
1: Sebebi ise yazdığınız kitaptı.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Müziğin Mabetleri adlı kitap. Bir de yazarlık yönünüz var dolayısıyla ama evet. Yine de müzik paralelinde gerçekleşiyor elbette. Biraz evet. Da kitabınızdan bahsetmenizi rica
0: tabii,
1: ederim hocam.
0: Tabii 2020 ya da 2021 yılıydı sanırım çıktı. 10 senelik bir çalışmanın sonucuydu. Ben 10 sene boyunca Avrupa'da çeşitli konser salonlarını gezdim. Klasik müziğin mabetleri diyebileceğim yerler bunlar. Ve onları önce burada birkaç dergide yayınlanacak yazılar halinde yayınlandı. Daha sonra bunları bir kitapta toplamak istedim. İşte konser salonlarının tarihi, biraz mimarisi, biraz akustiği, orada günlük yaşadıklarım, şehrin hayatı gibi bir kültürel gezi rehberi gibi, bir klasik müzik salonlarının gezi rehberi gibi bir kitap oluştu. O da hayatımda çok önemli bir yeri var açıkçası.
1: Hem sizin hayatınızda önemli bir yeri var hem de literatür için çok kıymetli ve bir belge niteliği taşıyan bir çalışma.
0: Umarım
1: bu açıdan ben sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: Tekrar
0: ediyorum.
1: Sinemaya dönecek olduğumda film izliyorsunuz elbette.
0: Evet.
1: Sinemanın içinde olduğunuz için de bir aynı zamanda sinefilsiniz.
0: Hı-hı.
1: Film müziği de yaptığınız için filmleri nasıl izliyor ve okuyorsunuz hocam? Hı-hı. Özellikle müzik bağlamında kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden detaylar oluyor mu ya da tam tersi?
0: Okey. Yani o... Şimdi filmin müzik kullanımı özellikle bizim daha ilgi duyduğumuz art house tarafında biraz tartışmalı bir konu. Çünkü bazı yönetmenler filmde müzik kullanımının olmaması ya da çok minimum olması yönünde bir görüş savunuyorlar. Ben buna tam katılmıyorum. Ben müziğin doğru zamanda film içinde kullanıldığı zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu da düşünüyorum. Demin bahsettiğim konuya dönecek olursam filmde müziğin kullanımı beni çok etkileyebiliyor. Bazen o kadar yabancılaştırıcı bir müzikle film geliyor ki ama sonra bir bakıyorsunuz hayır filmin dili öyle oturmuş. O da bana bir yol açıyor. Ya muhakkak bizim bildiğimiz kalıplar içinde olması şart değil. Sonuçta film dediğiniz yönetmenin dünyası.
1: Çok doğru.
0: Yönetmen o dünyayı öyle sunmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde sesin kullanımı da öyle. Bu iki konular tabii haliyle benim dikkatimi fazlaca çekiyor.
1: Peki hoşunuza giden müzikler oluyor mudur? Filmlerden örnek vermek ister misiniz?
0: Yani oluyor tabii. Yani şimdi geçenlerde belgeselini de seyrettim. Mesela Ennio Morricone benim için bu konuda bir şeydir.
1: Hı
0: hı. Bir ilahtır yani. Onun müzik kullanımı bana çok ilham veriyor.
1: Dünyada da çok öne çıkan müzisyenler var, film müzisyenleri var.
0: Evet.
1: Hans Zimmer belki bunlardan biri.
0: Evet, evet.
1: Son film onun değil tabii ki. Odyssey söyleyecektim ama onu başka bir müzisyen tasarladı.
0: Evet.
1: Filmleri izlerken bunlarda bize güzel bir renk ve doku duygu oluyor hocam. Filmin içine girmemiz bağlamında.
0: Bazen filmleri müzikleriyle hatırlıyoruz. Yani iyi kötü
1: çok
0: ve çirkin düşünün.
1: Doğru.
0: Yani ya da The Godfather serisini düşünün. O müzik 4 saniye çaldığı zaman hemen o filme gidiyorsunuz.
1: Hocam film müziği yapmak nasıl bir eylem? Önce yönetmenle mi diyalog halindesiniz yoksa yapımcının kendisiyle mi? Yoksa senaryoyu mu okumayı tercih ediyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu teknik süreç ve daha sonra hissiyatınız işin içine nasıl giriyor?
0: Evet. Tabii önce yönetmenle bir ön görüşme yapıyoruz. Nasıl bir şey, nasıl bir dünya yaratmak istediğiyle ilgili. Çünkü tekrarını söyleyeceğim. Film yönetmenin dünyası. Ben besteci olarak onu önce anlamakla yükümlüyüm. Ondan sonra senaryo okuyorum. Ve ben daha senaryo aşamasında en azından ana temayı bestelemeye gayret ediyorum. Ki filmin içinde de işe yarasın diye. Daha sonra ilk kaba kurgudan itibaren rica ediyorum ben görüntüleri. Çünkü onun duygusuna girmeye çalışıyorum. Ve ondan sonraki süreç benim için çok güzel. Ben çok seviyorum film müziği yapmayı. O anlar, doğru zamanlama. Film müziğinde zamanlama çok önemli bana göre. Onu keşfetmek, ona göre ince ince çalışıp işlemek bana büyük keyif veriyor açıkçası.
1: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde merak ediyorum, genç müzisyenlere, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
0: Valla çalışmaktan vazgeçmemeleri lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü gitarist John McLaughlin'in bir lafı vardı. Dünyanın en iyi gitaristi benim çünkü 8 saat çalışıyorum hala. Eğer 9 saat çalışan varsa o benden iyidir diyor. Yani çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Vasata teslim olmamak lazım. Yani bu yeter. Zaten ne anlaşılacak dememek lazım. O noktaya geldikten sonra da kendine güvenerek üretmeye, o külliyatı oluşturmaya devam etmek lazım. Siz iyi olduğuna inandığınız ama gerçekten iyi olmak için de çabaladığınız bir işi inanarak ürettiğiniz sürece başkaları da gelip size inanacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam bu soruya cevabı atıfla vasat kelimesini kullandınız. Hı. İyi müzik dinlemek, müzikle ilgilenen insanlardan bahsetmiyorum. Yapımcılardan ya da müzisyenlerden değil. Ama onları da işin içine dahil ederek. İyi müzik dinlemek insanlar için neden önemli sizce? Hayatımızı nasıl besler ve şekillendirir? Zorunda da değildir elbette. Hı hı. Ama iyi müziğin nedir bizdeki karşılığı sizce?
0: Vallahi bunu sadece iyi müzik olarak da düşünmeyelim hadi. İyi mimari, iyi bir çevre.
1: İyi bir tasarım.
0: İyi bir tasarım, iyi bir yemek. Yani bunlar hep insanı besleyen şeyler. Tam tersi de tekrar başa dönelim. İnsanı vasata, sıradanlığa düşüren şeyler. Dolayısıyla iyi müzik burada çok önemli. İyi bir çevre, iyi bir mimari, iyi bir tasarım olduğu gibi.
1: Gayet iyi anladım. Hem sinemaya dair hem müziğe dair çok kısa bir şey konuşabildik süremizin de yeterli olmaması ve vaktinin dolması sebebiyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız, iyi ki 24'teydiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen duymak isteriz.
0: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler tekrar.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden söz edecek olursak Buster Keaton'ın 1926 tarihli The General'ini mutlaka bir kenara koymak gerekiyor. Gösterime girdiği dönemde beklenen ilgiyi görmeyen The General, yıllar içinde yeniden keşfedildi ve bugünün sessiz sinemanın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin aslında basit gibi görünen bir hikayesi var. Amerikan İç Savaşı sırasında tren makinisti Johnny Gray'in çok sevdiği lokomotifi The General, Kuzeyli askerler tarafından kaçırılır. Sevgilisi Annabel de onların eline düşer. Johnny hem lokomotifini hem de Annabel'i kurtarmak için amansız bir kovalamacaya girişir. Filmi Clyde Brookman'le birlikte yöneten Buster Keaton aynı zamanda başrolde. Filmin asıl gücü ise hikayesinden çok bu sade hikayenin anlatılış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün bilgisayar efektleriyle yapılabilecek pek çok sahne 1926'nın şartlarında gerçekten başarılı ve şaşırtıcı bir biçimde çekilmiş. Hareket halindeki trenler, kovalamacalar, köprü sahneleri izlerken insan ister istemez bunu o yıllarda nasıl yapmışlar diye düşündürüyor. Üstelik bütün bu gösteri yalnızca seyirciyi şaşırtmak için değil, hikayenin doğal bir parçası olarak kullanılıyor. Filmin temposu da ayrıca hayranlık verici. Sessiz sinema denince aklımıza bazen ağır ilerleyen, sabır isteyen filmler geliyor. The General ise tam tersine özellikle trenlerin harekete geçmesiyle birlikte seyirciyi peşinden sürüklüyor. Kovalamaca başladığında neredeyse nefes alacak zaman bırakmıyor. Bunu da hızlı kurguya, özel efektlere ya da bugünün görsel numaralarına ihtiyaç duymadan başarıyor. Görüntü, hareket, ritim ve zamanlama hepsi bu kadar. Bence The General'i değerli kılan en önemli şey de burada. Film bize sinemanın aslında ne kadar güçlü ve evrensel bir anlatım dili olduğunu hatırlatıyor.

0: Diyalog yok, ses yok, bilgisayar efektleri yok. Ama 100 yıl önce çekilmiş bir film bugün bizi hala güldürebiliyor, heyecanlandırabiliyor ve hatta bazı sahnelerinde şaşırtabiliyor. Belki de gerçek klasiklerden, gerçek klasiklerin farkı tam olarak bu. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, sinema dili değişiyor ama iyi bir fikrin, iyi bir oyunculuğun ve kusursuz bir sinema duygusunun modası geçmiyor. The General aradan geçen 100 yıla rağmen hala çalışan, işleyen bir film. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de sinemanın imkanlarını sonuna kadar zorlayan, sessiz sinemaya mesafeli olanların bile izlerken keyif alabileceği bir başeser. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

Önümüzde bize iki kapı ya da iki pencere vaat eden iki kitap var. Biri Takılı Kalan Zihin, diğeri İstediğim İnsan Olma Yolunda. Aslında son yılların hayatını özetleyen iki başlık bu. Fakat ben istediğim insan olma yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız

0: yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içeriklerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından, yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
0: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?
1: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da İç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim bütün bu gerçeklerle beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehber.

0: liderlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
1: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
0: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim. Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli, hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim. Kitapta okurlar fark edecekler. Pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara. Örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela. Psikoterapinin inançlı insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili. Çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız için de bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet, şöyle şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz, pek çok zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim...

0: hayallerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
1: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine geçti. Bugün görseller var, videolar var, evet. Ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor evet ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
0: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler. Takılı Kalan Zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda

Başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden

süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim içinde bulunduğum duygusal tecrübeyi.

0: mesleğinizin bir birikimi, çıktısı ve alanını daha da genişleten, istifade alanını daha da genişleten mecraların hayatınıza girme süreci. Bu sizin yazarlık tarafınızı ortaya koyan bir şey. Elbette mesleki birikiminizi destekleyecek taraflarıyla da, kişisel ilgilerinizle de her yazar, bu sözü duyduğumda çok sevmiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var, hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz, hangisi zevkiniz, hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an hali hazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımın son birkaç yılında şunu söylemeden de geçemeyeceğim. İyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası. Meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyici de karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem.

0: okuma tarzım böyle okur olarak.
1: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam, o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
0: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Pala'da çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman. Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hani Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum. Ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine

0: teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ının zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. 3 başlığımız var. Önce başları paylaşacağım her zaman olduğu gibi. Sonra da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Kurtlar Vadisi neydi şeklinde. Zira MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak enteresan bir süreçle karşı karşıyayız. Kurtlar Vadisi'ndeki senaryo gereği öldürülen MİT'çi ile Kaşif Kozinoğlu arasında bir acaba organik bağ var mıydı? Acaba bir suikast mı işaret edildi sorusu gündemde. Adalet bu bir suikast mıydı yoksa bir doğal ölüm müydü sorusuna cevap arıyor. Bugün Şaşmaz kardeşlerden Rahi Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu isimler savcılığa gidip ifade verdiler. Senaryodan dikkat çeken bölümleri sizlerle paylaşacağız ve ne oldu sorusuna cevap arayacağız. Kurtlar Vadisi gerçekten gündemimizde çok dikkat çekici bir şekilde yer almış vaziyette. İkinci başlığımızsa hem Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler hem de yakın coğrafyamızda yaşananlar üzerinden dünya okuması diyebileceğimiz bir başlık. Yalnızlaşan İsrail meselesi. Netanyahu seçim öncesi tehditlerini arttırmış vaziyette ama bir yandan da sitem ediyor. Diyor ki hadi dışarıda bizi eleştiriyorlar da diyor. İsrailli diyor yönetmenler Venedik'te diyor gidiyorlar. İsrail'i karalayan filmler yapıyorlar, belgeseller yapıyorlar, bir de alkış alıyorlar diyor. Aynı zamanda Şeyh Dağı'na çıkıp meydan okumaya çalışıyor. Herzog Güney Kıbrıs Rum kesimine bir ziyarette bulundu fakat Rumlar biz acaba İsrail'e fazla mı güveniyoruz diye endişelendi. Zira Atina'ya verilen savunma sistemlerinin kodlarının verilmediği ortaya çıktı. Birçok başlık var. İngiltere acaba parçalanacak mı sorusu gündemdeyken Trump'tan bir sıcak gelişme. Ben Rusya'yla da konuştum, Zelenski'yle de konuştum. Artık bu petrol rafinerilerini vurmayı bırakacaklar. Çünkü mazot konusu gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı diye değerlendirmede bulundu. Hepsini konuşacağız elbette. Husiler nereye varmaya çalışıyor sorusuna da bakacağız. Ve son başlığımız iç siyasetten diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz hizmet yarışıyla ve millete karşı eserlerimizle bir mücadele içerisindeyiz. Muhalefetin ne yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Keşke onların da bir vizyonu, projesi olsa ve karşımıza çıkıp yarışsalar dedi. Aynı zamanda Mansur Yavaş'a dair haftaya yansıyan tartışmalar söz konusuydu. Birçok bu anlamda konuşacağımız başlık var. Muhalefet cephesinde neler oluyor? CHP ile yeni parti arasındaki çekişme nereye koşuyor sorusuna cevap alacağız. Zira CHP mutlak mutlanla ilgili temiz başvurusunu geri çekti. Yani bir anlamda saflar iyice keskinleşti. Neler oluyor sorusuna bu bölümde cevap alacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Sufalı vardı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Dayıs. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabey. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Siz Sayın Alabar'da Kurtlardaki Kaşifoğlu karakteri gerçekten enteresan. Çünkü hani Kaşif Kozinoğlu'nun baştan Kaşif'ini alıyorlar, sonundan da oğlunu alıyorlar, ekliyorlar ve karşımıza bir karakter çıkarıyorlar. Karakter en baştan itibaren de işte bir vatan haini şeklinde lanse ettiriliyor. Yürüdüğü adımlar tek tek paylaşılıyor ama enteresan olan şu, Kaşif Kozinoğlu MİT mensubu olarak yurt dışından gelip teslim olduktan sonra bu sürece ekleniyor ve senaryoda sürekli olarak öleceğine dair de bir mesaj paylaşılıyor. Önce birazcık hatırlatayım ben tartışılan sahneleri müsaadenizle, sonra soracağım. Yani burada FETÖ'cüler senaryoya mı sızdı? Sübliminal mesajlar mı verilmeye çalışıldı? Adalet Bakanlığı şu an dosyayı yeniden açarak nereye gitmeye çalışıyor? Bir izleyelim arkadaşlar.
3: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi.
4: Nabzım yüksek.
5: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
4: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
3: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
5: Kara, dur.
0: Şimdi mesela sorulan sorulardan bir tanesi işte bu olayda kullanılan arabada mesela Fethullah Gülen'in FG harfleri plakaya yapıştırılmış. Yani bu acaba sübliminal bir mesaj mıydı sorusu soruluyor. Şimdi o gün Kaşif Kozinoğlu'nun işte kalp krizi sonucu öldüğü gün bir isim var. Kendisi orada infaz koruma memuru yardım çağrısını bir şekilde perdelemeye çalışıyor. Sonra işi gücü bırakıyor. SGK kaydı yok. Parayı nereden kazandı belli değil. Şu anda yurt dışında firari kırmızı mülten çıkarıldı hakkında. Siz nasıl okuyorsunuz? Neden mesela bu tür sahneler oluşturulma ihtiyacı hissedildi? Bu işin psikolojik harp boyutu muydu? FETÖ bu dizilere mi sızdı? Daha önce de hatırlarsanız işte çeşitli filmlerde ve işte bazı ekrana yansıyan meselelerde fonda işte Fethullah Gülen'in, terörist paşanın kitaplarının yerleştirildiği, hatta işte senaryoyu yazanların ya biz böyle bir talepte bulunmadık, dekorcular mı koymuş falan diye tartışmalar da olmuştu. Siz bu Kurtlar Vadisi meselesine nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi subliminal mesaj verme konusu FETÖ'nün oldukça mahir olduğu bir konu. Dolayısıyla cevabımı verirken de bu varsayım üzerine temellendirmek lazım. Ama bütün bu varsayımların da dışında bir şey söyleyeyim. Yani bu kadar tesadüfü izah etmek için belki şu söylenir. Bu literatürde argüman üretme anlamında çok sık kullanılan bir örgüttür. Bir işte maymunun önüne bir daktilo verseniz, maymun tuşlara bassa ve Shakespeare'in Hamlet'i çıksa. Yani bunlar tesadüfse öbürkü de olabilir demek yani. Anlatabiliyor muyum? Yani siz adamın ölümüyle ilgili her şeyi ölümünden önce ve ölümünden sonra yayınlamış olduğunuz videolarda birebir aynısını ortaya koyuyorsunuz. Simpsons'larda da vardır bu, malumunuz olduğu üzere. Gerçi Simpsons'lar son zamanlarda yayınlanmadığı halde daha önce yayınlanmıştı diye asparagas haberleri falan çıkıyor ama bu türden subliminal mesajlar verme işi Batı medyasında ve CIA'nin yoğun olarak kullandığı bir şey. O zaman şuna bakmak lazım. CIA kullanıyorsa CIA'nin kullandığı her şey FETÖ tarafından kullanılır. Çünkü FETÖ ile ilgili bir konuyu konuşuyorsanız mutlaka CIA'yı ve Mossad'ı yan yana getirmeniz lazım. Kendilerinin ele geçen kasetlerinde de malumunuz olduğu üzere İsrail'i güneydeki sevdiğimiz ülke diye nitelendirdikleri biliniyor. Dolayısıyla arabanın plakasının FG olması, ölümüyle ilgili zehirlenmesine dair ihtimallerin göz önünde bir film sahnesine yerleştirilmiş olması önemli. Tabii şöyle bir şey, ben buradan Sayın Adalet Bakanı'nın aradan geçen uzunca yıllara rağmen birçok farklı dosyayı tekrar kapağını açması, hatta bunlardan 40 tanesini de hani kamuya mal olmuş değil ama bölgeye, mahalleye, halka mal olmuş cinayetler de dahil, bunların hepsini itiraf ederek kişilerin aklanma düzeyine getirilmesi ve bu konuyla alakalı bir valinin dahi içeriye alınmasında zerre tereddüt gösterilmemesi takdire şayan bir husus. Şimdi kim Kaşif Kozinoğlu neden hedef alınsın FETÖ tarafından diye bir soru sormamız lazım. Ve bunun cevabını verdiğimizde bizi dinleyenler ha demek ki bundanmış demesi lazım. Biliyorlar ama biz yine de bu program çerçevesinde bir şeyini çizelim. Kaşif Kozinoğlu Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra aradan geçen bir zaman sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde bir takım görevler alıyor. Ve bir gün Afganistan'da hakkında yargılamayla ilgili bir karar alındığında da uçağa binip geliyor. Bunun öncesinde de Türkiye'de bir takım isimlerle ismi yan yana geliyor, mafya isimleriyle falan. Bundan dolayı yargılanıyor. Bildiğim kadarıyla 5 ay bir ceza falan alıyor. Ama en nihayetinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda oldukça başarılı görevler yapıyor. Ve Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olmasıyla birlikte de bir bölgenin, Güneydoğu Asya bölgesinin sorumluluğuna getiriliyor. Ama bunun öncesinde Afganistan ve Pakistan'ın da öncesinde Türkistan coğrafyasını çok iyi biliyor. Öncesinde Bosna Hersek olayı falan var ama Türkistan coğrafyasını kıymetlendirmek önemli. Neden? Çünkü Fethullah Gülen'in oradaki okullarının nasıl o bütün coğrafyayı Amerika Birleşik Devletleri adına formatlama gayreti içerisinde olduğunu bugün geriye geldiğimizde çok daha iyi görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkistan'da başta Özbekistan olmak üzere oradaki okul süreçleriyle alakalı oldukça

0: detaylı bilgiye sahip. Şimdi buradan bir isme geçeceğim. Enver Aysever. Enver Aysever kendi notlarında çıkan ifadelere göre Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor. Ve yazdığı mektupta
1: Enver Altay.
0: Enver Aysever niye dedik? Özür dilerim. Ben Enver Altaylı. Enver Altaylı. Düzeltiyorum. Ben notuma da böyle almışım.
2: Eski darbe girişimcisi.
0: Evet. Enver Altaylı. Enver Altaylı notlar hazırlıyor ve Fethullah Gülen'e gönderiyor. Enver Altaylı Türkistan coğrafyasını çok iyi biliyor. Ve zaten oranın görevlisi olarak CIA ile arasındaki ilişkiler ağı falan da o şekilde. Diyor ki gönderdiği notta, muhterem efendimiz, FETÖ elebaşısı için söylüyor bunu, muhterem efendimiz işte söz konusu Kaşık Kozinoğlu'nu mutlaka susturmalıyız anlamına gelecek bir takım cümleler. Neden? Çünkü konuştuğu takdirde FETÖ'nün Türkistan yapılanması sıkıntıya girecek. Bildiklerini, yazdıklarını mahkeme sürecinde anlatsa da oldukça sıkıntılı hususlar olacak. 1000 sayfaya yakın notu olduğunu, fakat notların da ortadan kaybolduğu biliniyor. Ve kendisiyle ilgili yakalama kararı çıktığında bir vatan evladının yapması gerekeni yapıyor. Ne yapıyor? Biniyor uçağa. Ancak ayranım ekşi demeyen insan bunu yapar. Yani yaptığı her şeyin hesabını verebilecek insan atlar tayyareye, gelir ve ifadesini veriyor. Fakat FETÖ bu konuyla ilgili oldukça kararlı ve kendisini bir şekilde bazı konularla birleştiriyor, içeriye alıyor. Gözaltısı tutuklamaya dönüyor. Rahatsızlandığı gün ilaç aldığını söyleyenler var, hap verildiği söylenenler var, yemeğin içerisine zehir katıldığı söylenenler var. Fethi Kabir'de, yani defnedildikten sonraki mezarının açılıp tekrar oradan numune almak bu konuyu açığa çıkarır mı, çıkarmaz mı? Benim uzmanlık alanımın dışında bir şey. Ama Fethi Kabir'den önce daha önemli bir şey var. Dakika dakika o gün olayların nasıl olduğu, koğuşta bulunan, cezaevi koğuşunda bulunan arkadaşlarının da ortaya koyduğu hususlarla zapturapt altına alınmış şimdi. Herhangi rahatsızlanmasına sebebi olacak bir hastalığı da yok. Fakat birden rahatsızlanıyor. Rahatsızlanınca alarm düğmesine basılıyor. Şimdi ben FETÖ'den dolayı cezaevinde yatanlarla görüştüm. O diyor mesela, emekli olup da cezaevine alınanlar askeri cezaevlerine alınmamışlar. Birçok haydut kılıklı adamlarla yatmışlar. Yani adamların ruh sağlıkları yerinde değil. Öldürülmek üzereyim diyor. Basıyordum diyor. En fazla 5 saniye içerisinde oraya diyor, kapıya diyor, gelirler. Şimdi adam rahatsızlanıyor. Alarm butonuna basılıyor. Geleni gideni yok dakikalarca. Hatta alarm butonu duyulmasın diye bir gardiyan tarafından radyonun sesi açılıyor, işte müzik çalınıyor falan ki kimse duymasın diye. Şimdi o gardiyan FETÖ'den ihraç edilmiş ve firari. Şimdi bunlar yan yana geldiği de işte bir tane adam var, hiçbir rahatsızlığı yok, FETÖ'nün bütün sırlarına vakıf, FETÖ'nün Türkistan ile ilgili konularında Enver Altaylı konuyu çok net biliyor ve susturulmasını talep ediyor. Adamı hapse atıyorlar. Hapisteyken kalp krizi geçiriyor, düğmeye basılıyor, gelen giden yok. Alarm butonunun sesi duyulmasın diye müziğin sesini, radyonun sesini açan adam bugün gardiyan, firar. Şimdi bu kadar tesadüf olur mu? Dolayısıyla şunu da söyleyeyim tabii. Gardiyan FETÖ'den firari, eğer gardiyana kadar bu konular FETÖ'nün tasallutu altına girdiyse, savcılar zaten öyle, İşte senaristlerin ifadesi alınıyor falan. Ben buradan...
2: Bir de o dönem FETÖ'nün dosya kapatması da çok zor bir iş değil.
0: Tabii değil. Tabii. Ekosistem var çünkü. Evet. Bir ekosistemleri yani, FETÖ var. Polisi, evet. Gardiyanı, hakimi, savcısı hepsi içerisinde. Zaten 2 polis, 3 gardiyan, 4 savcıyla ele geçirmeye çalıştılar birçok noktayı. Buradan bir şey çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu konuda mücadele edilmeye de değer. Adalet Bakanlığı'nın bu anlamda ortaya koyduğu iradeyi gerçekten bu milletin bir evladı olarak takdire şayan buluyorum. Buradan bir itiraf bile gelebilir. Çünkü Akşam Gazetesi'nin biliyorsun ortaya çıkarttığı Tunceli'de işlenen cinayet, Gülistan Doku cinayetinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tanığı, Akşam Gazetesi'nde bizim arkadaşımız çıkartmıştı biliyorsun, Yavuz Atalay. FBI tarafından tutuklandı o kişi, ifadeleri alındı ve tabancayla Gülistan Doku'nun nasıl katledildiğine dair ifadeler verdi. Şimdi ben burada da bu türden bir takım ifadelerin önümüzdeki süreçte çıkabileceğini düşünüyorum. Allah bu memlekete bir daha bu şekilde sıkıntılar vermesin. Ucu nereye dokunuyorsa da gitmek lazım diye konuyu toparlamış olduk.
2: Peki. Şimdi Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme rica edeceğim bu meseleyle ilgili olarak. Bir yandan da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Onları da soracağım ilerleyen dakikalarda. Ama önce şu şeyi bir sorayım. Yani Kurtlar Vadisi'nde hani bu tür meseleler çok işleniyordu. Sizce hani tesadüf olabilir mi gerçekten? Yoksa hani birileri bir şekilde birilerinin kulağına bir şeyler üflüyordu, onların bir yolu. Çünkü mesela önce karakter diziye giriyor. Hain olarak işte istihbarat teşkilatını satan bir hain olarak giriyor. Sonra işte Polat Alemdar ona işkenceler yapıyor. İşte ülke adına hesap soruyor filan. Sonra o karakterin bir sezon, işte birkaç bölüm sonra öldürüleceği haberi, bileti kesildi diye dizide gündeme geliyor. Sonra hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra da dizidekiler şey diyor. Ya biz bunları böyle böyle gidiyoruz ama bu adam öldü. Yani bu kadar artık bunu kaçırmayalım değil mi? Devam ettiriyorlar o şekilde evet. De. İşte hain öldü, işte böyle öldü falan diye. İşte oradaki tetikçi intikam bu şekilde aldı falan diye devam ettiriyorlar. Sürekli bir şey hali var böyle. Hani Kaşif Kozinoğlu üzerinden bir böyle yıpratma hali var. Neydi yani bu kadar üstüne düşmelerin sebebi biraz anlattı Üstad ama siz nasıl bakıyorsunuz? Bir bunu soracağım. Bir de şimdi hani diziler üzerinden verilen meseleler var ya. Bir de Asılık Gece'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa bir şey izlettireceğim size. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan hani aslında neyle mücadele ettiğimizi anlatıyor. Ben hani biraz ikisinin de bağlantılı olduğunu düşünüyorum bu süreçlerle ilgili olarak. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar onu?
3: Güzel. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşallah Suriye'de oynanan oyunu da bozacağız. Irak'ta oynanan oyunu da bozacağız. Libya'da oynanan oyunu da bozacağız. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, dünyanın her yerinde mazlumların ve mağdurların acısı, gözyaşı kaybetmesi pahasına oynanan oyunları bozacağız. O gece seçilmiş hükümetle birlikte asıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bağımsızlığı, milletimizin tertemiz iradesi hedef alındı. Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle o ihanet akamete uğradı. Eğer milletimiz o gece meydanlara çıkmasaydı, eğer devletimiz kararlı bir duruş sergilemeseydi, Türkiye daha büyük acılarla karşı karşıya kalabilirdi. Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi. Milli irade ağır bir yara alabilir, devletimizin kurumları felce uğrayabilirdi. Allah'a hamdolsun ki milletimiz buna izin vermedi. 15 Temmuz gelecek nesillere bırakılmış yaşadığımız yüzyılın destanı oldu. O gece yazılan destan Türkiye yüzyılının irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabbim milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın diyor.
2: Sorumu şöyle soracağım. İşte bu işte Kaşif Kozinoğlu gibi isimlerin seçilmesi, ne bileyim, Nedim Şener'in seçilmesi ya da işte Coşkun Başbuğ'un seçilmesi. Bunların bir ortak paydası olmalı. Tam da bu işte 15 Temmuz'a giden süreçte bunlar temizlenerek bir yol mu açılmaya çalışılır sorusu aklıma geliyor. Yani bu kadar hani böyle nokta nokta isimlerin belirlenmesi, çeşitli kumpasların kurulması. Siz nasıl okuyorsunuz? Aynı zamanda tabii şu Asılık Gece'yi de size bir sormak istiyorum. Türkiye gündeminde hani 15 bölüm halinde izledik. Ben birçok bölümünü ağlayarak izledim net olarak söyleyeyim yani. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Yani bu uyursan ölürsün meselesi var ya. Hiç bu işi rafa almamak gerekiyor herhalde.
4: Yani Türkiye'nin kaç yıllık çok yakın bir tarihini konuşuyoruz aslında ama şu trajik olan yanını görmemiz gerekiyor. Trajik olan yanı şu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte Asya'dan sorumlu üst düzeydeki bir ismi geliyor görev başında ifade veriyor. Devletin Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor. İfade verdikten sonra tutuklanıyor. Kaç aydır? Mahkemeye çıkarılmamış. 8 aydır mahkemeye çıkarılmamış. Mahkemeye çıkarılmadan 2-3 gün sonra da 2-3 gün önce de hayatını kaybediyor. O gün de bu meselenin üzerine gidilmesi gerekiyordu. Fakat tabii Türkiye'nin o dönem nasıl bir gerçekliğe sahip olduğunu da biraz anlamamız gerekiyor. Yani çok büyük bir devlet içi aslında bir kavga var. Bir yandan seçilmiş milli iradeyi temsil eden bir hükümet var. Fakat bir taraftan askeri vesayetin ordu içinde, emniyet içinde, medya içinde, kurumlar içerisinde, STK'lar içerisinde etkisi var, varlığı var. Öbür taraftan FETÖ var. Yani bu devletin kurumlarına hızla sızmaya başlamış, buraları ele geçirmeye çalışan.
2: Hatta unutuyoruz ama Hakan Fidan'a kadar yapı. MİT'e çökmeye çalışan. Evet. Ve Fethullah Gülen'in de yine hatırlar izleyicilerimiz, yani MİT'teki bir kişi askerdeki 10 kişiden daha kıymetli bizim için diye vaazlar verdi o dönem. Evet. Bir şey, süreç.
4: Ya o hani dönüp bakıyoruz ya, yani benim ilk aklıma dönüp baktık ya, işte Sayın Bakan da, Adalet Bakanı da anlattı. Ya çok değerli yetişmiş bir isim. Ama yani nasıl böyle bir trajik bir sona gider? Yani bu devletin itibarı açısından da önemli bir konu. Doğru. Yani devletin itibarı açısından da önemli bir konu. Şunu yatsımıyoruz o dönem. İşte insanlar gelebilir, ya ifade verebilir, gözaltı, tutukluluk, işte ama hayatını kaybettiği için burada gerçek nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama sonra gördüğümüz sahipler şu. Ya bir taraftan bu askeri vesayet, darbeci dediğimiz kesimler var. Bir taraftan FETÖ var. Bunu kullanarak acaba devleti ele geçirebilir miyim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ele geçirebilir miyim? Burayı ele geçirebilir miyim? Diyen isimler var. Burada bir kavga var ve hükümet davasında yani işte seçilmiş milli iradenin temsili orada duruyor. Burada ama bürokrasi de altta, o bazen hep söyleriz ya, hoşumuza gider anlatınca, devlet içinde kavga, klikler kavgası, bilmem ne kavgası. Şimdi işin özü o. Yani bu çarpışmada Keşif Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Aslında o gün insanların, kamuoyunun gözleri önünde bir olay cereyan ediyor ve bir dizide aslında bu ismin öldürüleceğine dair bir mesaj, yani veriliyor. Bir film. Evet, veriliyor. Yani bu çok tuhaf değil mi? Yani bir, Türkiye'nin bir anda aslında durup, ya, durun, durduruyoruz, bu meseleyi çözeceğiz. Bu senarist arkadaşlar bunu diziye koymuşlar. Niye diziye koymuşlar? Bugün çağrıldılar değil mi tekrar?
2: Evet, evet.
4: Bugün çağrıldılar, ifadeleri ayrıldı.
2: İfade verdi.
4: Kimdi?
2: Raci Şaşmaz, Bahadır Özden, evet. Cüneyt Aysan.
4: Ha, yönetmen kimdi? Bu senaristlere bu konular nereden geliyordu? Biz filmin yapımcısının, yönetmeninin daha doğrusu böyle derin odaklarla ilişkili içinde olduğunu da biliyoruz. Yani kendilerinin kamuoyunu açık bir şekilde anlattıkları, ifade ettikleri. Yani bir dönem çok şaibeli. Ya bu devlet içerisinde askeri vesayetin kalıntısı, böyle bir örgüt gibi davranan klikler var. Bunlardan isimler var. Öbür taraftan FETÖ etkisini görüyoruz bağlantılarıyla. Yusuf Alabar'da da açıkladı bunları. Ben bu dizide sizin de bahsettiğiniz gibi önceden kötüleyip, kötü bir adam diye,
2: İtibar daha sonra da yapıp,
4: ama iyi adama bir de bunu yaptırtıyorlar. Yani ölümünü meşru gösterebilecek bir algıyı önceden ortaya çıkarıyorlar bir defa. Bunu söyleyelim. Şimdi ama tuhaf bir dokunulmazlık zırhı da oluşmuş etraflarında. Yani işte ne diyoruz? Efendim FETÖ yaptı. Ya FETÖ 2016'da deşifre oldu. FETÖ'nün suçları araştırıldı, soruşturuldu. Niye bugüne kadar bu araştırılmadı, soruşturulmadı? Ya da ortaya çıkarılmadı.
2: Bu arada ilginç bir tesadüf. Mesela darbeden sadece bir ay önce bu dizi bitiyor. Kurtlar Vadisi.
4: Evet.
2: 2016 Haziran'da son bölüm, final. Hayır, yapıp bitiriyorlar.
4: O bölümlerden birinde Erdoğan isimli bir mezar da gösteriyorlar.
5: Evet. Onu ben şimdi ilettim Ayşegül Hanım'a. Polat'ın o mezarın başında şöyle, bende de var.
2: Fotoğrafı da bitince ben ekran verelim.
5: Evet, bu ilginç, ilettim onu.
4: Yani şunu, yönetmenin, senaristlerin bunu kim nasıl aldı? Şimdi o dönem tamam, az çok meşgul olduğumuz için biliyoruz. Açık kaynaklardan bir polisiye ve işte mafya, derin

0: devlet bunları en yaratıcı bir şekilde insanlar senaryoya aktarabilir. Ama ismini verdik. 3 gün sonra ölecek diye.
1: Bu fotoğraf evet.
0: Evet. Şimdi ismini verdik. 3 gün sonra da ölecek diye. Olmaz yani. Ya, bu kadar tesadüf bir fazla üzerinde durmayı, soruşturmayı, araştırmayı gerektirebilecek bir şey tesadüf.
2: Yani mesela şu görüntüyü çekenin kuruluş. Evet. Kameramanını bulsalar. Evet. Gel bakayım kardeşim siz buraya gelin gelin. Bu diziyi çekerken Erdoğan ifadesini özellikle geçireceksiniz diye talimat aldınız mı ya?
0: Tabii. Almamaları çıkar. Yani zaten almamaları mümkün mü ya? Tabii,
1: bu tartışmadan tabii. Sonra dizi bitmedi mi aslında? Hani Kurtlar Vadisi neden bitti sorusunun cevabı yok. Fotoğrafı var.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir defa ben bu ekibin dokunulmazlık zırhıyla korunduğunu düşünüyorum şu ana kadar.
3: Devam edin bir parantezli bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela hani bunları tartışıyoruz ya. FETÖ'cü darbe girişimleri önce işte FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nin reklam filmini hatırlarsanız da siren çalıyor. Ondan sonra darbe mesajı veriliyor.
0: Ya STV'de de çok yaptılar onu. Evet, STV'nin birçok dizisinde yaptılar. Şunu demeye getiriyorum. Ben şu FETÖ'cüdür bu bilmem nedir. Böyle bakmıyorum meseleye. Bunun ben tam olarak öyle de isimlendirmiyorum. Yani burada dönemin grupları, tarafları var. Birbirlerinin üzerine de yıkmaya çalışabilirler bu işleri. Onlardan ayrı ama ya biz şunu gördük. Epstein dosyalarında bu Simpsonlar var ya efsane olmuş mesela. Bu hep konuşulur. Ya Epstein'in yaratıcısı Simpsonların yaratıcısı Epstein'in kankası bir defa. Hı hı. Şimdi yani bu birçok derin ya işi tamamen istihbarata manipülasyona dayanan bir Epstein'in kankası olan isim şüphesiz birçok konuda kendi dizisine de fayda sağlamıştır. Ama bu cinayettir falan demiyorum. Ya ama bizde iş biraz önceden cinayetlerin bir algısının oluşturulduğuna işaret ediyor. Böyle mi demiyorum ama bu mesela ben anladım şunu anlıyorum. Polat Alemdar'a bu kişiyi dövdürttürüyorlar. Yani kötü bir karakter olarak yapıyorlar. Ha gerçek hayatta ise Kaşif Kozinoğlu'nun sorunları olabilir. Hukuki anlamda da sorunları olabilir. Yani benim edindiğim, gördüğüm birçok bilgi, belgede, yazılarda iç siyasetle fazla ilgilenmiş.
3: Doğru.
0: Yani iç siyasete çok fazla kafa yormuş.
2: Farklı bir mevzu değil mi?
0: Evet tabii. Yani bu onlar olabilir ama böyle bir şey var mı? Yani bir zaten büyük bir özgüvenle devletin adaletine geliyorsunuz. Gözaltına alınıp tutuklanıyorsunuz. Ve daha sonra içeride hayatınızı kaybediyorsunuz. Bu soruşturma yani
3: şimdi sayın... Mesela orada şey de dikkat çekici. Şimdi Kaşif Kozinoğlu savcılığa ifade vermeye giriyor ya. Normal şartlarda hani biz yıllarca adliyede çalıştık. MİT mensubu falan geldiği zaman özellikle de önlem alırlar. Ve sizi asla hani gazeteci onu çekmenize de müsaade etmezler normalde.
0: Yani burada o İbrahim şunu söyleyeceğim. Onu getiren kişi MİT, götüren kişi MİT. Hı hı. Yani gazetecilerin önünden getiren götüren kişi de bir MİT mensubu olduğu söyleniyor. Burada şunu diyeceğim. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'yla, bunu sorgulayan kim? Ki gözaltına alınan kim? Tutuklama kararını veren kim?
3: Zekeriya Öz.
0: Zekeriya Öz, savcı Öz. Yani
3: bu, Firari, FETÖ'cü.
0: Bu açıdan bu olayın bugüne kadar soruşturulmamış olmasını ben sorunlu buluyorum. Akın, Sayın Bakanımızın gelip bu dosyayı açmasını çok önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü burada o bahsettiğim gibi neden uzanmadı bu? Bu sadece FETÖ'yle sınırlı bir şey değildi. O yüzden diyorum. Bu sadece FETÖ'yle sınırlı bir şey değil. O dönemde bu askeri vesaire darbecilere, değişik kliklere, istihbarat içinde hatta kliklere kadar uzanabilecek bir mesele. Bu açıdan bu soruşturmanın umuyorum ki bu yaşanan bir büyük bir trajedidir. Devletin itibarına da çok büyük bir darbe vurmuştur. Devletin bu itibarını aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'na da iade itibar sağlayabilecek şekilde neticelenmesi bu soruşturma.
2: Doğru.
3: Siz böyle söyleyince gerçekten benim mesela FETÖ'nün cinayet işlemi konusunda hiç şüphem yok yani. Şimdi mesela Muhsin Yazıcıoğlu suikastı meselesi önümüzde.
2: Necip Ablemitoğlu.
3: Deniz Olgun'un öldürülmesi meselesi ya da öldü işte, nasıl öldüyse soruşturuyor şu anda, ona da
2: 15 Temmuz'da 252 vatandaşımız.
3: Evet, 15 Temmuz'da şey. Yani kendi milletini bombalayan bir kafadan bahsediyoruz. O yüzden bunlar beni hiç şaşırtmaz, ama tabii şunu da bilmiyoruz. Gerçekten doğal bir ölüm de olabilir. Bir şey diyemem, ama bu kadar tesadüfün olması bizi benim şaşırtıyor ve hani bu kadar kolay olmaz diye düşünüyoruz, bu kadar tesadüf. Hani hayatın doğal akışı diye bir şey var ya, ona pek uymuyor gibi görünüyor. Hukukta da önemli bir meseledir.
1: Üstad,
3: şimdi bir yandan da hani Üstad dedi ya, işte Akın Gürlek geldikten sonra işte bu operasyonlar yapılıyor, dosyalar açılıyor. Bir yandan da mesela dikkat çekici bir mesele var, onu size soracağım. Şimdi Ailem Güven'de operasyonları yapıldı. Ve ortalık biraz böyle hani bu anlamda da hareketli. Özellikle hani muhalefetten, DEM gibi bazı yerlerden tepki açıklamaları geliyor. Avrupa Birliği'nden tepki açıklamaları geliyor ondan sonra. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. 5 il merkezi, toplam 15 ili kapsayan 162 şüphelinin olduğu bir operasyondan bahsediyoruz. 9 dernek, 13 işletme. Mali boyutlarının LGBT ve işte benzer ahlaksızlıkların fonlanması gibi durumlar söz konusu diye Akın Gürlek'in mesajı var. Sorumu şöyle soracağım size. Şimdi siz bu konu üzerine bir çalışma da yapmışsınız. Şöyle göstereyim ben size sevgili izleyiciler. Toplumsal cinsiyet karmaşasında kültürel terörün sosyalleşmesi, sosyo-kültürel terörizm olarak LGBT lobileri örneği diye bir çalışma. Profesör Doktor Adem Palabıyık. Şimdi hem bundan bize biraz bahsedin, hem de bu istihbarat örgütleri ya da işte bunları fonlayanların nihai amacı ne? Neyin peşindeler? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu STK'ların, vakıfların yurt dışından böyle paraya, yani bayağı büyük paralardan bahsediyoruz. Sürekli paraya boğulmasının amacı ne? Niye seviyorlar bu dernekleri, vakıfları?
1: Şimdi İbrahim Bey, ben önce bu konuyla alakalı bir iki şey söyledikten sonra hemen bahsettiğin soruya dönmek isterim. Özellikle işte Kaşif Kozinoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ve benzeri bütün süreçlerin aslında bugün tartışılmasının arkasında ben hep söylüyorum. Yani terörsüz Türkiye modelinin gerçekten inşa ve devam eden süreci var, aşamaları var. Terörsüz Türkiye sadece işte PKK, evet PKK'nın işte kendini feshetmesi sonrasında başlayan bir aşama, ama terörsüz Türkiye'de biz bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. İşin içinde FETÖ'de var, DHKPC'de var. Benzeri bütün terör örgütleriyle mücadelenin 100 yıldır bu aslında. Bundan dolayı Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın birlikte organizasyon halinde devam ettirdiği bu aşamayı dikkatle takip etmek lazım. Çok farklı yerlere gidecek meseleler. Yani özellikle faili meçhul dosyaların açılması bence çok büyük soruların cevaplarının gün yüzüne çıkmasına inşallah vesile olacak. Sorgulanabilir bir sürece dönüşüyor. Bu FETÖ çözüldükçe bakalım neler çıkacak. Ben de merak ediyorum, çünkü Kurtlar Vadisi mesela kendi replikleriyle, kendi içeriğiyle çok popüler olan bir dizi. Çok örnek verilen bir dizi. Şimdi buna bile sirayet eden, ya işaretler üzerinden diyoruz. Ben de Kurtuluş Bey'in söylediği gibi şu şucudur, bu bucudur demiyoruz. Ama bu kadar tesadüfün olma ihtimali de görünmüyor. Hatta 15 Temmuz'la alakalı olarak şey konuşuluyor ya sürekli olarak, darbe ve işgal girişimi, bakın iki kavram kullanılıyor.
3: Doğru.
1: Önce mesela biz hep askeri vesayet sürecine darbe deriz. İşgalden bahsetmeyiz. Neden 15 Temmuz'a işgal diyoruz? Çünkü darbe sonrasında mutlaka bir işgal sürecinin gerçekleşmesi beklentisi var darbeyi yapanlar tarafından. Yani CIA kodlu mu olur, başka bir kod mu olur, ama işgal edilecek olan bir yönetim, bir devletten bahsediyoruz. O yüzden işte en uzun gece 15 Temmuz süreci aslında bence bu yüzden çok önemli. Bu iki ayrımı yapmamız lazım. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran temel fark işgal kelimesi. Bunun altını çizelim. Şimdi bu terörsüz Türkiye derken, hani dedim ya bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. LGBT lobileri de aslında bu bahsettiğimiz sürecin bir parçası. Bunlar çok organizeler İbrahim Bey. Ben İstanbul Aile Vakfı'nda sağ olsunlar kaleme aldığım bu çalışma yayınlandıktan sonra zaten özellikle o taraflarda kıyametler koptu. Çünkü çok fazla yani bir kere rapor çok fazla bilgi içeriyor ve kötülüğün arkasında her zaman olduğu gibi yine İsrail var. İsrail ve ABD var. Zaten sizin bahsettiğiniz 6 dernekten bahsettik ya, onların fonlandığı yerler ABD merkezli, İsrail merkezli, Avrupa merkezli yerler. Ya şu soruyu sormak lazım. Devletler neden bir sivil STK'ya yardım eder? Hani bir sivil think tank kuruluşu yardım etsin, ama bir devlet kendi mantığıyla neden bir sivil platforma yardım eder? Resmi olarak. Bunun arkasında eğer bir yani şer varsa, o zaman bu yardımın da çok standart bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi neden bahsettik, ona değinelim. Çünkü LGBT lobilerini desteklediği

0: LGBT STK'ları, dernekleri bu kadar parayı neye kullanıyor onu biz çözemiyoruz bir türlü. Şimdi işte MASAK raporuyla anlaşıldı. Allah razı olsun, tam bu çalışma yayınlandıktan bir süre sonra bunun olması da bizim elimizi de genişletti. Şimdi bunlar parçalanmış aileleri hedef alıyorlar özellikle İbrahim Bey. Yani yalnız kalmış çocukları, üniversite gençliğini hedef alıyorlar ve DAEŞ'in hatta bir dönem PKK'nın Diyarbakır annelerinin çocuklarını kaçırma modeli gibi LGBT lobileri bu çocuklara ulaşıyor. İlginç bir biçimde. Burs veriyorlar, ev veriyorlar. Kendi dediklerini yapmadıklarında evden çıkartıyorlar, bursları kesiyorlar. Hmm. Şimdi böyle bir mantıkları var. Bir taraftan da anne baba rolünü tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Düşünsenize temel mottoları. Tıraş olan bir anne, makyaj yapan bir baba. Şimdi siz bunu topluma anlattığınız zaman kadın ve erkek rolü ortadan kalkmış oluyor. Gezi olaylarını hatırlayın. Gezi olaylarında LGBT lobilerinin temel mottosu neydi? Eşcinsel ol, suç işle. Şimdi bu kadar tartışmanın, bu kadar şiddetin olduğu bir yolda, bir tarafta ortaya çıkan ne çıkar? Beka sorunu çıkar. Çünkü terörizm dediğimiz şey artık silahlı bir şey değil ki. Dini terörizm var, dijital terörizmden bahsediyoruz. Şimdi de değerlerimizi ortadan kaldırmaya çalışan bir sosyo-kültürel terör var. Aile, din, kültür, gelenek, bunlar bizim değerlerimiz değil mi? Bunlarla mücadele et, bunları ortadan kaldırdığınız zaman o zaman sosyo-kültürel terörizm denilen kavram çıkıyor ortaya ki bunu Amerika'da 1980 yılında söylemişler. 1980 yılında biz daha yeni öğreniyoruz bunu. LGBT lobilerinin en çok etkili olduğu alan sosyal ve kültürel alanlar. Ve bunu terörizmle donatarak işte bahsettiğimiz aileyi, toplumu yok etmeye çalışıyorlar. Ve şuraya geliyoruz. Aileyi ortadan kaldırdığınızda devleti sekteye uğratıyorsunuz. Ve bu da bir beka sorunu oluyor. Hı hı. Neden nüfus düşüyor İbrahim Bey? İşte bu yüzden bireyselleştir, aileden kopar.
1: Hatta bu mesele, şimdi siz bunları hep İsrail fonluyor deyince aklıma geldi. Bakın, mesela geçen haftalarda konuşuldu. Ruhi Çenet'in bir çalışması vardı. Yani işte Yahudilerin kendileri 8 çocuk yapıp tüm bu dijital tuzaklardan onları korumak için büyük bir mücadele verdiğini falan anlatıyordu.
0: Tabii.
1: Ama yani kendi yaşam tarzlarıyla çok farklı bir yaşam tarzı dünyaya dayatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Biz Üstad'la da gittiğimizde hani İsrail'de görmüştük.
2: Telefon.
1: Ya yani sen telefon kullanmıyor. Onu da geçeyim. Mesela 4 tane çocuk böyle hani ördek yavrusu gibi hepsi aynı kıyafetlerle böyle tek bir sıra gidiyorlar falan. Şöyle düşünmüştüm ben. Ya bir çocuk hani bu yaşlarda çocuklara bunları nasıl siz kabul ettiriyorsunuz? Hani biz iki gün aynı kıyafeti giydiremiyoruz ama sen bu standart bir yaşamı sürekli olarak onu kabul ettiriyorsun diye.
0: Şimdi ben bir şey sorayım. LGBT lobi ve sendikalarının olmadığı tek ülke dünyada neresi biliyor musunuz? İşte İsrail.
1: Oha.
0: Tek ülke tabii. Yani o gösterileri falan onlar hikaye. Tek örgütlenemediği ülke İsrail. Niye? Bu raporda var. Sayfa 13'e bakabilir izleyicilerimiz. PDF'i de var. İstanbul Aile Vakfı sayfasında. LGBT'yi destekleyen markalarla İsrail'i destekleyen markalar aynı. Tesadüf mü bu? Tesadüflerden bahsediyoruz değil mi? Kurtlar Vadisi şu bu. Hiçbiri tesadüf değil. O yüzden siz devletlerin ordularıyla mücadele edemediğiniz zaman, özellikle İsrail bunu yapıyor. Buna da ben kavramsallaştırma olarak Holocaust endüstrisi diyorum. Bu defa aileyi yıkmaya çalışıyorlar. Aile yıkınca nüfus ortadan kalkıyor İbrahim Bey. Bakın AVM'lerde artık tek labolara dön, tek veceler, mekan işgali başladı. Mekan işgali, sonra beden işgali başlıyor. Biz teröristli Türkiye diyoruz, birileri de cinsiyetsiz Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyor. Yani erkek ve kadının olmadığı bir cins üretmeye çalışıyorlar ve bunun üzerinden de eşcinsel ol suç işle metaforu üretmeye çalışıyorlar. Hukukun çaresiz kalacağına inandırılan gençler var burada. Diyor ki sen erkek veya kadın değilsin, hukuk seni neye göre yargılayacak? Olabilir mi böyle bir şey işte? Alın size sosyo-kültürel terörizm. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda da son dönemde tartışıldı bu konu çok şükür. Ve ordunun zayıflatılmasına yönelik bir adımdır. Bakın Suriye, Irak, İran, Karadeniz, Akdeniz, Libya, Kıbrıs, her tarafımız ateş çemberi. Bizim ordumuzu zayıflatmak için nüfus politikaları üzerine çalışan bir LGBT lobisi var. Ve gittikçe de bu lobi ülkemize saldırmaya, bu saldırıları da artırmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Kruvaza gemisinin gelme hikayesi de buraya dayanıyordu. Şimdi işte onur günlerinin tesadüfen seçilmemesi de bunlara dayandırılıyordu.
1: Kelimeleri de ele geçiriyorlar bu arada.
0: Tabii kelimeler ve ilginç bir şey var. Akademisyenler buna destek. Çok ilginç bir şey. Yani gezi olaylarında öğrencilerini gönderip oradaki işte şunu yapın bunu yapın gelin sınavlarda bunları anlatın diyen akademisyenler var. Bu konunun buralara da uzanması lazım.

0: Yani biz mücadele ederken o kadar çok söz yedik ki, o kadar çok hakaret ettiler ki. Ya bizim resmimizi astılar bir yerlere. Dediler ki işte tehlikeli bir akademisyen diye, sırf bunu çalıştığımız için İbrahim Bey. Ama biz ne diyoruz? Aile milli beka meselesidir. Aileye karşı ortaya konulan bütün terörizm meseleleri de milli beka sorunudur. O yüzden milli beka sorunu olan aileyi korumamız için bizim LGBT lobileriyle, LGBT sendikalarıyla, vakıflarıyla, dernekleriyle cidden mücadele etmemiz lazım. Ben MASAK raporunun şu sonucunu bekliyorum. Bu paralar nereye aktarıldı? Bir. İki. Cinsiyet yönelimi kavramı çok fazla kullanıldı mesela. Acaba bu paralar birilerinin ameliyatına, şuna buna kaparaladı mı? Bunu kim yaptı? Hangi akademisyenler, hangi doktorlar, hangi hastaneler yaptı? Eğer MASAK raporunda bunlar çıkarsa, nasıl ki bu Kaşif Kozidoğlu meselesi FETÖ'nün sökülmesine inşallah böyle bir iplik gibi sebep olacak. Bu MASAK raporu da inşallah LGBT lobileriyle alakalı, onların faaliyetleriyle alakalı alanların ortaya çıkmasına, gün yüzüne çıkmasına sebep olacak. Yeterli mi? Şimdilik iyi gidiyor ama inşallah en kısa sürede sendikalarla alakalı hukuki gerekçeler bir an evvel ortaya çıkar ve kapatılır. Benim bütün temennim bu yönde.
1: Peki. Şimdi Sayın Alabar'da özellikle kırılması gereken bir kuşatma mı var? Sorusunu sorayım o zaman. Şimdi bir yandan mesela işte bu darbe öncesi işte memleketin vatansever evlatlarının hapse tıkılması, işte ölüme giden süreçlerle sınanması. Bir yandan mesela işte ABD Başkanı Joe Biden'ın eski başkanı işte bu sefer darbeyle değil Türkiye'deki dostlarımızla söylemi. Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafı kuşatan FETÖ'cüleri fark edemediğim için özür diliyorum açıklaması. Konuyu nereye bağlayacağım? Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'dan, hani bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kentten bir mesaj verdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diye bir ifade kullandı. Şimdi o sesi hatırlatacağım izleyicilere, sorumla şöyle soracağım. Erdoğan hani artık hani milletten başka bir iradeden kimse medet ummasın mesajını veriyor bu ifadesiyle. Siz nasıl okuyorsunuz? Bir izleyebiliriz arkadaşlar.
2: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
1: Evet, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, şimdi hani ben
1: tam 7 dakikam kaldı.
3: Evet, hızlı bir şekilde konuya gireyim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı darbeler ile ilgili konu başta olmak üzere vesayet unsurlarıyla 25 senedir mücadele eden adamın ta kendisi. Ben darbeler defterinin kapandığını düşünmüyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı millete moral verme makamı aynı zamanda. İçinde geçiren süreçlerde nasıl müteyakkız olunması gerektiğini sanırım en iyi kendisi biliyordur.
1: Ben ama de şöyle okudum acaba. Ben bu makamda olduğum sürece, millet de benim yanımda olduğu sürece artık bu defteri kimse açamaz diye okudum aslında.
3: Doğru, doğru. Yani böyle düşünülebilir. Bizim tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına konuşma hakkımız yok. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii. Kontrol altında tutulmadığı takdirde darbe adeta bir virüs gibidir. O bünyede bir zayıflık bulduğu an tekrar çıkar. Kendisinde hiç darbe olmamış ülkelerde bile askerin demokratik gözetim altında tutulmasının sebebi hikmeti de budur. Ama 15 Temmuz'dan sonra başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı riyasetinde alınan birçok tedbir darbelerin tekrar etmemesi açısından kıymetli. Ben geçtiğimiz günlerde hesap sorulmayan darbeler tekrar eder diye bir fotoğraf yayınladım. Çevik bir Kenan Evren oturuyor. Orgeneral Genelkurmay Başkanı. arkasında da çevik bir. Biri 20

28 Şubat'ın faili, biri 12 Eylül'ün faili. Ne olarak bunlar ya öbür dünyaya gitti ya da şu anki dünyada yaşıyor? Er olarak. Tamam. Kim getirdi bunları er rütbesine? Hesap sorulduğu için. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı

0: jüristokrasi, darbeler, medyanın ortaya koydukları, yani çarşambada sakallı avına çıkacak fikir fahişeleri vardı bu ülkede. Yani hiç ağzımı dilimi yamultasım falan gelmiyor yani. Kontrolsüz bir şekilde çıkarttığım cümleler de değil bunlar. Yani bunlar bugün bir bakıyorsunuz demokrasi gurusu falan olmuş. E düne kadar sen çarşambada sakallı avına gidiyordunuz siz. Sizin hepiniz zoraki demokrat diye bir kavram var ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyaset performansı hepinizi zoraki demokrat yaptı. Buna Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök falan da dahildir. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var İbrahim. Bunlar bu konuyla ilgili bu kadar alanları daraldıysa bizim başka şeylerle karşı karşıya kalmamız lazım. Örneğin terör bir vesayet mekanizmasıysa, terör silah bırakıp Suriye'de de...
1: Şu fotoğraf.
0: Evet, buyur. Kenan Evren, 12 Eylül darbecisi, arkasında er rütbesine indirilen Orgeneral Çevikbir'in kurmay albay hali. Önde oturandan hesap sorulmadığı için arkasında duran 28 Şubat'ı yaptı. 28 Şubat'tan hesap sorulmadığı için FETÖ'cüler şöyle yaparak darbeyi başarabileceklerini zannettiler. Bir profesör vardı, ne diyordu? Ben şimdi keşke albay olsam.
1: Evet, evet.
0: Ben bilirim kardeşim bu halkın sos. Ben siyaset bilimi uzmanıyım sevgili İbrahim. Yani bunları ben biliyorum. İki tane duyuru yapılsın bir Allah kulu dışarı çıkmaz diyordu değil mi? Halktan ne kadar kopmuşlar farkında değiller. Bir fark yalnız. Başında aslan olan ceylanlar ordusu, başında ceylan olan aslanlar ordusunu her zaman yener. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu millete yapmış olduğu 15 Temmuz'daki milleti meydanlara davet ediyorum deyip Strafor Yunan adalarına kaçtı, Almanya'ya kaçtı diye uçağın izini yayınlarken Cumhurbaşkanı geldi İstanbul Havalimanı'na indi. Tamam mı? Şimdi ama bu ortadan evet terör bitti. Terör örgütü silah bırakıyor. Göreceğiz bırakıp bırakmadığını teyidini yapacak Milli Güvenlik Kurulu. Jüristokrasi büyük oranda zapturapt altına alındı. Darbeler falan. O yüzden İsrail'i direkt karşımızda ilk kez görüyoruz. Adama dedik ki açın perdeleri. Açın sır perdelerini. Aç aç aç aç. Aa, en sonuncusunu bir açtık. Tel Aviv çıktı arkasından. O yüzden şimdi İsrail'le karşı karşıya. Önceden YPG aracılığıyla mesajını veriyordu. PKK aracılığıyla mesajını veriyordu. Adam diyor ki biz Türkiye ile diyor eski günlerde olduğu gibi tekrardan bir ilişki kurmak isteriz diyor. Naftali Bennett. E tabii istersin. Neden tabii istersin? Kardeşim sen Milli İstihbarat Teşkilatı'na Hakan Fidan müsteşar olarak atandığında rahatsızlığını ortaya koyabilecek tabii kadar ileri gidebiliyordun.
1: Ki Hakan Fidan operasyon yapılmasa tesadüf değilmiş.
0: Tabii Konya'da tayyarelerin tatbikat yapıyordu. F-4'leri modernize ediyordun. İstediğin gibi at oynatıyordun, tamam mı? Şimdi o alan, yani bu vesayet unsurları kim sorabilirler? Ya biz önceden hiç İsrail gibi bir düşmanımız yoktu. Hep sizin yüzünüzden. Hayır. Perdeyi yırttık. Kuklayı kimin oynattığını ortaya koyduk. Mücadele şimdi kuklacıyla başladı.
1: Doğru.
0: Onu iyi görmek lazım.
1: Peki.
0: Bitti galiba vaktim. Peki.
1: Kısa bir mola rica edelim. Birazdan birlikte olacağız efendim. Daha konuşacağımız birçok başlık var. Lütfen bizimle kalın.

terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak,

0: bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Masada Ne Var devam ediyor efendim. Başlığımız yalnızlaşan İsrail. Aslına bakarsanız artık kendileri de itiraf etmeye başladılar. Birazdan tek tek paylaşacağım ama öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar vardı. Dikkat çekici İsrail konusunda. Hani İsrail'in bölgede nasıl bir istikrarsızlık peşinde olduğunu böyle kalem kalem anlattı diyebiliriz. Ve Masada Ne Var'a başladığımız andan bu yana da aslında tüm bu mesajların da adresi sanki Tel Aviv'e çıkıyor gibi görünüyor diye de değerlendirebiliriz. Önce Bakan Fidan'ın açıklamasını sizlerle bir paylaşayım. Sonrasında bu yalnızlaşan İsrail meselesini konuşacağız.
1: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsur olarak görüyor.
0: Şimdi Sayın Pahlavi, Sayın Fidan diyor ki İsrail'in tek bir stratejisi varsa o da bölgeyi istikrarsızlaştırmak. Çünkü bundan besleniyor diyor. Mesele şimdi ben sizle konuşurken biraz daha şöyle kafamda evirdim çevirdim. Hani dediniz ki mesela LGBT dernekleri fonlanıyor. İşte bunların yaptığı faaliyetler mercek altına alındı şu anda ailem güvende operasyonlarıyla. Ve hani bu fonlamada İsrail var ama İsrail'de mesela LGBT yok. Dernek evet. kurmalarına müsaade etmiyorlar diye. Evet. Şimdi burada mesela şimdi Sayın Fidan'ın bu açıklamasına baktığımızda aslında yaşadığımız coğrafyada tam bir kuşatmayı kırma çabası içinde miyiz biz? Sürekli bir kuşatma bir çemberi var. Yani bir tane çemberde mesela darbeciler varsa bir tarafta vesayetçiler var. Bir çember daha oluşuyor. O çembere baktığımızda işte bu STK'lar ya da işte sözde sivil toplum kuruluşları ve işte bu LGBT fonlu işler
2: Beşinci kol faaliyeti dediğimiz.
0: Beşinci kol evet. faaliyeti dediğimiz. Ne oluyor şu an mesela bu mesajı nasıl okuyalım Sayın Fidan'ın açıklamasını?
2: Şimdi bu mesajın aslında iki yönü var. Biri sizin söylediğiniz işte bahsettiğimiz sosyal meseleler üzerinden devam eden durum. Öteki mesele işin siyasal kısmı. İşin siyasal kısmına ben değineceğim İbrahim Bey. Notlarım var ama özellikle bu bahsettiğimiz kuşatma, sosyal, kültürel mesele kısmı çok önemli. Çünkü İsrail'in şöyle bir politikası var. Bunu defalarca söylemek lazım. İnsanların bu kavramı öğrenmesi lazım. Holocaust endüstrisi. Bunu unutmayalım. Bu Holocaust endüstrisi dediğimiz mesele İsrail'in kendisini dizayn ettiği bir alan. Televizyonda, medyada. Hatta şunu söyleyelim, bakın 3 yıldır Gazze katliamı var değil mi? Nasıl bir antisiyonist film Oscar ödülü alabiliyor Gazze katliamının yaşandığı yıllarda? Demek ki hala bu Holocaust endüstrisi çok etkin. Yani bize yıllarca anlatılan hikayeler aslında saçma sapan şeylermiş ama onların medyada, uluslararası medyada hala karşılığı var. Hatta şeyi söyleyelim, İsrail'i eleştiren sanatçılar şu an film
0: rol alamıyorlar.
2: Alamıyorlar
0: artık. Mahalleden dışlanıyorlar.
2: Tabii bu güçlü isimler bir de yani. Sadece onlar değil iş adamları yazarlar. Dolayısıyla bu 5. kol faaliyetleri çok hızlı ilerliyor. Bir de işin garibi şu. Buna çanak tutanlar var. Yani LGBT lobilerinin aslında yaptığı bu sosyo-kültürel terörizmi destekleyen bazı siyasal yapılar da var. Mesela hiç alakası yokken Van'da iade denilen yapı LGBT komisyonu kurdu. Hiç alakası yok bu yani bu nasıl bir tavırdır ben anlamıyorum ve DEM Parti mesela oraya da ciddi eleştiri yapmak lazım. Bir şey söyleyeyim mi ya çok açık söyleyeyim. Onlar hani Kürtlerin haklarını savunduklarını falan iddia ediyorlar tabii bu hikayelere inananlar var. Ben hiç inanmıyorum. Onlar kadar savunuyorlar ya bu LGBT meselesini. Yani oy kaybetmekten mi, rigid bir şeyden mi korkuyorlar? Kürt tarihinde hiç yeri olmayan bir meselenin böyle bir savunuda olmasını benim aklım almıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. O zaman aklıma şu geliyor. Demek ki İsrail'in aile üzerinde, yani ülkemizin aile sistemi üzerinde kurduğu tuzağı DEM Parti Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt ailelerinin üzerinde kurmaya ve o aile sistemini bozmaya çalışıyor. Yani anladığım kadarıyla Kürt aile sisteminin geleneksel yapısı DEM Parti tarafından bozulmaya çalışılıyor. Ortaya bu sonuç çıkıyor. LGBT lobilerini bu kadar savunuyorsanız söyleyecek başka bir şey yok. O yüzden bunun da altını çizmemiz lazım. Bu kuşatmaya bahsettiğiniz sosyal kültürel kuşatmaya malzeme olmamaları lazım. Beşinci gol faaliyeti buradan çok hızlı bir biçimde maalesef ilerliyor.
0: Bu arada şunu da altını çizerim yani kimsenin özel hayatı ya da işte cinsel eğilimleri bizi ilgilendirmiyor. Tabii. Biz sadece burada hani bazı değerlerin erozyona uğratılması sistemli bir saldırı olduğunu
3: ve bu işin özendirilmesi
0: ve bu işin özendirilmesine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bu anlamda hani neden bu paraların bu işte derneklere böyle yağmur gibi yağdırıldığı meselesi, mesela neden işsizlikle mücadele derneği gibi bir derneğe bu paralar verilmiyor? Neden mesela işte çocukların eğitimiyle ilgili bir derneğe bu paralar akıtılmıyor da buralara akıtılıyor sorusunun bir anlamı var diye düşünüyorum. Ya da mesela işte bu dijital platformlarda senaryoya işte şu kadar eşcinsel koyacaksın kotasının zorunlu tutulması, senaryoda mutlaka bu ilişkiler olacak. Hatta çizgi filmlere kadar bunların zorlanmasının bir sebebi var diye düşünüyorum.
2: Tabii yani bu bir zaten Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi mücadele veriyor. Bireylerle çok yakından ilgileniyor. Sosyopsikolojik ekipler kuruldu. Yani devlet bu konuyla ilgileniyor. Bizim mesele işin propaganda kısmını yapanlar. Yani bu bir kapsamda hukuki boyutta ele alınsa bunlarla mücadelede hepimiz çok rahatlayacağız. Hatta söyleyeceğimiz kelimeler, cümleler bile değişecek. İsrail'in bu işte bahsettiğimiz 5. kol faaliyetinin yanında işte siyasal düzlemde de Hakan Bey'in söylediklerine geldiğimizde şimdi hep söylüyorum, tekrar etmekte fayda var. İsrail'de tarım yapılamıyor İbrahim Bey. İsrail'de kalkınma politikası tamamen çöktü. İsrail'in katil askerleri psikolojik sorunlar yaşıyor, itiraflara başladı. İsrail'de bölgede büyüyen çok büyük bir öfke var. Bakın bütün bunlar İsrail'in kendi iç yapısıyla alakalı. Bir de İsrail kuşatılıyor mu? Evet. Akdeniz'de önü kesildi mi? Yunanistan'la birlikte yapmaya çalıştığı enerji hattı Suriye'de kesildi mi? Suriye'deki terör koridoru, Davut koridoru hayali kesildi mi? Evet. Kim yaptı bunları? Biz. Niye saldırıyorlar bize? İşte bu yüzden. Bu yüzden saldırmaya da devam edecekler. İşte ABD'nin bölgeden çekilmesiyle oluşacak olan o güç dengesini bir şekilde aslında bu kaosla tamamlamaya çalışıyor İsrail. Hakan Bey'in söylediklerini bence biraz bu minvalde okumak lazım. Yani o kuşatılmışlık içten de dayatılmaya çalışılıyor. Ama hamdolsun yani ne devletimiz ne toplumumuz buna müsaade etmiyor, inşallah etmeyecek de. Ama dışarıdan da sadece tek bir açıdan değil. Bakın enerji koridoru açısından dayatılmaya çalışılıyor. Şimdi işte dikkat edin, Kıbrıs konusu gündemde. Özellikle işte siz bahsettiniz, belki oraya da geleceksiniz.
0: Evet, geleceğim.
2: Yani buraya. Kıbrıs'ta adamların kurmaya çalıştığı hattı yine biz bozuyoruz. Somali'de yine biz bozuyoruz. Körfez'de o dengeyi yine biz bozuyoruz. Onların aslında o inşa etmeye çalıştığı her şeyi biz bozuyoruz. Ama burada bir denge unsurunu da gözden kaçırmayalım. İngiltere nerede? Mesela ben hep bu soruyu soruyorum. İngiltere nerede? İngiltere Çin'in yanına niye konumlanıyor mesela? İngiltere meclisinde İsrail'e olan nefret niye büyüyor bu kadar? Bence İngiltere ile alakalı bazı şeyleri de konuşmanın vakti geldi gibi düşünüyorum.
0: Peki başkanım da vardı aslında.
2: ABD'nin çekildiği bir alanda İngiltere ne yapacak bu konuyu? Ya devletimizin ben bu konuyu zaten düşündüğünü biliyorum. Bundan dolayı zaten Hakan Bey Irak'a atıf yaptı hatırlatsanız. Sıra Irak'ta dedi. Ya bunu da son nokta olarak söyleyeyim.
0: Peki. Üstad, Sayın Tayyip, şimdi Herzog'un bir mesajı vardı. Biliyorsunuz 12 ülke İsrail yerleşimlerinden mal ticareti ile ilgili bir kısıtlama getirdi, bir bildiri yayınladı. Ülkeleri de sayayım ben. Fransa, Birleşik Krallık, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç. Ve Herzog diyor ki, böyle hani yaptırımla falan biz diyor hani çözüm değildi. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: These are not a solution.
5: Yaptırımlar çözüm değildir, çözüm diyalogdur. Tüm yabancı hükümetlere şunu söylüyorum, durun. Yaptırımların ve boykotların çıkmazından uzaklaşın ve yapıcı diyaloğa ve işbirliğine yönelin.
0: Şimdi bir ses daha vereceğim. Bu da bir Rum tarihçi Jerry Kosifos. Güney Kıbrıs'taki İsrail'e satılan arsalarla ilgili, yapılarla ilgili endişesini dile getiriyor. Onu da verelim arkadaşlar.
6: İsraillilerin amacı hayatta kalmak. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girerse, ki şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar, her gün bir çıkış yolu arıyorlar. Kıbrıs'ta bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Güney Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak. Bir gün Filistin'de en verimli toprakları satın aldıkları gibi bizim en verimli topraklarımızı da satın almaya başaracaklar. Bu yüzden Kıbrıs'ta topraklarımızı satmamalıyız.
7: Projekt.
2: İbrahim Bey çok özür dilerim. Buyurun. Burada yani o konuşuyor ama bence yanlış bir ifade var. Filistin topraklarını satın almadılar.
0: Ya o öyle söylüyor. O öyle söylüyor. Bir şey yok yani tabii ki öyle.
2: O toprakları zorla zapt ettiler, işgal ettiler.
0: Eyvallah. O konuda mutabıkız, bir sıkıntı yok. Burada hani onların bu meseleye bakış açısı üzerinden sonuçta
2: tabii.
0: O da kendi tarihçisi bu şekilde şey yapıyor. Şimdi Herzog'un İsrail Cumhurbaşkanı işte Kıbrıs ziyareti var. Bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Fakat mesela Kıbrıs'taki gazetelerde diyor ki yani biz diyor bu İsrail'e bu bu kadar diyor içi dışı olarak diyor Ankara'yı kızdırıyoruz diyor. Yani hani bu iş bizim gerçekten lehimize mi diyor soruyor. Bir yandan da mesela Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı hava savunma sisteminde kaynak kodunun Atina'ya verilmediği ortaya çıktı. Ve işte Atina'da muhalefet partisi liderleri kardeşim siz ne yapıyorsunuz diye böyle Miçotakis'e ciddi eleştirilerde bulunuyorlar. Sorumu şöyle soracağım. Siz baktığınızda ne okuyorsunuz? Yani işte bu İsrail'e karşı yaptırım kararı alan 12 ülke, işte İsrail bir şekilde Kıbrıs'ta bir B planı oluşturmaya çalışıyor ama oradaki önde gelen isimler bak bunlar her girdiği yere işgalci halinde diye tepkisi değil. İstanbul böyle şey çok böyle seslendirilmezdi. Size bir yalnızlaşma var mı gerçekten? Hani Gazeliler vücutlarıyla İşte vücutların parçalarıyla, canlarıyla, kanlarıyla bir destan yazarak bu işte ifşa sürecini başlattılar. Çünkü Herzog da diyor ki ya eskiden diyor hani böyle şeyler asla olmaz. Şimdi diyor İsrail'i diyor yönetmenler diyor belgesel yapıyorlar diyor. Venedik'te film festivalinde alkışlanıyorlar diyor. Bizi soykırımcı ilan ediyorlar diyor. Bu kabul edilemez diyor yani.
7: Evet. Ya onu birçok kereler konuştuk. İsrail açısından Gazze soykırımı. Bildiğimiz Holokost hikayesinin çökmesini de beraberinde getirdi dünyada. Ya bir dokunulmazlık vardı İsrail üzerinde. İkinci Dünya Savaşı'na ve öncesi birçok tabii böyle sürgünü göçertmeyi de yani jenositle soykırım hikayeleriyle dolu bir tarih ağla ağla bitmiyor.
2: Piyanist filan.
7: Evet yani kaç yüzyıldır kaç İşte bir yüzyıldır biz bu hikayeleri şey yapıyoruz, dinliyoruz. Sadece Holokost filmi yapan şeyler var, kanallar var. Ya Yahudilerin uğradığı zulmü anlatan filmler. Yani çeke çeke bitirmemişler. Bu Adem Hocam'ın bahsettiği Holokost endüstrisi çok büyük bir hikaye. Ya bu neyi işaret ediyordu? İsrail'in bir varoluş hikayesini, güçlü bir varoluş hikayesi. Yani İsrail devleti kuruldu ve arkasından da güçlü bir varoluş hikayesi vardı. Fakat bunun çok da gerçekçi olmayan, büyütülmüş, çok çok çok abartılmış ve bir takım gerçekleri de gizleyen kısmı olduğu için son olarak Gazze'deki soykırımla bu hikaye çöktü. Ya bu hikaye çöktü derken hikaye çökerse çöksün de diyebilir insanlar. Ama bu bir varoluş hikayesi. Yani İsrail devletinin varlığını, devamlılığını, bekasını doğrudan ilgilendiren bir anlatı.
0: Yani bir devletin
7: varlık söylemi. Yani bir devletin varlık söyleminden bahsediyoruz. Bu çöktü diyoruz. Ve Orta Doğu'da özellikle bu coğrafyada bir anda İsrail işte bölgesel bir hegemon güç, bu coğrafyayı dizayn eden güçken bir anda İsrail devletinin devamı olacak mı olmayacak mı varlığı böyle endişelerle dolu bir döneme soktu İsrail'i. İsrail'de oradaki tartışmaları takip edenler
0: tarzı diyor bilir. Ki yani bunlar yaşam alanı arıyorlar, kaçacaklar evet. Ve bizim buraya yerleşecekler bu gidişle.
7: Ya bir defa toplumsal bir hayatın İsrail sınırları coğrafyası içerisinde pek normal olmadığını söyleyelim. Yani toplumsal bir varlık, varoluş, ilişkiler, hayat o coğrafyada devam eder mi? O biraz zor. İnsanların orada kendileri için bir gelecek görüp de o topraklarda yaşamak istemeleri pek olası görünmüyor şu anki girdikleri girdap içerisinde söyleyelim.
0: Ama tüm bu gelişmene rağmen Netanyahu Şeyh Dağı'na çıkıyor. Oradan kendince meydan okumalara devam ediyor. İşgal ettiğimiz yerleri büyütüyoruz. Stratejik noktaları ele geçiriyoruz. Bundan sonra da işte hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. İran'ı da devireceğiz diye.
7: Zaten devlet kurulduktan sonraki hikaye şu. Yani bu devletin yaşayabilmesi için Ürdün'ün kontrolümüz altında ve asla gelişmeyen bir devlet olarak durması lazım. Suriye'nin kontrolümüz altında asla gelişmeyen bir devlet olarak kalması lazım. Lübnan'ın zaten bölünüp parçalanıp asla bir devlet olarak varlığını sürdürmemesi lazım. Şimdi bu İran için de öyle, bu Irak için de öyle sırayla geliyorlar. Şimdi bu Türkiye için de öyle. Ya döndük geldik bu. Ya böyle bir devletin geleceği olmaz. Tamam yani bütün varlığını etrafındaki devletleri çökertmeye
0: Enerjisini de tabii bunu harcıyor.
7: Bütün amacı, hedefi, ya burada tabii başka bakış açısını değiştirip, ya zaten aslında bu bir karargah. Yani bir devlete de benzemiyor, bir coğrafyada bir karargah devlet gibi bir model. Bundan çok konuşuldu, bahsedildi ama mevcut durum üzerinden bahsediyor. Diyorum ki yani şimdi böyle bir devletin varlığı, geleceği falan pek şey olmaz. Yani Lübnan, Mısır, Ürdün, döndük geldik Irak'a, İran'a, ondan sonra Türkiye'ye, ya mümkün değil böyle bir gidişat. Bu anlayış, bu hikaye çöktü. Şimdi bunu kurtarmak için tek yol belki de bağımsız iki devletli bir çözüm, yani Filistin devleti ve iki devletli çözüm. Şu an konjonktürde aslında insanlar bunu dillendiriyorlar ama Mısır'a da kalsa İsrail'in yok edilmesi, İran'a da kalsa İsrail'in yok edilmesi, ya yani bu iş coğrafya, yani uluslararası sistemin öngördüğü çözüm bu ama coğrafyanın, kaderin öngördüğü çözümü bilmiyoruz biz. Neler getireceğini de bilmiyoruz. Şimdi bu böyle bölgeye tam hakimken, bölgenin hegemon gücüyken böyle bir anda ne oldu? Ya biz
0: vebalı muamelesi görüyoruz.
7: Yani dünyada bütün hikayemiz çöktü, varlık gerekçemiz çöktü. Ya Amerika bizimdi. Amerika'yı da şu an Amerika'dan da kovulmakla karşı karşıya kaldık. Bunu kim yaptı?
0: Netanyahu'nun
7: yani
0: ya seçimde o zaman Netanyahu'nun ellerini yıkayabilirler mi?
7: Şimdi Netanyahu'nun getirdiği nokta bu İsrail'i. Belki de hangi kim olsaydı İsrail'i başka bir yere götüremezdi, yine buraya getirebilirdi.
0: Yani mesela bu şey, Ursula von der Leyen'in bir açıklaması var. Diyor ki İsrail hükümeti E1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini yayınlama kararı kabul edilemez. Bu adım Batı Şeria'ya bölerek Filistin topraklarının bölgesel sürekliliğini kırarak iki devletli çözümü baltalıyor. İki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyoruz. Yani bu von der Leyen düne kadar böyle her türlü göğsünü siper ediyordu İsrail'e. Şimdi yani diyor ki artık bu kadar da olmaz diyor. Yani E1 projesi. Tamam. Hani tabii bunlar hep kafada kalabilir, bilemiyorum yani.
2: Tam çünkü bunu diyecektim.
0: Bunlar sürekli bunları söylüyorlar. İsrail de sürekli bildiğini okuyup bir yerlerden şikayet etmeye devam ediyor.
7: Şimdi bu Netanyahu çizgisini iyi anlamamız lazım. Yani İsrail'de Isaac Rabin'in öldürülmesiyle, bakın Isaac Rabin'in öldürülmesiyle, bu Orta Doğu Barış Planı vardı biliyorsunuz.
2: Evet.
7: İki devletli bir çözüm modeliydi.
0: Doğru.
7: İsrail kendisine böyle bir yön belirledi. Bu devleti kabul edeceğiz. Bunu kabul edeni öldürdükten sonra İsrail başka bir yöne gitti. İsrail'in geldiği yön işte bu Netanyahu yönüydü. Netanyahu'nun şahsi olarak demiyorum bakın. Hı hı. İsrail hangi yöne gidecekti? Yani devlet olarak istikametini nasıl belirleyecekti? İki devletli bir çözüm içinde mi? Yoksa diğer çözüm neydi? Kardeşim, Filistin'i asla iki devletli çözüm olmaz. Çünkü onların argümanı şuydu. Eğer iki devletli olursa o devlet biraz büyür, bizi yok eder gibisinden bir yaklaşımdı. O yüzden bugünkü geldiğimiz noktaya geldik ve burada kendi bir takım askeri imkanları var. Bir devlet halindeler ama çok ciddi anlamda bir zafiyet hissediyorlar. Yani uluslararası yalnızlaşmadan yalnızlaşmakla beraber askeri olarak da kendilerini aslında pek o kadar güçlü hissetmiyorlar.

0: o güçlü hissetmedikleri için de şöyle bu coğrafyada şöyle zaaflarımız nedir? Deniz cephesinden zaaflarımız var. Kimdir burada müttefik? Güney, ya Türkiye, ya bu ittifakları biliyoruz. Türkiye'ye karşı kuruyorlar. Kime karşı kuruyorlar? Güney Rum kesimi zaten Türkiye ile karşı karşıya. Yunanistan, Türkiye ile geleneksel işte aralar ayrı. Şu buralardan Doğu Akdeniz'de biz Türkiye'ye bir cephe açalım diyorlar. Yani bu bunun bir aklı var. Yani işte Cumhurbaşkanı Herzog gidiyor, Rumları ziyaret ediyor. Rumlar da şöyle bir endişeye kapıldı. Biz bunlara niye kapı açıyoruz? Ya yani bunlar gelip buraya da yerleşecekler. Burayı da elimizden alacaklar ki nereye giderlerse gitsinler alırlar ellerinden. Bunu tabii başta şöyle alıyorlar, parayla alıyorlar.
1: Sonra?
0: Sonra 3-5 parayla rasyonelleştiriyorlar artık oraları, bütün o coğrafyayı gasp etmek. Bu sadece güney kesiminde olmadı bakın. Kuzeyde de oldu. Kuzeyde de topraklar alınıyordu. Yani Türk...
2: Doğru doğru. Tabii.
0: Kesiminde de topraklar tabii, alınıyordu.
2: Sonra bizim
0: ya biz yıllarca ne oldu?
2: Türkiye uyardı.
0: Ya işte Harran'dan Yahudiler toprak topluyor. Bilmem nereden Yahudiler toprak topluyor. Bu tehdit... Ama bu şey mantık doğru. Ya bunlar yaşayacak yerleri yok. Orada güvenli bir halde değiller. Her zaman kendilerine böyle yaşayabilecekleri alanlar da oluşturmak istiyorlar.
2: Peki. Sen Albar'da enteresan bir gelişme oldu. Şimdi Katar'ı biliyorsunuz bombalamıştı İsrail. Netanyahu bu konuyla ilgili bir röportaj verdi. Diyor ki yani ben diyor istediğimi yaparım demeye getiriyor kendisi. Burada Katar'dan bir dikkat çekici hamle geldi. Netanyahu diyor ki Katar'a hedef aldım, bombaladım ve savaş sırasında onlara saldırdım. Onlar da bana saldırıyor çünkü diyor. Katar meselesi büyük bir blöf. Katar düşman bir devlet ama Katar burada hiçbir şey dikte eden bir devlet de değil. Yani bizi, gücü bizi kesmez diye söylüyor. Burada dikkatimi çeken şu. Katar şeyi yayınladı. Hamas bürosunun işte Hayye ve ekibinin işte müzakere sırasında bombalandığı anların görüntüsünü paylaştı. Televizyona sızdırdılar ve aynı günde bir açıklama da geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim El Haşimi'den. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar El Haşimi'nin açıklamasını? Sonra bu görüntüleri de paylaşırsınız yine.
3: Bence soykırımın ortaya çıkardığı gerçekler var. İsrail'in bölgedeki eylemleriyle söylemlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Artık İsrail, Orta Doğu'nun canlı ve güçlü gibi söylemleri kullanamazlar. Artık dünyanın en ahlaklı ordusuyuz da diyemezler. Bu yüzden yeni söylemlere sarılıyorlar. Bunlardan biri de Katar'a yönelik karalama kampanyası. Oysa bunun tüm dünyanın da bildiği gibi tamamen asılsız olduğu bir gerçektir. Katar, güvenilir, ilkeli bir uluslararası ortaktır. Katar'ın arabuluculuk ve insani yardım çabaları Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm dünya tarafından çok iyi biliniyor ve belgelenmiş durumda. İsrail yetkililer bunu çok iyi biliyor. Aynı zamanda Katar'ın kolay kolay pes etmeyeceğini de biliyorlar. Bu tür söylemler karşısında da geri adım atmayacağını da biliyorlar.
2: Şimdi bu açıklamalarla beraber o görüntülerin bir yıl sonra servis edilmesi... Evet. İsrail'e bir mesaj yoksa Amerika'ya ya şunu tasması biraz çek mesajı
4: mı? Tam odur. Tam odur. Tabii ki İsrail'e Katar'ın mesaj verecek bir durumu yok askeri anlamda. Ama Amerika Birleşik Devletleri üzerinden istediği mesajı zaten daha öncesinden de verdi. Katar şunu biliyor tabii ki söz konusu İsrail olduğunda Katar'ın güvencesi Amerika üzerinden yok. Bu ispat edildi. Ama İsrail'de bir Katar rahatsızlığı var. Neden? Çünkü Katar Türkiye ile birlikte hareket ederek birbirinin mütemimim cüzü dediğimiz birbirini tamamlayan hususlar haline geldiler. Yani Katar'ın var olan zenginliği, Katar'ın var olan arabulucu misyonu Türkiye'nin coğrafyadaki rolüyle bütünleşti. Birbiriyle stratejik ortaklık ilişkisi de buradan kaynaklanıyor zaten. Şimdi burada tabii şunu söyleyeceğim. Hamas ile bir ön görüşme yapıldı ve pazarlıklar devam ediyor.
2: Müzakere için
4: müzakere için bir teklif veriyorsun. O teklifi görüşmek üzere güvenli bir yerde elinde silah olmayan adamlar Gazze'deki soykırımı durdurabilmek için bir şeyi konuşuyorlar ve o sırada o bina bombalanıyor. Bak. Analiz yapmayı seviyorum. Hakaret etmeyi sevmiyorum. Ama müzakere ettiğiniz tarafı müzakere etmek için sizin bildiğiniz saat dilimi içerisinde bir yerde toplandıklarında vuruyor olmak dünyadaki onursuz, şahsiyetsiz ve ahlaksız ülkelere mahsustur. Yusuf Alabar'da devletlerin bu tür kavramları olur mu? Olur. Kılıcını teslim edersin savaştığın adamın yeri geldiğinde. Bak Plevne kahramanı Osman Paşa'ya kılıcını almamış Rus general. Teslim etmiş yani. Mustafa Kemal'in altına İzmir'e girdiğinde Yunan bayrağı serildiğinde üstüne basmayı reddetmiş. Yani düşmanınla bile mücadele ederken belli başta ahlak normları üzerine şey yaparsın. Ama bebek katletmekten, hastane vurmaktan, ambulans vurmaktan, soykırım yapmaktan imtina etmemiş bir devlet olduğu iddiasındaki organizasyonun başındaki kişi dünyaya ahlak vaaz ettiyse oturup düşünmemiz lazım. Hani diyor ya, tilki kümese vaaz etmeye başladıysa evdeki tavuklara sahip çıkmanın zamanı gelmiştir diye. Şimdi bunu yaptı. Niye yaptı? Hemen buraya aldığım notlardan bir şeyler söyleyeceğim. Bak, Katar neden önemli? Neden İsrail'de böylesi bir Katar rahatsızlığı var? Şimdi Katar zengin bir ülke olarak zenginliğini züppe bir hayatı yaşamaları için kendi halkına fütursuzca dağıtmak yerine Suriye'de iç savaşın mağduru olmuş insanlara harcadı yıllarca.
2: Doğru.
4: Filistin'de katledilen, soykırıma uğrayan insanları ayakta tutabilmek için hastaneler açtı, oralara para yardımı yaptı, Suriye'de birket evlerin oluşturulmasına maddi destek verdi falan. Somali'de Türkiye'nin projelerine hala destek veriyor ve Somali devletinin ayağa kaldırılmasında keza yine Türkiye ile yan yana duruyor. Libya'da birilerinin Libya halkını Tarhune'nin kumlarına gömmesinin önüne geçmek için yine Türkiye ile birlikte hareket etti. Türkiye Trablusgarp'ı Birleşik Arap Emirlikleri destekli Cencevitlerin, paralı askerlerin, Rus Wagner'in elinden alabilmek için devasa bir mücadele yaparken yine birlikte yürüdüğü Katar'dı. İsrail rahatsız olmasın da kim rahatsız olsun? İki, Katar sahip olmuş olduğu medya gücüyle bugün dünyada adından en çok söz ettiren Körfez ülkesidir.
2: Doğru.
4: Hem El Cezire hem El Arabiya gibi televizyon kanallarıyla dünyada gündem oluşturabilmede çok önemli katkıları var. Mesela birini söyleyeceğim. Bu adamlar kendi halkını katletti esir düşmesin diye ve dediler ki Gazze'deki 7 Ekim soykırımında bu konular bizzat Hamas tarafından yapıldı.
2: Hannibal protokolü.
4: Sonrasında Hannibal protokolü gibi bir konuyu, bilinmeyen bir husus değil de Hannibal protokolü ama orada işletildiğini ve vuran pilotu konuşturarak aslında İsrail'de konser dinleyenlerin esir düşmesin diye İsrail pilotu tarafından vurulduğunu pilotu konuşturarak ortaya çıkarttı. Bu yangın geçer mi? Siz böyle bir gazetecilik, kaç tane El Cezire televizyonunun muhabiri şehit oldu? Öyle, 18'de öyle, en son şey. Bildiğim öyle. Kadarıyla. Yani bir habercilik
2: bile bile vuruyorlardı.
4: Bir habercilik yapıyor. 18 şehidi var muhabir anlamında. Bu büyük rahatsızlık. Bir diğer konu yatırım. Şimdi Volkswagen grubu, isim vermeden konuşmak mümkün değil. O yüzden marka reklamı olarak kullanmasın. İsrail'e silahla ilgili bir yatırım yapacak. Fakat grubun %17 hissedarı Katar. Katar olduğu için Katar'ın olduğu alanlarda bu yatırım yapılamıyor. Yani İsrail'e donanma sattı en sonunda. Biliyorsunuz INS Dragon diye çok büyük devasa bir denizaltı Almanya'da yapıldı. Şimdi de soykırım makinesi daha hızlı işlesin diye Alman savunma sanayisini İsrail kullanmak istiyor. Şirketleri kullanacak. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim marka. Gel gör ki o şirketin %17'si Katar'a ait. Demek ki Katar birçok yerde oyuna çomak sokuyor. Onlar da ne yapıyorlar? Türkiye ile Katar'ı yan yana koyuyorlar. Hem Naftali Bennett hem Netanyahu hem de diğer siyasiler. Yani İsrail'de seçimlerde Netanyahu giderse bize böyle dünyayı, coğrafyayı güllük gülistanlık bir yer beklemiyor. Ariel Sharon öldü gitti. Yerine Netanyahu geldi. Bunun yerine de Naftali Bennett gelir falan. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye ve Katar'ın birlikte masanın üstüne koyulup ellerine damgaları aldılar. Kullanışlı damgalar var. Stampa kavramlar. Erdoğan tek adam. Diktatör. Ondan sonra halkına nefes aldırmayan adam. İşte batıdan uzaklaşan adam. Sürekli bu stampa kavramları basıyorlar.
1: Katar'la Türkiye'ye de ihvancı

0: Müslüman kardeşlerle alakalılar. Terör örgütlerine destek veriyorlar. Bak, net bir şey söyleyeyim. Bu coğrafyada DAEŞ, YPG, PYD, efendime söyleyeyim El Nusra, aklınıza gelebilecek bütün terör örgütlerinin istisnasız yolu Tel Aviv'den geçer. Hepsi İsrail'e hizmet etmek maksadıyla var olan, suistimal edilebilir sosyolojiyi kullanarak oluşturulmuştur. Oradaki adam bilmez İsrail'e hizmet ettiğini. Evet. O sosyolojiyi çok iyi yönlendirirler onlar. Türkiye bu oyunu da bozdu. DAEŞ gitti. Ya biz Akil Tepesi'ne, DAEŞ'e yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda İbrahim, Mehmetçik yürürken bize anti-DAEŞ koalisyonu ve Amerika ne dedi? 30 kilometrenin altına iniyorsunuz, oraya inmeyin. DAEŞ var işte. Hani mücadele edilecekti, bilmem neydi. Ne dedi Başkan Trump? Ya DAEŞ'i dedi bu kadar şey yapmayın. Orta Doğu'da mekan düzenlemesi için Trump'la Hillary Clinton'ın kurduğu örgüt. Neden kurdular? İsrail için kurdular. Şimdi dolayısıyla İsrail'den önümüzdeki süreçlerde Türk siyasetine yönelik daha fazla Hamas, daha fazla Müslüman kardeşlerle ilgili vurgular gelecek. Ama şunu söyleyeyim sevgili İbrahim. İsrail'in bunu söylemesi etki oluşturmuyor. Türkiye'de İsrail adına konuşan ağızlara bakacağız. Bunun burada karşılığı var. Böyle şey demeyeceğiz naif naif. Ya Türkiye'nin de Müslüman kardeşler falan gibi bilmem kimin ekranda söylediği lafa hemen atlamayacağız. Ellerine Tel Aviv'den yazılıp getiriliyor bazıları. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak Osmanlı padişahını bile sallandırdı diye cümleler edemin adamın eline o kağıtların Tel Aviv'den geldiğini iddia edebilirim, ispat edemem.
1: Peki, şimdi Sayın Avar size bir 3 dakika daha vereceğim çünkü merak ediyorum. Trump'tan bir açıklama var. Trump diyor ki hem Zelenski'yle hem de diyor Putin'le görüşüyorum. Şu diyor rafinerileri vurmayı bıraksınlar. Petrol fiyatları aldı başa gitti. Dizel krizi çıktı. Ondan sonra biz bu işi çözemiyoruz diye söylüyor. Dizel yakıt sancısı var. Bize de fiyatlar artıyor, itiraf edeyim onu da söyleyeyim. Hani, ama yapacak da bir şey yok. Dünya çalkalanıyor
0: Trump'ın
1: bu anlamda.
0: Trump'ın hiç Putin'e söylemesine gerek yok. Trump direkt Zelenski'ye söylesin. Çünkü Zelenski'ye stratejik istihbaratı veren, o eline oraları vurabilecek şekilde dronları veren ve bunlarla ilgili kullanım kılavuzlarını nasıl, ne zaman, nerede, ne yapacak konusunu veren Batı İstihbarat Teşkilatı.
1: Onu, askeri istihbaratı. Onu da söyleyeceğim. Bir Trump'ı bir dinleyelim arkadaşlar. 30 saniye bir şey.
2: Rusya'da dizel yakıtı vurmayı bırakması gerekiyor. Ukrayna'nın başka pek çok hedefi var. Bu konuyu Sayın Zelenski ile konuştuk. Dizel yakıtı vurmayın. Çünkü bu tüm dünyaya zarar veriyor.
1: Şimdi bu açıklamayı bir tutalım. Bir de şey söyleyeceğim. Boris Johnson da bir mesaj paylaştı. Şimdi bu Ukrayna'ya giden bir heyetin öncesindeki bir başka lokomotif Rusya tarafından vuruldu. Boris Johnson çok sinirlenmiş bu duruma. Benim aklıma da şu geldi. Yani hani hayatın bir cilvesi mi? İstanbul'da Erdoğan bunları barıştırmıştı.
0: İçine kılıç sokan sendin.
1: Boris Johnson bozdu.
0: Pişmiş aşasuk atan sendin.
1: Aynen. Şimdi diyor ki bizim gittiğimiz güzergahta nasıl diyor şey vurursunuz diyor. Rusya diyor ya. Bu şey diyor bu lokomotif ya. Vurursunuz
0: çünkü
1: diyor.
0: Çünkü burada söylediğimiz bir şey vardı hatırlayacaksın. Bir savaş başladığında mermi namluyu terk ettiğinde savaş başlar da ne zaman nasıl biteceğine sen karar veremezsin. Ukrayna savaşı öyle. Artık bu savaşın ne zaman nerede hangi amille biteceği konusu tek kişinin iki dudağı arasında değil. Ama şunu söyleyeyim. Rusya'nın içerisindeki enerji üreten rafinerilerin %30'u Ukrayna tarafından imha edilmiş. Ne olmuş? Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Rusya Hindistan'da rafine edilmiş benzin ve mazot alıyor.
1: Mecbur çünkü kuyruklar aldı başını gitti. Araç işte, kuyrukları.
0: Şimdi iş bu noktaya geldi. Bak bu iş biraz daha böyle sarmala girerse İbrahim çok daha kötü şeyler olabilir. Hep birlikte ibretle izliyoruz. Dün itibariyle mazot 90 liraydı. Eşel mobil uygulanmasına rağmen. Avrupa'da 3 doları geçeli çoktan oldu. Şimdi geldiğimiz noktada sevgili İbrahim 100 lirayı 110 liraya görebilir. Neden? Sadece rafineri değil. Bir de başımıza Babel Mendeb çıktı şimdi.
1: Doğru. Bugün Hürmüz Zirvesi yapacaklar da onu da yapamadılar. Kur'an bitti o konuda giremedim ona. Hürmüz Zirvesi niye iptal oldu diye de soracaktım ama şimdi iç siyasete geçeyim müsaadenizle. Trump'ın dizel yakıt sancısı sadece Trump'ın da değil aslında. Tüm dünyanın böyle bir sancısı şu anda var. Avrupa daha ne kadar bu Ukrayna meselesini bu kadar kaşıyacak, bu savaşı devam ettirecek onu da bilmiyoruz ama şimdi bir de nasıl bir muhalefet olmalı başlığımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bir konuşmasından bir alıntı yapacağım. Sonra Sayın Taiz'e soracağım çünkü bir yandan da Erdoğan

0: yavaş görüşmesi muhalefet cephesinde ciddi sancı oluşturmuş gibi görünüyor ama önce Erdoğan'ı bir hatırlayalım.
1: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
0: Şimdi Sayın Tayyip, Erdoğan nasıl bir muhalefet istiyor sorusunu soracağım ama bir yandan da Erdoğan Mansur Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak da bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü bu konuda Mansur Yavaş'ın üzerinde epey gelindi. Birazdan bir iki örnekle paylaşacağım. Mansur Yavaş da yani ayrılıyor musun vesaire gibi sorulara bir cevap verdi. Enteresan olan burada ne? Özgür Özel de aynı cevabı verdi. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar iki sesi de arka arkaya?
2: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Ne oluyor Sayın Teyze? Madem ayrılıkta azap vardı, niye ayrılıp gittiniz? CHP niye böyle? Şimdi niye geri gelmek için demokratlar birleşsin? Şimdi mesela CHP'lileri demokrat sayıyorlar mı, saymıyorlar mı? Onu bilmiyorum ama. Evet. Bu tesadüf mü? Bu ayrılıkta azap vardır.
4: Mesajını da değiştirin mesajı geldi bugün.
0: Neyi?
4: Ya adalet mahkeme tarafından yeni parti ismini değiştirdi.
0: Tabii, evet. O süreç Yargıtay'da devam ediyordu.
4: Evet, enteresan.
5: Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasıyla ilgili şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de işi şu noktaya getirmişlerdi. Maalesef tüm siyasi aktivite, tüm siyasi mücadele muhalefet açısından bir nefret siyaseti üzerine oturtulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nefret edenler diye toplumda, ülkede, siyasette bir kriter değer ortaya çıkarmaya çalışmışlardı ki bir saatlerdir burada konuştuğumuz konu da buydu. Yani bununla bağlantılı. Yani bu aklı Türk siyasetine, muhalefetine kimin soktuğu ile ilgiliydi. Yani İsrail'in Erdoğan düşmanlığını bir baktık döndük bizim muhalefetin temel siyasi ilkesi haline gelmiş. Yıllarca burada tabii bu finanse edildi. Ya yani bu nefret finanse edilen bir şey.
0: Bu nefrete bir örnek vereyim üstad. Kale Center'ın önünde marka vermeyeyim. Şarj için bekliyoruz. Yanında bir tane TOG var. Yanındaki beyefendi diyor ki ülke ne hale geldi falan filan bilmem
4: neden?
0: De. Tamam mı?
4: Şarj istasyonundan dolayı mı diyor?
0: 5 dakika yok. 5 dakika önce bana anlattıklarını söylüyorum. İşte Isparta'ya 3 katlı bir ev yaptırdım. Bir görsen kardeşim falan. Ondan sonra abi TOG senin yok bizim oğlanın ama ben de aslında kendimi alacağım. Bizim küçük oğlan çok hırçın böyle. O gitsin askeri o zaman alacağım falan diye anlatıyor. Şimdi ne iş yapıyorsun abi dedim. Eczacı kalfasıyım dedi. Şimdi arkasından da ülkenin nasıl perişan hale geldi. Erdoğan ülkeyi ne hale getirdi falan anlattı. Ben böyle diyorum ki ya abi sen şimdi Isparta'da 3 katlı ev yaptırmışsın. Burada evim var. Oğlum TOG almış.
4: Elektrik şarj istasyonunda arabayı
0: bana
4: şarj ediyorsun.
0: Şarj ediyorsun. Bir de diyorsun ki ben kendime de alacağım ama ufak oğlan askere gitsin diye bekliyorum. Çünkü o çok hırçın konu arabayı hırpalar diye endişeliyorum diyor. Anlatıyorsun. Şimdi bu sosyo-kültürel yapıdasın.

0: Ben gerçekten anlamıyorum yani.
1: Ya bunu ya Türkiye'de bu muhalefetin özellikle argümanlarının bu Erdoğan nefretinin finansmanının arkasında bir İsrail'den bahsediyorum. Bu uzun yıllara dayalı bir şey. Bunların zaten bu nefret yayınlarını yapan gazetelerin patronları hepsi çoğu kaçaktır. İsrail'le de ilgili alakalı olan isimlerdir bunlar. Hiç ondan ya 24 saat bir gazete sadece şunun için çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı küfür etmek için çıkıyor. Bakın çıkıyor da bu ülkede. Ya çıkıyor da.
0: Tetonik'te de böyle ya yayınlar çıkıyor, yapılıyor değil mi?
1: Yani kaç yıldır? 15-20 yıldır bu yayınlar çıkıyor. Bütün mecralarda Erdoğan nefretini bir siyasi fikir haline getirmişsiniz. Ve bundan para kazanıyorlar. Bunu, bu işi yapanlar da ama para kazanıyor. Bu yüzden diyorum finanse edilen bir şeydir. Yani Erdoğan nefreti finanse edilen bir şeydir. Şimdi bunun sonuna geldik siyasette. Siyasette. Yani muhalefet açıdan bunun sonuna. Yani birine düşmanlık yaparak bütün diğer herkesi yanına toplamak bir siyaset değil. Bir toplumsal ihtiyacı karşılama değil. Ya bu, bunun bir tek anlamı var. Bu ülkeye düşmanlıktır. Yani eğer bu ülkede demokrasiye inanıyorsa muhalefette yatıp kalkıp bir kişinin nefretini körükleyerek biz de burada ülkede siyaset yapıyoruz.
0: Şimdi arkadaşlar videoyu veriyor. Arkadaşlar bir sesi de duyalım mı? Mahmut Tanal Konya'da. Hayır seçe seçe de Konya'yı seçmişler yani. Hani Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ne kadar başarılı olduğunu dünya artık takdir ediyor. Uğur İbrahim Bey'i. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Kardeşlerime hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, iyi sohbetler diliyorum. Yeni Parti Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Bey'in hepinize selam ve saygılarını getiriyorum. Aydın Milletvekili Sayın Avukat Bülent Tercan Bey aramızda. Siz ve Milletvekili
1: Sayın Avukat Bülent Tercan Bey
2: aramızda. Konya İl Başkanımız
1: Bülent Tercan Bey ve ne demek bu? Aydın'da gezemediği için Konya'ya geçti. Çocuklar Londra'dan dönemedi 40
0: doğru,
1: gündür daha.
0: Kirarlı.
1: Ama.
0: Şimdi mesele şu. Hani bir sorunuz varsa cevaplayayım falan diyor. Muhatap olup dönen de yok. Yani evet. Hani soru soran da yok falan. İşte bugün yeni partiye Konya şoku diye verdiler. Şimdi Uğur İbrahim Altay'ın olduğu bir yerde zaten hani sen şimdi AKP'si cezalandırıyor falan diye girdiğin zaman mesele biraz tuhaf kaçıyor herhalde.
1: Gerçekten dolaşsa meczup gibi duruyor yani. Meczup gibi orada duruyor.
0: Ya burada, şunun için söylüyor bunu. Şimdi diyor ya işte Erdoğan halkın arasında inemiyor. AK Partililer sokağa çıkamaz hale geldi
3: ben
0: falan
3: diyorum
0: diyor ya.
3: İşte Bülent Tezcan Aydın Sokağı'nda dolaşamadığı için Konya'da dolaşıyor. Neden? Kuşadası Belediyesi'ne birçok isimler dolaşıyor etrafta. Çoluk, çocuk, akrabayı talukat için iş merkezi haline getirmişler. Yargı çocuklarının gelip ifade vermesini beklediği gün dedi ki tatile gittiler. 3-5 günlük programları var dönecek. 40 gün geçti. Ya. Git Aydın'ın sokağında dolaş. Konya'nın sokağında dolaşacağına.
1: Bu muhalefetin daha fazla kaldırabileceği bir mesele değildi. En sonunda ne oldu? Patladı. Kendi içlerinde birbirlerine düşmek zorunda kaldılar. Yani biz bir siyasi muhalif partiyiz. İşte dostlarımız var. Fakat bütün mesele bir kişiye düşmanlık üzerine oturtulmuş bir çizgi. Ya burada bunun arkasında baktık ki devasa bir yolsuzluk ağı bulunuyor. Bu çünkü finanse edilen bir şey. Bir aday var. Bunu Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu açıdan en büyük zararı veren yani muhalefete en büyük zararı veren aktörlerden biri oldu. Ama bunun ortakları var. Yeni Parti. Yani şimdi bölündüler. Bir diğer grup çıktı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu. Yani böyle bir parti olmaz dedi. Böyle bir parti de olmaz. Yani muhalefet açısından da son Mansur Yavaş örneği. Mansur Yavaş'ı da sen nefret siyasetinin göbeğine geleceksin. Sen bunun adayısın. Eğer bunun adayı değilsen ne olacak biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl linç ettik? Yüzüne tükürdük bilmem sokağa çıkamaz haline getirdik. Hain Kemal diye sloganlar attık. Hı hı. Muharrem İnce'ye aynısını yaptık sarayın ha, adamı. Meral Akşener'e yaptık. Sana da yapacağız dediler. Mansur Yavaş'a da yaptılar.
0: Mansur Yavaş o yüzden mi sürekli açıklama paylaştı?
1: Ya Mansur Yavaş da şunu. Ya ben sizin belirlediğiniz A'ya A veya B demeyeceğimdir yani. Ben kendi bildiğim anlayışıma göre siyaset yapacağım. Ben zaten açıkça söylemedim ya kardeşim. Ben ne senin tarafınım ne onun tarafıyım. Ben bırak ben ya Ankara Büyükşehir Belediyesi'yim. Yani peki ben şimdi particilik yapamam dedi.
0: Yılmaz Özdil diyor ki kardeşim madem diyor Erdoğan'la görüşmen normal. Madem metro projesi için gitti 7 yıldır niye gitmedin diyor. Yani Sayın Alabar'da Ankaralı o bilir kaç kilometre metro yapacaktı.
3: Bu, 58 kilometre.
0: 58 kilometre bir metre bile ya, metro yok ortada. Bunu, 7 yıl sonra dur ben bir metro yapayım diye aklına geldi.
1: Bu işte Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında dikkat çektiğimiz nokta o. Bu bir kişiye düşmanlık üzerinden siyaset pozisyonu almaknın sonuna geldik diyor. Bu pozisyonu alamıyor artık yani alamaz. O koşullar kalmadı. Niye kalmadı? Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu aldı o pozisyonu. En büyük nefret koalisyonunu kurdular bakın yani. Altılı Masa yani hiçbir topluma vaadi olmayan, bu ülkeye hiçbir ne yapacağı belli olmayan tek vaadi Erdoğan düşmanlığı olan bir nefret koalisyonuydu. Çıktılar, başarısız oldular. Yanında Mansur Yavaş da vardı, Ekrem İmamoğlu da vardı, başkan yardımcıları olacaklardı. Bütün seçimi beraber yürüttüler. Sonunda başarısız oldular değil mi? Yani burada şunu demek istiyorum. Aynı yoldan yürümek istemiyor Mansur Yavaş. Yani bir siyasi akıl diye bir şey var da insan kendi siyasi ikbalini düşünse bile doğru düşünmek zorunda kalıyor. Ya niye ben yanlış yola gidiyorum? Ya biz bu yoldan gittik, yenildik. Başarısız olduk. Şimdi niye aynı yoldan gideyim?
0: Bu arada enteresan bir gelişme daha var. Zülfü Livaneli diyor ki Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandı. Yeni parti artık bunu çalmasın diyor. Rica ediyorum diyor. Yiğidim Aslanım'ı çalmayın diyor yeni parti mitinglerinde diyor. Şey diyor bir de kimse altında bir şey aramasın.
4: Bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahsettiğimiz kuşak ve kemik siyaseti öyle bir şey.
3: Ben de buradan bir teklifte bulunayım mı Zülfü Livaneli'ne? Duyduğum kadarıyla etrafında sürekli tarafsız Cumhurbaşkanı'nın kendisi olabileceğini, CHP'yle yeni partinin adayının kendisinin olması gerektiğini falan söylüyor. İpsala sınır Bulgar sınır kapısından geçerken kafasını taşla ezdiler. Kimin? Sebahattin Ali'nin. Kim ezdirdi? Dönemin iktidarı 1940'ların CHP'si. Ne hangi şarkıyı yazdı? Leylimle'yi. Zülfü de bir zahmet artık Leylimle'yi söylemesin. Edep etsin.
0: Tamam. Peki. Üstad sürem az kaldı. Bir video izlettireceğim size. Tam da işte Erdoğan istediği muhalefet anlayışı meselesine denk gelir diye düşünüyorum. Çünkü millet gerçekten de yüreğiyle işte duaya talip olup çalışanla çalışmayanı aslında ayırt ediyor. Bir izleyelim arkadaşlar duygu yüklü anları. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'yla depremzede vatandaşın diyaloğu.
5: Ondan geçin. Çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içine girdiniz.
6: Efendim bir yönetimde.
5: Güzel oldunuz. Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil. Hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz. Çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
7: Beraber.
5: Evet Hatay Kırkan'daydık. İşletmelerimizi falan hep kaybetmiştik. Ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci yaşayan ve sizlerle bizlerle olan bilir. Kolay bir süreç değildi. Bizi orayı, o bölgelerimizi bu hale getirmeniz.
7: Allah razı olsun.
5: Her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.
7: Daha güzel olacak inşallah.
0: Ustanın niyeti hiçbir şeyle satın alamazsınız vatandaştan. Yani,
4: kesinlikle.
0: Yani sen şimdi gittin deprem turisti gibi gezdin. 13-15 tane büyükşehir belediyen vardı. Bir tane deprem konutu yapmadın. 454 bin konut yapmak için gece gündüz orada çalışan insanı vatandaş görüyor kardeşim.
4: Öyle değil mi?
0: Sen istersen mesela sen şantiye şefisin falan diye dalga geç.
4: Çöp konteyneri bıraktılar ya. Çöp konteyneri da hizmet sayılır ya. Şimdi İbrahim Bey yani hakikaten vatandaş devletin ne olduğunu öğrenmeye başladı. Devlet neymiş, ne yaparmış, nasıl yetişirmiş, devlet yetkilileri vatandaşa nasıl birlikte aç kalır, nasıl dışarıda yatar ben... Deprem döneminde orada da bul. Hepimiz gittik. Ama depremin birkaç saat sonrasında da oradaydık yani. 2 hafta kaldık. Biz insanların neler yaşadığını gördük. Ve gerçekten devletin samimiyetini, gücünü görmek, inşa sürecine şahit olmak isteyenler şimdi gidip bir yani o yıkımın yaşandığı yerleri görmesi lazım. Hatay'ı, Adıyaman'ı, Maraş'ı görmesi lazım. Orada neler yaptı insanların bilmesi lazım. Bu her alanda böyle. Konutta da böyle, sağlıkta da böyle. Bakın dün mesela şehir hastanelerini konuştuk. Şehir hastanelerini ya bölgede insanlar hastalıktan dolayı göç etmek zorunda kalıyordu büyük şehirlere. Büyük şehirlerde gerçekten perişan oluyorlardı. İnsanlar yolda hayatını kaybediyordu.

0: Ama şimdi devletin yaptığı yatırımlar, sadece evler değil, sosyal konut projeleri, bütün süreçler bu işin içerisinde. Hamdolsun bence bu çok önemli görüntü. Ya devletin vatandaşla bütünleştiği, vatandaşın da devleti tanıdığı yılları biri ileride göreceksiniz deseydi inanmak çok zordu. Bu
1: Evet.
0: görüntüler en azından buna şahit olmamıza vesile
1: Peki
0: olsun.
1: efendim, bitireceğiz ama Fatih Kıcır'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın da kısa bir mesajını paylaşacağım sizlerle. Çünkü Türkiye'nin ay yolculuğunun başlayacağını söyledi. Ay görevi açıklandı.
2: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Yine malumunuz Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak, hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
1: Şimdi süren bitti ama tabii şunu biliyorum, bu açıklamanın ardından işte ya he 2023'te de Ay'a gidiyordunuz diyenler çıkacaktır. Ne zaman seçim olsa zaten Ay'a gidiyorsunuz diyenler de çıkacaktır. Biz inananlar grubundayız efendim. Rahat bıraksalar gerçekten de yapacağına, ben bu ülkenin evlatlarının bu işlere inanıyorum.
3: Ya kardeşim, PISA eğitim sonuçları açıklandı. Türkiye OECD ülkelerin içinde en büyük sıçramayı yapan ülke oldu. Bugün yazı yazmış, PISA sonuçlarında hile mi var diye.
1: Ne diyeyim bilmiyorum vallahi. Masada ne var da veda vakti geldi efendim. Muhalif medyada ısrarla masada ne var programını devam ettirenler var biliyorsunuz. O yüzden sözünüzü tekrarlayalım. Hiçbir yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden de sakının lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: gözaltına alınmıştı. Yakalananlar adliyeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme, suç örgütüyle bağlantılı eylemleri olduğu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuştu ve Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı yani PISA 2025'teki sonuçlarını değerlendirdi. OECD'nin üzerinde olduğunu söyledi ki kötü senaryoya rağmen gençlerin başarısına dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liselilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.
1: Hayırlı olsun.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı lise öğrencileriyle buluştu. İlk ders zilini Ankara'da işte böyle çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Türkiye'nin PISA sonuçlarında OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi. Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk dedi, eleştirilere yanıt verdi.
1: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Sadece eğitimde değil, spor ve sanatta da gençlerin başarı grafiğinin her yıl yükseldiğini söyledi. Kötümser senaryolara rağmen gençlerin özgüvenine dikkati çekti.
1: Her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor.
2: Cumhurbaşkanı gençlere dijital medya konusunda da uyarılarda bulundu. Sahte ve sanal hikayelere kapılmayın mesajını verdi.
1: Teknoloji, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak.
2: Konuşmaların ardından Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik hazırlanan genelgenin 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini açıkladı. Genelge kapsamında başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istenildi. Savcılıklara ayrıca dijital delillerin hızlı şekilde tespit edilerek muhafaza altına alınması, gerekli durumlarda içeriklerin çıkarılması ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talimatı verildi. Organize yapı şüphesi bulunan durumlarda örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması, suçtan gelir elde edildiğine yönelik emare bulunması halinde ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi istenildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat vererek çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması.

0: istedi. Çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde ise derhal adli işlem başlatılması talimatı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevresindeki denetimlere ve operasyonlara ilişkin mesajlar paylaştı, detayları anlattı ve bu denetimlerinde yıl boyu daha güvenli bir okul için sıklaşarak devam edeceğini söyledi.
1: Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek.
0: Gazi Osman Paşa'da da okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte denetim mesaisi başladı. Özellikle hem okul kantininden hem okul çevresinde bulunan gıda satış noktalarına kadar, trafik denetimlerinden sürücü kontrollerine kadar çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Ama günün en öne çıkan görüntüsü zabıta kıyafeti giyen 4 öğrencinin trafik denetimine katılması oldu.
2: Herkesin olduğu gibi bizim için de çocuklar kırmızı çizgi. Hem sağlık anlamındaki denetimlerimizi hem trafik denetimlerimizi sezon boyunca sık bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
3: Gazi Osman Paşa'da okullarda ilk zil çaldığı denetim mesaisi başladı. Belediye ekipleri öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için kantinlerden okul çevrelerine kadar her noktayı mercek altına aldı.
2: Okul kantinlerinde satılabilir ürün olup olmaması ile ilgili bir denetim yapıyoruz. Bunun yanı sıra saklama koşulları, son kullanım tarihi ve az önce ifade ettiğim gibi personelden mekanın temizliğine, hijyenine kadar çok sıkı bir denetim yapıyoruz.
3: Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz çocukların kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kantinlerde ruhsat, hijyen, ürünlerin uygunluğu ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Denetimin adresi sadece kantinler değil, okul çevresinde öğrencilerin ulaşabildiği gıda satış noktaları da denetlendi.
2: Sadece kantin denetimi de yapmıyoruz. Okul çevrelerinde gıda satan, okul çevrelerinde öğrencilerin ulaştığı her noktayı denetliyoruz. Ve bu hafta sonuna kadar da bu denetimlerimizi tamamlamış olacağız. 2 haftalık bir periyodun sonuna gelmiş olacağız ama zaman zaman ara ara sürekli bu denetimlere devam edeceğiz.
3: Trafik güvenliği de denetimin önemli başlıklarından biriydi. İlçedeki tüm okullarda okulların önünde ilk hafta denetim yapılacak. 8 okul

0: okuldaysa kontroller eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Günün dikkat çeken görüntüleri ise 4 öğrenciden geldi. Zabıta kıyafetlerini giyen çocuklar ekiplerle birlikte okul önündeki trafik denetimine katıldı.
1: Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
2: Canlı yayındayız.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi.
3: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
0: Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu'nun ölümünden birkaç gün önce yayınlanan bazı sahneler üzerine savcılık harekete geçti. Dikkat çeken yayın zamanlaması ve sahnelerdeki üstü kapalı mesaj iddiaları üzerine dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Soruşturma kapsamında dikkat çekilen bölümlerden biri 10 Kasım 2011'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümü oldu. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na İlhan karakteri tarafından ölüm tehditleri yöneltiliyor. Bölümün yayınlanmasından kısa süre sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesi, söz konusu sahnelerin soruşturma kapsamında da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında incelenen diğer bir detaysa Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 139. bölüme ait. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması için ifadeye çağrılan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
1: CHP kurultay sürecinin gecikmesini önlemek amacıyla temyiz başvurusundan vazgeçti. Açıklama ise parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
4: Özel ve ekibi istifa etti, temyize gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu da bu düşünceyle kurultay süreci için temyiz başvurusundan vazgeçti. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kararın 10 Eylül'de açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirtti. Temyiz incelemesinin uzamasının kurultay sürecinde gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Parti sözcüsü bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını belirtti. Feragat kararının mahkemenin 2026 Taksim 32 esas, 2026 Taksim 658 karar sayılı ilamına ilişkin olduğunu bildirdi. Temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını belirtti. Bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.

0: Birleşik Krallık'ın geleceği için kritik bir adım atıldı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi liderleri Cardiff'te aynı masaya oturdu ve bağımsızlık sürecini hızlandıracak olan o mutabakat zaptı imzalandı. Bir yandan da Londra'ya anayasa değişikliği için hazırlık çağrısında bulunuldu. Bir de Westminster'ın devri sona eriyor mesajı verildi.
1: Birleşik Krallık'ta siyasi manzarayı kökten değiştirebilecek gelişmeler yaşanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bağımsızlık ateşini yine yaktı. Liderler İngiltere'den ayrı olmak istediklerini ortak bir bildiriyle duyurdu.

0: And what I want to see
1: Bu bizim yolumuz ve talebimizdir. Aslında ısrarımız. Anlaşmanın tüm taraflarının, özellikle de Başbakan Andy Burnham'a sesleniyorum. Bu anlaşmanın ruhuna ve lafzına bağlı kalmasıdır.
2: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda tarihlerinde ilk kez aynı anda ayrılıkçı birinci bakanlar tarafından yönetiliyor. Bu üç lider Galler'in başkenti Cardiff'te tarihi bir zirve gerçekleştirdi. İskoç Ulusal Partisi lideri John Sweeney, Plaid Cymru lideri ve Galler Başbakanı Rhian Ap Iorwerth ve Sinn Féin'den Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Michelle O'Neill ve Genel Başkanı Mary Lou MacDonald ortak bir mutabakat zaptına imza attı. Liderler kendi kaderlerini tayin etme hakkına vurgu yaptı. Londra yönetimine anayasal değişime hazırlanma çağrısında bulundu.
3: We need a major reset.
4: Ben bir izolasyonist değilim. Enternasyonalistim. Hem bu adalardaki hem de bunların ötesindeki diğer uluslarla birlikte çalışmak istiyorum. Dolayısıyla mevcut statikonun sürdürülemez olduğuna dair giderek artan bir farkındalık olduğunu düşünüyorum.
2: Ayrılıkçı liderlerin bu ortak çıkışı, savunma ve dış politika gibi temel yetkileri elinde bulunduran Westminster'ın otoritesini doğrudan hedef alıyor. İngiltere Başbakanı Burnham'sa referandum çağrılarını yasa dışı bularak reddediyor. Halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor. Burnham'ın bu tutumuna İskoç Başbakan sert yanıt vermiş, Burnham Birleşik Krallığın son başbakanı olmaya hazır olsun diyerek meydan okumuştu.
5: Avrupa'da hem İslam düşmanlığı hem de inanç özgürlüğüne yönelik ihlaller tırmanışta. Son olarak Batı Trakya'nın İskece kentindeki Çınar Camii'nin duvarlarına çirkin ifadeler yazıldı. Bir de Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir caminin kepenklerine gamalı haç çizildi ve Belçikalı yetkililerden elbette ki bu durumu kınayan bir ifade açıklama geldi ve soruşturma başlatıldığı denildi.
6: Camileri hedef alıyorlar, alçak provokasyonlar düzenliyorlar. İslam'ı hedef alan nefret suçlarına yenileri eklendi. Batı Trakya'nın İskeçe kentinde bulunan Çınar Camii'nin girişindeki dış duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.
7: Bu adam sabah İskeçe Çınar Camii duvarlarına yine bazı kendini bilmez şahıslar tarafından Yüce Rabbimizi, kainatın yaratıcısına yönelik çok çirkin ifadeler yazıldığını görüyoruz.
6: Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu sert bir açıklama yayımladı. Bu saygısızlığın insanlık ve ahlakla bağdaşmadığının altı çizildi. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da caminin önünden bir video paylaştı. Bu tür saldırıların Batı Trakya Türklerini tahrik ettiğini vurguladı. Trampa, faillerin derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını talep etti.
7: Biz tabii burada Yunan makamlarına gittik. Bu tür şahısların bir önce yakalanmasını, adalete teslim edilmesini ve bunların artık tekrar edilmemesini istiyoruz.
6: İslam'a yönelik saldırının diğer adresi ise Belçika oldu. Başkent Brüksel'in Laeken bölgesindeki El Muhidine Camisi'nin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi olan gamalı haç çizildi. Brüksel Belediye Başkanı ve hükümet yetkilileri camiyi ziyaret etti. Dayanışma mesajı verdi. Belçika İçişleri Bakanı da saldırıyı kınadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Belçika'da bir yandan cami saldırılarına en üst düzeyden tepki gösterilirken diğer yanda inanç özgürlüğünü kısıtlayan idari yaptırımlar uygulanıyor. Doğu Flaman eyaletinde okullarda dini ve siyasi sembollerin yasaklanması kararı gerekçe gösterilerek başörtüsünü çıkarmayı reddeden bir öğretmen görevinden alınıyor. Kararı tamamen siyasi olarak nitelendiren öğretmenin ihracı, ülkedeki inanç özgürlüğü ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
5: Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Solo Türk Fransa semalarından nefesleri kesti adeta. Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier 113 hava sahasında bir etkinlik, açık kapı etkinlikleri düzenlendi ki orada da akrobasi timimiz F-16 savaş uçağıyla nefesleri kesen eşsiz bir gösteri uçuşuna imza attı. Solo Türk yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fransa'daki açık kapı günleri etkinlikleri kapsamında sahne aldılar. F-16 savaş uçağıyla gökyüzünde adeta dans ettiler. Gösteri alanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, iş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet Libya'da kaza yaptı. Yolcu bulunmuyordu, mürettebatsa yara almadı. Olay Misrata kentinde yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait özel jet Misrata Havaalanı'na iniş sırasında kaza yaptı. Jet inişten sonra pistten çıktı. Uçak parçalandı. Ardından alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Yangın söndürüldü. Mürettebat da olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle havaalanında uçuşlar durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mekke'de şiddetli yağış etkili oldu. Mescid-i Haram'da yüzlerce Müslüman bu şiddetli yağışa rağmen yağmur altında tavaf etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsünün eşlik ettiği sağanak aniden bastırdı. Yollar su altında kaldı. Sokaklar göle döndü. Yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Olumsuz hava ibadeti engellemedi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. O anlarsa kameralara işte böyle yansıdı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları elbette ki devam ediyor ki bu arama kurtarma çalışmaları devam ederken orada o alanda kayıp bir kişinin cesedine ulaşıldı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor. Kayıp yakınları Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor. Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada Asu isimli ticari gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi, TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalışla tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı. Tam da o noktaya yakın bir yerde ekipler bir ceset buldu. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Eyüp Sultan'da günlerdir etkili olan ağır bir koku var ki özellikle vatandaşlar oldukça rahatsız. Çünkü sahilde yürürken özellikle de bu kötü koku onlara yansıyor ve balçıktan kaynaklandığı söylenildi. Özür diliyorum Haliç'te bu arada. Bununla birlikte suyun renginde de değişim var. O da havadan görüntülendi.
0: Gün açmıyor. Buradaki yani 7 metrenin altındaki çamur 17 metrelik su yukarı çıkıyor. Alttaki şeyde çamur yani boğulduğu zaman insan zor kurtuluyor.
2: Ağır koku yükseldikçe yükseldi. Haliç'in rengi değişti. Eyüp Sultan sahilindeki kötü koku vatandaşın tepkisini çekti.
8: Dünyanın en güzel yeri burası. Fakat burası lodos olduğu zaman koku çok yapıyor. Yetkililerimize de söylüyoruz. Hani bize buraya bir el atsınlar.
2: Eyüp Sultan sahilinden yükselen kötü koku çileye dönüştü. Bölgedeki vatandaşlar kötü kokunun Haliç'te biriken balçıktan ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını iddia etti. Vatandaş sahile yaklaşamaz hale gelirken Haliç bölgesindeki suyun renk değişimi havadan görüntülendi. Özellikle lodos olduğunda kokunun katlanılamaz seviyeye yükseldiğini belirten vatandaşlar gerekli temizliğin yapılmasını bekliyor. Üstelik CHP'li belediye

0: diye defalarca başvuru da yaptılar ancak sonuç alamadılar.
1: Toz olduğu zaman burada koku yapar. Herkes birlikte atacağız konumumuzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya Başbakan'la.
2: Buraya bir el atsınlar. Yok, Poyraz havada olmuyor kesinlikle ama Lodos havada çok koku oluyor.
3: Et ve et ürünlerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Tarım Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi ki hem sucuk hem pastırma hem kavurma hem de dönere yönelik bu düzenleme getiriliyor. Burger de bu arada ilk kez mevzuatta yer aldı. Artık dönerin üretim şekli etikette açıkça belirtilecek.
4: Vazgeçilmez sokak lezzetleri için artık daha net adımlar atıldı. Yeni mevzuat hem sağlığı hem satışlardaki rekabeti dengeleyecek.
5: Et ürünlerine ait yeni düzenlemeler gündeme geldi. Burger eti ilk defa mevzuata dahil olurken dönerciler de artık döner etiketlerine açıkça nasıl üretildiğini yazmak durumunda. Peki tüketiciler bu durumu nasıl takip etmeli?
4: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sektöre yönelik yeni düzenleme hazırlıyor.
6: Tüketicilerin hem şeffaf bilgilendirilmesi hem de haksız rekabetin önlenmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatta düzenlemelere devam ediyor. Bununla ilgili bir taslak hazırlamıştı aslında. O taslağı görüşe açtı, sektörden görüşleri topladı ve son haline gelmiş durumda.
4: Burger ilk kez mevzuat kapsamında tanımlanırken dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek. Özellikle burger etinin kabarık ve daha göz boyayan yapısına ilişkin dikkat çekici yapılanmalar söz konusu.
6: Burgerle ilgili bir tanım var. Türkiye'de en fazla dışarıda yenen iki şeyden biri. Burger ve döner. Dolayısıyla şimdi burgerle ilgili tanım var. Kırmızı et ve et ürünleri, büyük baş, küçük baş içerisine girenler neler? Kanatlı burger ne demek? Bunlar tanımlanıyor. Köfte ürününde içerisindeki protein nereden geliyor? Dışarıdan bağ dokusu, kolajen dokusu mu ilave edildi? Nişasta ilave edilebilir daha kabarık ve dolgun görünmesi adına. Yani şu, hem vatandaşın şeffaf bilgilenmesi adına hem tüketicilerin bu konuda bir mağduriyet yaşamaması ve ticaret konusunda da haksız rekabetin önlenmesi bakımından sınırları çizilen önemli et ve et karışımları ile ilgili bir tebliğ olacak.
4: Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşnilerin kullanımına ilişkin yeni kurallar getirilecek.
6: İşte sucuk, pastırma, kavurma gibi aslında bize ait geleneksel tatların tütsüleme işlemine bir sınırlama getiriyor. Çünkü herkes o isli, cezbedici tadı vermek adına bir müdahale yapıyordu. Onlar bazen yasal sınırın dışında yapılan işlemler, sağlıkla ilgili sıkıntı yaratabileceği durumlar oluyordu.
4: Düzenlemeyle birlikte hem üretimde standartların artırılması hem tüketicinin ürün hakkında daha açık bilgilendirilmesi hedefleniyor.
3: Türkiye'nin ay hedefinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Ay Aracı'nın test aşamaları için artık sistemsel testlerin tamamlaması için test merkezine götürüldüğünü açıkladı. Ki %80 yerlilik oranıyla geliştirilen bir araç bu ve artık tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kennedy Fırlatma Kampüsü'ne götürülecek.
7: Uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezimize uğurluyoruz.
8: Türkiye'nin ilk ay görevinde kritik eşik aşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programı basın toplantısında Milli Ay Uzay Aracı'nda gelinen son durumu paylaştı. Kacır, sistemsel testlerin tamamlanması için Ay Uzay Aracı'nın test merkezine uğurlandığını açıkladı.
7: Bugün Ay Araştırma Programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz.
8: Hedef Türkiye'yi ay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında taşımak. Bugüne kadar 8 ülkenin ay görevi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin bu alanda 9. ülke olmayı hedeflediğini söyledi. 2027 yılının ilk aylarında milli hibrit itki roket sistemine sahip ay aracının uzaya gönderilmesi planlanıyor.
7: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
8: Ay uzay aracı %80 yerlilikle geliştirildi. Bakan Kacır 2022'de başlayan programın %77'sinin tamamlandığını ve 200'den fazla mühendisin projeye emek verdiğini aktardı. Araç yapısal testlerle fırlatma koşullarına hazırlanacak ve ardından fırlatma süreci

0: için Kennedy Fırlatma Kampüsü'ne götürülecek.
1: 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. Fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz.
0: Görevin en kritik başlıklarından biri milli hibrit itki sistemi olacak. Türkiye kendi geliştirdiği hibrit roket motorunu derin uzayda ateşleyerek Ay'a erişmeyi hedefliyor. Görev kapsamında yerli ekipmanlara radyasyona ilişkin ölçümler yapılacak.
1: Hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak.
0: Kacır, Somali'deki uzay limanına ayrı bir parantez açtı. Limanın bittikten sonra Türkiye'nin uzay noktasında daha da ileriye gideceğini söyledi.
1: Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı, uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak.
2: Mutfak kültürünün önde gelen isimleri, usta şefleri, televizyon dünyasının tanınan simaları İstanbul'da düzenlenen önemli bir organizasyonda bir araya geldi ve gecede doğru ekipman kullanımının hem lezzet hem de teknik üzerindeki önemi ele alındı.
3: Mutfak kültürünün önde gelen isimleri, usta şefler ve televizyon dünyasının tanınan simaları İstanbul'da düzenlenen özel bir organizasyonda buluştu. Gecede mutfakta doğru ekipman kullanımının lezzet ve teknik üzerindeki etkileri ele alındı.
4: Dediğim gibi çok eski bir bilgi ve tecrübemiz var. Bunu da ürün anlamında yansıttık, ürünlerimize yansıttık. Zannediyorum çok da beğeni toplayacağız bu hususta.
3: Gastronomi ve sanat dünyasını bir araya getiren buluşmada konuklar kurulan özel deneyim alanlarında yeni nesil pişirme ekipmanlarını doğrudan inceleme ve mutfaktaki performanslarını değerlendirme imkanı buldu. Sektörde yarım asra aşkın süredir üretim yapan yerli bir firmanın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda paslanmaz çelik, granit, tava, wok ve düdüklü tencere gruplarındaki yeni dönem tasarım anlayışları sergilendi.

sırada gazeteler var. Bakalım hem bu zamana kadar verdiğimiz, bizim aktarmış olduğumuz haberler hem de dünyadaki ve Türkiye'deki diğer gelişmeler gazetelerde kendilerine nasıl yer bulmuşlar? Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak ve akşam gazetesinin manşetinde NATO'da kızıl serçe alarmı haberi var. Hemen bakalım detaylarına. İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay, flört uygulaması Tinder'dan tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı ve defalarca üste misafir oldu başlığı altında detaylar var. Northwood'daki NATO müttefik deniz komutanlığında görevli İspanyol subay, Tinder'dan Sovyetler Birliği doğumlu Jenny White'la tanıştı. İkili arasındaki ilişki bir yıldan fazla sürdü ve White bu süre içinde sık sık üste misafir edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine büyük bir güvenlik soruşturması başlatıldı ve İspanyol subay ülkesine geri gönderildi. Subayın Rus denizaltıları ve Putin'in gölge filosundaki gemileri izlemekle görevli birimde çalıştığı da öğrenildi deniliyor şu haberde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pırıl pırıl bir gençlik filizleniyor açıklaması dün 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı programda ilk ders zilini çaldı ve tabii bununla ilgili de hem eğitim öğretim hem gençlikle ilgili mesajları vardı. Hemen bakalım onun detaylarına. Zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği de her yıl yükseliyor ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi de teyit etti. Bu başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını da görüyoruz ifadesine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan okul zili sıkı denetimlerle çaldı. Hem 81 ilde hem ilçelerde pek çok noktada çok detaylı denetimler ve operasyonlar vardı. Yeni eğitim öğretim yılı sıkı güvenlik tedbirleriyle başladı. Okul çevresinde havadan dronlarla, karadansa mobil ekiplerle denetim yapıldı. 81 ilde okul bahçesinde göreve başlayan 30 bin görevli dedektörleriyle güvenliği sağladı. Okullara randevusuz ziyaretçi de alınmıyor. Bunu da özellikle belirtelim. İş insanının jeti Libya'da yandı. Az önce biz de vermiştik. İş insanı Hamdi Akın'ın özel jeti kaza kırıma uğradı. Jet İstanbul Havalimanı'ndan Libya'ya yaptığı uçuşun ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Yolcu almak üzere Libya'ya gittiği belirtilen uçak alev aldı. İki pilotla bir kabin memuru kazadan yaralanmadan kurtuldu. Herhangi bir yolcu da zaten bulunmuyordu. Mürettebatın da yara almadığı bilgisi özellikle tabii ki önemli. Ve Kozinoğlu sorgusu senaristlere, Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 3 senaristi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada tam 2,5 saat boyunca ifade verdi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu benzerliği ve ölümünden 2 gün önce yayınlanan infaz sahnesi soruldu. 3 isim kendilerine kişi veya kurumlardan bir dayatmanın söz konusu olmadığını, metnin doğal akışında ilerlediğini ve tesadüfen denk geldiğini söyledi. 3 senariste 2,5 saat süren sorguda herhangi bir benzerlik tesadüften ibaret diyor. 2 gün önce yayınlanmıştı Kaşif Kozinoğlu ölmeden önce. Ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesini tamamladıktan sonra Sabah gazetesinde de yine manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına özellikle yer verilmiş ki eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiği PISA 2025 raporuyla tescillendiğine dikkati çekti Başkan Erdoğan ve eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber ettik dedi. Sadece eğitimde de değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda çocuklarımızın başarı grafiği yükseliyor. PISA 2025 raporuna göre fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını en fazla arttıran OECD ülkesi olduk dedi. Fırsat eşitliği açısındansa avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten
tek OECD ülkesi Türkiye oldu dedi ve ne yapıyorsak çocuklarımız ve daha müreffeh bir ülkede onları yaşatmak için, hayallerine giden yolu açmak için yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bir mini Karadeniz turu yaptı aslında. Önce baba ocağı Rize'deydi, sonra Samsun'daydı ve Samsun'da da yine gençlerle buluştu. Orada da gençlerin sorularını yanıtladı ve orada verdiği bir cevap 10 torun ayrı bir mutluluk. Başkan Erdoğan Samsun'da gençlik buluşmalarına katıldı. Gençlerle Türkiye, dünya ve geleceğe dair samimi bir sohbet gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine torun sayısının ona ulaştığını belirterek 10 torun ayrı bir mutluluk ifadesine de yer verdi. Hemen sol tarafında özellikle dün de aktarmıştık 11 aylık Büşra bebek kayıptı. Annesinin özellikle verdiği ifade gerçekten kan dondurucuydu. Çünkü babaya dair özellikle ifadeleri vardı annenin. Annesinin önce kayboldu, sonra satıldı dediği 11 aylık Büşra bebeğin cani babası tarafından katledildiği belirlendi. Sivas'taki kayıp bebek Büşra olayının ardından baba vahşeti ortaya çıktı. Jandarmaya kızım kayboldu ihbarını yapan Elif Balıkçı, yani anne, daha sonra borçları vardı, onu kocam sattı diyerek hedef saptırdı ve savcılıkta en sonunda itiraf etti anne. O sorguda Büşra, eşim Yusuf Balıkçı'nın sırtına sertçe vurması sonucu öldü ve kocam Büşra'nın cesedini kucağına alıp götürdü. Arazide taşların arasına bıraktı ifadesi de özellikle yer alıyor. Yine Kaşif Kuzunoğlu ile ilgili detaylar da Sabah gazetesinde yer alan bir başlık ama hemen onun yanında farklı bir haber olarak Rusya'dan Avrupa'ya savaş mesajı haberi var. Rusya'ya ait bir İHA'nın Ukrayna-Polonya sınırındaki bir treni vurması Avrupa'ya savaş mesajı olarak yorumlandı. Batı'yı şok eden saldırıdan eski CIA direktörü Petraeus ve eski İngiltere Başbakanı Johnson son anda kurtuldu. Haberi de yine Sabah gazetesinde yer alan bir başka haber ve sıradaki gazete Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Özellikle Hürriyet gazetesinde de yine Büşra bebeğin manşette olduğunu görüyoruz. Büşra için şok ifade başlığıyla özellikle yer bulmuş. Detaylı bir şekilde yine anlatılmış eşinin bankaya borcu olduğunu, bebeği sattığını ve en sonunda da öldürüp taşların arasına koyduğunu anne savcılık ifadesinde ortaya koydu. Ve yine Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ders zilini gençlerle, öğrencilerle birlikte çaldığı haber var ki Hababam'la açılış. Cumhurbaşkanı Erdoğan sembolik okul zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılını başlattı. Bu sırada fonda da Hababam sınıfı filmlerinin müziği çaldı. Bunu da belirtelim. Sokaklar güvende operasyonu. Okulların açıldığı gün Türkiye genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı Sokaklar Güvende adıyla operasyonlar düzenlendi. 2594 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de açıklamaları var. Adalet Bakanı Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır paylaşımını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de her yeri dar edeceğiz dedi ve bu konudaki kararlılıklarına hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu sokaklardaki güven operasyonuyla ilgili gençlerin, çocukların tuzağa çekilmemesiyle ilgili, onların daha güvenli olmasıyla ilgili operasyonların aslında devam edeceğini, daha güvenli okullar için çalışmaların yapılacağı konusunda da ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha yapmış oldukları paylaşımlarla da vurgulamış oldular. Bunun da altını çizelim. Yine Kaşif Kuzunoğlu haberi, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri çağrılmıştı ifade için. O da Hürriyet gazetesinde kendisine yer bulan önemli tabii ki konu başlığı. Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan bir konu. Kaşif Kuzunoğlu'nun ölümü nasıl öldürüldü? Gerçekten bir kader mi yoksa bir suikast zinciri mi? Hala elbette ki
bu konuya yönelik soruşturma ve incelemeler de devam ediyor. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'nde özellikle manşette savaşların maliyeti başlığını görüyoruz. Elbette ki bir yanda Rusya-Ukrayna, bir yanda İran ve ABD arasındaki o gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim. Sadece Hürmüz Boğazı'nda değil, Babülmendeb Boğazı'nda da yine elbette ki ayrı bir durum var ki Suudi Arabistan petrol boru hattını da yine kritik bir boru hattı, petrol hattı orayı da kapattı. Tabii bunların hepsinin toplanıldığında tabii dünyaya hem ekonomik kriz anlamında hem de başka alanlarda olumsuz yönleri var ne yazık ki. Milliyet Gazetesi de özellikle buna dikkati çekmiş ve Orta Doğu satrancı başlığıyla Husilerin Babülmendeb Boğazı'nda iyice etkin konuma gelmesi, bölgede denklemi değiştiren bir hamle oldu. Hürmüz'deki durum nedeniyle büyük ekonomik sıkıntı yaşayan İran'ın eline önemli bir koz geçmiş oldu. Haberi var ki dört bir yanımızdaki savaşlar Türkiye ekonomisini de elbette ki etkiliyor. Hürmüz krizi nedeniyle enerji ithalatımız 100 milyar dolara dayandı. Karadeniz'de gemilere saldırılar nedeniyle de Rusya'ya ihracat %50 azaldı şeklinde detaylı bir şekilde verilmiş. Hem enerjideki ek maliyet hem de Karadeniz'deki yeni rota başlıklarıyla bu savaşların özellikle de tabii Türkiye'ye maliyeti detaylı şekilde Milliyet Gazetesi'nde sıralanarak verilmiş. Onu belirtelim biz de. Hemen yine farklı bir haber olarak Sungur Burç'tan ateşlendi haberi var ve ilk atışta hadi hedefi vurdu. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi, Burç Mobil hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Yapılan ilk atış testinin başarısı, tek el tarafından omuzdan atılabilen Sungur füzesinin mobil kulüp platformlarına tam uyum sağlayarak sahada otonom koruma görevlerine hazır olduğu da kanıtlandı deniliyor haberde. Ve yeni partide isim kararı, Yenilik Partisi'nin Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından isim krizinin yaşandığı yeni partide gözler bugün toplanacak olan MYK'da parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yeniden vazgeçilmeyeceği, bu isme bir ek yapılabileceği de yine konuşuluyor. Bunun da altını çizelim. Ve yapay zeka rekabetinde yeni cephe haberi var en alttan Milliyet Gazetesi'nde. Yapay zekada güvenlik tartışmaları, dünyanın iki büyük teknoloji gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabetin yeni cephesine dönüşüyor. ABD'li teknoloji devlerinden yapay zekanın gelişme hızının düşürülmesi yönünde

yönünde çağrılar yükselirken, Çin tarafı tehdit anlatılarına ve kötü niyetli rekabete karşı çıktıklarını belirterek geri adım atmayacağı sinyalini de verdi Çin. Milliyet gazetesindeki konu başlıkları da bu şekildeydi. Şimdi sırada Türkiye gazetesi var. Bakalım Türkiye gazetesinde hangi konu başlıkları özellikle dikkat çekiyor. Göbekli Tepe toprağı Türk insanına şifa olacak haberi var. Yerli bakteri geliyor başlığı atılmış. Anne sütünden Kars peynirine, Adana şalgamından Göbekli Tepe toprağına kadar Türkiye'nin 7 bölgesinden iyi bakteri örnekleri toplandı. Haberin detayları şu şekilde. Türkiye'nin bağırsak sağlığında kullanılan probiyotiklerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli projede artık sona gelindi ve bir ilaç şirketi tarafından 7 bölgeden toplanan örneklerden elde edilen mikroorganizmalardan yerel probiyotik üretimi aşamasına geçildi. Projenin yürütücüsünü de Doktor Akif Emre Kavak yapıyor. Hedefin ilk varyantını üretmekte olduklarını da söyledi. Ve çalışmada anne sütü ve fermente gıdaların yanı sıra yine Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden ve coğrafi işaretli ürünlerden de yararlanıldı. Burada Türkiye gazetesindeki haberde yer alıyor ki az önce de söylemiştik. Kars peynirinden tutun da Adana şalgamına kadar, hatta Göbekli Tepe toprağına kadar tüm bu coğrafi işaretli olan önemli noktalar elbette ki yer alıyor ki 7 bölgeden alınan bakteri örneği. Önce sattı dedi, şimdi öldürdü. Yine Büşra Bebek haberi de Türkiye gazetesinde özellikle kendisine yer bulan bir haber ki bu arada 9 kişi de konuyla ilgili gözaltında. Kocasının bebeği 1 milyon lira borcunu ödemek için veteriner Mehmet Çetin'e sattığını söyledi anne Elif Balıkçı. Bir gün sonra da ifadesini değiştirdi. Babası öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye attı dedi ve konuyla ilgili de 9 kişi de gözaltına alındı. Tabi bununla ilgili ne tutuklamalar gelir mi gelmez mi, farklı gözaltılar olur mu, geldikçe de detayları yine aktaracağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine dün katıldığı programdaki açıklamalarına yer veriliyor ki sınav kadar maneviyatı önemseyin ifadesine bu sefer Türkiye gazetesi özellikle dikkati çekmiş. Ankara'da yeni eğitim yılını açan Cumhurbaşkanı teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Ailelerimiz sınav başarısı kadar çocuklarımızın ahlaklı, milli manevi değerlere bağlı olmalarını da önemseyecek. Hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına da terk etmedik dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine aslında sokaklardaki güvenliğe ve yapılan operasyonlara da bu şekilde yine dikkati çekmiş oldu ki Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da özellikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hem ailem güvende hem sokaklar güvende operasyonların önemine özellikle dikkati çekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Okula güvenli açılış. 3 aylık yaz tatilinin ardından ders zili çaldı. Yeni eğitim yılı geniş güvenlik tedbirleriyle başladı. Bazı okullara turnike ve kart okutularak girildi. Bazılarında görevliler el dedektörleriyle arama yaptı. Veliler aklımız kalmayacak diyerek uygulamaya da destek verdi. Ve bir başka haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı İsrail'i çıldırttı başlığı var hemen altta. Gazze kasabı Netanyahu iddiaya göre Şam'ı işgal edip seçimi garantilemek istiyordu. Erdoğan Suriye'yi ziyarette bulunacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a gitti, güvenlik protokolleri güncellendi. Erdoğan'ın Şam ziyaretinin seçim öncesi kendisine en büyük darbe olacağını bilen Netanyahu da bu noktada panikte. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gitme hazırlıklarının İsrail'in planını bozduğu yönünde iddialar var. Türkiye gazetesinde özellikle kendisine yer bulan bir haber. Ve bir başka gazetemiz Yeni Şafak gazetesi. Yine Yeni Şafak gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pırıl pırıl bir gençlik geliyor ifadesiyle manşette olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençliğin filiz verdiğini söyledi ki diğer gazetelerde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadesi ve dün yaptığı diğer önemli başlıkları da yer almıştı. Ama Mekke ittifakında güzel gelişmeler var. Hemen altında.

0: Arasındaki konu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşması ve orada İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşması için Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu söylediği ifade oldukça önemli. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin Mekke ittifakıyla İslam dünyasına bir sinyal verdiğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konuyla ilgili güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız. İfadesine de yer verdi. Yine ilk ders zilinin sıkı denetimlerle başlatıldığı haberi de Yeni Şafak'ta özellikle yer alan bir haber. İsrail'in Gazze'deki haraç düzeniyle ilgili haber var. Gazze'de haraç düzeni kurdu İsrail. Yüzlerce tacir Gazze'ye mal getirebilmek için sisteme komisyon vermek zorunda kalıyor. Toplanan haraçtan İsrail askerleri de payını alıyor. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Komitesi Koordinatörü Riyad Davut Es-Sefaviri 7 Ekim 2023'ten bu yana sisteme 2 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığını söyledi. Gazze'deki fiyatlarsa bu nedenle son 3 yılda oldukça artış gösterdi ve fırladı. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Eylül tarihlerinde Suriye'de, Şam'daydı. Mevkidaşıyla görüştü ve ondan sonra da elbette ki Şam Emevi Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ve yine Akit gazetesinde de yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir haberi açıklaması. 35 ton uyuşturucu madde ihmal edildi ve bu mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ele geçirildi. Haberi de Yeni Akit'te özellikle bir başka haber, yeni haber, farklı haber olarak elbette ki dikkati çekiyor. Ve gazeteleri de kapattık, bitirdik. Moderatör sabahın ilk saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında birlikteyiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese bir kez daha günaydın. Hem radyo kanallarını hem televizyonlarını yeni açanlar varsa moderatör sabahın ikinci saat dilimindeyiz. Saatler 8'i gösteriyor. Haftanın ikinci iş günü ve artık tabii dün itibariyle

0: de bir trafik yoğunluğundan bahsetmek mümkün. Hem işe gitmek için yola çıkanlar, hem okula gitmek için yola koyulan öğrenciler var artık. Ve mega kentte trafik yoğunluğu da saatler ilerledikçe, elbette ki saatlerin ilerlemesiyle birlikte trafik yoğunluğunda da açıkçası o oranda artış görülebiliyor ki birkaç dakika önce mesela %58 oranında bir trafik oranından bahsetmek mümkündü ama şu anda %60 olduğunu söylemek mümkün ki bir önceki saat dilimde çok daha az bir orandaydı. Bir saat önce %45 oranındayken şu anda %60 oranında olduğunu söylemek mümkün. Haftanın ikinci iş günü, artık dün itibariyle ilk ders zili de çaldı ve ilk gün herhangi bir problemde olmaması için aslında öğrenciler de öyle çok geç kalmasınlar diye hem haftanın ilk iş günüyle birlikte saat 10'a ötelenmişti. Ancak 10'da başlayıp 15'te mesela bitmişti. Ancak bugün artık ikinci gün olmasıyla birlikte normal eğitim öğretim saatine döndü öğrenciler ve aynı zamanda işe çıkmak için yola koyulanlar var. Okullara gitmek için yola koyulan öğrenciler var ve şu anda İstanbul'daki trafik oranı %60 seviyesinde ve ilerleyen dakikalarda da açıkçası bu oran artış gösterebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlik buluşmalarına katıldı ve gençlerin çok farklı konularda sorularını büyük bir samimiyetle ve içtenlikle yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle tabii ki gündeminde her zaman olduğu gibi terörsüz Türkiye süreci vardı ve bu alandaki olumlu ilerlemeye özellikle ilişkin açıklamalarda bulundu ve Mekke Anlaşması ile ilgili de konuştu. İslam coğrafyasına dair mesajları da vardı. Bir de o buluşmalarda Resul Dindar mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkılara eşlik etti.
1: Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.
2: Türkiye'yi bölgesel çatışmalardan uzak tuttuklarını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi.
1: Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarının sonuncusunu Samsun'da yaptı. Gençler sordu. Erdoğan tek tek yanıtladı. O sorulardan biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı.
1: Attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının Körfez'in geneline yayıldığını söyleyen Erdoğan, bölgeye Türkiye olarak ağırlığımızı koyduk çünkü bizden beklentiler büyük diye konuştu.
1: Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabancaların hikayesini de anlattı.
1: Makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.
2: Gençler Erdoğan'a yapmak isteyip de yapamadığı bir şey olup olmadığını da sordu.
1: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. çok güçlü bir gençlik

0: inşa ettik.
1: Gençlik buluşmasında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Resul Dindar da mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şarkılara eşlik etti.
2: Sefetumun ipleri keseyi omuzumi keseyi omuzumi.
3: Çocuklar dijital dünyadaki birlikleriyle artık okul sıralarında mücadele etmeye başlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ilkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerinin kurulacağını açıkladı. Özellikle de bu çalışmanın, bu uygulamanın amacı çocukların algı operasyonlarına, provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı çok daha önceden bilinçlendirilmesi.
4: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı yeni bir adım atıldı. Çocuklar dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlendirilecek. Öğrenciler dezenformasyon ve manipülasyonları ayırt etmeyi öğrenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve işbirliğiyle kulüpler kurulacağını açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Duran, kulüpler sayesinde çocukların dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen bireyler olarak yetişeceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, veli ve öğrencileri de kulüplerde aktif rol almaya davet etti.
3: Yeni eğitim öğretim yılında Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da düğmeye bastı. Başta okul çevresi olmak üzere öğrencileri tehdit eden sokak çetelerine yönelik operasyonlar başladı.
4: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin güvenliği için de harekete geçildi. Ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 14 Eylül yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını açıkladı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını ortadan kaldırmaktır dedi. Sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını dile getirdi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Halem Güvende Operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Emre Tanış yakalandı. Şimdi tüm detayları 24 ekibinden Ada Kahriman'dan alacağız. Ada kolay gelsin. Hem Emre Tanış'ın yakalanma sürecini hem de Halem Güvende Operasyonu'na dair detayları senden alalım.
5: Deniz Zeybek, Ailem Güvende Operasyonları sadece İstanbul nezdinde yapılmadı. Toplamda 15 ilde yapıldığını belirtelim. Burada oradaki yer farklı illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla birlikte hem İl Emniyet Müdürlükleri hem de aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 15 ilden bahsediyoruz. Bu illerin içerisinde İzmir, İstanbul, Ankara, aynı zamanda Mersin gibi iller bulunuyor. Bu kapsamda da toplamda 162 şüpheli, aynı zamanda 9 dernek ve bununla birlikte 13 işletmeye yönelik adli işlemler yapıldı. Tabii burada yapılan bazı ihbarlar, burada aynı zamanda alınan tanık ifadeleri kapsamında bu operasyonların yapıldığını belirtelim. Pek çok şüpheli gözaltına alındı aslında. Emre Tanış da zaten o gözaltına alınanlar arasındaydı. Buradaki şüphelere baktığımızda hangi suç

0: suçlamalar yöneltildiğine baktığımızda suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın bu suçlamanın yöneltildiğini görüyoruz. Aynı zamanda müstehcenlik, fuhuş ve bununla birlikte kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, satın alma gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şimdi burada başsavcılıktan yapılan bir açıklama var, önemli bir nokta. Burada zihinsel, bedensel, ruhsal gelişimini tamamlamamış çocuklar ve aynı zamanda reşit olmayan gençlere yönelik buradaki işte cinsel yönelim, aynı zamanda cinsiyet kimliği konusunda bazı yönlendirmeler yapıldığı tespit ediliyor. İşte buradaki yönlendirmeleri yapan dernekler, aynı zamanda bunları finanse eden kişi ve grupların olduğu da tespit ediliyor. Yapılan açıklamada da şu ifade ediliyor aynı zamanda. İşte ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti adı altında istismarda bulunduğu değerlendirilen kişilerin ve eğlence faaliyeti görünümünde hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin olduğu iddia ediliyor. Açıklamada faaliyetlerin toplum nezdinde burada olağanlaştırılmasının önlenmesi, bununla birlikte işte burada çocukların üstün yararı, aile kurumunun ve toplumun ortak ahlaki değerlerinin korunması amacıyla anayasanın 41. maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor. Şimdi Emre Tanış burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verildi ve yapılan operasyonla birlikte kendisi gözaltına alındı. Tabii burada Emre Tanış hakkında bazı iddialar var. Şu belirtiliyor. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Emre Tanış'ın erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarına pazarladığı ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı iddiasının yer aldığı bildirildi. Burada Emre Tanış'ın işte burada çok sayıda erkek mağduru benzer şekilde istismar ettiği iddiası üzerine soruşturmanın da genişletildiği bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde de çok sayıda burada işte dijital materyallerin, delillerin ele geçirildiği belirtildi. Soruşturma daha da genişletiliyor. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde bu soruşturma kapsamında yeni şüpheliler de gözaltına alınabilir. Toplamda 100, yani Türkiye genelinde 162 şüpheli. Bununla birlikte 9 dernek ve aynı zamanda 13 işletmeye yönelik adli işlemler yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında da Emre Tanış bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kendisinin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz. Emre Tanış'ın Deniz Zeybek.
1: Adak Ayrıman'dan sözü alalım. Elbette ki bu konuya ilişkin gelişmeler geldikçe, detaylar geldikçe belki farklı gözaltılar olabilir ya da o şüphelerin tutuklanmasına yönelik gelişmeler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Tabii Alem Güvende Operasyonu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önem verdiği, Adalet Bakanı Akın Gülen'in özellikle üzerine durduğu ve çeşitli bu konulara ilişkin açıklamalar yapıldığını da biliyoruz. Birazcık detaylandıralım. Nedir bu Alem Güvende Operasyonları? Neden önemli? Hem öğrenciler hem veliler için tabii ki. Sosyolog Neslihan Baki ile konuşacağız şimdi. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar Deniz Hanım.
1: Çok sağ olun. Merhaba. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek neredeyse hatta hemen hemen her gün Ailem Güvende Operasyonları'na ilişkin aslında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor ki az önce 24 muhabiri Ada Kahraman da aktardı. Yeni gelişmeleri bizimle birlikte, hakkında gözaltı kararı verilen bir isim daha yakalandı. Şimdi daha da genişletilir mi, genişler mi bu operasyon? Neden önemli bizim için? Hem öğrenciler, hem veliler, hem de tabii ki toplum açısından şöyle bir genel değerlendirme yapmanız rica ediyorum.
2: Deniz Hanım, şu anda çift taraflı kuşatma olarak bunu tanımlayarak başlamak isteyeceğim. Çift taraflı kuşatma hem dijital sanal mecralar üzerinden hem de aslında biyolojik ve çevresel etkilerle çocuklarımız ve ailelerimiz daha güvenli bir şekilde nasıl olacak? Operasyonları bunlar. Özellikle sokaklar güvende operasyonu, ailem güvende operasyonu, bunlar büyümesi beklenilen ve öngörülen bir şey. Devletimiz bu anlamda aile ve nüfus 10 yılı politikaları kapsamında yaşanan son elem olaylarla birlikte aslında bu görünmez diyelim, görünmez lobilerle mücadele

0: de korumuş olacağız. Devlet politikaları bu şekilde ilerlerken bir taraftan da bizlerin çağımızın görünmez cephesi olarak dijital ekranlar üzerinden çocuklarımızı şu anda korumaya gayret ediyoruz. Bu anlamda aileler özellikle rehbersiz bırakılan, mesela şöyle düşünelim, okullardan eve dönen çocukların uzun soluklu bir şekilde ekran önlerinde kalıyor olması bu anlamda bu lobileri hedef haline geliyor. Bir taraftan da şu anda günümüzde annelerin çoğu da çalışmakta. Dolayısıyla anne ve baba evden işe gelene kadar ekranla birlikte çocuk sosyalleşmesini sürdürmüş oluyor. Ve burada da çocukları güvende hissettirerek manipüle edilebilir hale getiren bir takım dijital içerikler, bir takım platformlar üzerinden sanal oyunlarla, altını çizeceğim, çevrim içi sohbet oyunlarıyla aslında tehlikenin birebir içinde oluyorlar. Önceden dışarıda diye öngördüğümüz tehlikeler aslında çocuk odasında, evin çatısı altında bu tehlikelere her an maruz kalmış oluyor. Bununla ilgili özellikle Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Hatırlarsak 2025 yılında demişti ki sosyal medya bizim için 8. cephedir demişti. Bu şu anlama geliyor. Aslında küresel güçlerin çocuklarımızı hedeflediğini ve sosyal medya üzerinden bir silah şeklinde savaşın belki tanklarla savaş meydanlarında değil bu yolla yapıldığını bize gösteriyor. Bir diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü kapsamıyla baktığımızda 10-19 yaş aralığını ergenlik dönemi olarak tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama çok büyük bir çelişkiden bahsedersek, aynı Dünya Sağlık Örgütü ise 1990 yılında eşcinselliğin bir hastalık olmadığı beyanını yaptı. Dolayısıyla bu çok büyük bir çelişki. Şimdi baktığımız zaman anne babalar evlatlarını güvende tutabilmek için mücadele ediyor ama bir taraftan çalışan anneler var, rehbersiz kalan çocuklar var. Bir diğer taraftan dezavantajlı grupta olan çocuklarımız var. Mesela boşanmış aile çocukları çok hedefte. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ya da boşanmış değildir anne baba ama evin içerisinde bir aidiyet geliştirememiştir. Anne babasıyla bağ kuramamıştır. İşte oyun oynarken elinde klavyeyle birlikte karşısındaki kişi onu değerli hissettirebilecek, onun güvenini kazanabilecek yollarla çocuğu istismar edebilecek. Belki onun bilgilerini alarak, adres bilgilerini alarak daha sonrasında şantaj ve tehdit yollarıyla fotoğrafları ve videoları alarak ne yapmış oluyor? Çocuğu aslında hedefi haline getirmiş oluyor. Dolayısıyla Sayın Bakanımız Akın Gürley'in de bu anlamda yapmış olduğu ve devletimizin koruyucu ve önleyici politikalar kapsamında gerçekleştirmiş olduğu tüm bu operasyonlar kuvvetle ihtimal tabii ki artarak bence de devam edecektir. Bakınız, geçen yıl çok elem bir olay olmuştu. Kahramanmaraş okul baskınında 15 yaşındaki baskını yapan kişi, daha sonrasında biz ne gördük? Gece boyunca ekran önünde kaldığını ve iletişim kurduğu kişilerin de eşcinsel olduğu, eşcinsel ve çoklu ilişkilerle alakalı yazılı kanıtlar ortaya çıktı biliyorsunuz. Bunlar kamuoyuna da yansıdı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir insan eşcinsel doğmaz. Bu daha sonrasında işte bu yollarla çocukların, tabirim bence teşbihte hata olmaz, tam olarak beyin yıkanma şeklinde sen değerlisin, bırak seni, anlamıyorlarsa onlar anlamıyor, biz senin yanındayız diyerek. Çünkü İsa Mersin'le olayındaki yazışmalara baktığınız zaman çocuğun en yakını anne babası olmadığını, orada yazışma içerisinde bulunduğu, sosyalleştiği arkadaşları olduğunu görüyoruz. Diğer bir taraftan Deniz Hanım, ergenlik döneminde aileler ikinci kısma gelir. Bakın, bu bütün çocuklarımız için böyle. Çünkü ergenlik dönemi artık yetişkinlikten önceki son adımdır. Çocuk artık ben varım, benim fikirlerim var diyor. Ve bu anlamda da bugünün anne babaları zaten bizi anlamıyorlar, bizim çağımızı anlamıyorlar diye genel yaygın bir gençlerde, özellikle ortaokul çağında ki gençlerde bir görüş hakim olabiliyor. Dolayısıyla aile onayı değil, bu dönemde arkadaş onayı çok önem arz ediyor onlar için. Bu arkadaş onayını alabilmek adına, orada bağlılığını kurabilmek ve sosyalleşmelerini sürdürebilmek adına kendini kanıtlayabilecekleri her türlü yola da açık hale gelebiliyorlar diye özetleyebilirim durumu.
1: Peki hocam, biraz da cinsel kimlik karmaşasından bahsedelim. Özellikle evet, dijital platformların, sosyal medyanın bunda emeği çok büyük. Yani ilk sırada yer alıyor bile diyebiliriz. Tabii siz daha iyi anlatırsınız, bilirsiniz ama benim özellikle sosyal medyada gördüğüm birkaç ünlü fenomen isim var ve onlar sonra hep şöyle açıklamalar yaptılar. Tabii eğilimi farklı olan, kimlik karmaşası yaşadım, hastalıkmış, tedavi oluyorum deyip insanlara, gençlere, çocuklara empoze ettiği o eşcinsellik, tırnak içinde söylüyor. O karmaşayı yaratıyor ama sonra bu bir hastalıkmış deyip paylaşımda bulunan, videolar çeken gençleri aman uzak durun, bu gerçekten bir hastalık diyen o kadar çok isim oldu ki. Ama öncesindeki paylaşımlarında siz özendirdiniz o çocukları ve gençleri. Şimdi o zaman nasıl korunacaklar? Bu cinsel kimlik karmaşası dediğimiz şey tam olarak nedir?
0: Tam olarak ortaokul çağındaki çocuklarımıza bakarsak, önergenlik olarak tanımladığımız o döneme çok çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki 0-6 yaş dönemi, o kimliğin oturduğu aileyle annem babam güvenlidir. Ben hata bile yapsam, annemin babamın bana kızacağını bile bilsem, ben onlarla her şeyimi paylaşabilirim aidiyetini bu çocuklara sunmamız lazım. Dolayısıyla hata yaptıklarında dahi yanında olacağımızın eminliğini tam o 0-6 yaş döneminde, bağlanma, güvenle bağlanma döneminde vermemiz lazım. Bu bahsettiğiniz kısım ise Deniz Hanım, ikinci aşamada ergenlik dönemiyle çocuk kendini kanıtlamak, görülmek, onay almak istediği dönemde sosyal medyayı yasaklayamıyoruz artık. Bugün bakınız, online derslerimiz bile var. Bugün çocukları dershaneye göndermek yerine online dershaneler alıyoruz. Demek ki teknolojinin bir taraftan avantajları var. Bunu yasaklayarak daha cazibeli hale getirip onu izleme, bunu izleme demek yerine bunu seçicilik yapabilecek farkındalığı yapmamız lazım. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın hayat boyu öğrenme stratejilerinde bunu görüyoruz. Bakın, Marif modelinde Milli Eğitim Bakanımız çok ciddi, çok güzel açıklamalarla yeni eğitim öğretim yılına başladığını görüyoruz. Bugün Sayın Adalet Bakanımızın da ailem güvende, sokaklar güvende, bütün kolluk, güvenlik, jandarma, polis, bütün personellerimizin bizlerin güvende olabileceği şekilde canla başla seferber olduğunu görüyoruz. Bu anlamda şimdi fenomenleri takip etme demek yerine çok önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu çocukların aklını kolayca, hani o güvenli bir şekilde manipüle edebilecekleri yerin eğlence olduğunu göstermek istiyorum. Ne demek istiyorum? Eğlenebildikleri yerlerde daha çok manipüle oluyor. Yani bu kişiler eğlence yerinden geliyor. Mesela Netflix bir eğlence platformu. Yüzlerce seçeneği var bu çocukların, gençlerin. Mesela sosyal medyada izlediği, takip ettiği fenomenlerde de bağ kurabildikleriyle doğru yanlış ayırt etmeyi bilmediğinde sıkıntı oluyor. Buraya bir vurgu yapmak isteyeceğim. Eğlence sektörü dedik. Fenomenlerden yola çıkarsak, Akın Gürley'in MASAK raporlarında 67,4 milyon liraya ulaşan 209 yabancı kurumsal transfer işlemine denk gelindiği açıklamalarına dikkat çekmek isteyeceğim. Ciddi bir şekilde bir ekosistemin parçaları olduğunu görüyoruz. Bir taraftan şimdi fenomenle bağlantısı nedir Neslihan Hocam bunun dersek, bu benim kişisel kanaatimdir. Mesela cinsiyet değiştirme operasyonu geçirene kadar normal bir hayatı olan herhangi bir kişinin, bakıyorsunuz, cinsiyet değiştirdikten maksimum bir sene içerisinde çok hızlı bir şekilde Deniz Hanım, işte havuzlu villalı evlerde, son model araçlarda, son derece üst segmentlerde bir hayat tarzına ulaştığını görüyoruz. Demek ki burada bir taraftan da sorgulanması gereken, bu kişilerin acaba bir sene öncesinde olmayıp cinsiyet operasyonuyla birlikte milyon takipçilere ulaşarak ve lüks, konforlu

0: hayat görüntüleriyle birlikte bu kaynaklara nasıl ulaştığını, hani mesleği nedir, ne iş yapıyor acaba, bir senede nasıl kazandı bu parayı da bize bu hayatları ekranlar önünde sergiliyor, geri planda bunlara bakılmasını da ben nacizane çok önemli buluyorum. Fenomen dediğiniz için söylüyorum. Bunların da aynı zamanda bu lobilerle tam da bu 67,4 milyon TL gibi rakamların altında hem cinsiyet değiştirmek isteyenlerin ameliyat ücretlerinin geri plandan kaynaklık edilmesi, hem de görünürlüğün yüksek kitlelere ulaşarak o algoritmik eğlence dedik ya, algoritmik yollarla aslında daha fazla öne çıkma. Çünkü para nedir Deniz Hanım? Görünürlüktür. Görünürlük arttıkça ne oluyor? Etki alanı artıyor. Ve sosyal medya dediğimiz dijital platformlar da tamamen algoritmayla ilerleyen bir şey. Bir çocuk herhangi bir fenomenin sadece bir tane videosuna bile önüne düşse ana sayfadan ve tıklamış olsa, beraberinde hep aynı içerikleri izlediğini, öne çıktığını görüyoruz. Bu bizler için de geçerli. Bir hayvanla ilgili bir video açtığımız zaman bakıyoruz ki ikinci sosyal medyaya girdiğimizde yine hayvan görüntüleri geldiğini görüyoruz. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Sekizinci cephe kavramını çok iyi hatırlamamız lazım. Çocuklarımıza bu yanlış, bunu yapma yasaklarıyla değil, bunun neden yanlış olduğunu, ben böyle bu sebeplerle bunun yanlış olduğunu, bugünkü çocuklar biraz daha dijital bağ kurmak istiyorlar. Yapma ve tavsiye diliyle değil de bu şekilde olduğu için tehlike çok büyük. Sen ne düşünüyorsun? Diyerek aslında onların fikirlerini alabilmek ve dahil etmek sürece. Yani sen çocuksun, anlamazsın noktaları bugünkü nesili, özellikle Z kuşağından sonra gelen alfa kuşağı neslini kesinlikle bu bilgilerle yönetemiyoruz. Bakın o trans fenomenler, 2-3 milyon takipçili fenomenlerin sayfalarına girip yorumlarını okuduğunda çok genç insanları görüyoruz. Nasıl sevgiyle bağ kurmuş o insanlarla. İnanılmaz yorumlarda biz bunları görüyoruz. O onun eşcinsel olmasıyla vesaireyle ilgilenmiyor. Onun hayatında kendinden bir parça yakalıyor. Demek ki bu anlamda da bizlere düşen bir şey daha var. Bizler de sadece tavsiye yapma dilinden çıkarak, biraz daha mizahı kullanarak, biraz daha çağın dilinden konuşarak, biraz daha onların da fikirlerini alabileceğimiz o müzakereci yapıları aile hayatında bence arttırırsak, devletimizin bu güvenlik destekleri ve politikalarıyla birlikte güzel bir mücadeleye dönüşecektir temennimde inşallah.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sosyolog Neslihan Baki bize ailem güvende operasyonlarına dair detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için en mantıklı reçete erken seçim. Özellikle tabii muhalefetin içinde olduğu o karma karışık durum ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen o olumlu aşamada bunu özellikle olumlu etkileyecek tabii seçeneklerden biri ama ne olacak durum? Yani o erken seçim yakın mı? İşaretler neyi gösteriyor? Şimdi ona bakacağız.

0: Bir Lambo her zaman Lambo'dur. Külliyeden paylaşılan son basket videosunda fonda bu şarkı çalıyordu. Ferruccio Lamborghini bir traktör üreticisiydi. Başarılıydı. Para kazanınca kendine bir Ferrari aldı. Ama Ferrari'si sürekli debriyaj problemleri çıkarıyordu. O da bizzat markanın sahibi Enzo Ferrari'den bir randevu aldı. Teknik bir öneride bulunmak istiyordu. Ancak aldığı cevap dünyanın en spektaküler otomobillerinden birine sebep olacaktı.
1: Dünyanın en iyi arabalarını yapacağız.
2: Traktörlerine geri dön çiftçi.
0: Her şey Enzo Ferrari, sen traktör üretmeye devam et deyince başladı. Lamborghini markası böyle doğdu. Yani rekabet onun da DNA'sında var.
3: Tüm baş sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
0: Basket paylaşımları dosta düşmana Erdoğan sağlıklı demenin bir başka yolu. Ama bu kez memleketinde seçim açıklaması yapmadan hemen önce geldi.
4: Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Rekabet tıpkı Lambo gibi DNA'sında olan bir isim için oldukça manidar. Peki bu erken seçim işareti mi? Burada devreye AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz giriyor.
5: Seçimin 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erken alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor. Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz.
0: Ali İhsan Yavuz 2028'i işaret etse de açıklamasında iki açık kapı var. Birincisi, bütün hesaplar Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığına ilişkin yapılıyor. Zaten aksi durumda seçimlerin en az bir hafta erkene alınmasının bir anlamı da kalmıyor. İkinci açık kapı anketler. 2023 seçimleri öncesinden daha iyiyiz diyor. Erdoğan bu fırsatı bir an önce değerlendirmek isteyebilir. Zira dünyada savaş tamtamlarının iyiden iyiye duyulduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Seçim, işte bu konjonktürde siyasi tartışmaların kutuplaştırdığı bir Türkiye'den arınmak demek.
4: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
0: Erken seçim yakında mı, 2027'de mi olacak? Bu sorunun cevabı Cumhur İttifakı liderlerinde. Ama bazı işaretler var. Onlardan biri de orta vadeli program.
4: Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık.
0: Açıklanan orta vadeli programda 2026'dan 2027'ye geçişte faiz hariç harcamalarda %37-38 civarı artış öngörülüyor. 2027'den 2028'e geçişte ise bu artış %19'a düşüyor. Yani harcamalar 2027'de artarken 2028'de belirgin bir kısıntı var. Transfer harcamalarında ise bir artış var, %33,1 oranında. Bu kalem, emekli maaşları, sosyal yardımlar gibi seçmeni rahatlatıcı kalemleri kapsıyor. 2027'deki yüksek artış öngörüsünü emeklilerin gönlü alınacak şeklinde yorumlayanlar oldu. Lambo her zaman bir Lambo'dur. Elbette bu veriler bir erken seçimi işaret etmiyor olabilir. İktidar büyümeyi tabana yaymayı da hedefliyor olabilir. Ancak muhalefetin ikiye bölünmüş yapısı ve Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la baş başa görüştükten sonra üçüncü bir cephe oluşması erken seçim iddiasını sıcak tutuyor. Üstelik ülkenin başında rekabeti ve yarışmayı bu kadar seven bir lider varken.
6: Always a Lambo. Adalar Belediyesi'nin başkan vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti ki artık bunun üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül pazartesi günü toplanacak. Valilikten yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklandığı hatırlatıldı. Akpolat'ın aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından 27 Haziran'da yapılan seçimde Belediye Meclisi üyesi Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmesi üzerine yeni seçim kararı alındı. Adalar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi uyarınca yeni başkan vekilini belirleyecek.
7: Değerli meclis üyelerimiz, ekran.

0: Marmara'yı tehdit eden büyük deprem riski kapıdayken acı tecrübeler de çabuk unutuldu. Asrın felaketinin ardından İstanbul'da başlayan bina testi seferberliği adeta bıçak gibi kesildi. Bir günde 120 binleri bulan başvuru sayıları bugün aylık 500'lere kadar geriledi. Devlet yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşümün finansal yükünü hafifletip sürece ivme kazandırsa da vatandaşın deprem testlerine olan talebi hızla düştü.
1: Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçti. Acılar tazeliğini korusa da verilen dersler çabuk unutuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşümü hızlandırsa da bireysel test başvurularındaki sert düşüş tehlikeli bir tabloyu ortaya koyuyor.
2: Halen daha şehirlerimizde riskli yapı stoğu içerisinde kalan binalarda yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm kampanyaları devam ederken hiç vakit kaybetmeden binalarımızı kontrol edelim, risk düzeylerini belirleyelim ve hiç vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm sürecine katılalım.
1: 6 Şubat'ın ardından tek bir günde 122 bin başvuru alınırken bu sayı günümüzde aylık bazda sadece 500 seviyelerine kadar geriledi. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da ciddi bir duyarlılık dalgası oluştu. İstanbullular oturdukları binaların tabut bina olup olmadığını anlamak için test kuyrukları oluşturuyordu. Ancak artık bu tabloyu geride bırakmış durumdayız ve alınan dersler unutulmuş gibi duruyor.
3: Kalan kısım ilk başvurudan sonra evini inceletmek adına bir adım da atmadı. Bu başvuruların düşüş seyrine baktığınızda bu rakamlar şu anda aylık 500-600'ler seviyesine gerilemiş durumda.
1: İstanbul'da depremin yükünü taşıyan 4 ilçe var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçeli Evler. Bu 4 ilçe Mege kentin adeta fay hattı üzerinde en kırılgan halkalar. Ancak bu sokaklarda hayat gündelik akışında devam ederken bina testleri ve kentsel dönüşüm adımları ne yazık ki beklenen hızda ilerlemiyor. Hükümetin Yarısı Bizden desteğiyle finansal yük hafifleyip dönüşüm çarkları hızlansa da test taleplerinin azalması toplum genelinde farkındalığın düştüğünü gösteriyor.
3: Yarısı Bizden kampanyası bir yıl daha uzatıldı. Bu kampanyanın uzatılmasından sonra bir bu kadar daha, yani bir 150-200 bin arasında önümüzdeki yıl ruhsat müracaatı ve yıkılacak binanın bizi beklediğini de söyleyebiliriz. 6 milyon civarında bağımsız bölümünün bulunduğu İstanbul'da 1 milyon civarında bunun öncesinde, yani bu kentsel dönüşüm hamlesinin öncesinde riskli yapı bulunduğunu düşünüyordu Çevre Şehircilik Bakanlığı. Şu ana kadar bunun yarısını bir şekilde kentsel dönüşümden faydalandırıldı. Ama diğer yarısı hala bekliyor ve bu da İstanbul için hala risk anlamı taşıyor.
1: İstanbul için zaman aleyhe işlemeye devam ederken hem sağlanan devlet desteklerinden faydalanmak hem ilk adım olarak binaların risk durumunu öğrenmek hayati önem taşıyor.
0: Yapay zeka ajanları kontrolden çıkmaya ve artık kendi kendilerini geliştirmeye başladı. Bu bir iddia değil, gerçek ve bunu da özellikle zaten yapay zeka şirketleri, yapay zeka devleri söyledi ki kontrolden çıkma eğilimine sahip ve şirketler özellikle de OpenAI, Meta AI, Anthropic gibi şirketler, Google DeepMind gibi şirketler bu yatırımları durdurma kararı aldı. İşte nedenleri.
4: Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar bilişsel bir farkındalığa kavuşur ve insanları öldürmenin dünyanın faydasına olduğuna karar verir. Ünlü Amerikan dizisi Westworld ilk sezon finalini böyle yapmıştı ve bu eskiden sadece distopik bir fantaziydi. Peki ya şimdi? Dünya yapay zeka şirketlerinden ardı ardına gelen "korktuk, yavaşlamamız lazım, hatta yavaşlıyoruz" açıklamalarıyla sarsılıyor.
5: Doğrudan otoriter ülkelere, hatta Çinlilere

0: bile gitmeliyiz. Ve şöyle demeliyiz. Bakın, burada hepiniz için endişe verici potansiyel tehditler var.
1: Bu en büyük yapay zeka şirketlerinden biri Anthropic CEO'su Dario Amodei. Gözlerin giderek en iyi arkadaşımız olma yolunda ilerleyen, yapay zeka aygıtlarına çevrilmesine sebep olan o.
0: Sadece kontrolden çıkmış yapay zeka değil, iki gün önce insanların yapay zekayı potansiyel olarak biyoterörizm için kullanmaya çalıştığına dair bir rapor yayınladık. Virüslerin bulaşıcılığını arttırmak için bu korkutucu.
1: Anthropic CEO'su Dario Amodei yalnız değil. Bir başka yapay zeka gurusu, tek broların en ünlüsü Elon Musk da onunla aynı fikirde. Amerikalı tüm büyük şirketler aynı çağrıyı yapıyor. Dünya yapay zeka konusunda hız kesmeli. That's my rough
2: estimate. Sıradan işçilere ve bugün hala var olan işlere ne olacağını bir düşünün. Yapay zekanın çoğu mesleğe girmesine ve çoğumuzun yerine geçmesine sadece birkaç yılımız kaldı.
1: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hepsi neden birbiri ardına insanlığı, dahası iktidarları uyarmaya başladı. Dünya kamuoyu korkuya kapıldı. İnsanlar birbirlerine acaba ne keşfettiler diye soruyor.
0: Bu yüzden Çinlilerle konuşmalı ve bu teknolojinin hızına sınır koymak, bir hız limiti koymak için birlikte çalışıp çalışmayacağımızı görmeliyiz.
1: Yapay zeka yalnızca bilgiyi taşımıyor, araştırıyor, kod yazıyor, problem çözüyor ve yeni teknolojiler geliştiriyor. Hatta CEO Dario Amodei, yapay zeka ajanlarının kolektif hareket etmeye başladığı, dahası kendilerinden daha zeki yapay zekalar üretmeye çalışırken fark edildiğini belirtiyor. İşte tartışmanın ürpertici tarafı burada başlıyor. Çünkü bu döngü kontrolden çıkarsa insanlığın teknolojiyi üretme hızıyla onu anlama, denetleme ve ona uyum sağlama hızı birbirinden kopabilir. Yani komplo teorisyenlerinin bilim adamlarından daha isabetli yorumlar yaptığı noktadayız. Peki eğer ya bu da başka bir numaraysa? Yapay zekanın büyük oyuncuları güvenlik ve yavaşlama vurgusunu geriden gelen küçük ölçekli girişimleri durdurmak için yapıyorsa? Devasa maliyetlerle güvenlik protokollerini çoktan kurmuş olan öncü firmalar, devlet düzenlemelerini zorunlu kıldırarak kendilerine konfor alanı yaratmaya çalışıyorsa, post-truth çağında her şey mümkün.
3: Ve bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Kısa bir ara, saat başında Merve Aydın'ın analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme gerekiyor.
1: Son derece iyi biliyor olman gerekir.

0: ağacı bükmek çok, çok seneler sonra, yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir: temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Çabuk çabuk, ne, kimde
2: plan? Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Hayır, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı ha. Olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, hadi kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
1: Abi biri geldi.
4: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içine saklanamadım.
5: O ne ya?
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha, Osman.
3: Osman ya. Osman.
1: Evet Osman.
5: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
5: hani
1: Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman. Gibi. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Mavi sular, keyifli bir yaz günü, aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Çabuk çabuk, ne, kimde
1: plan? Hadi planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Az Kibrit, ya çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru soba.
0: Kuru?
1: Akira kuru soba.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa.
0: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri
1: saklanamadım. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deva kuşu gibi hiç doğal durdum.
1: Kocaman arabanın içinde
0: saklanamadım.
4: O ne ya?
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha Osman.
2: Osman ya.
0: Osman. Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
4: abi,
0: devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
4: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kestiği ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatlerimiz 9'u gösteriyor efendim. Analiz Sentez'de karşınızdayız ki Analiz Sentez kapsamında Türkiye'den, dünyadan önemli başlıkları değerli konuklarımızla ele alacağız. Elbette ekonomideki son gelişmeleri de konuşacağız ama tabii dünden bugüne yansıyanlar, kritik gelişmeler neler? Şöyle bir özetleyelim, ardından da vakit geçmeden başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coğrafyamız krizlerle boğuşuyor dedi ve terör diye bir şey kalmadı. Peki bu kritik açıklamaları nereden yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Samsun'daydı. Samsun'da şehir hastanelerinin açılış törenine katıldı. Buradan kritik mesajlar verdi. Ardından da gençlerle Samsun'da bir araya geldi. Onlarla sohbet etti. Verdi mesajlardan biri terörün artık bittiği üzerine. Türkiye'de efendim bundan sonrası içinde güzel gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Coğrafyamız krizlerle boğuşuyor ifadesini kullandı. Bu kapsamda Mekke anlaşmasıyla İslam coğrafyasına sinyal verdiklerinin de altını

0: gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelmişti açıklama. Şimdi aileyi, çocukları, gençleri koruyacağız. Hiçbir şekilde evlatlarımızı o suç örgütlerine yem etmeyeceğiz. İşte bu kapsamda, bu motto ile birlikte çalışmalar yapılıyor. 81 ilde sıkı takip var. Hali hazırda hafta başında yeni eğitim öğretim dönemi de başladı. Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri had safhada. O yüzden kuş uçurtulmuyor. Peki genelge kapsamında neler yapıldı? Nasıl sağlanacak o güvenlik? Bu kapsamda da detayları efendim aktaracağız. 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi genelge bu arada. Şimdi çok konuşulan bir mevzu var. Malum 15 yıl öncesiydi. Kaşif Kazinoğlu Silivri cezaevinde koğuşunda ölü bulunmuştu. Kalp krizi dendi, o dönem kapandı gitti ama hep bir şaibe vardı bu mesele üzerinde. İşte tam 15 yıl sonra Kazinoğlu için fethi kabir uygulandı. Ardından da efendim şu anda konuşuluyor. Yemekle mi zehirlendi? Ne oldu? Hatta ilginç de bir detay var. Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi, onlar bilirkişi sıfatıyla ifade vermeye çağrıldılar. Ne diyorlar? Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odayla bizim bir irtibatımız yok. Dizi kapsamında diziyi de karalamak nezdinde böylesi açıklamalar hep geldi. Çünkü Kurtlar Vadisi bunu söylüyor. Ama bakıldığında 136. bölümde bir ölüm sahnesi var. Çok isim benzerliği var. Kaşif Kozinoğlu'yla da alakalı. Ardından 3 gün sonra da Kozinoğlu vefat ediyor. Kritik, üzerine gidiliyor meseleleri zaten. Konuşuyor olacağız. Enerji tesisleri vurulmayacak. Trump'tan geldi bu açıklama. Ben konuştum. Hem Rusya tarafıyla hem Ukrayna tarafıyla vurma yok, bundan sonra saldırı yok diyor. Trump'ın iddiası bu. Dizeli Rusya-Ukrayna arttırdı ifadesi de var. Kendisinin iddiası bu şekilde. Bay Zelenski, bu konuda konuştuk. Dizel noktasında bu yakıtın ülke ekonomisine bir şekilde olumsuz etkilerinin de olmaması için bundan sonra saldırılar gelmeyecek dedi Trump. Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti dedi. Rusya'dan da benzer bir açıklama var diyor ama efendim Zelenski evet böyle bir açıklama yaptı da Rusya'dan böyle resmi bir açıklama da gelmedi. İşte Trump'ın ifadeleriyle birlikte enerji tesislerinin vurulması, Rusya-Ukrayna savaşında iyiden iyiye kızışan cepheler ne olacak bakacağız. Galler'de bağımsızlık toplantısı var. Hep konuşuldu, Birleşik Krallık'ta bir dağılma mı olacak? Çünkü bakıldığında İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda üçünün de milliyetçi liderleri Cardiff'te aynı masaya oturdu. Bağımsızlık noktasında bir karar verdiler. Tabii siyasi manzara artık değişti. Biz buna karar verdik diyorlar da Birleşik Krallık, İngiltere bu kapsamda bu adımı destekleyecek mi? İlginç bir mesele. Üç ülkeden ortak imzanın geldiğini söyleyelim efendim. Türk Medya Ticaret ve Felakende Zirvesi var bugün. Oldukça önemli bir program. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla saat 13'te gerçekleşecek. İstanbul Finans Merkezi'nden gerçekleşecek efendim. Bu kapsamda tabii ki ekonominin önde gelen, sektörün önde gelen isimleri bir araya gelecek. Saat 13'te hem 24 TV ve 24 TV YouTube canlı yayınından takip edebilirsiniz. Canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bir zirve daha Türk Medya kapsamında gerçekleşiyor. Kritik başlıklar var. Konuşacağız. Kıymetli konuklarımız bizlerle olacak ama tabii birazdan da Ankara'ya uzanacağız. Öncesinde detayları sizlerle paylaşmış olduk efendim. Tabii ki bu kapsamda konuklarımıza gitmeden önce de şunu söyleyelim sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti vardı. Samsun'a yönelik gerçekleştirmişti o ziyareti. Gençlerle bir araya gelmişti. Onların sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu kapsamda gençlerin o sinerjisi, güzel enerjisi de geçti tabii ki. İzleyenlere de geçti. O kapsamda bir bakalım neler yaşanmış Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan o programda neler yansımış, hepsini birlikte izleyelim.
1: Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.
2: Türkiye'yi bölgesel çatışmalardan uzak tuttuklarını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi.
1: Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik buluşmalarının sonuncusunu

0: Samsun'da yaptı. Gençler sordu. Erdoğan tek tek yanıtladı. O sorulardan biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı.
1: Attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının Körfez'in geneline yayıldığını söyleyen Erdoğan, bölgeye Türkiye olarak ağırlığımızı koyduk çünkü bizden beklentiler büyük diye konuştu.
1: Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların dar boğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabancaların hikayesini de anlattı.
1: Makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.
0: Gençler Erdoğan'a yapmak isteyip de yapamadığı bir şey olup olmadığını da sordu.
1: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. Çok güçlü bir gençlik inşa ettik.
0: Gençlik buluşmasında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Resul Dindar da mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şarkılara eşlik etti.
2: Sepetumun ipleri keseyi omuzum, keseyi omuzum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretinden yansımaları getirdik ekranlara. Efendim devam ediyoruz. Ankara'ya bir uzanacağız. Şimdi tabii ki bu kapsamda 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan karşımızda. Mustafa günaydın, Ankara'ya selamlar.
4: Günaydın Merve Aydın. Ben de size ve tüm ekibimize şöyle güzel bir kolaylıklar dileyim. Umarım güzel haberler vereceğimiz bir gün olur.
3: İnşallah. Güzel bir temenni. Elbette yoğun tempoyla birlikte güzel haberler diyelim. Ekranlara getirdik. Samsun'a çok dolu dolu bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hem şehir hastanesinin açılışı, ardından verdiği mesajlar derken gençlerle de bir araya geldi. Takip ettim ben de bir Samsunlu olarak. Gerçekten çok güzel ağırlanmış. Samsunlu'nun coşkusu çok güzel. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünden, kendisinin mimiklerinden de hissediliyor. Oldukça memnun görünüyor ziyaretler. Şimdi tabii teröristler Türkiye süreciyle birlikte terörün tamamen artık ortadan kalktığına ilişkin bir mesajı var. Ama bunu öte yandan tabii Mekke Anlaşması'yla İslam coğrafyasına verilen bir mesajla da niteliyor. İşte Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye bir arada ama bundan sonra bölge ülkeleri, Körfez ülkeleri de bu kapsamda dahil olabilirler dedi. Çok konuşuldu Mekke Anlaşması. İsrail'idir, Yunanistan'dır, tepkiler geldi. Ama bakıyorum hani gidip de güzel bir mesaj verdiği noktada bir yandan da mesajı o ülkelere de veriyor. İşte o yüzden kıymetli sanıyorum. Neler söylersin Samsun ziyaretinden? Sence neler yansıdı özellikle?
4: Şimdi terörsüz Türkiye süreci tabii ki iç gündemdeki en önemli meselelerden bir tanesi. Terörsüz Türkiye süreci önümüzdeki günlerde daha da ivme kazanacak. Özellikle MGK'nın kararıyla beraber tarihi adımların arka arkaya atılacağı bir sürece gireceğiz. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ve diğer taraftan yine Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuyla alakalı söyleyeceği her cümle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumun tüm kesimleri tarafından yakından takip ediliyor. Terör diye bir şey kalmadı ifadesi burada altı çizilen noktalardan bir tanesi oldu Merve Aydın. Önümüzdeki süreçte de aslında bakarsanız artık bölgemizde

0: terör diye bir şey kalmadı ifadesini duyduğumuzda hani içimiz çok daha rahat edecek. Diğer taraftan özellikle Müslüman coğrafyasına yönelik verdiği mesajlar, bu da sizin de söylediğiniz gibi dikkat çeken noktalar arasındaydı. Neden? Bugüne kadar Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi şu oldu. Parçalanmış bir İslam coğrafyası var. Parçalanmış bir Türk coğrafyası var. Türkiye hem parçalanmış İslam coğrafyasını hem de parçalanmış Türk coğrafyasını birleştirmek için bugüne kadar hep adımlar attı. İşte Türk Devletleri Teşkilatı girişimleri olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı girişimleri olsun. Ama bu girişimler, özellikle de İslam İşbirliği Teşkilatı girişimi, Gazze süreci bir turnusol kağıdı görevi gördü ve tam olarak da aslına bakarsanız Türkiye'nin beklentilerini, daha doğrusu İslam coğrafyasının beklentilerini, Müslümanların beklentilerini karşılayabildi mi sorusunun karşısına büyük bir soru işareti hala bırakıyoruz ne yazık ki. Bu noktada Mekke İttifakı, bu parçalanmış, birbiriyle düşman haline gelmiş İslam coğrafyasının yeniden bir bütün olabileceği bir ortam aslına bakarsanız sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Samsun'da hem gençlerle bir araya geldiği sohbette hem de programlarında verdiği mesajlarla bu konunun altını pek çok kez çizdi ve önümüzdeki günlerde özellikle Mekke İttifakı'nın daha da büyümesi, Körfez ülkelerinin katılım sayısının artması, Mısır'ın ittifaka dahil olması, sadece coğrafyada değil, yani sadece Arap Yarımadası'nda değil, bütün Müslüman coğrafyalarda Mekke ittifakının bir karşılık bulması, gerek İslam coğrafyasının ağırlığını arttıracak dünya siyasetinde, gerekse de Türkiye'nin aslına bakarsanız merkez konumunu çok daha güçlü hale getirecek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında pek çok kez bu konuya değindi. Gençlik buluşmasında mini bir konser de vardı. Tabi orada gençlerle alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde çeşitli etkinliklere katıldığında biliyorsunuz gençlere yönelik sürekli sürprizleri olur. Gerek bir araya gelme durumları olsun ki Samsun'da da olduğu gibi, gerekse de etkinliklerle beraber orada gençlerle keyifli zamanlar geçirir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Samsun'da yine öyle bir ziyaret olarak kayıtlara geçti. Daha sonrasında ayağının tozuyla başkent Ankara'ya döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün de programı oldukça yoğun. Saatler 14'ü gösterdiğinde gözler AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısında başkanlık etmesini bekliyoruz.
1: Mustafa, tabii ki toplantı için detayları sizlere Ankara'ya dönüp alacağız ama Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu mühim bir açıklama var. Vatandaşın sofrasını hedef alanlara asla geçit yok dedi. Detayları neler? İzinle izleyicilerimize de aktar olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini, piyasanın adil işleyişini korurken fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan, ekonomik düzeni bozan suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Tarladan markete yolculuğu üzerinden aslında nasıl bir sistem işletildiğini, bu noktaların mercek altına alındığını söylüyor. Ticaret Bakanlığımızdan hal kayıt sistemi, Tarım Orman Bakanlığı'nda çiftçi kayıt sistemi var. O veriler temin edildi ve ardından da diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca rapor hazırlanmış. 1029 çiftçinin beyanı var. Kritik burası. Başvurular üzerinden ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı, tedarikçiye hangi şartlarda ulaştığını incelemişler. Hallerin büyük tedarikçileri bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanıp ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri gerçeğinden yüksek göstermişler. Yani anladığımız bir usulsüzlük var. Sahte müstahsil makbuzları düzenlenmiş, aykırı maliyetler oluşturulmuş. Yaş sebze, meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle etmişler. Haksız kazançlar var. Bunlar tespit edilmiş. Gerçekten mühim. Fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, pek çok aslında suçla alakalı soruşturmada 41 büyük dağıtıcı firmadan 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiş. Geniş kapsamlı 22 il, 109 iş yeri, ikamet, eş zamanlı bir operasyon, bakanlıklarla, emniyet güçleriyle de oldukça aslında koordineli bir durum. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasında üreticinin bir kere emeği var. Haktır, günahtır. Vatandaşın bütçesi, sofrası. Bu kapsamda şu da söylenmiş, haksız kazanç kapısına dönüşmeyecek, o emekler sömürülmeyecek ve aynı zamanda vatandaşın bütçesine de zarar gelmeyecek. Mühim, geçtiğimiz dönemde de aslında konuştuğumuz bir meseleydi. Haksız kazançlar, yani üretim noktasından markete gidene kadar o fahiş fiyatlar ne oluyordu arada, o kadar büyük bir uçurum fark oluşuyor. Aslında

0: da bunun tam temeline inilmiş belli ki. Neler söylersin?
1: Yetmez ama evet. Yani 41 şüpheli başlangıç için gayet güzel. Bugüne kadar zaten aslına bakarsanız bu adli süreçler bu şekilde işletilseydi belki de biz bu sorunla hiç karşı karşıya kalmayacaktık. Çok uzun süredir fahiş fiyat gündemindeyiz. Yani baktığınızda COVID-19 öncesinde dünyada başlayan bir gıda krizi, daha sonrasında COVID-19 süreciyle beraber yükselen bir fiyat grafiği. Biz nereden bakarsanız Merve Aydın, 2019 yılından beri her gün bir fahiş fiyat konusu konuşuyoruz. Her gün fahiş fiyatla mücadele noktasında yeni adımlar atılıyor ve bugüne kadar akıllanmadılar. Akıllanmadıkları için de devlet artık bir gelin bakalım buraya diyor. Şimdi Akın Gürley'in yaptığı açıklamalar içerisinde 41 şüpheli ilk olarak firmaların yöneticileri, üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Ama sadece firmaların üst düzey yöneticileriyle sınırlı kalınmalı mı? Bence hayır, kalınmamalı. Neden? Şimdi biz de idareciyiz. Bizim de beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Desek ya şimdi yolda gezerken şu karşı yolun karşısından giden yaşlı teyzenin git çantasını al desek bir tane çalışanımıza. Gidip alacak mı? Almaz. Birincisi hukuka aykırı. İkincisi hepsi ahlaklı insanlar. Hiçbiri gidip böyle bir şey yapmaz. Eğer ki bu ahlaksızlığı yapıyorlarsa bu fahiş fiyat yapanların sokakta insanları gasp edenlerden hiçbir farkı yok. Hiçbir fark yok. Bakın dışarıda vatandaşın gözünde zannetmesinler ki ya bu böyle çok basit bir suç. Hiç öyle basit bir suç değil. Dışarıda vatandaşın gözünde sokağın karşısından geçen teyzemizi gasp edenden hiçbir farkı yok. Onlar da en az bu emri veren kadar, bakın bu fiyatları arttırın emrini veren kadar o fiyatları arttırmak için koşa koşa gidip de halde duyuru yapanlar da en az onlar da suçlu. Onların da alınması lazım içeri. Tabii bu adımlar önemli.
0: Devamı
1: özellikle piyasanın dengelenmesi.
0: Belli ki bu konuya artık böyle gerçekten temelden çözelim denmiş. 41 gözaltı var, devamı da gelecekti. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Daş'tan. Sana ve Ankara ekibine kolaylıklar diliyoruz. Efendim şimdi kısa bir ara, birazdan kıymetli konuklarımla devam edeceğiz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında.

0: Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
2: Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Hayır, planı oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen.
2: Az Kibrit, çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen.
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
1: Abi biri geldi.
4: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içine
1: saklanamıyorum.
5: O anne ya.
1: Sen kimsin birader?
5: Ben benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha, Osman.
4: Osman ya. Osman.
1: Evet Osman.
5: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Oo,
2: çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
5: hani
1: Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
5: abi,
1: et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzel.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 9.30'u gösteriyor. Analiz Sentez'e devam ediyoruz. Gündemin önemli başlıklarını kıymetli konuklarımla değerlendireceğiz efendim. Birazdan da konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Gündem oldukça yoğun. Hatta az önce tabii saat sonunda ekranlara da getirmiştik. Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Özellikle de vatandaşın sofrasını etkiledi. Yani o fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara ilişkin bizler geçit vermiyoruz. Geniş kapsamlı operasyonlara imza atıyoruz. Cezalar da geliyor. Bu minvalde ki birazdan ayrıntılarını aktaracağız. Bunun üzerine nasıl bir operasyon işledi efendim konuşacağız. Hatta vakit kaybetmeyelim. Yayın konuğumuz doçent doktor Necmettin Acar bizlerle birlikte. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi. Necmettin Hocam günaydın. Hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi böyle kısaca özetlemeye çalıştım ama geniş kapsamlı, belki sizler de baktınız detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini, piyasanın adil işleyişini koruyacağız. Fiyatları manipüle etmeye çalışanlar, fırsatçılık yapanlar var. Onlara geçit vermeyeceğiz. Ekonomik düzeni bozanlar var, onların farkındayız dedi. 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuş. Bir kere kıymetli bu kısım.

0: Kasım'da üreticiden hangi bedelle çıkıyor ürünler, ardından tedarikçilere hangi şartlarla ulaşılıyor? Yani en baştan o satış noktasına kadar hocam bir şekilde adım adım takip edilmiş anladığımız kadarıyla. Hazine Maliye Bakanlığı, Denetim Kurulu raporlarla birlikte ne çıkıyor ortaya? Şunu söyleyelim. Sahte müstahsil makbuzları, gerçeğe aykırı maliyet. Yani maliyeti 5 liraysa 20 göstermişler. Size öyle söyleyeyim. O aradaki gerçekten haktır. Nasıl böyle bir düzen kurulmuş? Bunun üzerine gidildiğinden bahsediliyor. Yer sebze meyve piyasasındaki fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağlayanların tespit edildiğini söylemiş. 41 büyük firmadan bahsediliyor. Şu an için tabii ki hangi firmalar bilmiyoruz ama 41'inin de yöneticisi, onlar hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltı kararı verildi. 22'den bahsediyoruz. 109 iş yeri ve ikamette arama başlatıldı. Kıymetlidir. Tarladan sofraya uzanan bir zincir var. Üreticimiz var, çiftçimiz var, emeği var. Vatandaşın cebini ilgilendiriyor bu mesele. Kıymetli elbette. Neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi hepimizin cebini yakan bir durum. Yani çarşı pazara çıktığımızda işte satın aldığımız ürünlerin fiyatında bazen çok anormal artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle bir gerçekle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız iklim koşulları sebebiyle zaman zaman aşırı yağışlar, zaman zaman işte aşırı soğuklar sebebiyle üretimde, hasılatta ciddi bir düşüş olmuştu. Yani bazı ürünler, mesela geçtiğimiz yıl işte örneğin kiraz gibi, şeftali gibi bazı ürünleri hiç soframızda göremedik. Sebebi işte bu iklimsel koşullarda. Bunları bazen engellemek mümkün olmuyor. Fakat bu yıl özellikle senenin başından bu yana hem iklim hem yağış normalin üstünde bir verimlilik çıkarması gereken bir seviyede seyretti. Yani ürün bol, bunu görebiliyoruz. Çarşıda, pazarda, işte esnafta gayet bol bir ürün var. Fakat bir tıkanıklık var. Yapısal bir sorun belki bu. Yani işin uzmanları bu konuyu daha detaylı anlatacaklar ama yani tarladan çıkan bir ürün, bir sebze veya bir meyve sofraya gelinceye kadar birkaç aşamadan geçiyor ve bu aşamada bazı iyi niyetli olmayan, yani kötü niyetli insanların müdahaleyle fiyatlarda, ürünün kalitesinde ve o ulaştırma sürecinde bir tıkanıklığa yol açtığını görüyoruz. Zaman zaman medyadan da takip ediyoruz. Birebir, yani kendi memleketimize gittiğimizde işte üretilen ürünün bizzat çiftçi tarafından kaça mal olduğunu ve pazarda kaç lira olduğunu konuştuğumuzda herkes hayret ediyor. Yani zaman zaman işte üreticiler pazara çıktıklarında kendi ürünlerini tanıyamıyorlar fiyat sebebiyle. Burada devletin ve devletin ilgili kurumlarının, sadece hükümetin değil, belediyelerin, yerel yönetimlerin ve bazı işte sendika gibi sivil toplum örgütleri dediğimiz, yani ne diyelim bunlara, odalar ve borsalar birliğine bağlı bazı kurumların denetleme, düzenleme, belli standartlar getirme ve bu denetime uymayanlara yaptırım uygulamak gibi bir takım yükümlülükleri, görevleri var. Şimdi kurumlar bu görevini yerine getirirse büyük ihtimalle bazen böyle kötü niyetli ve işte kısa yoldan hızlı para kazanmak isteyen insanların bu arzuları kursağında kalacaktır diye umuyoruz. Bu bir haktır. Üretici açısından da bir
0: Necmettin
1: haktır.
0: Şimdi, hocam, sözünüzü bağlı bölüm. Bir yayın konuğumuz ki stüdyoda Saide Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Saide Bey. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz gecikmiş oldum.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Okullar da açıldı vallahi, değil mi? Trafikte ister istemez.
2: Evet. Yani mazeret edersek var öyle şeyler ama.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Şimdi tabii 41 yöneticiye gözaltı dedik, Necmettin Hocam'la da konuşuyoruz. Hatırlar mısınız 2023'te bir fahiş fiyatlara yönelik geniş kapsamlı adımlar atılmıştı. Hatta şöyle bir baktık, 602 milyon civarında bir ceza stokçulara yönelik. Yani o dönem üzerine gidilmişti. Meselenin fahiş fiyat stokçuluk üzerineydi hatırladığımız, ama şimdi en baştan, çünkü bakıldığında ürün arzını olduğundan düşük gösteriyorlar, maliyeti olduğundan fazla gösteriyorlar. 41 büyük dağıtıcı firma, bilmiyoruz hangileri olduğunu ama işte onlara, yöneticilerine gözaltı kararları da var. Necmettin Hocam'la konuşuyorduk, cümlesini tamamlasın. Tabii, mühim konu tabii. Sizden de görüşünüzü tabii, alacağım buyurun. Necmettin Hocam, buyurun.
1: Hoş geldiniz demek istiyorum konuğumuza.
2: Hoş bulduk.
1: Sadi Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi kurumların, devletin ve ilgili kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin ve bu odaların belli ölçüde standart belirleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkileri, sorumlulukları var. Bu görevler ihmal edildiği zaman hem üretici burada mağdur oluyor, hem tüketici mağdur oluyor. Ve bir de israf ortaya çıkıyor. Yani biz sebze ve meyve, yani raf ömrü çok kısa olan ürünler.

0: Zamanında bu konuları biz okumuştuk, çalışmıştık. Yani sebzede mesela yaklaşık %35-40 civarında bir kayıp olur. Yani ortalama. Hani örneğin tarladan 100 kilo olarak çıktıysa bizim soframıza geldiğinde bunun 40 kilosu kaybolur yolda, çürür. Çünkü ömrü çok kısa bunların. Bazıları bir gün, bazıları birkaç gün. Hani uzatmaya dönük işte soğuk zincirler falan kuruluyor ama meyvede bu oran biraz daha düşük bildiğim kadarıyla. Hani %20-25'ler dolaylarında ortalama ama sebzede çok yüksek, çok hızlı bozulabiliyor. Dolayısıyla burada bir taraftan bu bahsettiğimiz kötü niyetleri engelleyecek müdahaleler yapılmalı. Denetleyici ve düzenleyici kurumların çalışmaları önemli. Bir taraftan da teknik altyapıyı iyileştirmek lazım. Yani işte soğuk zincir diyoruz. Üreticinin işte belli standartlarda üretim yapmasını teşvik etmek lazım, desteklemek lazım. Ve bu ürünlerin mümkün olan en küçük hasarla, en küçük zayiatla, en küçük kayıpla sofraya ulaşmasını sağlayacak bir takım tedbirler almak gerekiyor. Buna dair de ülkemizde güzel şeyler oluyor. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı yerleri ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Yani gerçekten son derece yüksek teknoloji kullanılıyor. Üretim aşamasında, işte taşınmasında, korunmasında, saklanmasında. Dolayısıyla aslında bu fiyatlardaki pahalılık şahsi kanaatim. Sadece üreticiden alınan, ucuz maliyetle alınan ürünlerin pahalı satılmasının ötesinde yapısal bir takım unsurlar da barındırıyor. Burada bir boyutu denetleyici, düzenleyici kurumların burada standartlar belirlemesi, işte bugün bahsettiğimiz konu bunun denetleme görevini yerine getirmesi. Bir boyutu teknik altyapının mümkün olan en az kayıp seviyesine ulaşması, yani ürünlerin sofraya gelinceye kadar zayi olmasının, kaybolmasının engellenmesi. Bir boyutu da mümkün olan en optimal ürün seviyesinin yakalanması. Yani işte fazla üretiyoruz bazı yıllar, fiyat ayak altına, yani iktisatta bir kanun var burada sanırım, King kanunu mu diyorlar ya da örümcek ağı mı diyorlar buna, unuttuk onları. Yani soğan patates de bu hep böyle olur, bir yıl çok yüksek olur, üretici ikinci yıl üretmekten vazgeçer, pardon daha çok üretir, düşük olur. Bu defa zarar eder. Mesela bu yılın başlarında soğan patatesin kilosu 50 kilo, 50 TL'ye falan çıkmıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl çok ekilecek. Yani çok kâr etti çünkü üreticiler. Sonra çok ekildiği için fiyat çok aşağıda kalacak. Bu defa zarar edecek üreticiler. Yani burada optimum seviyede ülke ihtiyaçları, insanların ihtiyaçlarına uygun üretim yakalayabilmek de oldukça önemli. Buna dair bir takım uygulamalar, bir takım pratikler, bir takım teşvik edici adımlar atılırsa ben bu sorunun tabii kısa vadede belki bugünden yarına çözülmez ama gittikçe önemsiz bir gündem haline geleceğini düşünüyorum.
1: Evet, o da tabii işin bu farklı bir boyutu kendi içerisinde. Ürünlerimizin, zirai ürünlerimizin bir dengesi var. Rekolte yıldan yıla değişiyor ama hani bakıldığında yurt dışına ihraç ettiğimiz çok sayıda, çok da kıymetli, yani fındığından tutun da diğer tarım ürünleri. Hani tarım noktasında çok mühim Türkiye'nin konumu. Ama bir de böyle işte fırsatçılar var. Yani sofraya gidene kadar nasıl arada öyle bir artış halden çıktı gitti işte mazotundan tutun da sevkiyatı noktasında. Ama şimdi mesela hal kayıtlarına bakılmış Saad Bey, onlara bakılmış, ardından gidilmiş işte Hazine Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu rapor hazırlamış ama mesela arz daha düşük, bu kadar istenmiyor burası diyor, büyük ihtimalle düşük gösteriliyor, maliyeti olduğundan yüksek gösteriyor. Ne oldu, vatandaş gitti kaç katı ücret ödedi
2: Tabii.
1: alacağı şeye.
2: Üretici de kaybediyor, tüketici
1: Evet.
2: de kaybediyor. Aradaki zincir. Şöyle bir şey var. Bu konu bir sistem meselesi. Bir süredir, aslında uzun süredir hem Merkez Bankası nezdinde hem de Ticaret Bakanlığı bünyesinde bu tedarik süreçlerinin şeffaflaştırılması, sıkı takip edilmesi. Tedarik süreci dediğimiz, bir malı bir yerden alıp bir yere götürmek ayrı bir konu.
1: Tabii.
2: Şöyle bir tedarik süreci izlemesi gerekiyor. İşte üreticideki fiyat, tüketicideki fiyat, aradaki aracıların her devreye girdiklerinde bir öncekinden aldıkları ya da hizmet verdikleri kalem, konu neyse o konuda şeffaf olunması lazım. Şeffaf olunmayınca manipülasyona dönüyor iş. Manipülasyon ne? Manipülasyon aslında suç. Yani bu borsada da duyuyoruz ya zaman zaman. Bir ürünün, orada bir hissenin, burada bir işte domatesin fiyatını gerçek nedenlerin dışında biz bir araya geliyoruz. Güncel tabiriyle tam kumpas kuruyoruz. Fiyatı kendi aramızda anlaşarak, alt bileşenlerle de işbirliği yaparak, işte arz yokmuş, piyasaya salıyoruz. Diyoruz ki bu sene ya da işte şu bölgede ya da işte önümüzdeki hafta ya da 3 hafta şu ürün haberiniz olsun. Yani çok az. Ne oluyor? Bir anda herkes yüksek fiyat pozisyonuna geçiyor. Şimdi bu tedarik zincirinin şeffaflaşması da şöyle bir şey. Bazen şöyle eleştiri de geliyor. Sonuçta serbest piyasa, tabii, ticaret, özel sektör, rekabet. Ama bu söylediğimiz şey bu kurallara aykırı değil. Örneğin Avrupa'da ve Amerika'da adamın canına okurlar. Yani siz bir diyelim ki domates getireceksiniz Antalya'dan. Ayrıca Antalya'dan gelmesi de gerekmiyor ama yıllardır söylüyoruz. Yani. Evet. Çevre illerde de bu üretilebilir. O da ayrı bir maliyet unsuru. Ve siz o süreçte bakıyoruz faturalarınıza. Yani görünmesi lazım bunun. Hem maliyede hem Ticaret Bakanlığı'nda. Her yerde. Çünkü burada vergi kaçağı da var. Daha doğrusu eğer fiyat yükseltiyorsan vergiler doğuruyorsun. O zaman bu vergileri alırım.
1: Evet.
2: Bakıyor sisteme. Diyor ki X firması domatesi İstanbul'a işte oradan 10 liraya almış. Ulaşım maliyeti olarak yani lojistik maliyet olarak 20 lira yazmış kilosuna. Bir başka firma 3 lira yazmış. Kim enayi? Kim akıllı? Burada aslında o 20 lira lojistik ücreti ödemedi. Derdi başka bir şey yapmak. Dolayısıyla dürüst tüccarla bu sürekli vurgun yaparak kendini zenginleştirme, haksız zenginleştirme. Sonuçta zengin olma isteği ya da eylemi yasa dışı değil, o da yasal. Başkasının cebindekini çalarak, işte manipülasyona yol açarak bu tedarik zincirlerinin şeffaflaşması yolunda önemli adımlar atıldı. Bir takım kurullar, komisyonlar oluşturuldu. Mesela gümrüklerden bile buralarda üyeler var. Bu süreç zamanla oturacak ve net şekilde şeffaflaşacak. Ama ondan önce bu operasyonlar neden önemli? Bu operasyonlar aynen stokçulukta olduğu gibi. Aynen hatırlayın o çok büyük cezaların önemli bir kısmı şuydu. Perakende son noktada o büyük işte üç harfler, şu harfler, bu harfler diye konuştuklarımız var ya.
1: Evet.
2: Onların arasında WhatsApp konuşmaları, yazışmaları çıkmıştı. İşte tavukta, yumurtada, şunda, bunda aslında piyasada. O ürün normal üretiliyor. Bakıyorsunuz geçen yıla göre biraz daha da fazla üretilmiş. O zaman niye böyle oluyor? 2-3 misli oluyor. Bunlar yazmışlar işte. Evet. Diyorlar ki şu fiyattan aşağı sakın koymayın. Koymayalım. İşte şu ürünü şu fiyattan satalım aşağı yukarı. Bunlar suç.
1: Birbirleri arasında da ister istemez o büyük firmaların başları değil mi? Etkileşim halindelerdi.
2: Tabii. Buna biz şey diyoruz işte. Oligopol piyasada yani az sayıdaki oyuncunun kendi aralarında anlaşarak fiyatları belirlemesi. Bu suçtur. Zaten suç. Yani piyasa ekonomisinde suç, rekabet kurumuna göre suç, ticaret kanununa göre suç. Buralarda çok etkin mücadele ve takip gerekiyor. Hani sürekli zaten bunu takip etmezsek enflasyonla da mücadelemizde akamete uğruyoruz. Genel enflasyonu söylüyorum. Neden? Hocam söyledik. İşte bu sene mahsul iyi. Bakıyoruz şey yok. Yine de işte bir ara meyve sebze hani gıda tarafında endeks makul geldi. Sonra yine baş kaldırdı. Evet. O zaman hangi faktörler var? Denilebilir ki ya işte evet enerji krizi oldu. Petrol fiyatları çok yükseldi. Ulaştırma malum.
1: Evet.
2: Dizel vesaire. İyi de toplam maliyet içinde bu yükselişin oranını bulmamız lazım. Bunlar şöyle yapıyorlar. Ne kadar zam geldi mazota? Ben oradan buraya bunu dizelle getiriyorum. O kadar zam yaptım. Öyle bir dünya yok. Bu da bir hırsızlıktır. Bu da bir sahtekarlıktır. Evet. Sen toplam maliyetin içindeki ulaşım ne kadar bir orana sahip? Bu artış da o oran içinde ne kadar etki yapmıştır? Bu muhasebeleştirmeyi enayi miyiz biz? Yani vatandaş kimse enayi değil. Ama onlar milletin gözünün içine baka baka böyle yapıyorlar. Bu kur meselesinde de öyle oldu hatırlatalım.
1: Evet.
2: Artık bu konularda taviz verilmemesi lazım. Dönem dönem bu takiplerin çok sıkı yapıldığına dair de hissettirmek lazım. Her zaman söylüyoruz. Esas olan piyasa ekonomistir. Düzgün çalışmalıdır. Oradaki bütün kurumlar eksikse tamamlanmalıdır. Yoksa kimse şunu söylemesin, bütün domates fiyatlarını devlet belirlesin. O zaman sizin domates fiyatı kıyaslaması

0: yapmanız mümkün olmaz. Bir gün bakarsınız ki komşuda domates 3 liradır, sende 300 liradır. Yani öyle olmaz.
1: İpin ucu kaçar.
0: Önemli olan normal piyasa ekonomisi düzenini bizim çok iyi çalıştırmamız, tıpkı Almanya'daki gibi. Almanya bugün hangi ülkelerden domates üretiyorsa artık diyor ki Yunanistan'dan aldığım domates, Türkiye'den aldığım domates niye fiyatları farklı? Bana tek tek kalem kalem izah et. Burada bir suç, bir aşırılık yoksa benim vatandaşım, yani Alman vatandaşı diyelim oradan, isterse Türk domatesini 10 lira daha pahalı almak istiyorsa alabilir. Ama bileceğim. Niye? Kazıklanmıyor, kandırılmıyor. Yani böyle bir dönemdeyiz. O yüzden bütün bu mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Çok dikkatlidirler, eminiz. İnşallah bundan sonra bu piyasanın öyle hani vahşi bir piyasa, işte zaten temel tüketim ürünleri, gıda ürünleri diyoruz ya. Vatandaşın bütün gelirinin çok önemli bir kısmı buraya gidiyor.
1: Tabii ki.
0: Sen buraya nasıl göz koyarsın?
1: Çok çok gerçekten o haksız kazançlar. Yani sahte müstahsil makbuzu. Bunun düzenlenmesi, işte, böyle fikirler, kötücül
0: adımlar. Yani araya bir belge koyayım da bunu böyle izah edeyim diyor. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Yani daha çok ürün getir, daha çok sat, kar marjını makul. Zaten kimse sana kar etme, zararına, kimse zararına 3-5 kere mal satamaz, batar. Evet. O zaman o tedarik zinciri bozulur. Bozulursa da çok daha kötü sonuçları olur. Herkes bu sistemin değerini biliyor. Ama siz de biraz ekmek yediğiniz değerin, sistemin değerini bilin.
1: Evet. Önemli tabii ki bu başlıklar, özellikle bundan sonrası için de 41 yönetici diyor ama sanıyorum, değil mi Necmettin Hocam da katılır mı? Devamı gelecektir.
0: Tabii, devamı gelecek şöyle. Her denetimde de işte böyle suç olacak, şöyle olacak, böyle olacak sonuçlar çıkmayabilir. Önemli olan belli oranda, belli netlikte ve seviyede, örneğin ayda şu kadar şu piyasa denetleniyor. Devamlı olarak. Yıl içinde denetim sayımız şudur. Ama bu denetimler hani dediğim gibi son derece şeffaf, kesin verileri inceleyerek yapılması lazım. Son zamanlarda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ama yine hocama döneyim. Onun bahsettiği o fire oranları, orada ayrı bir mücadele alanı. Onu da çok konuşuyorduk, hatırlarsınız. Nedir? Soğuk zincir meselesi. Bu indir bindir, yolda bekledi, orada oldu, burada oldu. O da ısraftır. Israf zaten inancımıza göre haramdır. Yani o %30-35'lik çürüme aslında o da enflasyon. Onu da adam ya benim getirdiğim domatesin %30'u yolda telef oldu deyip fedakarlık yapmıyor ki. Onu da maliyet olarak üstüne koyuyor, fiyat olarak bize sunuyor. Oralarda da yapılması gereken neler varsa artık çok hızlı bir şekilde yapılması lazım.
1: Evet, önemli bu konu.
2: Bir cümle ilave etmek istiyorum.
1: Lütfen Salih buyurun hocam, buyurun.
2: Söylediklerine katılıyorum. Şimdi piyasadaki tıkanıklıkların, aksaklıkların bir sebebi de bazı ürünlerin talebin fiyat elastikiyeti çok zayıf. Yani fiyatı artsa da tüketiyoruz.
0: Doğru.
2: Örneğin yumurta gibi. Yani işte ekmek gibi mesela. Hani fiyatın ne olduğu çok önemli değil. Mutlaka tüketmek zorundasınız. Buna iktisatta böyle bir kavram bulmuşlar. Yani talebin fiyat elastikiyeti çok zayıf. Şimdi bu ürünlerin arzında çok küçük bir daralma olsa fiyatlar sıçrıyor. Mesela yumurta arzında, işte ekmek arzında %11 daralma olsa, yani biri stoklasa veya üretim düştü. Hani kötü niyetli olabilir. Piyasada bir ürün de olmayabilir. Örneğin yumurtanın %10 oranında arz düştüğünde fiyat neredeyse 2 katına çıkıyor. Bunu hesaplamışlar.
0: Doğru.
2: Veya ekmek gibi ürünlerin, et gibi ürünlerin. Şimdi bunu tüketmek zorundayız. Yani fiyatı pahalandı mesela, pantolon almayabilirsiniz. Ya da mesela gazoz içmeyebilirsiniz fiyatı çok arttı diye. Cam bir eşyayı plastik tercih edersiniz ama bu temel malzemeler, işte yakıt da buna benziyor biraz. Ya fiyat ne olursa olsun almak durumu. Mesela aracımıza yakıt alıyoruz. Dolayısıyla aslında piyasadaki bu aksaklığın bir sebebi bazı ürünlerin kıtlığının, azlığının piyasada oluşturduğu sert dalgalanmalar. Evet. İşte yılın başlarında patates ve soğandaki fiyat hareketliği biraz bununla alakalıydı. Yani mutlaka almak zorundasınız. Fiyat 20 lira da olacaksınız. 40 da olsa, 60 da olsa alacaksınız. Biraz böyle yapısal bir sorun bu. Yani talebin fiyat esnekliği zayıf olan ürünlerde yani süreci çok daha dikkatle kontrol etmek gerekiyor.
1: Evet, kontrol.
0: Orada da kısa dönemler için daha proaktif olması lazım denetim mekanizmalarının hocam. İşte manipülasyona en çok da bunlar sebep oluyor. Çünkü yani buralardan yapılıyor daha doğrusu, sebep oluyor demeyelim. Hı-hı.

0: işte yumurtada anlaşalım, şunda anlaşalım, sütte anlaşalım falan. Bir de bu anlaşma, rakiplerinle anlaşma olduğu zaman vatandaşın aleyhine çalışıyorsun zaten. Hı hı. Olmuyor. Arz tarafında da oraları takip etmesi gereken kurumsal yapılar tabii hepsi farklı farklı. Yani ama burada bizim şu anda konuştuğumuz, evet, birilerinin var olan ürünler üzerinden sahte evrakla, hı hı, anlaşarak
1: bir iş güzellik, aynen, bir
0: yani işte
1: meselesi.
0: Biraz ürünü kayıt dışına çıkarıp bir yere, işte ona stokçuluk diyoruz. Bunun, hı hı, bu manipülasyonun içinde her şey olabilir. Hı hı. Yani halbuki ürün var ama diyor ki ya bu fiyattan niye satıp uğraşalım diyor. Şunu biraz çekelim piyasadan. Hı hı. Hadi siz de çekin, siz de çekin. Tamam abi falan.
1: Böyle saçma sapan işler. Çekmeyelim. Hep
0: ondan sonra yapalım. Ürünün fiyatını stabil ediyorlar. Sonra biraz daha yükseltiyorlar. Sonra alttan alttan yine sahtekar bir şekilde. Çünkü kayıt dışındaki bir şeyi kayıt dışına çıkarmak ya da bir şeyi tekrar kayıt altına almak, hepsi sahtekarlıkla olabilir. Başka türlü olamaz. Yani, hı hı, suç olarak tanımlanan
1: şey. Suç zaten belli ki ekonomi.
2: Pandemi döneminde otomobil piyasası böyle olmuş, hatırlar
0: evet,
2: mısın?
0: Hala yani 6.000 kilometre satılan şeyler var. Otomobiller, evet, var malum. Hani o
2: şeyi yani öyle otomobiller vardı ki liste fiyatından daha pahalı ikinci elleri vardı. Yani listede, evet, evet, 100 lira ise
0: tam
2: stoklanmış.
0: Çok iyi bir örnek hocam, doğru.
2: Liste fiyatı yani sıfır bayiden gittiğinizde 100 TL'ye alabildiğiniz bir otomobili adam 100 tane 200 tane kaldırmış bir yere saklamış.
0: Önceden.
2: AVM otoparklarına koymuş, havalimanlarına koymuş. Bir yere yani çekmiş bir yere. Hatta bu dönemde şey çok konuşuldu. Bu nakliye araçlar var ya, tırlarla taşınıyor biliyorsun otomobiller. 8-10 otomobil tıra konuyor. Tır örneğin buradan atıyorum Maraş'a 3 günde gidecekse tırı bir depoya çeviriyorlardı. Tır Maraş'a 15 günde gidiyordu. Bu süre zarfında, evet, işte fiyat artışları, yani tırın kirasını ödüyor. Nedir masrafı? İşte bir günlük masrafı işte 5.000 liradır ama otomobil 15.000 lira zam geldiğinde kar etmiş oluyor. Dolayısıyla aslında piyasa aksaklığının bir boyutu, elbette insanlar zengin olmak hırslı, kısa yoldan para kazanmak gibi hırslar var ama, hı hı, bu denetleme mekanizmalarının sistematik olarak takibinin, işlenmesinin yapılamaması. Burada sadece merkezi hükümetin bir rolü yoktur. Yani kurumlar, odalar, borsalar, yerel yönetimler aslında hepimize uzanan. Örneğin markette bir aksaklık gördüğünüzde, tabii, işte örneğin ben geçtiğimiz günlerde çok büyük bir marketten bir et ürünü almıştım. Eve getirdiğimde bozuk çıktı. Ben bunu mesela götürmedim markete. Küçük bir şeydi çünkü. Bu marketin bir daha bunu tekrar etmesine yol açıyor. Aslında bütün ülkenin her bir bireyine yansıyan bir denetleme, evet, mekanizması adi, evet, bir biçimde piyasa aksaklıklarının önüne geçilmesinde çok kritik işler görecektir.
1: Evet, oldukça önemli tabii ki. Bakalım devamında gelecek gibi. Şimdi tabii böyle keskin bir geçiş gibi algılanabilir ama Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyoruz. Vatandaşın sofrasından bahsediyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı ister istemez ki Türkiye'nin adımları ve Türkiye'nin gelişimi noktasında sofradaki yansıması diyoruz ama vatandaş huzurlu olacak ki, işte istediği gibi sofrasını donatabilecek ki huzurlu olacak. Bir yandan güvenlik meselesi. Türkiye bu kapsamda önemli adımlar atıyor, yerli milli savunma sanayi kapsamında. Bizler de çok sık haberlerimize taşıyoruz ama bunun tabii ki farklı ülkelerden farklı yansımaları var. İsrail deyince de İsrail basını Türkiye'nin hem Orta Doğu'dan eriştiği politik gücü hem de uzay misyonu manşetlerine taşıdı. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır bir açıklama yaptı. Uzay misyonu kapsamında 9. ülke olma yolundayız ki 8 ülke bu zamana kadar uzay aracını, ay aracını bir şekilde uzaya sağlıklı bir şekilde, istenildiği şekilde ulaştırabildi. Türkiye'de 2027 yılının ilk aylarında bunu başaracak.
0: Heyecanla çok, bekliyoruz.
1: Çok heyecan verici. Bu haberi böyle verdik geçtik ama bakıldığında yani...
0: Evet, evet.
1: Türkiye tarihi için çok kıymetli.
0: Birçok konu böyle oldu.
1: Evet, hani böyle normalize
0: yani
1: mi ettik bilmiyorum.
0: Yani içinde yaşarken ya olağan, evet, yapılıyor işte falan. Evet, zaten, evet, herkes de öyle algılıyor ama bunlar gerçekten tarihi.
1: Bakıldığında
0: projeler.
1: Çok çok önemli tarihi günlerden geçiyoruz. Yani tamam, evet, Alper Gezer Avcı gitti uzaya.
0: Deneyler yaptı.
1: Deneyler yaptı, bunları tamamladı ama bir ay aracının gönderilmesi ve sadece 8 ülke var çok kıymetli. Bunu böyle anlattım. Neden? Çünkü Türkiye'nin uzay vizyonu da manşetlerini taşıyor. İsrail'e belli ki bu da dert olmuş. Şu söyleniyor, Kalkalis ve Mariv gazetelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye artık artık Orta Doğu'da görmezden gelinebilecek bir güç değil. Bunu önemsememiz lazım. Buna göre adım atmamız lazım. Böylesi ifadeler kullanmışlar. Yeni değil tabii ki bunları söylemeleri ama şu çok hoş Necmettin Hocam. Gözünüzü 384 bin kilometre uzaktaki Ay'a da diktiler. Yani bir o kalmıştı sanki. Hani bir
0: biz işgalciyiz, Ay'ı alacağız sanki.
1: Gibi böyle bir garip de tabir ama hani bakıldığında işin özeti İsrail yine işte Türkiye'nin bu vizyonunu, atılan adımları eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımlar bir dert olmuş belli ki. Milli Ay aracı gidecek kritikte bir eşik tabii ki. Neler söylersiniz Necmettin Hocam?
2: Şimdi şöyle bir tecrübemiz var son 100 yılda. Keşfedilen yeni teknolojiler, atılan böyle büyük adımlar çoğunlukla askeri endüstriyel deneyler, denetimler ve projelerle elde ediliyor. Yani bugün askeri sektör, askeri endüstriyel sektör çoğu ülkenin ekonomik kalkınmasının bel kemiğidir. Yani ABD bugün işte otomobil üreterek, ne bileyim işte iPhone üreterek, telefon üreterek bu pazarı ya da güçlü bir ekonomi olmadı. Askeri endüstriyel komplekslerinden. Yani dolayısıyla savunma sanayi alanındaki bütçe, ayrılan bütçe, yapılan Ar-Ge, elde edilen kazanımlar bütün ülkelerin neredeyse ekonomik kalkınmasına bir motor işlevi görüyor. Hani bazen şu konuşulur ya işte inşaat sektörü bilmem kaç tane sektörün motorudur. İşte dayanıklı tüketim malzemeleri, elektronik malzemeler işte gibi böyle 30-40 tane kalem sayılır. Bütün bunlar inşaatla ayakta duruyor. İnşaat zayıflarsa işte bunların tamamı zayıflıyor diye. Hmm. Ben benzer bir kurguyu savunma sanayi üzerinden yapmak istiyorum. Aslında savunma sanayi ülkedeki bütün ekonomik aktivitelerin bel kemiğidir. Bu dünya siyasi tarihinde son 100 yılda bunu çok net gördük. Bir ülke büyük bir ekonomi olacaksa savunma sanayinde elde ettiği kalıcı kazanımlar sayesinde büyük ekonominin. Bakın son 100 yıla bakalım küresel siyasetteki bu değişimi anlayabiliriz. Mesela Japonya 2. Dünya Savaşı'nda muazzam bir ivme yakaladı. 1990'lı yıllarda hatta 2000'lerin başına kadar dünyanın en güçlü ekonomilerinden biriydi. Bugün nerede Japonya? Üçüncü. Hatta sadece üçüncü değil, komşusu olan Çin Japonya'yı öyle bir geçti ki yani üçüncü deyince çok hafif kalıyor. İkinci ile üçüncü arasındaki makas o kadar açık ki birisi işte 3-4 trilyonluk bir ekonomi, birisi 20 trilyonu geçti yani. 5-6 kat arttı. Almanya dünyanın en büyük ekonomisiydi. Sadece son hani 2. Dünya Savaşı değil. Son belki 200 yıldır. 1876'da Almanya kurulduktan bu yana Almanya dünyanın en büyük ekonomisiydi. En göz kamaştırıcı ekonomisiydi. Nerede bugün Almanya? İşte dünya sıralamasına 5. 6. ama bir şey ifade etmiyor. Bakın Ruslar bugün işte Polonya'ya mı girecekler? Belarus'a mı girecekler? Ukrayna'dan nereye taşacak Rus askeri varlığı? Almanlar tedirginler. Dolayısıyla şimdi uzun vadeli serilere baktığımızda hani 100-200 yıllık seriye baktığımızda siz işte yeni bir telefon keşfedebilirsiniz. Tarımda yeni icatlar, çığır açığı icatlar keşfedebilirsiniz. Bir yeraltı kaynağı keşfedebilirsiniz. Petrol, doğalgaz, nadir toprak elementleri. Bakın bunların ülke kalkınmasındaki etkisi çok sınırlı. Evet. Seviyeli kazanımlar. Yani küçük kazanımlar. Belki birkaç yıl. Belki birkaç on yıl. Tıpkı Almanya, Japonya örneklerinde olduğu gibi. Kalıcı başarı askeri endüstriyel kompleksin orada yapılan Ar-Ge ve elde edilen başarıyla elde edilir. Bakın bugün Rusya hala büyük güçtür. Ekonomisine baktığınızda Türkiye ile hemen hemen aynı büyüklükte bir ekonomisi var Rusların. Ya Rusya yani 150 milyonu aşan bir nüfusu var. Neredeyse bizim iki katımız büyüklükte bir nüfusu var Rusya'nın. Ekonomik büyüklüğü bize çok yakın. Yani 2 trilyon dolar civarlarında. Güncel rakamları bilmiyorum. Ama bu civarda bunu doğrulayabiliriz. Fakat Rusya bir büyük güçtür. Bunun sebebi çok parası olmasından değil. Yani Japonya kadar, Almanya kadar, hatta Fransa kadar parası yok Rusların. Ama büyük güçtür. Dolayısıyla askeri endüstriyel kompleks ekonomik kalkınmanın motorudur. Gelişmenin, akademik gelişmenin de motorudur. Birçok açıdan çok önemlidir. Bunu sadece kaba kuvvet, işte güç gösterisi, pazu gösterisi olarak algılamamak lazım. Özellikle uzay misyonu çok önemli. Yani bugün dünya artık çok farklı şeyler konuşuyor. Uzay madenciliğini konuşuyor. Yani dünyamızda kıt olan bazı ürünlerin uzaydan tedarikini konuşuyor. İşte gözetlemede, iletişimde otonom sistemleri konuşuyor. Biz kendi evimizde bizzat yaşıyoruz. Benim oğlum bu alanlarda çalışıyor. Yani yapay zeka algoritmalar yazıyor. insansız otonom araçlara. Bizim evin de günlük gündemi bu ölçüde gelişiyor. Dolayısıyla bu bütün ülkenin refahı için, kalkınması için çok kritik bir alan. Bir şeyi tekrar altını çizmek istiyorum. Savunma sanayi sadece ülkenin dış düşmanlara karşı korunması değildir. Böyle anlıyoruz, bu çok yanlış. Savunma sanayi

tarlada ürettiğimiz üründen, fabrikada çalıştırdığımız işçiye kadar, ürettiğimiz enerjiden işte balıkçımıza kadar her alanda iktisadi kalkınmanın, ulusal refahın ve güvenliğin temel itici gücüdür, motivasyon gücüdür. Dolayısıyla savunma sanayi

0: YKS'de ilk 20 bine giren sınavda ilk 20 bine giren öğrencilerimizin 17 bini tıp yazmış. Sadece 3 bin mühendislik yazmış ki ülkenin kalkınmasında başta savunma sanayi olmak üzere en kritik rolü oynayacak olan bu 3 bin kişidir. Biz üretken beyinlerimizi, zeki çocuklarımızı bu alanlara, kritik sektörlere yönlendirmeliyiz, teşvik etmeliyiz. Bu da bir yapısal sorun. Az önce tarımdan bahsettiğimiz gibi bir yapısal sorun. Savunma sanayinde elde ettiğimiz kalıcı başarılar ülkenin her alanında refahına, ulusal güvenine ciddi katkılar yapacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Yoğunda bir programınız var keza. Tabii ki Necmettin Hocamız aramızdan erken ayrılacak. Bizler de konuşmaya devam edeceğiz. Değerli görüşlerinizi paylaştınız Necmettin Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de.
0: Ben teşekkür ederim Sayın Aydın. Sayın Hocam iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Evet, Necmettin Hocamızı uğurladık. Devam edelim buradan. Yani gerçekten de uzay misyonu çok kapsamlı bakılması gereken de bir nokta ki NASA'yla bir imzaladığımız Artemis Anlaşması vardı. 71 ülkeden biri oldu Türkiye. Ankara'da işte resmen gözünü aya dikti diyor. İsrail'in okuması bu. 1990'lardaki uydulardan Alper Gezer Avcı'nın uzay misyonuna uzandı Türkiye ve bu mesafeyi överek de anlatıyorlar tabii ki bir yandan ama 2027'de SpaceX 9 roketiyle efendim uzaya aya sert iniş yapılması planlanıyor. Ayap 1, Ayap 2 diye de görevler farklı farklı ayrışmış durumda ama yani sistemsel testler tamamlanınca ay uzay aracı test merkezine uğurlandı. Bakıldığında böyle hani süreci anlatıyoruz. Çok böyle kolay çıkıyor ağzımızdan ama buraya gelene kadar yapılanlar, çalışmalar, buna ayrılan kaynak. Tabii. Niye buraya bu kadar kaynak ayrıldı denilmesine rağmen Türkiye'nin bu vizyonundan vazgeçmemesi. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı ama kritik de bir eşik. Küresel bir uzay yarışı var. Alper Gezer Avcı ile başladı o ama tabii devamı da geliyor. %80 yerlilik meselesi de var. Dün ona da dikkat çekmişti.
2: Evet,
1: bakan
2: evet,
1: kaçış. Şimdi belki oraya da eleştiri olabilir ama bu da oldukça önemli bir cevap niteliğinde olsun. Görevin en kritik başlıklarından biri milli hibrit itki sistemi olacak. Türkiye hibrit roket motorunu derin uzayda ateşleyecek, aya erişecek. Ben çok heyecanlandım bununla ilgili. Neler söylersiniz? Ya, İsrail eleştirisi bir yana buyurun.
2: Ya İsrail gibi ülkeler kendi hatalarıyla çok büyük beka sorunları yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Ama Türkiye'nin özgüveni var. Türkiye sonuçta mesela uzay yarışında şunu hatırlatayım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği diye bir komünist sistemli bir işte Rusya'nın liderliğinde bir yapı vardı. Bir de Amerika vardı. Buna rağmen dönem dönem uzay çalışmalarında işbirliği yaparlar değil mi? Bak iki düşman blok.
1: Çünkü bu, insanlık adına bir adım evet, belki yani, böyle okunması gerekiyor.
2: Ben onu kıskanayım, o onu yapıyorsa şöyle olur, böyle olur değil. Mesela Türkiye o özgüveniyle bir kere kendi sistemlerini yapıyor. Yani ben şimdi ilk haberleşme uydularımızı hatırlıyorum gönderildiğinde. Hı-hı. Aynı coşkuyu yaşıyorduk. O zaman daha da hani erken zamanlarda biz de öğrenciydik vesaire. Hı-hı. Ah diyorduk bak işte sonuçta uzaya biz de bir şey gönderebildik. Özgüven, sonra savunma sanayindeki çalışmalar, oralarda büyük projelerin bizim şirketlerimize hadi buyurun bak bizim şuna ihtiyacımız var yapın deyince Anadolu'nun her yerinden bir sürü imalat sanayindeki şirketlerimiz büyük küçük hepsi görev almak istediler, iş geliştirdiler. Tabii. Biz bugünlere geldik. Bu yolu açan yani buna odaklanan Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu memleket için çok kalıcı şeyler bunlar. Geleceği için de. Şimdi uydular yaptık tek tek işte bir sürü. Bazıları devreden çıktı. Halen işte yapıyoruz. Bunların yerlilik oranları %100'e ulaşanlar oldu. Bu daha kompleks bir şey. Bunun yanlış hatırlamıyorsam aya ulaşması 3 ayı bulacak. Sonra da ayda kalacak bu. Hani tabii. Bir şekilde indirecekler. Hani düşürmek tabirini kullanmadılar. Demek ki yavaşça indirecekler. Hani bazı bilim kurgu filmlerinde var ya.
1: Evet.
2: 40 sene önce gitmiş bir araç orada şey oluyor. Sonra gidenler onu buluyorlar falan.
1: Tabii.
2: Bir anlamda işte oralarda kazı yapmak gibi bir şey. Şimdi gelelim bu hikayeye. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı bile yeni kuruldu değil mi? Yani birkaç sene oldu. O kurulacağı ilan edildiğinde maalesef

0: içimizdeki bazı özgüven eksiği olan ya da siyasi düşünen, her şeye karşı olmanın bir erdem olduğunu zannedenler alay ettiler, eleştirdiler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu söyledim. Çok çok çok önceden bu Türkiye Uzay Ajansı kurulmalıydı. Biz NASA filmleri hani seyrederek ya da Avrupa Uzay Ajansı'nı seyrederek ya da oradaki bilim insanlarına da çok şey borçluyuz. Sağ olsunlar işte o uzaya bütün dünya her neslin merakını uyandırdılar. Bizlerin de merakını uyandırdılar. Ve biz sonuçta hocamın vurguladığı mühendisler, hani mühendisler çağı geçti falan diye çok konuşuldu. Biz dedik ki mühendislerin çağı geçmez. İşte matematik bilimi, mühendis, işte hesaplama aslında bundan sonra çok daha önemli olacak. Bizim bütün büyük projelerimizde şu anda hangi kişi sorumluysa, başlarında kimler varsa,
1: tabii,
0: hepsi nasıl övünüyorlar? Parayla pulla değil. Diyor ki, işte diyor benim arkamda 500 tane genç mühendis var. Öteki diyor ki 2000 tane var. Hedefimiz diyor 10 bin olmak falan. Şimdi onlar bize bu yolu açtılar ve bu yol giderek genişliyor. Bize ne sağlar? Bilim ve teknoloji ihtiyaçlarla gelişiyor. Yani tabii ki bağımsız olarak bilim adamları idealist olarak sürekli Ar-Ge yapmak ister, harcama yapmak ister. Ama savunma sanayi, uzay ve savunma sanayi diyelim, uzay ve havacılık diyelim. Yani buralar çok kritik. Teknolojinin en yoğun geliştirilmesi gereken alanlar. Oralarda öyle güzel projeler yapılıyor ki o projeler her şeye yarıyor. İşin güzel tarafı da bu. Onun ötesinde ay bir varlık, bir zenginlik. Uzaydaki bir takım imkanlar, hep tehlikelerden bahsediyoruz da uzaydan gelen tehlikelerle mücadele etmek için de bu konuda var olmanız lazım. Ama oradan gelecekte elde edeceğiniz avantajlar var. Yani dünyanın en zengin adamı niye kafayı takmış da Mars'ta bir takım şeyler yapmak istiyor? Bizi mi kandırıyor? Kimi kandırıyor? Hayır.
1: Hayır.
0: Var bir şeyler yani. Ama bunu söylemez. Amerika devletine bir teklif verdi. Dedi ki sizin dedi o eskiden mekikler vardı hani uzay mekikleri. Maalesef onları hani düştü vesaire vazgeçildi. Yani defalarca kullanılan araçlar pahalı bir şey. Sonra özel sektör olarak devreye girdi. Dedi ki ben dedi sizin göndereceğiniz şeyleri götürürüm, getiririm. Bakın özel sektör nihai olarak devletin en önemli partneri haline geldi. En büyük harcama kaleminde. Önümüzdeki yıllarda bizde de öyle olacak. Ayrıca unutmayalım bizim uzay araçlarımızı yani uydu olsun, işte bu tür proje araçlarını olsun artık kendi göndereceğimiz alan da tahkim edildi. Orası da çalışılıyor.
1: Evet, Somali'de uzay limanı var. Evet. Yani liman bittikten sonra bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Türkiye'nin uzay noktasında daha da ileri gidebileceğini söyleyelim.
0: Yani biz şimdi bu tür projelerimizle bunu sizin şuradan gönderelimden de öteye geçiyoruz. Yani bunu 360 derece bu işi tamamlıyoruz. Bunun gelecek, Türkiye'nin geleceği için hem varlığı için hem de daha etkin olması için, hem güvenliği için, hem de refahı için, hatta en başta söylediğim o uluslararası işbirlikleri çerçevesinde bütün insanlığa katkı için çok büyük vizyon olduğunu düşünüyorum. Keşke 1980'lerde işte yeni yeni adım atılıyordu. O zaman ilk uydular merhum Özal döneminde yapıldığında onunla da alay etmişlerdi. Ne gerek var böyle şeylere diye. Ama keşke çok çok önce başlayabilseydik. Bunun bir önemi kalmadı artık. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Başladık. Bazı konularda sonradan başlayınca çok daha ileriye de gidilebiliyor. Bunu da gösterdik. Hayırlı olsun. Nazar değmesin diyoruz.
1: Evet.
0: 2027'nin ilk çeyreği de yani ilk Ocak, Şubat, Mart neyse çok yakın. Yani
1: çok yakın.
0: Harika.
1: Takip edeceğiz. Harika. 24 ekranlarından.
0: Şöyle ayağı bir gitsin, dolaşsın etrafında defalarca. Bir takım deneyler, veriler göndersin. Belki sonraki aşamada da eğer başarıyla indirilirse içinde bazı şeyler çalışır vaziyette olur. Bir sürü hikaye var orada. Çok güzel.
1: Evet, bir sürü hikaye var. Bir sürü adım var ve belli ki işte öylesi bir durum ki dışarıdan da izleniyor. İsrail basınında buna ilişkin bir lafı var.
0: Yani İsrail'in derdi biz ne yapıyoruz?

0: Bizi geçti. Türkiye'yi düşman olarak görüyorlar. Halbuki evet. kendi kendilerine düşman olmuşlar. Türkiye kimsenin düşmanı değil. Her yerde barışı savunuyor. Keşke Türkiye'ye kulak verseler ve bundan sonra değişseler.
1: Evet, tabii şimdi ekonomik bağlamda da dersek Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. İşte diplomatik çabalar var. Bugün Hürmüz Boğazı için Umman'da yapılması gereken işte bir toplantı vardı. İran ve Körfez ülkeleri bir araya gelecekti. Gelmediler. Ertelendi öte yandan. İran Hürmüz'de bir ABD yasını daha düşürdük dedi. Boğaz'a deniz ticareti felç oldu. Yani bunları söylüyoruz çünkü bir kriz var. ABD-İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'ndaki ekonomik bağlamda tüm dünyayı etkiliyor. Ülkelerin sonuçta gerçekten kritik bir noktası burası.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Hürmüz Boğazı şöyle bir dursun. Babil Menteb'e de evet. sıçradı mesela. Yemen'de savaşın seyri değişti. Hükümet güçleri batı kıyısından kaybettiği stratejik bölgeleri geri almaktan vazgeçti. Ellerindeki son kale olan petrol kenti Mağrib'i de savunmaya çektiler. Bunu konuşacağız çünkü Yemen'in de bu adımlarıyla birlikte mesele Suudi Arabistan Husiler kritik bir eşeğe evrildi. Ama öncesinde kıymetli yayın konuğumuz efendim Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle birlikte. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Ata Hocam hoş geldiniz analiz sertesi.
2: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, tabii ki. Şimdi Hürmüz Boğazı dedik, Babil Mendet dedik ama...
0: Faizler yükseltiliyor.
1: Evet.
0: Birçok yerde.
1: Evet, evet. Konuşacağız ama çok özür diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da editör masasının konuğu. Kulak veriyoruz.
3: Pozisyonunu ülkenin mali kaynakları, yani genel bütçeden hangi alanlara daha çok kaynak ayrıldığıyla ölçülür. Yani bu parametrelerden bir tanesi. Biz de mesela 2002 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı 4. sırada. Daha çok başka alanlara kaynak aktarılmış. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde bütün bütçelerde genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı. Bu şimdi önemli bir gösterge bizim açımızdan. Ve bununla AK Parti iktidarları döneminde bir kere çocuklarımızın okul ihtiyacı, yani derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle okullarımızda sağlıklı bir eğitim, öğretim ortamının inşası için gerekli adımlar atıldı. Bakın bu rakamları başka yayınlarda da verdik. 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık öğrencilerimiz 357 bin dersimiz var. 357 bin sınıfımız var. Şöyle bakalım. Bu 357 bin Türkiye doğal afetlerin yoğun yaşandığı, özellikle depremin yoğun yaşandığı bir deprem ülkesi. Depremde yıkılanlar okullarımız, başka doğal felaketlerde kaybettiğimiz dersliklerimiz ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yeniden yaptığımız derslikler düşündüğümüzde, yani bu 357 bin dersin yaklaşık yarısının bu şekilde kaybolduğunu varsayalım. Elimizde 150-200 bin civarında önceden kalan bir derslik var. Şimdi biraz önce söylediğim parametre doğrultusunda ilk yaptığımız şey derslik sayısını artırıp çocuklarımızın bir sırada 3 kişi 4 kişinin oturduğu bir sınıf değil, rahat notunu tutabildiği, öğretmenini dinleyebildiği müreffeh ortamlar. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var. Şimdi şöyle bakmak lazım Şenol Bey. 200 bine düştüğünü varsaydık biraz önce 357 bin dersliğin. Bugün 760 bine çıkartmışız. Yani yaklaşık 500 bin civarında ilave derslik yapmışız. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu önemli bir parametre. İki, eğitime erişim konusunda sorun yaşanıyor. O tarihler için söylüyorum. Çocuklarımızın işte ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edebilecekleri bir mekanizma yok. Köyünden ilçe merkezine gelemiyor veyahut da benzeri problemler yaşanıyor. Şimdi eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Ne yaptık? Taşımalı sistem getirdik. Yani eğitimine devam etmek isteyen ama ulaşım problemleri yaşayan öğrencilerimiz için taşımalı sistemi koyduk. Okullarımız

0: pansiyon kapasitesini artırdık. Dolayısıyla eğitime erişimi bu anlamda Türkiye'yi uluslararası göstergeler açısından. Bakın şu anda yani 2002 yılında orta öğretime devam oranı yaklaşık %50'lerdeyken şu an %90'ların üzerinde. Okul öncesi eğitime erişim 2002 yılında %11 iken bugün %80'in üzerinde. Bunlar çok önemli parametreler. Eğitim erişimi açısından da bu konuyu ciddi şekilde çözdük. Bir başka önemli konu, eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa eğer, o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın %80'i AK Parti iktidarları döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında, bugün 1 milyon 260 bin özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar.
1: Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı.
0: Sadece bunlar değil. Bunlar, devam ediyorum birkaç şey daha. Bu soruyu biraz uzun geçelim müsaade ederseniz eğer.
1: Tabii.
0: Çünkü bura önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değilim. 2001'den itibaren atılan bu adımlar. Bakın başka ne yaptık? Öğretmen nitelikleriyle ilgili olarak 2014-2015 yılında öğretmen yeterlilikleriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Uluslararası göstergelerle uyumlu bir biçimde. Bu da çok önemli. Bir başka önemli husus. Şimdi eğitimin ana felsefesi itibariyle okulda ne yapıyoruz biz? Ne yapmamız gerekiyor? 1980'li, 1990'lı yıllarda sizin yaşınız genç hatırlamazsınız. Okuldan başka, ders kitabından başka bilgiye erişim mekanizmamız yok. Yani internet, televizyon, cep telefonu, yani bu tür şeyler yok. Çocuklara bilgiyi nerede verebiliyoruz? Sadece okulda verebiliyoruz. Dolayısıyla okuldaki müfredatımız tamamen bilgi odaklı. Şimdi 2013 yılında ben müsteşarlığa başladıktan sonra uluslararası toplantılara katıldık. Katıldığımız bütün uluslararası toplantılarda bize yönelik en önemli eleştiri, sizin eğitim sisteminde evet fiziki kapasite ve insan kaynağı açısından çok pozitif gelişmeler, mesafeler kat ettiniz. Ancak hala sizin eğitim felsefenizde bir problem var. Problem, siz çocuklara bilgi vermeyi, hala bilgi üzerine. Bu ne getiriyor beraberinde? Bakın, aklımıza gelen her şeyi müfredata koymuşuz. Çünkü aynı dönemlerde 80'li 90'lı yıllarda eğitime erişim de sınırlı olduğu için hem orta öğretim hem yüksek öğretime sınırlı sayıda öğrenci devam edebildiği için çocuklarımız her şeyi burada öğrensin, ortaokulda öğrensin, ilkokulda öğrensin diye bizim müfredatlarımız şişmiş. Şimdi şişince ne oluyor? Atıyorum haftalık 3 saat dersiniz var. 3 saatlik bir dersi öğretiyorsunuz ama biz sizin müfredatınıza haftada 6 saat, 7 saat zaman ayırırsanız eğer öğretebileceğiniz bir müfredatı doldurmuşuz. Çünkü aklımıza gelen her şey, trafik kazaları yoğunlaşıyor, bunu koyalım. Sağlıkla ilgili bir şey oluyor, bunu da koyalım müfredata ve müfredatımız şişmiş. Hal böyle olunca öğretmenimiz haftada 6 saat, 7 saat imkan vermemiz gereken bir dersi haftada 3 saatle sınırlandırdığımızda öğretmenimiz müfredatı yetiştirmek için hızlı gidiyor. Çünkü bir taraftan müfredatı yetiştirecek. Bunu yaptığı zaman öğrenciler verilmesi gereken eğitimi sağlıklı alamıyorlar. Öğrenci başarısız, öğretmen başarısız, okul başarısız, eğitim sistemi başarısız. Şimdi eğitime erişim arttığına göre o zaman müfredatı da buna göre seyretmek ve ilerleyen eğitim kademelerine bazı şeyleri kaydırmak gerekiyor ki sistem başarılı olsun. Dolayısıyla bizim yaptığımız, 2013'ten itibaren yaptığımız ikinci konu burası. Peyderpey kademeli bir biçimde tedricen müfredatı seyretme sürecine girdik. Ve müfredatın bilgi odaklı olmaktan ziyade uluslararası mekanizmaların ölçtüğü sistematiğe uygun bir biçimde

0: dönemde ve de çocuklarımızın bilgi erişimi bu kadar kolay olduğu bir dönemde, bilgi erişmeyi değil, eriştikleri bilgiyi gündelik hayatta ve toplumsal yaşamlarında kullanabilecekleri hale dönüştürmek gerekir. Şimdi bunun biz çalışmasını başlattık o tarihlerde. Dedik ki bu müfredatı buna göre revize etmemiz lazım. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Bunu o zaman da yayınlarımızda söyledim. Ben dedim ki bakın bunu değiştirdiğimizde çocuklarımızın yani birer bilgi yüküne dönüştürüldüğü, sadece bilgi vermek, bilgiyi ezberletmek yerine kendilerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hale getirirsek eğer biz eğitim sistemimizde başarılı olacak. Bununla beraber eğitim sistemi
1: evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin efendim Anadolu Ajansı editör masasına açıklamalarda bulunuyor ve bu kapsamda söylediklerini de canlı olarak ekranlara getirdik. Şimdi tabii ki kıymetli yayın konuklarımızla bizler devam edelim. Özellikle de Hürmüz Boğazı ardından Babil Mendeb, işte Yemen'de yaşanan krizler, bunlar gerçekten tüm ülkeleri ister istemez etkiliyor. Bu kapsamda bölgede tansiyon yüksek Said Bey. Takip ediyoruz, evet. Haberlerimizde veriyoruz ama kriz artık Suudi Arabistan açısından da işte doğrudan güvenlik meselesi oldu. Bakıyorum notlarıma. Bunları tabii ki konuşacağız. Tekrar bakana dönüyoruz efendim.
0: Birlikte çalıştığımız Sayın Bakanımız Nabi Hoca'ya, hocam dedim böyle bir birim kurmamız lazım bizim. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri diye ismiyle bir genel müdürlük kurduk. Ve bu genel müdürlüğün önemli işlevlerinden bir tanesi de hem ulusal hem uluslararası düzeyde izleme ve değerlendirme yapmak. Aynı zamanda ölçme mekanizmalarımızı da burası üzerinden yapmaya başladık. Bu ne getirdi beraberinde? OECD ve PISA gibi yapılarla bakanlığımızın öğretim programları arasındaki uyumu, oralarda ölçülen şeylerle bizim sistemimizdeki uyumu karşılıklı olarak analiz edebileceğimiz çok önemli bir alan oluşturdu bize. Bu da bence çok hayati. Çünkü biz şöyle yaptık o zaman. PISA, TIMSS, bunlar üçer yıllık periyotlarla, döngülerle yapılıyordu. Biz dedik ki üçüncü yılı da biz kendimiz bir tane yapalım. ABD ismiyle, akademik becerilerin izleme ve değerlendirmesi ismiyle bize özgü bir değerlendirme sistemi de yaptık. Dolayısıyla bu üçer yıllık periyotlarda biz hiç boşumuz olmamış olduk. Her yıl bir izleme ve değerlendirme yapma kapasitesine sahiptik.
2: Şimdi bunlar PISA geldi.
1: Evet, Ankara'dan tabii ki bağlantıyla birlikte Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da tabii ki teknik olarak da yayınlara, evet evet, ama tabii ki söyledikleri çok mühim. Ya Türkiye'nin PISA başarısı 2025 yılı adına en büyük gelişim gösteren ülkelerden biriydi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında bu meseleye dikkat çekmişti. Eleştirenler var. Ya işte bu kapsamda da yine bir şekilde işte PISA başarısını karalamaya çalışanlar oldu. Tam cümlesi ama bu Cumhurbaşkanı
3: önceden
1: Erdoğan'ın.
3: Önceden de oradan vurmaya çalışıyorlardı, hatırlarsınız.
1: Yani başarılı olunca da bir şekilde laf edenler var. Türkiye PISA'da puanını en çok artıran ülke. Yani genel sonuç bu. Bununla ilgili de Bakan Tekin'in açıklamaları var. Tabii ki birazdan yeniden döneriz efendim, ekranlara getiririz. Şimdi Hürmüz Boğazı, bir kez daha söylüyorum, Babil Mendeb, yaşanan krizler, bunların dünyaya olan etkisi, ekonomik bağlamda yansımaları derken son olarak da Muhammed Bin Selman CENTCOM komutanıyla görüşmüş. Reuters'a göre de Washington şu an sadece istihbarat desteği sağlıyor. Herhangi bir askeri bağlamda desteği olmayacak diyor. Yani işin özeti burası İden'in ya karıştı. Akıbeti bilemiyoruz. Bir araya gelip anlaşmalar da istendiği şekilde sağlanamıyor ama bize yansıması, işte ülkelere ekonomik bağlamda çıkarttığı o zorluklar, bunları tabii ki konuşmak lazım. Ata Hocam, belli ki buralardaki bu krizler dünya piyasasını, işte Türkiye'nin faizini, sizle daha yeni konuştuk, hepsini böyle birbiriyle bağlantısı var. Etkiliyor. Ne olacak? Bununla alakalı ne söylersiniz? Küresel krizler, jeopolitik pek çok etken yansımalarını da hissediyoruz. Evet. Buyurun.
2: Öncelikle ABD açısından baktığımızda bu enerji piyasasındaki gelişmeleri, ABD'nin burada enflasyon verilerinde petrol fiyatlarının etkisi gözüküyor. Yalnız ABD'yi çok, ABD hükümetini aşırı rahatsız edecek seviye değil. Çünkü özellikle ABD hükümetinden gelen açıklamalar Venezuela'da yeterli rezerv buldukları ve uzun süre yeteceği yönünde, yani bu Hürmüz Boğazı'ndaki olayların petrol şoku yaratmasını küçümser nitelikte açıklamalar geliyor. Bu şu demek, ABD kendi müttefiklerinin petrole olan erişimini ya da ucuz petrole erişimini o kadar umursamıyor. Bu da şununla uyumlu. Davos sürecinde yapılan açıklamalar bildiğiniz gibi ABD'nin kendini önceleyeceği yönündeydi. O politikayla da uyumlu. Tabii petrol fiyatlarındaki bu aşırı artış, yani aşırı artış $100'a kadar olan kısım bekleniyordu. O piyasalar tarafından bilinmedik bir nokta değil ama $100'ın üzeri piyasalar tarafından pek beklenmeyen, yani savaşın kızışmasıyla bağlantılı bir fiyat. Dolayısıyla $100'ın üzerinde kalmaya devam ettikçe Avrupa Birliği başta olmak üzere ülkemiz, Uzak Asya petrol fiyatlarında sıkıntı yaşayacak. Tabii bu sıkıntı üretim maliyetlerinin artması anlamına geliyor. Bunu birçok ülkede göreceğiz. Küresel enflasyona bunun etkisi ABD'yi gene rahatsız edecek ve bu Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayı durduracak kadar olur mu? Şimdilik öyle değil. Çünkü ABD ekonomisinden gelen veriler petrol fiyatları aşağı gidince fiyat baskısında hemen azalacağı yönünde.
1: Evet. Ata Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin size de. Bir kez Ankara'ya dönüyoruz. Bakan Tekin konuşuyor.
0: Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Birbirini tamamlayan ilişkiye dönüştürdük. Ve bu bence çok önemli bir adımdı.
4: Evet. Dördüncü ayak olarak bunu söylüyorsunuz o zaman. Evet, bunu... FETÖ vesayetinin kaldırılması, müfredatın yenilenmesi,
0: fiziki kapasite,
4: öğretmen kaynağının arttırılması ve altyapı derslik sayısının arttırılması. Bu dört tane nedenden dolayı Türkiye PISA skorlarında başarılı oldu diyebilir miyiz?
0: Evet. Yani bunlar başka da sayabilirim ama siz sıkıldınız sayacağım gerekçelerden. Çünkü ben bir sürü
4: yok güzel başlık dört tane temel neden ikna edici de oluyor Sayın Bakanım.
0: Mesela 2014 yılında okullarımızda DYK kursları ismiyle bir şey başlattık. Dedik ki vatandaşımızın çocuğu eğer herhangi bir dersten, herhangi bir konudan eksiği varsa bu okullarımızda bu çocuklarımız için ücretsiz kurslar açalım. Kendi eksiğini oradan gidersin. Bunu ben o zaman Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız Başbakan'da arz ettim. Bir anlamda ücretsiz dershaneden alacağı hizmeti ücretsiz okullarda almaya başladı. Bu da mesela çok önemli. Aynı şekilde teknolojik yeniliklerin eğitim öğretim sisteminde kullanıldığı Fatih projesiyle başlayan süreç. Aynı şekilde mesela bizim son yaptığımız bir şey var. Ben OECD'nin ilgili birimleriyle bakanlık arasındaki kopukluğu gidermek üzere OECD bünyesinde bir eğitim ateşeliği açtık. Orada bir arkadaşımızı görevlendirdik. Dolayısıyla bu diyalog mekanizmalarını sağlıklı kurduk ve bu noktaya geldik. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geleyim ben burayı uzatmadan. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bu sınavla ilgili olarak OECD'nin PISA yönetimine bizim tespit ettiğimiz ve kendilerine ulaştırdığımız istatistiki ve Türkiye ile ilgili bilgiler var. Nedir bunlar? Tabii sadece bizden bilgi almıyor OECD. Aynı zamanda TÜİK'ten de işte mesela illerin ve bölgesel kalkınmışlık endeksleri üzerinden TÜİK'in hazırladığı raporları da alıyor. Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular. Dediler ki işte Türkiye'de şu kadar fen lisesi var, bu fen liselerinde şu kadar öğrenci var. Dolayısıyla biz fen liselerinden yüzdelik olarak şu kadar öğrenci alacağız. Bunlar tamamen kendileri bu örnekleme göre tespit ettiler. Anadolu Lisesi, şu kadar Anadolu Lisesi var. Buradaki öğrenci sayısı şu kadar. Dolayısıyla PISA'ya, yani bizim öğrenci kotamız olan 7060

0: öğrenciye böldüler istatistik olarak. Mesleki ve teknik Anadolu Lisemiz kaç tane ve kaç öğrenci var? Bu öğrenciyle oranladılar. Öğrenci sayılarını böyle buldular. Biz karışmıyoruz bu kısma. Yani bu örnekleme onlar tespit ediyorlar ve bize ulaştırıyorlar. Sonra TÜİK'ten aldıkları OECD'deki verilerden hareketle ülkelerin avantajlı ve dezavantajlı öğrencileri tespit etmek açısından, kalkınmışlık düzeyleri açısından illerimiz, bölgelerimiz o göstergeler açısından da aldılar. Ve bu iki örneklemi meç ederek totalde bir örneklem çıkardılar. Bu çıkardıkları örneklemde bizim Anadolu liselerimiz, fen liselerimiz, sosyal bilimler liselerimiz, meslek liselerimiz, imam hatip liselerimiz bu örnekleme uygun olarak aynı zamanda bölgesel kalkınmışlık endekslerine de uygun bir biçimde mesela dezavantajlı öğrenci tanımında işte son yıllarda yaşanmış afetler varsa onlar değerlendiriliyor. Afet görmüş bölge. Deprem bölgesinden okullarımız alındı. Sırf bu parametreyle. Dolayısıyla bu örneklemi onlar tespit ediyorlar. Bu örneklemdeki öğrenci listesini de kendilerine ulaştırdığımız için öğrenciler de kendilerine tespit ediyorlar. Kendileri tespit edip bize bildiriyorlar ve sınav uygulandığı ana kadar bizim haberimiz yok. Biz bilmiyoruz. Biz sadece okulları biliyoruz. Okullar tespit edilen okullar. Burada şimdi şöyle bir sorunumuz var. Kendinizi bu öğrencilerin yerine koyun. Sizin karne notunuza, sınıf gelişme notunuza hiçbir etkisi olmayacak bir sınav. Sizi motive etmek için bir şey lazım. Yani sizi motive etmemiz lazım o okulları. Çünkü bu sınav dediğimiz şeyin toplam süresi bir öğrencinin şeyi elektronik ortamda yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Şimdi o yaş grubundaki bir çocuğu 3,5 saat ekran başında konsantrasyonunu, dikkatini dağıtmadan tutabilmeni için ülkeler okul bazlı motivasyon programları yapıyorlar. Sadece buna müsaade ediyor. Bu da yine PISA'nın kontrolünde. Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
1: Ve günün sonunda böyle bir sonuç çıktı. Şimdi Avrupa ülkeleri tartışıyor bizde problem nedir diye. En büyük nedenlerden bir tanesi dijitalleşme ve öğrencilerin yoğun oranda okullarda eğitim öğretim süreçlerinde cep telefonu, sosyal medya ve bu dijital içerikleri tüketmesi olarak değerlendirmiş. Bu konuda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Türkiye'de nasıl bir uygulama var?
0: Şöyle, aslında bu konuyu biz uzun zamandır gündemimize aldık. 2023 yılı Haziran ayında ben bakan olarak atandım ve göreve başladım. Biz o yıldan itibaren her yaz o eğitim öğretim yılı ile ilgili genel uygulamalarımızı öğretmenlerimize anımsatan, okullarımızı anımsatan, kamuoyuna ve velilerimize anımsatan birer genelge yayınlamayı gelenek haline getirdik. 2023 yılındaki genelgemizde de üzerinde vurgu yaptığımız ana başlık bu idi. Çocuklarımızın dijital bağımlılığını aşabilecek bir süreci hep birlikte yürütmemiz gerektiğini söyledik. Ve öğrencilere dünyada ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Cep telefonu yasağı getirdik. Biz onu yaptığımız günlerde Avustralya'da gelmişti. Ardından birçok Avrupa ülkesinde okullarda cep telefonu kullanımını yasakladılar. Çünkü çocuklar hatta bugünlerde dizi platformlarında meşhur olan bir Kore dizisi var. Orada da çok enteresan sahneler var. Çocuklar öğretmen ders anlatırken cep telefonundan, sosyal medyadan habire paylaşımlar yapıyorlar. Bu ciddi şekilde çocukların motivasyonunu dağıtan, derse konsantre olmalarını, hatta okulu manipüle etmelerine sebep olabilecek bir alan orada oluşuyor. Hem çocuklar açısından hem de bunları kullanan art niyetli yapılar açısından önemli bir şeydi. Biz
1: şu an bu yasak disiplinli bir şekilde
0: tabii şu
1: Türkiye'de
0: anda
1: uygulanıyor.
0: bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bu yıl biz başka bir şey daha ekledik buna. öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
1: Çünkü Avrupa garip bir şekilde bunu birinci neden olarak değerlendiriyor. Okullara cep telefonunun girmesi ve öğrencilerin eğitimden ziyade cep telefonuyla meşgul olması.
0: Çok doğru. 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda da hemen hemen bütün eğitim bakanlarının ortak problemi buydu. Çocukların cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden hem eğitim öğretim süreçlerini aksatacak bir dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi hem de eğitim politikalarını manipüle edecek içerikler sebebiyle çok rahatsızlardı. Bu dünya genelinde yaygınlaşıyor. Tabi burada aslında şuna evrilmemiz lazım. Nihayetinde bu konu çok zor bir konu değil. Bu anlamda sosyal medya üreten ya da sosyal medyaya sahip olan şirketlerin de sosyal bir sorumluluk bilinciyle basit yazılımlarla bunu engelleyebileceklerini düşünüyorum. Yani büyük sorumluluk onlara düşüyor. Belki işte Amerika'daki dava biliyorsunuz ciddi bir tazminatla sonuçlandı. Bunun neticesinde sosyal medya platformlarının içeriklerini ve kullanıcıları buna göre tasnif edecekleri yazılımlar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum insanlık için. Biz kendi ülkemizde bu problemi ne kadar çözmeye çalışırsak çalışalım, bizim yapabileceğimiz şey sadece ve sadece dersliklerde, okulda bunu engellemek. Ama çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde, annesi babası işte dönmemiş veya annesi dönüyor işte işten başka işlerle meşgul, mutfak işleri, ev işleri vesaire. Çocuk elinde cep telefonu saatlerce, şimdi o bizim korumaya çalıştığımız içeriklerle muhatap oluyor. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Bunları yapabiliriz ama bunların hepsi gönüllü olarak yapılabilecek şeyler. Ebeveynler ancak buna rıza gösterirlerse, işte çocukları koruyabilirlerse bu yapılabilecek bir şey.
1: Evet, sosyal bir krize doğru gidiyor. Yusuf Bey, sizle devam edelim.
2: Sayın Bakanım, aynı şekilde bu yıl yine genel eğitim genelgesinde yer alan öğretmenlerin beyaz gömlek giymesi hususu vardı. Bu uygulama, az önce sözünü ettiğiniz diğer aslında sonuçların da yükselmesiyle neticelenen uygulamaların bir parçası mı? Buradaki hedef nedir?
0: Evet.
1: Çok disiplinli bir sürece mi gidiyoruz? Yani cep telefonu yasak, öğretmenler, öğrenciler tek tip giyinecek. Böyle bir süreç mi var?
0: Yasakçı bir mantığınız mı var diyorsunuz?
1: Evet, yasakçı bir mantığınız varsa bunu da ifade edebilirsiniz. Ya da disiplinli diyelim yani.
0: Şimdi Yusuf Bey, biz yaptığımız hiçbir şeyi böyle anlık kararlarla yapmıyoruz. Sahadan bize gelen şikayetler, eleştiriler ve öneriler doğrultusunda tedrici bir mantıkla uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ben bakanlık görevine başladığım hafta bunu açıkladım ve dedim ki yaptığımız her işi öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız. Ve Öğretmenler Odası adıyla bir platform oluşturduk. Katıldığımız her il programında resmi programlarımız dışında gayri resmi olarak okul ziyaretleri yaptık. Habersiz. Okula gittik. Öğretmen arkadaşlarla Öğretmenler Odası'nda sohbet ettik. İşte mesela yarın Yalova'da olacağım. Muhtemelen güne başlamadan, yani resmi programlara başlamadan Yalova'da bir okul ziyareti yapıp öğretmen arkadaşlarla bu uygulamaları değerlendireceğiz. Şimdi burada rahatsız olunan bazı uygulamalar var. Mesela veliler diyorlar ki okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Kim öğretmen, kim değil, kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var. Mesela

Mesela çok marjinal bir örnek olduğu için bunu söyleyeyim. Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler. Bunların hepsi öğretmen itibarını zedeleyen şeyler. Ve bizim öğretmen kitlemizin tamamına yakını öğretmen itibarına yakışır, öğretmenin saygınlığına yakışır şekilde zaten giyiniyor. Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın emeğinin çalınması sonucunu doğuruyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını zedeleyen bir noktaya geliyor. Bu örneği artırmak mümkün bunları. Dolayısıyla biz 2023'te dedik ki öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafetleri konusunda daha özenli olmalarını arzu ediyoruz. Ve 2023 yılı 24 Kasım'ında bizim kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük tasarımını da bizim Olgunlaşma Enstitümüz bize yaptırdık. Yani önlüklerin tasarımları da okul öncesi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul, lise branş tasarımlarını kadın, erkek yine bizim Olgunlaşma Enstitümüz'deki ilgili arkadaşlar tasarladılar. Ve bütün arkadaşlarımıza birer önlük giymenizi tavsiye ediyoruz niteliğinde paylaştık. Şimdi bu bir tarafta dursun. Bir diğer konu, şimdi bizim mevzuatımıza göre öğretmenlerimiz 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi, yani kamu görevlisi olarak. Ve şu anda cari mevzuata göre eski adıyla Başbakanlık Devlet Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği diye bildiğimiz yönetmelik yürürlükte zaten. O yönetmelikte de erkek öğretmenlerin ve kadın öğretmenlerin nasıl giyineceği zaten tanımlanmış. Biz 2024 yılında da bu yönetmeliğe atıfta bulunduk. Dedi ki bu yönetmelik yürürlükte, bu yönetmeliğe uygun, yani devlet memuru olduğuna göre öğretmen arkadaşlarımız bu yönetmeliğe uygun giyinsinler, giymelerini tavsiye ettik. Şimdi bu yılda bu tedrici sürecin sonunda dedik ki öğretmen arkadaşlarımız hem bu anlamda birliktelik oluşturmak açısından hem öğretmen saygınlığına zarar veren bu tür minimal örnekleri ortadan kaldıracak bir tedbir olarak böyle bir sürecin içerisine girdik. Şimdi bazı sendikalar kararımıza itiraz ettiler. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde sivil toplum örgütleri kamu otoritesine hukuk kuralı dayatma yetkisine ve inisiyatifine sahip değildirler. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar hukuk kurallarının uygulanmasını takip ederler. Aksi durumda kanun koyucu gibi davranırlarsa bu siyaseten demokratik olarak hukuk devleti prensipleriyle çelişir. Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Şimdi bir sendikanın ya da bir siyasi partinin çıkıp da bu konuyu eleştirmesi başka bir şeydir. Ama böyle olmaz, şöyle olacak demesi, dayatmacı bir mantıkla yaklaşması bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kendisini kanun koyucunun, kamu otoritesinin yerine koyan vesayetçi bir yaklaşımdır ve kusura bakmasın kimse, ben vesayetin her türlüsüne karşıyım. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz. Kimse mevzuat yapan idarenin yerine kendisini koyamaz. Böyle tanımlayan kişilere karşı da biz gerekli hukuk mücadeleyi yürütürüz. Şimdi ben diyorum ki ben herhangi bir sendikada orada çalışan kişilerin nasıl giyineceğine dair genelgede bir hüküm mü koydum?
Sendikanızı istediğiniz gibi giyinin. Beni ilgilendirmeyin.

0: Bilmiyorum. Ama ben kamu kurumu niteliğindeki okullarda ilgili mevzuata göre davranılması gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyorum. Dolayısıyla buna karşı çıkan kişilerin yasakçı bir mantık eleştirisi yapmaları tutarsız, tam tersine hukuk devletini hayata geçirmeye çalışan bir idare olarak bakmaları gerekir. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Bu anlamda da ben işte dün de eğitim öğretiminin açılış töreni için bulunduğumuz okulda öğretmen arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyorum. Bu konuda çok sağduyulu bir yaklaşım sergiliyorlar. Önlükle ilgili mevzumuz da bu Yusuf Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim, şimdi Maarif modeli bu sene artık daha fazla sınıf düzeyini kapsıyor. Önümüzdeki sene artık bütün sınıfları kapsamış olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun pozitif sonuçlarından, bu perspektifin pozitif sonuçlarından bir tanesi PISA sonuçlarında kendisini gösteriyor. Ama sistemde konsolide oluyor anladığım kadarıyla. Röntgeni çekiyorsunuzdur. Burada bu Maarif modelinin ilerleme sürecinde güncellemeyi gerektirecek bir geri dönüş aldınız mı? Ben bunu sormak istiyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce PISA ile ilgili değerlendirme yaparken Türkiye Yüzyıl Maarif modeline niçin ihtiyaç duyduğumuzu iki parametresini ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi müfredatın bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir şekle kavuşması. Şu an okullarımızda bu minvalde Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli ile ilgili uygulamalar devam ediyor. İkincisi, müfredatımızın, öğretim programlarımızın hem çocuklarımızın yaşlarına hem de haftalık ders programlarımızdaki ayrılan yere uygun bir biçimde sunulabileceği, dünya örnekleriyle uyumlu olabilecek hale getirip müfredatı biraz hafifletmek. Şimdi orada yapabildiğimiz şey şuydu, %30 oranında yaklaşık olarak müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun. Fakat bu konuda atacağımız adımların, yani müfredatı daha fazla hafifletmenin beraberinde getireceği başka sorunlarımız var. Örneğin bizim işte 1 milyon 260 bin toplam öğretmenimiz var. Herhangi bir dersin müfredatını azalttığımız için haftalık programdaki yerini de 1 saat, 2 saat azaltmak anında birçok öğretmen arkadaşımızı norm fazlası hale getirecek, ihtiyaç fazlası hale getirecek. Dolayısıyla bu tedbirleri, yani bu uygulamaları yaparken tedrici bir mantıkla devam etmeye çalıştık. Yani hem insan kaynağı profilimiz açısından hem fiziki kapasitemiz açısından ideale ulaşmak için yapabileceklerimizi yapıp şunu söyledik. Biz bu programları, müfredatı bu parametre ışığında da revize etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu iki şeye ilave olarak üçüncü bir nokta daha var. Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin üçüncü alameti farikası da, yani bu uluslararası örneklere ilave olarak şunu yapmaya çalıştık. Şimdi dünyada biraz önce Şenol Bey'in sorduğu dijital medya, sosyal medyada yaratılmaya çalışılan öğrenci profiliyle ilgili olarak, genç profiliyle, nüfus insan profiliyle ilgili olarak küresel bir dayatma var. Ve bu küresel dayatma tırnak içinde bir küresel dünya vatandaşlığı tanımı yapıyor ve yerel, ulusal, milli değerlerin o yapı içerisinde tamamen eritildiği, çocukların bu milli değerlerden uzaklaştırıldığı bir profil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir problem. Biz Türkiye Yüzyıl Maarif modeliyle dedik ki bizim binlerce yıllık bir devlet geleneği olarak, bir toplum ve millet geleneği olarak ayakta tutan milli değerlerimizi çocuklarımızın kazanması lazım. Ki biz millet olarak atalarımızdan bize yadigar kalan bu mirası devam ettirebilecek bir kuşak yetiştirebilir.

0: Dolayısıyla Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin üçüncü niteliği de burada. Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda milli ve manevi değerlerimizi unutturacak, bizi bu dünya vatandaşlığı kavramı içerisinde kendi değerlerimizi ötekileştiren bir millet olmaktan bizi çıkartacak, bu yapıyla mücadele edecek şekilde milli ve manevi değerlerimizi de müfredatın içerisinde yerleştirdik. Örneğin çocuklarımız matematik dersinde oran ve orantıyı görürken matematik kitabımız adalet ilkesi üzerinden anlatıyor. Bunun gibi her dersin içerisinde bizi bu anlamda bir arada tutan temel referans değerleri müfredatın içerisine, her dersin içerisine, konu bütünlüğüne uygun kalmak koşuluyla yerleştirdik. Bu da bizim Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin önemli bir parametresiydi. Sonra dedik ki biz sahada sürekli izlemeler yapacağız. Sahada 7 ayrı birimimiz izleme ve değerlendirme yapıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir en kart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Yazancımnet, Sigortam.net.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Elhamdülillah, hamdolsun. Havalar güzel, biraz o sıcaklık artık yok.
0: Serinledi.
1: Evet, güzel, o güzel oldu, mutlu olduk.
0: Güz kendini hissettirmeye başladı.
1: Evet, ben seviyorum böyle kapalı yağmurlu havaları, karlı havaları. Seviyorum. O yüzden o elhamdülillah iyi geldi bana sabahleyin.
0: Trafik yani nasıldı?
1: Klimayı sonuna kadar köklemek zorunda kalmadığım zaman tamam. Bir ayrı mutluluk hissediyorum.
0: Trafik
1: kötüydü her zamanki gibi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Yani... Sabah bizim Kahraman Poyrazoğlu haber müdürümüz İstanbul'da okullar salı günü açıldı galiba diye sıkıntılı bir mesaj paylaşmış.
1: Normal saate geçince mesai saatine. Dün çünkü saat 10'da çok iyi fikirdi o. Evet. En azından o pazartesi o büyük travmayı yaşamadık ama tabii normale yani o sıkışık normale döndük ya. Normal derken normali bu. Normali bu. Öteki pazartesi değildi normal. Ama tabii şöyle bir şey de var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Böyle ne gerekli bir yorum mu bilmiyorum ama daha henüz yağmur yok, çamur yok. Görüş mesafeleri güzel, işte sistem dolayı vapur iptali yok. Yani bu şartlardaki trafik bu. Bunun yağmuru var, kazası var, ondan sonra efendim karı var.
0: Ona söylemeye dilim varmıyor.
1: Neyse Allah'tan şey yok, İmamoğlu yok.
0: İngiliz Büyükelçi de İstanbul'da değil. Hal böyle olunca tabii. Kar meselesi birazcık olsun.
1: Evet, yani
0: bir... tedirgin olmamızı gerektirecek bir... Evet. Durum olmaktan çıkıyor
1: İstanbul
0: inşallah.
1: İstanbul genelde trafikte biliyorsun rekor kırdık maalesef. Yani hiç gerek yoktu ama sadece merhaba selam verdim boşu çıktın. O da şu nasılsın iyi misin? İyiyim elhamdülillah ama dünyada sıralamalar alt sıralardan 5'ten 4, 3, 2, 1 derken galiba 2024 ya da 25'te 25 galiba 25'te dünya sıralamasında zirveye oturduk. Nedir o? Dünyanın en trafiği sıkışık tepişik olan şehir oldu İstanbul. Teşekkürler, sağ olun. Bunu armağan edenler, o hatları hatırlamayanların Allah bildiği gibi yapacağım.
0: Tamam. Sakin.
1: O hatları hatırlamayanlar yokmuş. Sakinim ha.

0: fikir daha geldi aklımıza. Abi bu İngiltere dağılıyor mu?
1: Niye abi diye dağılsın ki? Olur mu ya? Dağılmaz. Niye, nereden çıktı bu?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Böyle bir haber mi var?
0: Var. Birleşik Krallık bünyesindeki Galler, İrlanda ve İskoçya'nın ayrılıkçı liderleri bağımsızlık için ortak mutabakat zaptı imzalamışlar. Liderler Londra'ya referandum çağrısı yapmışlar. Bir, bu ne anlama gelir? İki, Londra bu resti görür mü? Üç, neler oluyor dünyada?
1: Şu an Birleşik Krallık dağılıyor lafı çok erken bir laf. İddialı bir laf. Yani tabii bilemiyorum iş yüzü. Çünkü o çok yani uzun uzun analize ihtiyaç olan bir mevzu. Benim tek bildiğim bir şey var. O da şu. İngiltere her şeyi bir şey yapıyorsa bir karanlığı kendi planlamıştır, kaçıyordur. Tamam mı? Aniden kalkma. Hani var ya böyle sosyal deneyler var. Adam caddede yürürken birden fırlayıp kaçıyor bu havaya bakarak. Herkes kaçıyor onun gibi. Yani bunu İngiliz yapıyorsa takip edeceksin. Çok tehlikeli. Yani bu tarih bize bunu gösteriyor. Abi, böyle abi bütün milletler bir değil. Değil mi? Şuben ve kabaile. Yani Kur'an-ı Kerim'de hepinize Allah diyor. Kabile kabile, şube şube. Milletleri yarattım diyor. Yani her milletin bir özelliği var değil mi? İngiltere savaşçı millet. Hintliler et yemiyorlar. Daha az yemiyorlar. Nedir o? Barışçı millet tuz yürüyüşüyle, pasif denişlerle özgürlük. Öteki tarafta Koreli bilmem ne adam böcek yiyor vahşi falan değil mi? Çin beyin canlı maymun beyni yiyor. Manyak. İşkenceci, Çin işkenceci olan. Herkesin bir özelliği var hocam. Ne yiyorsan o. Şimdi o yüzden şu var, İngiltere de çok vahşi saldırgan hegemonik bir millet. Yani bunu tarih boyunca bu belli oldu. Keşifler de böyle oldu. Aptal ahmak millet diyemezsin. Karakteristiği var milletlerin. Bu gerçek. Doğru mu hocam?
0: Doğru, yani
1: bu var. Biz burada bir ırkçılık ya da bir üstten bir nedir onun ismi? Üstünlük kompleksi değil bu. Hani var ya kompleks, bir aşağılık kompleksi var, bir de üstünlük kompleksi var. Değil. Bu tamamen milletlerin karakterleriyle ilgili bir şey. Coğrafyasıyla ilgili bir şey. Şimdi bunu niye uzun çizdim? Şöyle. Ya İngiltere diyorsun, bu dağılacak diyorsun. Ya bu İngilizler tarihimiz boyunca bize Hollywood'larda anlatıldığı, kitaplarda anlatıldığı değil mi?
0: Doğru.
1: Sen Türkiye'de yaşayan bir Türk milleti, bir evladıysan tarihinde anlatıldı. Hep İngilizler geldi oraya, bayrak astılar. Bir çıkmadılar hayatımızdan yani. Hadi hiçbir şey olmadı. Çanakkale'ye işte getirdiler, ta Yeni Zelanda'dan adamları getirdiler. Anzakları buraya falan filan. Her bir halk bir şekilde bunu soktular bunlardan. Tamam mı? Şimdi bu milletin geçenlerde konuşuyorduk ya. Hani nedir bunun? Ya iyi bir şey mi söylüyoruz yani? Ne musibettir? Ya Siyonimizin kökü de buradan çıktı ortaya. Sana Batı medeniyetleri ifade. Tabii.
0: Sen bana bunlarla gel.
1: Tabii Batı medeniyeti dediğin şey işte bu Siyonist Yahudilerle İngiliz aklının birleşmesinden ortaya çıkan bir musibettir bu.
0: Siyonizm.
1: Tabii. Gerçektir yani bu. Şimdi ve Batı medeniyeti diye sana yutturulan şey de budur. Medeni dediğim. İsyan ettiğim vakitler. Şimdi bu buraya baktığın zaman bir fark var. Millet bizim de anlamadığı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan millete böyle bir hasreti vardır. Dedi ki ya, milletlerin bir takım özellikleri vardır diye. Bizimkiler zor hazmeder. Bizim bir daha da kolay kolay bırakamaz. Hani aynen şeyin dediği gibi, kimin lafıydı o? Çetin Altan'ındı galiba. Kozmoz bol olsun. Neydi?
0: Neydi abi?
1: Gardırop at Türkçülüğü müydü? Onun gibi. Koyduk, bitti, mukaddes bitti. Yani gerçi onu şimdi sattılar peştemala. Oraya kadarmış. Para, karı kız daha çok iyi geldi onlara. Bir anda CHP bitti, tukaka oldu. İğrenç. Hatta
0: kapatılsın.
1: Hatta şey, ne o? Bak temizden vazgeçiyoruz. Kalabilir. Kalsın, istemiyoruz da. Senin olsun CHP oldu. Çok kutsaldı ya. Kutsal koltuktu biliyorsun.
0: Ama partinin de adı tehlikede, gündeminde
1: evet,
0: var.
1: Evet. Sonra şimdi burada mesele şu. Şunu da anlatmaya çalıştım. İnsanlar kendini güncelleyemediler. Bu milletin en büyük handikapı buydu. Bu handikapı da kıranlardan bir tanesi bu buraya, çünkü bu mevzu da buna bağlanıyor. Hı. Yapacak bir şey yok abi. Bu ülkenin çeyrek aslına neredeyse damga vurdu bu adam. Yani yapacak bir şey yok, kaçamazsın ondan.
0: Haydi bakalım.
1: Bu yine Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir mevzu bu. Nedir o? Ya son 25 yıl anlatmaya çalıştı. Sen bu kadar değilsin, bu kadarsın diye. Bu değil, bu
0: senin
1: değil.
0: Senin az önce bahsettiğin yükseklik kompleksinin tam tersi. Tabii. Aşağılık kompleksi. Tabii. İliklerimize kadar öyle işlenmişti ki.
1: Aynen.
0: Onlar yapar canım. Bize
1: tabii
0: laf düşmez canım.
1: Doğrudur.
0: Oho
1: adamlar,
0: canım.
1: Adamlar bir dikey devrimi, çağdaşlık diye mağaracılığı hala yaşıyorlar. Bak dikey devrimi çağdaşlık görüyor. Dikey devrim halkın devrimi değildir.
0: alttan gelirse halkın devrimi

0: dikey devrim, daha da devrim dikey olmaz. O diktatörlük de gelen bir şeydir. Ve senin kültürel doku yapım vardır. Eğer senin gibi millet, ya bir millet düşün, bu da amak diyemezsin bu millete. 15-16 tane imparatorluk kuracak, tekrar kuracak. Şimdi böyle bu kadar çok devlet kurmuş, devlet kurmayı öğrenmiş olan bir milletin kültürel yapısı bozulabilir mi? Bozulmaz değil mi? Şimdi bu anlamadıkları şey şu. İngiltere'yi niye konuşuyoruz? Şunun için konuşuyoruz.
1: Atilla İlhan'ınmış. Şimdi Kemal Bey söyledi, gardırop atletikçiliği Çetin Altan değil de Atilla İlhan'ınmış.
0: Ya, o dönemlerin adamlarından
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey var. Bu senin genetik kodların var. Bunu inkar ederek de çağdaş olunmaz. Çağdaş nedir diye sorsan ondan bile haberi yok adamın.
1: Ama hani,
0: haberi şu. Çatalı göstereceksin. Aristo gibi, Aristo dönemine döneceksin. Geri. Mabadını açık tutacaksın. Çok eşlik olacak evlilik dışında. Ondan sonra işte topluk güzel bir şey olacak. Top olmak çok doğru bir şey olacak. Ne verirse yutacaksın. Ötekinde de aynı o karikatürde olduğu gibi elinde bir kılıç, Roma kılıcı ama. Osmanlı kılıcı değil. Yani sen bin yıl boyunca bir Osmanlı kılıcı kullanmışsın. Islık oku atmışsın. Yok onlar. Roma kılıcı. Roma oldu. O kılıcıyla o yedi başlı ejderha, şeriat, dincilik falan filan da öldüreceksin. Devrim yapacaksın. Bilmem ne, kenarı derler o da. Devrim yapamazsın. Şimdi bu İngiltere diyorsun, bak konuşuyoruz şu an. Bu dönüm bölünmez mi? Galiba Theresa May hala Brexit'i konuşturuyor arkasından, Theresa May. O zaman başbakandı ya. Brexit niçin olduğunu kimse çözebildi mi şimdiye kadar İngiltere'de?
1: Yok.
0: Çözemediniz değil mi?
1: Ha. Yok.
0: Oraya doğru gidiyoruz
1: Brexit,
0: sanki.
1: Brexit İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı efendim.
0: Sanki
1: bir
0: dünyada
1: yapıldı, tabii, ve
0: küreselcilerin de kaybetmeye başladığı, yerelcilerin de galebe çaldığı bir devreye girdik. Aynı anda İngiltere yok ortada, Brexit. Şimdi bir şey söyleyeyim, bak bunu unutmayalım. Bunun detayları, ben tarihçi değilim arkadaşlar. Daha iyi bilen abiler, ablalar var. Kitaplar var. Okuyun. Sadece biz hızlı hızlı geçerken baktığımız şeyler bunlar. Magna Carta diye bir şey var. Bak İngiliz dedim böyle basit bir şeyler var. Magna Carta dediğin 13. yüzyıl. Ta geriye git. Önce krallar var. Sonra soylular var. Soylular isyan ediyor. Krallar her şeyin sahibi diye. Mecbur kalıyor. Krallar dağıtıyor soylulara. Hani sen diyor kalen olsun, sen lord ol, sen bilmem ne ol. Dağıtıyor bunları.
1: Tamam.
0: Toprakları. Ama nereye kadar? Adam bir devrim daha yapıyor. İşte bu şey oradan çıkıyor zaten. Avam kamerası, kraliçe, avam kamerası, lordlar kamerası. Sonra işçiler ayağa kalkıyor. Yok bir hakkımız var bizim ya, lord. Benim de hakkım var. Bu sefer o avam kamerası işçilerin hakları savunmacı bir. No, abi nereye buraya? Bu bak dikey devrim değil hocam bu. Bir
1: alttan
0: süreç.
1: Gelen bir.
0: Bu bir süreç değil mi?
1: Evet.
0: Anayasa var mı? Anayasası yok. Bak Galler diyorsun, anayasa yok. Nasıl yok? Yazılı bir anayasa yok. Allah Allah. Anayasa yok. Yani, tak şu işte. Yok bu yok. Mahkemeler var. Mahkeme kararları var. İçtihatlar var. Gelenekler var. Yaptırım ama adetler, örfler var. Değil mi? Neler var bak. Ben İngiliz'im diyor arkadaş. Bir anayasaya ihtiyacım yok diyor. Tamam mı?
1: Vay be.
0: Yani ben diyor ben bunu değiştirmiyorum. Demokrasi var, ben de başbakan seçiyorum ama o krallık da olsa da sembolik duracak. Çünkü benim o krallık bir başka bir manevi bağım var onunla ilgili. Galler benim, İskoçya benim, İrlanda benim, Avustralya benim. Bana bağlı tüm krallıkları, ben dünyanın her tarafında varım. Yok öyle. Sen zamanında Osmanlı'yken vardın ya. Hani sen Osmanlı zamanındayken Moritanya'da, Nijerya'da, Sierra Leone'da eski haliyle. Orada Cuma günü hutbede senin halifenin adı okunuyordu ya hutbede. Osmanlı diye bir şey vardı ya. Onun gibi onlar da her ülkede, kendi ülkesinde, Yeni Zelanda dahil bir kraliçeye ve krallığa aidiyetlerinden bahsederler. Bu çok kıymetli bir şey. Devrim böyle olur. Anladın mı? Magna Carta ile başlar. Lordlar ve avam kamerasına kadar gelir. Senin... Ama dünyayı da yönetirsin bu arada. Ha? Yani heykel yaparak, heykel yoktur zaten. Bak Roma'ya git, dünyanın en büyük, en güzel heykelleri oradadır. Son 200 yıldır heykel yapılmamıştır Roma'da. 200 yıldır. Böyle bir ahmaklık yoktur. Aşk çeşmesi vardır. Değil mi? Bilmem ne vardır. Ama hani yeni değil. Tabii bazı artistler yani heykeltıraşlar yeni özel neoklasik işler yapıyor olabilirler ama böyle bir şey yoktu. Yani biz bunu buradan başladık. Niye bunu anlattık? Bir kral hatırlatmış oldum.
1: Aynen
0: adı
1: öyle.
0: Bakın altta yazıyor arkadaşlar. Fakat Birleşik Krallık. Yani neydi? United Kingdom. Bu dünyanın en gelişmiş, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ülkelerinden bir tane.

0: tanesi dünyanın en güçlü nükleerinden bir tanesi. Dünya düzenine yön veren nükleerden bir tanesi ama cumhuriyet yok. No republic, no cumhuriyet, laiklik kelimesi yok. Bilmem
1: Monarşi
0: yok.
1: ile yönetilen
0: Demek ki
1: bir...
0: bunlar mağara insanlarının savunduğu değerlerdir. Mağara insanları, kızmayın abartmıyorum. Mağara insanları Sultan Palamut'tan kalan şeyleri alır. Eğer bu ideolojiden bahsediyorsak, yoksa ben inancım gereği bunun 100 yıl 500 yıl olmaz. Ben beşeri değil, ilahi kaynağı olan bir dine inanıyorum. Onu tartıştırmam. Seninki de tartışmam. Sen de krem peynir atabilirsin. Ama ideolojiden bahsediyorsan, güçten, kuvvetten, devletten böyle devlet olmuş.
1: Aynen öyle. Bir de
0: Niye bizim eyaletlerimiz vardı hocam?
1: milletlerin özelliğine değindi. Ne yerseniz osunuz dedi Hikmet Bey. Aklıma tam o esnada şey geldi. Ne diyordu o
0: Oba Bey hocam, biz de koyun
1: atasözü?
0: yeriz, sağlamızdır yani.
1: Bir dereden geçerken iki balık kavga ediyorsa
0: Büyük
1: oradan
0: ara
1: az
0: İngiliz
1: önce
0: tabii.
1: bir ince
0: Öyledir ama.
1: bacaklı İngiliz
0: İyi
1: geçmiştir
0: tabii.
1: diyor. Yani
0: Öyledir ama.
1: dolayısıyla
0: Öyledir.
1: bu İngiliz zekasının, İngiliz kurnazlığının öyle tamam hay Allah ya bölünüyoruz. Ya istemediği takdirde bölünmeyeceğini düşünüyor muyuz? Yani şey
0: Yani
1: o mudur?
0: çok planlı bir şey olabilir mi, tartışılmasını istenen, ya da başka bir yere evrilir mi? Ya da hakikaten bunlar da artık bu değerleri kaybettilerse, eğer Siyonistler bunlarla oynamak istiyorlarsa, çünkü onlar kendi belki de oluşturduğu kucağında yaptılar bu işi belki, ama bu ters tepebilir mi? İngilizler için bir dağılım olur bilmem, ama biz ne diyoruz her zaman? Yiyin birbirinizi, tamam mı? Umursamıyorum
1: Biz
0: yani.
1: sadece
0: Tabii.
1: çekirdeklerimizi aldık.
0: Hayır
1: O
0: tabii.
1: çekirdeklerini
0: Yesin gavur
1: alıp
0: gavura, umursamıyorum yani.
1: okul servisine dayanan dayılar gibi oturduk.
0: Ortak
1: Çekirdeklerimizi
0: uçak yapalım, çalışalım, problem yok hocam yani.
1: çitleyip takip ediyoruz. Akşam manşetine gelelim mi abi?
0: Tamam.
1: NATO'da Kızılserçe alarmı ilginç bir haber akşamda. Bir İspanyol subayefendi bu flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir Rus. Ama Sovyetler Birliği doğumlu, yani 49-50 yaşında bir Rus'la bir ilişki yaşıyor. Subayın konumu NATO'da çok kritik ama Rus'la ajan çıkıyor. Hal böyle
0: Hocam böyle abi,
1: olunca
0: film yap, film çek.
1: subayı paketlemişler. Böyle hızlıca, süratlice aklıma şey geldi. Bu tip kritik görevlerde olanlarla ilgili. Abi aklıma ne geldi biliyor musun bu haberi okurken? Şimdi çok şaşırma ama. Muhittin Böcek geldi mesela. Özkan Yalım geldi mesela. Hani bir Görele Belediye Başkanı vardı ya, küçük yaşta kız çocuğunu
0: Tabii.
1: taciz ettiği için hapis cezası almıştı. O geldi mesela. Yani şimdi ister istemez bu bantlanan güvenlik kameraları görüntüleri geldi mesela. Şimdi baktığında bu meselenin... Bilhassa uluslararası ilişkilerde, kritik işlerde çok önemli bir yem olduğunu görüyoruz buradan. Bu işte flört, kadın vesaire figürlerinin erkekler için.
0: Evet.
1: Hal böyle olunca ben bir kere daha şükrettim ya. Yani en azından
0: Ya yani
1: devletin kritik noktalarındaki insanların adının bu meselelerle anılmadığına ve dahi devletin adı bu meselelerle anılma potansiyeli olan insanlara emanet edilmediğine bir kere daha
0: tabii.
1: şükrettim.
0: Ya bu her zaman insan tarihinden bir var bir yani, bu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda da oldu bunlar. Yeni bir şey değil bu. Yani ajanlık yapan kadınlar ya da işte bir şekilde sızılması gereken yerde böyle sızan filmlere bile senaryosu olmuştur ya. Film konusu bu yani. Ya yani bundan çok bir şey ben ders almam. Bu olan bir şey.
1: Olmaya da devam edecek
0: Olmaya
1: olan
0: devam
1: bir şey.
0: eden bir şey
1: Evet.
0: yani. Ya, yeter ki şöyle bir şey var. Tabii ki burada bir takım değerler insanları engeller. Burada her şeyden önce vatansever, patriot olan insanlar bu konuda hassas olması gerekir. Çok kıymetli görevler bunlar. Değil mi? Ülkenin savunma noktasında önemli bir yerdesin. İstihbarat örgütlerinin, kurumlarının da elemanlarının dikkat etmesi gereken bir şey. Çünkü ne derler ona? İstihbaratın amacı budur. Yani bilgi toplamak, doğru mu? Ve bu bilgi toplamak en pahalı istihbarat hangisidir? İnsan istihbaratıdır. Yani bir insan büyütmek, yetiştirip ona o dili öğretmek, ülkeye yerleştirmek.
1: Saha elemanı
0: Tabii
1: zor.
0: en insan istihbaratı. Yoksa uzaktan dinleme cihazları vardır, odur budur bilmem ne. O teknolojide gelişen bir şey. Ama en zoru, en pahalısı insan istihbaratıdır. Yıllar boyu insanlar tabii o teknoloji olmadığı için, doğru mu? Bu teknolojilerle, bunlarla ancak endüstri sanayi casusluğu yapılmıştır mesela. Yani dünya şimdi yani atom bombasını herkes yapıyor. Şu anda o casus yapmana ihtiyaç yok. Rusya adam göndermeye gerek yok. Kazakistan'a gitsen formül zaten şunun içinde duruyor. Tek tek mikrofilm çekmeye de gerek yok parçalar için. Program içerisinde onları üç boyutlu bir şekilde çıkartırsın anında. Yani bir dosyaya sığacak bir bilgidir o. Toplam atom bombası know-how. Bir dosya. O yüzden şartlar değişti. Bunlar tabii o çok korumalı olan dosyaları geçemiyorsan en tehlikeli yerden girersin. Değil mi? Bu işlerden girersin. İşte uçkuru düşük olan bir adam bulursan caddeye dalarsın. Olmuştur. Olmuş olacaktır da devam ben diye düşünüyorum. Allah muhafaza eyle. Hele bir CHP'li ise geçmiş olsun.
1: İşte ben de onu...
0: Ya şey var ya ben biliyorum hatta Türkiye'nin en kıymetli çalıştım. Yazarlarından bir tanesiydi. Alkol sağlığa zararlıdır. Yani öyle adam meze yapar ki vatanı Kıbrıs'a veresin gelir diyen tipler de vardır mesela.
1: Bravo.
0: Çünkü bunun yanına bir tane vereceksin böyle bir şey. O mezeden. Yanında da bir tane bir hatun al sana.
1: Haydi şey, bütün devlet sırrı gitti.
0: Var
1: haydi
0: bakalım. Yani.
1: Haydi geçmiş olsun. Peki.
0: Şu uzağa gitmeye yok yani.
1: O zaman gel İsrail'e. Gel İsrail'e.
0: Evet.
1: İsrail gazetesi Kalkalist. Demiş ki Türkiye görmezden gelinmesi zor bir aktör. Bunu da başaran Erdoğan. Çünkü Washington ve Arap dünyasındaki etki alanı çok genişledi ve genişlemeye devam ediyor demiş.
0: Öyle. Aferin bunu görüyorlar.
1: Biz söyleyince görün. Yandaş oluyoruz. Ne ya yapacağız? İsrailli söyleyince ne olacak?
0: Görün yani bu dünyanın yani gözünü kapatsan da durum bu. Görmek istemesen de durum bu. Türkiye bu işlerle bunlarla uğraşıyor. Maalesef hani dün de konuştuk ya uzun uzun anlattık. Maalesef Erdoğan da siyasi rakip olarak adamlarla uğraşıyor. Uğraşık adamlar da işte.
1: Bizim yani, de yani, namımıza bu düştü diyor
0: dün
1: yani.
0: Dün de gösteremedik bir tane kafeye gitti. Var ya şu hortumda denen vardı ya Mahmut'tan.
1: Ya.
0: Ona gitmiş kafeye.
1: Ya bir bulun ya Konya'ya. Konya'da. Var mı diyor
0: çok
1: arkadaşlar.
0: Çok uzun ama ya kısasından ver. Sonuna doğru versin.
1: Böyle kısa bir şey. Mahmut Tanalı kafede ciddiye alan çıkmadı da yanında da bu Kuşadası meselesinde Kuşadası Belediyesi ile ilgili ciddi şaibe iddiaları sebebiyle kızı ve damadı bildiğim kadarıyla evet bildiğim kadarıyla yakalama kararı çıktığı halde henüz gelmeyen CHP eski CHP'li Bülent Tezcan da yanında bu değil ya dün gördüm ben sosyal medyada bir açık hava gençlerin daha ziyade çok bulunduğu bir ortam.
0: Şey için bağlı
1: neyse
0: ben
1: çok önemli değil. Evet.
0: Yani tamam, şöyle bu yani hakikaten iddian var ve ben iki kelimeyi çok sık kullanıyorum. Bir iddialı olmak, bir de meydan okumak. Yani bizim en büyük eksikliğimiz buydu. Çünkü bizi öyle öğrettiler. Çaresiz var ya hani öğretilmiş çaresizlik. Hı hı. Bu. Biraz önce konuştuk ya adam İngilizim ben diyor yaparım diyor. Bizi bu kutuya soktular, kısıtladılar. Bu öğretilmiş çaresizlikten dolayı biz yapamayız, onlar yapar. NATO üyesi olalım, tamam onların uç beyi olalım. Her şey daraltılmış şekilde. O şey yapar, Avrupa yapar, biz de uygularız. Doğru mu? Bizim çocuklar başarır. Onlar müstemeke çocuğuz biz. Biz anlamayız bu işlerden. Onlar çağdaş, biz geri. Bu kafayla bir yüzyıl kaybettik.
1: Evet.
0: Az bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Jön Türkler. Allah'ın en büyük belası da verilmiş Türkiye başına. Jön Türklük.
1: Kendilerini arabaya at diye koşup İngiliz sefirini çeken
0: İngiliz uçaklarını da yayınlar da yaptılar biliyorsun. Evet. İngiltere'den biliyorsun.
1: Özgür Özel biz Jön Türklük demişti.
0: İngiliz'i gördüğün zaman öyle de bakacaksın. Bak adam o dönemlerde Türkiye'ye
1: devşirmiş diyorsun.
0: Tabii.
1: O zaman kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Starmer.
0: Tabii doğru.
1: Yani o ekol diyorsun yani. Hani bu İngiliz deyince.
0: Yaz onlarla gene bir şeytani böyle cynical ne derler bir zeka vardı. Bir diabolik zeka vardı. Onlar da vardı. Yani onlar hani ben diyorum ya hep hani bazı insanlar vardır. Çok böyle üstenci tavrı vardır ya adam böyle çok havalıdır da. Fakat altyapısı da vardır yani biliyordur bir şeyler. Anladın mı? Yani adam narsist ama dolu dolu bir adam. Olmaması gereken narsizm Allah muhafaza kötü bir hadise. Fakat bunlar çok kötü. Yani aramızda kalsın. Özgür Özel belli bir seviye, çok altın dibinde bir adam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu şaka yapmıyorum bak. Belli seviyeyi gördük hocam. Yani tamam. Kılıçdaroğlu geldi geçti gitti. Yani sonuçta memurdur. Memuriyette adam bir şey öğretmiştir canım. Hı. Yani ona bunu harbur yapıyor ama paçaları sıvıyor, çamura giriyor. Bak İslam bu ama Özgür Özel başka bir seviye. Özgür Özel'in seviyesinde bir siyasetçi Türkiye'ye kolay kolay gelmedi. Niye diyeceksin biliyor musun? Oraya hak ediyor mu? Ya, biliyorum daha kötüleri var mı bilemiyorum ama yaptığı siyasete baktığı zaman kaç gündür mesela adam bu kadar dayak yiyor, değil mi? Piyasada dayak yiyor. Nedir o? Ya ben diyor geldim diyor biz büyük bir başarıyla geldim. Türkiye'nin birinci partisi oldum. 5 defa şunu yendim diye bağırıyor ya adam. Bağırırken alttan patır patır CHP'liler o başka partiye gidiyor o dönemde. Devam ediyor. Belediye başkanları dahil, milletvekilleri dahil. Partiyi böyle kaçıyorlar hepsi partiden. Anlıyorlar ki bu bir sıkıntı var bu partide. Adam çıkıyor televizyonda %62'yi gören var dedi ya vallahi dedi.
1: Ama var
0: Baba
1: ya.
0: bak ya, yani ondaki adamlar da abi, onlar da nasıl bit yavrusuysa gazeteci tıkılıklı tipler. Pardon başkanım %62 mi dediniz? Diyen yok ha.
1: Yok,
0: Ya
1: olmaz.
0: be, koca koca bak yeri döndü İsmail Saymaz da 10 defa sözcüye girdi 20 defa çıktı. Koca koca İsmail Saymaz. Söyle bakalım Gökçek'ten ne kazandınız? Utanman olsun biraz İsmail. Ayıp bak. Ya, utanma duygunuz tamam anladık ya mecbursun tamam. Sen de yalamak zorundasın postalları. Tamam anladık. Ama biz seviye şu seviyeyi tuttu. Bak ben söylüyorum. Ben söyleyebiliyorum. Şu seviyeyi yakala. AK Partili daha önceki rüşvetten gözaltına alınmış insanları tek tek söyledik yazdık. Söyledik bile yani. Haber bile yaptık. Ya sen şunu yapsan mesela. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında İmamoğlu içerisinde. Ya aç da de ki bu adam acaba çaldı mı diye bir sor lan. Hiç mi utanma yok? Tanıyorum ben kendisini. Hiç sen utanmıyor musun hiç? Biliyor musun? Eşek gibi biliyorsun. Hadi dava aç. Eşek gibi biliyorsun ne olduğunu. Bilmiyor musun? Ben senin ne yaptığını biliyorum. Bak hep birbirimizi tanıyoruz ha. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ve konuşamıyorsun. Meydan okuyorum kardeşim. Çıkarsın bak Gökçek'ten. Ulan adam 500 tane soruşturma geçirmiş Melih Gökçek. Hepsinden de temiz çıkmış. Ama öteki tarafta adamın 75 tane şahidi, tanığı bu adamı Ekrem İmamoğlu'nu ta Beylikdüzü'nden itibaren tanıyanlar, ortakları, dostları, iş yaptıkları, ihaleye girenleri toplamamak üzere kaç diyor biz verdik. Biz bu adamı hepsi mi yalan söylüyor lan? Toplandılar. Sen ne vicdansız adamsın sen ya? Sor bakalım al bak kafası çalışan bir adama soruyorum. Yılmaz Özdil de öyle. Aptal değil ki bunlar abiciğim. Hani Rahmi Turan değiller. Ama Yılmaz Özdil kafa zehir gibi çalışıyor. Lan inanmıyor musun sen şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığını bilmiyor musun? Biliyorsun değil mi? Peki gerçi o çok giydiriyor. Özgür Özel bu seviyede peki CHP genel başkan olur mu? Olmaz. Peki ayrıldı CHP mi kurtuldu? Yok daha kötüsü var. Mutlancı bilmem. Abi gözünü seveyim. Hangi mukaddesatınız kaldı?
1: Ya
0: Bana
1: hakikaten
0: bak
1: ya
0: hangi mukaddesatınız kaldı?
1: çok trajik
0: Kutsallarınıza ne oldu sizin?
1: çok trajik
0: Hani
1: bir yerde
0: hani
1: de.
0: var ya altı ok. Nereye gitti altı? Yok abi çok kötü. Niye? Peştemal. Mal daha güzel. Para.
1: Geleceğiz şimdi ona.
0: Para daha güzel.
1: Bir iki
0: Oğlum niye
1: konu
0: sattınız lan
1: başlığım daha
0: bunu?
1: var.
0: Hani buna hani tuvalet teline oy veriliyordu ya.
1: Tamam.
0: Tuvalet teline mi bıraktınız kardeşim?
1: Bir iki konu başlığım daha
0: Bu
1: var.
0: ne, bizim benimse başka bir
1: Geleceğiz,
0: şeydi galiba.
1: geleceğiz. Ya sen nereden çektin yani? Biz aldık İsrail'den.
0: İsrail'den mi geldik buraya?
1: İsrail iki
0: Geldi
1: nokta
0: işte.
1: üst üste Türkiye zor aktör dedi ki
0: Erdoğan bununla uğraşıyor dedik buraya.
1: Sen oradan yine
0: Tamam
1: meseleye
0: pardon.
1: daldın. Olsun biz toparlamış olalım. Türkiye'nin zor aktör olmasına her gün yeni bir haberle tüm dünyaya bunu ispatlamak adına çalışmalar devam ediyor. Sungur Burç'tan ateşlendi demiş Milliyet gazetesi. Sungur hava savunma sistemi, Burç'ta mobil hava savunma cihazı. Şimdi bu iyice kimya bozacak ama Sungur Burç'tan ateşlendi Hikmet abi. Güzel iş.
0: Yok bilmem bir dakika kim birisi ürküp, ne oldu? Burç yaralandı mı? Sungur nereye gitti düştü?
1: Ha, ürken,
0: Alper
1: ürken, ürken
0: Kim
1: tavşan
0: düştü?
1: var mı? Bu karat çünkü.
0: Hocam
1: Eğer
0: buradan
1: denizde
0: tarlası mı
1: deneme,
0: düştü? Nereye düştü hocam buradan?
1: denizde deneme olsaydı balıklar ürktü diyecektik. Karada denendiği için Özgür Özel'i süratle ürken tavşan ve tilkiler için açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mümkünse biraz alkolün boyutunu arttırırsa o balıklar ürküyor Sinop'taki açıklaması gibi biraz da böyle dili dolanırsa en azından bir tavşan ve tilkilerin hatırı kalmaz. Balıklar
0: Şimdi
1: kadar kıymetli olduklarını düşünürler bu ülkede. O yüzden bu kara tespiti, testi, tatbikatı efendime söyleyeyim, kara canlılarını ürküttüğü için evet. Özgür Özel'in bir de bunu o bölgeden kınamasını kuşların, bekliyoruz.
0: Kuşların göç ettiği bölgede atmamak lazım. Bir göç ederken bir anda yanlarına ciddi bir tane şey geliyor.
1: Kuşlar da olabilir, doğru. Değil mi? Bir tek balıklar olamaz kara olduğu için.
0: Şimdi hocam şu ne güzel tebrik ediyoruz. Roketsan değil mi? Roketsan tebrik ediyoruz. Çok köklü. Dünya çapında bir kuruluşumuz biliyorsun değil mi? Bak dünya çapında diyorum. Dünya çapında. Tabii bu Özgür Özel anlamaz. Onun çapı çok farklı. Çap hocam çapta. Bak şurada çap. Bak şu daire bir masamız. Görüyor musun arkadaşlar? Bu çap. Şurada çapı var. Mesela şurada çap. Bu da çap. Bak bu da çap. Bir de şurada çap ya. Çap bundan hocam. Şimdi adama diyorsun ki. Bak şimdi bak bu işte şu masamız. Bak çap. Şu dünya çapında derken büyük bir şeyden bahsediyorum. Şimdi Özgür Özel partinin yeni isim meselesi var. Ondan sonra arkasında mikrofonlarla oynayan bir adam. Bakıyorum siyaset ya ne yapacak diye bakıyorum. Yani Türkiye'de yapılan gelişmelere karşı bir politika bir şey arada bir sıkıştır. Tamam şu anda bir öt korkusu var. Hı. Çünkü her an bir şey olacak diye korkuyor. Hani ödü patlıyor derler öt korkusu. Şimdi tamam anladık da arkadaş arada bir siyaset sıkıştır. Şey kapı kapı geziyor. Mahmut Tanal gibi. O şeyi düşünmemeye çalışıyor. Geçti bak Özgür Bey geçti. Yani sen bu saatten sonra yeni bir döneme giriyorsun. Siyaset üretmen lazım artık. Ekrem İmamoğlu'nun uğruna, bir kişinin uğruna, dünyanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin büyük yolsuzluk dosyasının başsanığı adına bir partiyi yaktın. İyi yaptın. Bence çok iyi yaptın. Ben üzgün değilim mesela. Bunu samimiyetle söylüyorum, üzgün değilim. Numara yapmak istemiyorum. İşte desem ki, hayır işte çok iyi muhalefet, Türkiye'de en büyük eksik muhalefet. Ya doğru muhalefet de, böyle olmasından da ben mutluyum yani. Şimdi ben bunu şöyle aldansam niye bir riyakarlık yapıyorum ki ben? Bence çok iyi yaptı. Geçen yazı yazdım millet anlamamış. Bizim cenahtan da çok CHP kapatılmalıdır diye bir yazı yazdım. O bölüm çok iyi anlaşılmamış orada. Orada bir bazı yerde metafor yok. Ben ciddi söyledim onları. Ama bağlantı yerim çok doğru. Bu adamlar kutsal top, kutsal koltuğu ki öyle bir şey yoktur. Kutsal partiyi öyle bir şey olamaz. Kutsal faşizmi kutsadılar. Altı ok diye soktular. Şimdi hepsi iğrenç oldu. Tukaka. İyi oldu dedim. Neden? Adam bunun yerine oradaki espriyi anlayanlar peştemalle malı tercih etti. Bir peştemal. Bu işler. Fuhuş muhuş işleri. Metre santimetre işleri. Tamam. Bir de mal. Yemek. Bu daha kıymetli geldi. Onun için sattılar dedim. İyi oldu. Çünkü çap bu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi eski partilerin çapı bu. Gidenlerin de çapı bu. Onun peşinden gittiler. Bunu tarih affetmeyecek ama ben mutluyum. CHP'yi gömdüler. Dediler ki kadın, kız, fuhuş, metres, para, çalmak, rüşvet daha kıymetlidir dediler. Biz gidiyoruz dediler. Ve gittiler. Zerre kadar sevmem ki bak Kılıçdaroğlu'nu o da yalan. Ben aslında adamı aksın. Niye ya bir diyakar bırakalım ya. Dürüst olalım ya. Dürüst. Ne demiş en güzeli? Dürüstlük en iyi politikadır değil mi? Evet. Honesty is the best policy. En iyi politikada dürüstlük. Dürüst olalım. Ben bu ama Kılıçdaroğlu'na kaldı mı CHP? Kaldı. Mutlak mutlandan da oraya geldik herhalde. Adam vazgeçtim ben diyor. Niye lan? Sen üzerine beton mu döktün CHP'nin? Sen CHP'yi beğenmiyor musun? Hani vardı ya Gaffur vardı ya neydi Gaffur mıydı? Dans eden adam var ya kapıcı.
1: Avrupa yakasındaki.
0: Sen beğenmiyor musun sen CHP'yi? Beğenmiyorlar. CHP iğrenç.
1: Hadi gel o zaman
0: hatta
1: oraya geçelim.
0: İstanbul'daki şeyine başkanlığına dışkı bıraktılar bunlar.
1: Evet.
0: Bu da yaşandı mı? Valla mahkeme ben bilmem. Savcılıkta konu mevzu. Kimin dışkısı araştırılıyor. DNA testi yapılabilir yani. Kimin dışkısı diye.
1: Peki. Şimdi.
0: Ya bunu yaşadılar mı CHP yaşadı.
1: Oraya gelelim.
0: Oh iyi oldu.
1: Tane tane gidelim. Neden şaibeyi kabul etti diyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği mutlak mutlan kararını temize götürmeme kararı aldı. Yani mutlak mutlan kararı verilmişti. CHP buna itiraz etmişti. Bu edilmiş olan itirazdan vazgeçti CHP. Özetle bunu anlıyoruz. Tamam dediler ya biz itiraz etmiyoruz.
0: Bence kabul etti işte doğrudur dedi.
1: Bir şaibe var dedi daha
0: yok,
1: ne?
0: Yok abi yok itirazım kaldırılmıyor. Tamam şaibe şaibe var dedi, kabul
1: Var
0: etti
1: dedi, evet.
0: yani. Yani
1: Var dedi, kabul et.
0: tamam. Yani pavyon pazarlığı falan olabilir. Var.
1: Pavyon pazarlığı var, delege iradesi satın
0: Tamam. Ha,
1: alındı.
0: kabul edildi yani.
1: Efendime
0: Tamam.
1: söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'na
0: Tamam, harika.

0: verilmiş olan oylar, imzalar daha doğrusu bir anda oya dönmedi. Düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanım olsun, aday olsun diye imza veren bir delegesin. Bir anda seçim günü vazgeçiyorsun. Ya evet. Özgür Özel tabii, daha tabii. iyi bir genel başkan olur tabii. diyorsun bir anda.
1: Tabii.
0: Duygusal bir takım dalgalanmalar
1: bütün bunları kabul yaşıyorsun. Etmiş oldu mu CHP? Etti. Bence bütün bunları etti. Kabul etmiş oldu.
0: Heh. Tamam. Şimdi hal böyle olunca demek bu sefer gözler yeni partiye seviyorlar. Çevrildi. Şimdi yeni parti ne diyor? Yeni parti diyor ki Murat Emir, CHP yönetiminin temiz başvurusunu geri çekme kararını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin aldığı kararın hukuken geçersiz olduğunu savundu diyor.
1: Aferin, ne güzel.
0: Ama dert bununla bitmedi. Evet. Ya, Öztürk Yılmaz gibi hatırlıyorum ben. Hani şu muhasebeci Kenan vardı ya.
1: Öztürk Yılmaz, evet.
0: O muhasebeci Kenan, yani Musul konsolosluğu işgal edildiğinde konsolos olduğunu söylemeyen konsolos, öyle olduğu iddia edilen, sonra da CHP saflarında siyasete girdi. Sonrasında CHP'den de umudunu kestiği için kendisine yeni bir parti kurdu. Yenilik Partisi. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmuş oldukları yeni partinin kendi adın kurduğu partinin adıyla olan benzerliği sebebiyle Yargıtay'a müracaat etmişti Öztürk Yılmaz. Yargıtay demiş ki Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği sebebiyle yeni partiye adınızı değiştirin demiş.
1: Ya o da, abi niye o da demiş kadar? Ki o da demiş ki parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yani yeni parti bir tamam. daha yani ismini değiştirmek zorunda kalırsa değiştirmeyelim de bir şey ekleyelim.
0: En yeni parti.
1: İşte öteki yenilik. Buraya yenilik demiş yani. Tamam. Yenilik olmak. Başına koyabilirsin. Heh. Ya da başka bir kelime. Yani iyilik eki değil ama. Yani yeniye bir iyilik eki kullanmadan yeni bilmem ne partisi. Yeni don partisi, zot partisi falan neyse. Bir şey koyacaksın arkasına. Bu kanuni bir şey haline gelebilir. Sorun haline gelebilir. Yani bizim, önce ben bunu bir sordum. Ben de bu herhalde biraz bizim habercilerin köpürttüğü bir haber midir diye düşündüm ama sonra şunu öğrendim. Kulislerde, olayın gerçek olduğunu yani eğer bir mahkemeye gidilirse mahkeme daha affetmez. Bir haksızlık görebilir. Yenilik Partisi. Bir de kelimenin sadece yeni parti olarak kalmasında da sakınca var. Çünkü hep bir şey konu yeni bazen bazı isimler vardır ya konulmaz. Yani restoran mesela restoranı koyamazsın. Çünkü bir sürü milyonlarca restoran var. Yani bazı isimler var. Bu bir şeyi kuralı yani bir mahkeme şeyi yani daha doğrusu hukuki bir
0: terim. Tamam.
1: Yani bir sıfat düşün o müessesenin bir sıfatı. Genelde herkesin kullandığı bir sıfat.
0: Tamam.
1: Tek başına kullanamazsın onu.
0: He, anladın mı? Anladım.
1: Onun gibi düşün
0: anladım.
1: Yani.
0: Anladım.
1: Şimdi bu da yeni de...
0: Eczanesi diyemezsin.
1: Diyemez.
0: Mesela.
1: İsmi eczane
0: eczanesi olmaz. Eczanesi olmaz.
1: Ya da mesela başka bir sıfattır da genelde tüm o eczane ya da herhangi bir kurumun tanımlayan bir sıfattır o. Genel bir sıfattır.
0: He,
1: o yüzden anladım. Koyamazsın.
0: Tamam.
1: Çünkü o bir isim hakkını aldığın zaman başkası kullanamaz onu.
0: Doğru.
1: Doğru mu? Ha.
0: Doğru.
1: Oradan da vurabilir. Oradan da yenilikten vurabilir. Derken hakikaten kulislerde yani yeni parti kulislerinde
0: tamam.
1: Yeni parti dediğimiz eski CHP'li yeni partileri kulislerinde hakikaten başımıza sıkıntı olabilir. Bir an önce yeni bir isim bak yeni ne kadar kötü değil mi? Her tarafta yeni bir isim bulalım demişler.
0: Ya şöyle ben bu noktada mesela,
1: öğrendim.
0: Ben bu noktada çok endişeli değilim. Endişeli böyle bir yeni parti seçmeni gibi düşündüğüm zaman empati yaptım. Çok endişeli olmuyor.
1: Tuvalet terliği diyorsun.
0: Allah muhafaza. Ya şöyle ki zaten Özgür Özel'in kendisi bile partinin adını karıştırıyordu. Yani genel başkanı partinin adını yanlış söylediği bir partinin genel başkanıydı.
1: O bile daha içselleştirememişti. Değil mi?
0: Ya dolayısıyla dönün başka bir şey yapın ya. Vallahi bak başka bir Jön Türk Partisi yapın. Yapabilirler
1: bence
0: mi abi?
1: Bence yapsın.
0: Biz Jön Türk'üz diyordu çünkü. Ya,
1: mesela Neo Jön Türk Partisi.
0: Neo Jön Türk Partisi.
1: Neo Jön Türk. Mesela daha bak havalı var. J harfi var. J. Mesela J. Daha havalı değil mi?
0: Oo.
1: Ya da Neo İttihat.
0: Neden? İttihatçı. Neden olmasın?
1: İttihat çok Arapça oldu ama.
0: Tabii.
1: Jön Fransızca daha idare eder.
0: Var.
1: Orada bir şey olmaz. Biliyorsun değil mi? Sarı taktığın zaman yırtıcı gerici oluyorsun. Fötür takınca İngiliz olmuyorsun.
0: Evet doğru.
1: Biliyorsun değil mi? Öyle kural
0: doğru,
1: var.
0: Doğru,
1: yalan mı? Bunu şey yapmayayım yani. 1453 neydi bu çocuk var ya, gülen, sürekli gülüyor bir adam var. Onun esprisi benim değil. Abi sarı takıyorum diyor. Vay çağ dışı gerici bilmem ne diyor diyor. Fötür takıyorum diyor. Hiç İngiliz olmuyorum. Vay İngiliz demiyorlar bana diyor. Ya. Onun esprisi benim değil.
0: Şeyi arkadaşlar buldu bir hatırlatın. Ne tamam, o? Madem öyle. Özgür yok Özgür Özel'in parti ismini karıştırması. Yani bizim uydurduğumuz bir şey değil. Buyurunuz.
1: Tabii biz tabii.
0: Hatırlayalım.
1: İyi Parti diyor kendine zaten.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
0: Dolayısıyla değişen bir şey yok. Ey yeni partili seçmen, endişe etmeyin. Genel başkanınız henüz içselleştirememişti. Adını değiştirseniz de çok önemli değil.
1: Benim o yazdığım kitapta en komik bölüm, onu uzun uzun yazdım tabii. Hat devamını kitap alın okuyun. Şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun emperyalistlerin anasının emdiği sütünden memelerini, memelerin sütünü meme, süt süt zıt fırt dediği zamanda çok gülmüştük biz.
0: Çok.
1: Tamam. Ama şu var.
0: Bunun saldırı askeri vardı Özgür Özel.
1: eğer arkadaşlar bulursa bence hatırlatma, yani bu kayese babından bence izleyici çok gülecektir hatırlayınca. Bazı
0: analarının yani, memelerinin sütten, sütleri
1: 16 saniye.
0: Bulur ya bizim ekip.
1: 13-15 saniye. Ananın sütünden, memelerden sütünden diye başladığı zaman biz gülmüştük ama dedik ki şu. Hani anasının emdiği sütü burnundan getirecek.
0: Evet.
1: Cümle bu. Hani biz öyle bir anti emperyalistiz ki Amerika karşımıza geldiği zaman ya da işte bir emperyalist ülke onun anasının emdiği sütü burnundan getirir. Fitil fitil diyecek diyemedi. Yani şey gibi oldu bir de hani ama asla unutmayın. Hattı müdafaa yoktur. Ve asla şunu unutmayın. Unutmayın evet. Hattı müdafaa yoktur. Unutmayın.
0: Sonra kağıda bakıyor.
1: Sattı bu daha vardı. Bunlar
0: şunu
1: komik.
0: Unutmayın evet.
1: Bunlar benim, ben bunlarla
0: unutmayın dedikten sonra tevafuka bak.
1: Ben bunlarla unutmayın çok fazla sonra okuyucu sayısına ulaştım. Bunların sayesinde. Çok uyudu bana. Müthiş yani, ben hakkını iyi yani söyleyeyim başta. Ben Erdoğan güzellemesi yazmadım. Yazmıyorum da. Söylüyorum sadece neyin ne oldu, geçip gidiyorum. Ama ben bunun üzerinden mizah yapıyorum. Öte tarafı mizah tarafı yok. Bayağı devrimci adam. Devrim yapıyor. Çat çat vura vura devrim yapar. Bu adamla sırf malzemeydi. Özgür Özel başka bir boyut dedim bak. Girişte söyledim. Çap dedim. Çap farklı bir şey yani. Ya bir insan partisi yeni kurmuşsun. Sen kurmuşsun. İnsan partisiyken dikkatli bir şekilde konsantre konuşman lazım. Sen ben değilsin ki. Ben hikmetken çıkarmam abla ağzından kaçar. Bir şeyler de kaçıyor sürekli. Ama sen bir parti liderisin tırnak içinde. Adam kendi partisinin adını unutup da zat dese gülerim sadece. Al Kılıçdaroğlu 2 derim. Zat partimiz bizim, don partimiz. Ne lan yeni parti. Komik. Ama bir mevcut parti ismini telaffuz ederek, değil mi? Yeni partinin iyi parti olarak dediğin zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun sana. Bu bir çap bulmuşlar mı anasını?
0: Yok daha bulamadılar. Ben de bekliyorum hani
1: anasını sen üstünden.
0: Mümkün olduğunca süre kazandırdın ama
1: Kılıçdaroğlu anasını emdiği sütü memelerinden dediğin zaman çıkar. Ben hatta önce ben çıkarım.
0: Neyse. Tamam. Geçtik.
1: Şimdi şöyle diyeceğim. Yani o yüzden bu başka boyuttayken kastettiğim benim bu. Yani Özgür Özel çok farklı bir alemde yaşıyor. Çıktığı televizyon kanallarında bir şey daha söyledi. Hatta geçen bir yere çıktığında yüzden bahsetti. Dört kişi niçin şeyi sordular. Bir şey sordular ya dört yakınlarda oldu.
0: Sen hatırlat, ben hatırlarım.
1: Hatırlasam zaten. Neyse canım, hatırlayamadım şu anda. Hatırlasam söylerim. Yazımda vardı benim. Ama yani şöyle söyleyeyim. Sen Sungur burçtan ateşlendi dedin değil mi?
0: Evet. Biz sonra ama gündür... bir de partinin adını değiştirilmesine geçmiştik.
1: Evet. Şimdi buradan buraya kadar geçtik ama şu var. Bak biz burada bunlarla konuşurken ya burnumuzun dibinde biraz önce de işte efendim Yunanistan'da ve İsrail'de basında çıkan Türkiye ile ilgili haberlerden bahsediyoruz. İddialardan, Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ilerleme kaydettiğinden bahsediyor tüm dünyada. Fransa'da gene dünya çapında dünyanın en güçlü 7 ülkesi diyor. Bir taraftan efendim dünyadaki en iyi eğitimde yükselen PISA meselesi var.
0: Oradan sen ona bir gel. Ona bir
1: abi,
0: gel.
1: Abi bakıyorsun bütün dünyada bunlardan istiyorum ki biz bunlarla yani bu CHP kafasıyla güncel ve çağdaş bir mevzuyu, eğitimi değil mi? Sungur'u, Burcu dış politikayı konuşalım ve ayrı fikirlerle tartışalım ki hani konsens oluşturmak amacıyla mükemmele ulaşalım. Yani doğru fikre ulaşalım. Adam mikrofonu düzeltiyor. Partinin adını yanlış telaffuz ediyor. Sabah kalkıyorsun o ona bu buna. Aynen kimde o Hurşit Güneş gibi takmışlar birbirlerine üçgen şeklinde. O ona takmış, bu buna takmış. O ona silkeliyor, bunu silkeliyor. Sabah bir kalkıyoruz. Tacizler, sen onu bırak, kocanı bırak gel. Ben yürüyen parayım, bebeğim. Ulan bu ya, ya bu karşıdaki muhalefet. Abi öyle deme ya. Aslında bundan abi öyle bile yok. Bu en rafine hali. Bir daha söyleyeyim.
3: Görünen
1: en,
3: bu yapacak
1: en rafine şey. Hali. Bak Cumhuriyet Halk Partisi arındırıldı. Hom yaptı ya adam.
3: Tamam.
1: Arındırıldı. Arındırıldı. Ne o pislikler temizlendi.
3: Evet.
1: Bu tarafta yeni parti. Evet. Ben demiyorum o. Kılıçdaroğlu ifadesi. Arınmış olan partinin başında da gel dön, dolaş. Benim oğlum bina okur. Döner döner bir daha okur. Nasara Yansuru Nasran. Fevra Nasirun. Bir daha okur binayı. Ne o? Kılıçdaroğlu geri döndü. Hocam. E tamam. Ama bu ama bakın bir dakika dur. Gene sevgili dostlarıma sesleniyorum buradan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu değil ya. Kodlarını, oğlum kodu de, ben de, bunun kodu bu dedim ben. Bin defa anlattım size. CHP eskiden de kodu buydu. Çünkü Saracoğlu'ndan beri. Hala kodu bu. Değişen bir şey yok. Yani o dönemlerde gariban Türkiye yeni kurulmuş. Buna işte ne diyorlar da keçiye, koyunda olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bunu Abdurrahman Çelebi'ydi. Hala bunlar böyle. Hala değişen bir şey yok.
3: Ya.
1: Yani sen şey bekleme karşında. Efendim biz kurucu irade izlemle. Gördük abi kurucu iradeyi. Kurucu irade asla vazgeçilmez. Yani eski Türkçe'de bir ifade vardır ya. Hı. Hani kerameti kendinden menkul bir partiydi ya bu. Meşruiyeti, kerameti, kutsallığı kendinden menkul partiydi. Ama bu eskiden de böyleydi. Ha. Ecevit döneminde de böyleydi. Ondan önce de böyleydi. İnönü zamanında da böyleydi. 1900'da yıllardan itibaren 2026'da da böyle. Sonuçta ikiye ayrıldı. Daha önce de ayrılmışlığı vardır. Ama çıkan bu. Sen bunun içerisinden temiz siyaset yapan, hı, ahlaklı, namuslu, dürüst, çalıp çırpmayan, hakikaten hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş, aşk ile çalışan insan arıyorsun bu partinin içinden. Çıkmaz. Zaten olanlar da ne yapar? Der ki arkadaş ben bir yola çıkmıştım. Bir cumhuriyetçi, vatanını seven bir insandım. Bu kodlar bana uymuyor der ve bırakır gider. Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer bırakmıyorsa hala vardır bir bozukluk. Bana göre öyle. Eğer hala diyorsa ki benim hala tuvalet terli olma şansım var diye düşünüyorsa bir insan, hedef varsa, kusura bakmasınlar. Yani buna çok şey gibi oldu, toptancı bir ayrımcı gibi oldu ama yani burada ayrışıyoruz, kusura bakmayın. Yani ben burada kucaklayamam sizi.
3: Şimdi
1: kucaklama şansım yok hocam.
3: Şimdi sevgili abicim, pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz dedi dün Sayın Cumhurbaşkanı. PISA meselesine değindi. Sen az önce cümlenin ucundan meseleye girdin. Dedin ki ya bu PISA'da elde ettiğimiz başarı çok da fazla anlayabileceği, muhalefetin anlayabileceği bir başarı değil. El Hak doğru da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da dedi. Dün eğitim öğretim yılı açılışı sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençliğin filiz verdiğini söyledi bin şükür. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti dedi. Şimdi bizden önce zaten bir Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu Sayın Bakan Yusuf Tekin. Bir 50 dakikalık doz gitti bu CHP'nin içine. Onlar ne diyordun sen? Sarımsak görmüş vampir,
1: evet,
3: gibi,
1: evet,
3: oluyorlar.
1: Tabii, tabii.
3: Sayın Bakan'ı herhangi bir şekilde...
1: Hani filmlerde böyle yapıyor, şeyde, şey yapıyor görünce, adam.
3: Ya sen gerçekten bu başarıyı göremeyecek kadar şuursuz musun ya? Evet öylesin. Gericilik mağara. Ve açlık kıskacı.
1: Öyle abi, mağara onlar ya. Mağara insan.
3: Hikmet abi.
1: Ya bak ben Cumhuriyet gösterdiğim zaman...
3: İbreti alem için iletişim fakültelerinde bir gazetecilik nasıl yapılmaz şeklinde öğretilmesi ve okutulması gereken bir başlık. Gericilik ve açlık kıskacı. Neymiş biliyor musunuz? Bakan Yusuf Tekin tarikatlara, cemaatlere çok şeymiş, yakınmış. O klasik zaten. Öğretmen ve personeli Türkiye Yüzyılı'yla Türkiye Yüzyılı Marif modeli mesajı göndermiş Bakan Bey. Aynı zamanda da veliler temel okul gereksinimlerini karşılamakta zorlanmışlar falan.

0: O veliler zerre kadar umurunuzda değil, bunun farkındayız. Onu da geçtik. Bahsettiğiniz şey, anlatmak istediğiniz tamamen altı boş olan bu slogandan başka bir şey değil.
1: Değil. Hocam şöyle bir tek hatırlatalım mı istersen?
0: Hatırlatalım.
1: Güzel bir mevzuya giriş yaptın çünkü. Bak Sözcü gazetesi sana bana demokrasi öğretiyor. Bak benim şurama geldi. Şimdi sözün bittiği yer. Hadi yorumlayalım. Arkadaşlar bak biz bunu yorumlarla anlaşamayacağız. Beni bazen yanlış anlıyor. Kimseye laf falan soktuğum yok benim. Kendi kendime konuşuyorum ya. Bir izleyici kitlemiz var. Ve anlayanlar anlıyor. Allah razı olsun. Milyonlarca insanla da iyiyiz yani. Ben kendi payıma söylüyorum. Biz günün manşeti olarak buluştuğumuz, ekranlarda buluştuğumuz, sosyal çok insanla, yüz binlerce, belki de milyonlarca insanla aramız çok iyi. Onlar bizi anlıyor. Bir kesimin de dili olmak zorundayız. Abi çok yumuşak gidiyorsun ya. Biraz sert git abi ya. Ya biraz giydir şunları abi. Abim daha ne yapacaksın? Beni atıyorsun önüne. Daha ne giydireceğim? Yani daha ne söyleyeceğim? Abi ben onun için seni seviyorum. Biz programınızı hep sana selam söylüyorlar. Programımızı evet. niçin takip ediyoruz arkadaşlar. Beni diri tutuyorsun diyor. Unutturmuyorsun bana diyor. Burada bunu söylemek zorunda bırakıyorsunuz gelen mesajlardan dolayı söylüyorum bunu. Hatırlat abi bu neden olduğunu diyor. Hani geriye doğru gidip geliyoruz ya sürekli böyle örneklendirmeye çalışıyoruz. Unutmamamız lazım. Dün söylediğim şey de çok etkili olmuş. Ha, evet doğru. Eğer biz böyle bunu umursamazsak 1.47-1.46 büyüme hızımız yani nüfus artış oranını eğer düzeltmezsek
0: evet.
1: Aklımızı başımızı almazsak
0: evet.
1: 50 sene sonra bu yoksun millet var. Yüz bitti. Ya alacaksın. Biz milyonlarca Suriyeli'ye İranlı'ya değil mi hocam? Afrikalı ya da yoksun. Ömer Bey bakın şaka yapmıyorum. Rakamlara söylüyorum. Şimdi Sözcü diyorsun bak. Sözcü diyor mu? Bak bu adamlar kapalı açık. Bazıları artık biliyor musun? Bu YouTuber'lar çok güzel toplayacaklar ya malzemeyi. Günün manşetinden topluyorlar abi. Yok şaka yapmıyorum. Bizim bakış açımızın bir kısmı temsil ettiğine inanıyorlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aklınızı başına devreyin. Demişim de ama. İsim vermeden söylüyorum. Ama şu Sözcü okuru. Bak Sözcü. İsmail Saymaz geri dönmüş. Adam 10 defa geri döndü aynı yere. Ya arkadaş niye bize demokrasi satmaya çalışıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ayıp değil ki. Bak ben demokrat falan değilim. Ben sistem içerisindeki uyumlu bir insanım. Sana da oyun veriyorum. Tamam mı? Ama ben eğer günah işlemiyorsam demokrasi çağdaş falan değil. Haram olduğu için işlemiyorum günah. Ben çünkü laik değilim. Sen laiksin ya. O laik ya. Niye demiyorsun ki arkadaş benim şu anda imkanım olsa tamam mı? Bütün bu Müslüman toplarım üzerinden sildire geçerim. Heykelde dikerim. Rap yürütürüm. Darbe yaparım. Ben çünkü postal seviyorum. Niye demiyorsun? Bak ben değilim. Ben cumhuriyetçi değilim. Laik de değilim. Söylüyorum. Ama ben insan haklarına inanan bir insanım. Çünkü değil mi? İslami'ye bakıyorum. Osmanlı torunuyum ben. Benim azınlıklarıma ben azınlığın ismine Millet-i Sadıka diye koyarım. Sadık millet. Azınlığa isim koyduğum isim var benim. Millet-i Sadıka. Sadık yani. Sadık millet. Ben böyle büyüdüm. Ben böyle öğrendim. Bilmiyorum. Şimdi bunlar Sözcü. Ya ne adamsınız. Şimdi bak çıkmış orada demokrasi, diktatörlük, demokrasi gelmedi. Ya şunu yazan adam olabilir mi ya? Özgür Özel çok büyük bir lider. Islak gömleğiyle yapışmış üzerine gömlekle. O sımsıktan yağmurun altında boğderek misali Tarzan aa diye bağırarak geçerken ya sen şaka mısın? Sen o kadar mı aptalsın ya? Yani Özgür Özel gelen bir formu, bir siyasi figürü bana alıp lider diye satabilecek ya başka bir şey koyaydın ya. Ya yine tuvalet terliği daha iyiydi ya. Ya kızmıyorum ben. Bak İsmail Saymaz. Ekrem İmamoğlu senin için niye bu kadar önemli? Ha? Bunca dava, iddianame, bu da kağıt var. Niye yazamıyorsunuz ya? Ha? Niye yazamıyorsunuz kardeşim?
0: Bu soruyu bak, soralım, sayfa burada var. Bırakalım.
1: Veyahut da şu. Cumhuriyet. Ya girişlik diyorsun ya. Geleceğin kağıda bürünmüş hali bu. Cumhuriyet. Bizzat kendisi.
0: Haber boş. Hiçbir şey yok haberde.
1: Hayır. Gelecekten kastı değil.
0: Aynen.
1: Koca bak. Mustafa Balbay. Şimdi biliyor musun? CHP kapansın diyor.
0: Doğru.
1: Tamam mı?
0: Doğru.
1: Bak hemfikiriz seninle. Heh. Niye? Çünkü gerici parti artık. Artık gerici. Kutsal koltuk yok. Ondan sonra Emre Kongar. Yani ve Özdemir İnce. Şimdi bunların kafası basmıyor mu abi? Şimdi gerici deyince. Pizza'da dünya çapında ses geliyor.

0: getiriyorsun. Neydi abi, kim kimi dövmüştü? Burç'tan bilmem ne sallıyorsun.
1: Sungur
0: sallıyorsun. Polonya'ya, Avrupa'ya uçak satıyorsun.
1: İspanya'ya
0: uçak satıyorsun. Pardon, İspanya doğru. Endonezya'ya kan satıyorsun. İHA'ların dünya piyasasında en iyilerden bir tanesi. Uzaya gidip geliyorsun. Hastaneler açıyorsun. Çağdaş bir Türkiye modelini ortaya koyuyorsun. Benim AB'ye ihtiyacım yok diyecek hale gelmişsin. Eksiklerimiz var mı? Var.
1: Var.
0: Erdoğan söylüyor ya bunu.
1: Daha yolumuz yaşlı. Var.
0: Daha yolumuz var.
1: Daha yolumuz.
0: Bunları konuşacağına adamın okeyleri diziyor, okey taşlarını. Hı. Abi üçlü burada şak al okeye dönüyorum gibi.
1: Mikrofon değiştiriyor.
0: Mikrofon değiştiriyorsun. Tamam. Ve bu adamı lider ilan ettiniz ya.
1: Şimdi bu yarın devam edeceğimiz, yarın devam edeceğimiz mesele. Vaktimiz kalmadı. Değinemedik. Kurtlar Vadisi senaristleri dün ifade verdiler efendim. Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan ve Raci Şaşmaz Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiler. Bugün bütün gazetelerde vardı. Değinemedik. Onun dışında aldığım notların hemen hemen tamamına değindik.
0: Kurtlar Vadisi'nin manşetini 15 Temmuz falan çekti yani. Onu da görmek lazım. Unutmamak doğru. Lazım. 15 Temmuz'daki o belgeseli çeken de Kurtlar Vadisi'ydi. Yani o dikkat etmek lazım. Çünkü oraya karşı duruşlarını biliyoruz. Yani normal şartlarda. Bir de o Kurtlar Vadisi deyince aklına bir şey geliyor. Şu vurdu kırdı bilmem ne şiddet falan diyor. Lan biz küçüklüğümüzde John Wayne filmleriyle büyüdük ya. Değil mi? Küçükken bize tabanca alınır, bilmem ne oldu. Tabii. Bu çok özel bir mevzu ama bu işte suyun çıkartmayın ya. Tamam. Şiddete karşıyız.
1: Bu çifte standarttır. Yani orada kalkıp
0: yani Amerikan filmlerinde mafya, kesiyoruz,
1: içiyoruz. Mafya dizisi toplumun huzurunu ve asayişi bozuyor yaygarası yapanlara.
0: Yapmayın.
1: Eşcinsellik dizisi var dediğinde kimse cinsiyetini diziden etkilenerek değiştirmez diyor. Helal diziden olsun. Etkilenerek mafya oluyor ama cinsiyet değiştiremiyor. Bravo. Diziden etkilenerek.
0: Sen tarihteki en ahlaksız diziyi, Aşk-ı Memnu'yu aman ne kadar güzel bir klasik diye veriyorsun, evet. Problem değil.
1: Çevir çevir okut. Ha.
0: Ve burada ve birçok da ahlakıyla, töresiyle, şeyiyle olan bir Kurtlar Vadisi gibi bir dizi ki kült bir filmdir yani. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaç tane böyle dizi vardı yoktur yani eşmeleri. Orada da hep oradan vuruyorlardı eskiden, hatırlıyorsun değil mi?
1: Geç abi.
0: Biz Kızılderililerle Kafaderisi yüzünden kovboylardan onları izleyen bir nesildik yani.
1: Doğru.
0: Sapık mı olduk yani? Manyak mıdır dedi.
1: Günün manşetinin sonuna geldik efendim. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Baba, şu benim ağaçta versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok. Evin salonu var ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
7: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba. Saatler şu 12'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve moderatör başlıyor. Hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen haberlerimize başlayalım. Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi bugün başlıyor ve adresi ise İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek bu önemli zirve. Ekiplerimizden 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'ı takip ediyor. Hemen kendisine döneceğiz ve detayları Gülistan Yazbaş'ından alacağız. Gülistan kolay gelsin. 24 ekranlarından da tabii canlı yayınlanacak önemli bir zirve. Detayları senden alalım.
1: Evet Deniz Zeybek, teknoloji her alanda olduğu gibi elbette ticaret, e-ticaret ve perakende alanlarında etkisini sürdürüyor, gösteriyor. Ancak öyle büyük bir etkiden bahsediyoruz ki bu noktada çok geniş kapsamlı sektörlerin geleceği söz konusu. Gelişen, dönüşen teknolojiyle birlikte ticaret alışkanlıkları nasıl değişiyor, tüketici alışkanlıkları hangi yönde seyrediyor, e-ticaret ve perakende sektörlerinde gelecek olarak neler vaat ediliyor? İşte tüm bunlar Türk Medya e-ticaret ve perakende zirvesinde masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın da katılımlarıyla gerçekleşecek olan zirvede ticaret dünyasının, ticaret sektörünün değişen dönüşen yüzü masaya yatırılacak. Bu noktada tabii ki yapay zekanın da etkisinden bahsetmezsek olmaz. Yapay zeka insanlara, tüketicilere büyük kolaylıklar sağlıyor, vaat ediyor. Tüketiciler de artık doğal olarak daha kolay sistemler bekliyor, daha büyük teknolojiler bekliyor. Peki bu beklentilerle yapılacak olanlar nasıl örtüşecek? Bu noktada üreticiler ve tüketiciler arasında hangi bağlar kurulacak? Tüm bunlar konuşulacak. Zirvenin önemli bir oturumu yapılacak. Oturumda ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları başlıklı bir oturum olacak. Ve işte bu oturumda da yapay zekanın şirketlerin büyüme stratejilerini nasıl değiştirdiği, tüketicilerin beklentilerini nasıl dönüştürdüğü ve bu beklentilerin nasıl karşılanabileceği konuşulacak. Bu noktada masaya yatırılacak diyebiliriz. Zirvenin gündeminde sadece elbette bugünün ticareti olmayacak. Aynı zamanda dijitalleşme ile birlikte perakendenin etkisi, yeni nesil tüketiciler, yeni nesil tüketici alışkanlıkları, e-ticaretin gelişiminden geleceğin ticaret modellerine kadar birçok konu masaya yatırılacak ve burada sektörün temsilcileri, özel isimler tarafından konuşulacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Gülistan Yazbaş'ına teşekkür edelim. Elbette ki ilerleyen dakikalarda zaten yine kendisine bağlanacağız ama bu önemli zirve zaten 24 ekranlarından da canlı olarak ekranlara gelecek. Şimdi devam edelim. Tuğberk İmamoğlu gemisini hatırlatalım ki Asu isimli bir gemiyle çarpıştıktan sonra batmıştı gemi ve 10 kişilik bir mürettebat kaybolmuştu. Hala arama kurtarma çalışmaları da devam ediyordu ki bugün İstanbul Silivri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve o

Cansız bedenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulunmuştu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

belirtilmişti. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları da sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alınamıyor ki bu kapsamda soruşturma da devam ediyor. Yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan 5 şüpheli vardı ve onların adliye sevki tamamlanmıştı. 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlerle bir araya geldi ve gençler kendisine pek çok konuda sorular yöneltti ve samimiyetle cevapladı o soruları. Özellikle tabii ki gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Sürecin başarılı ve olumlu bir şekilde ilerlediğine dikkate çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Mekke Anlaşması'na da değindi ve İslam coğrafyasına verilen bir mesaj olduğunu söyledi. İyi ve yeni gelişmeler olacak dedi. Bir de mini bir konser verdi Resul Dindar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Resul Dindar'ın söylediği şarkılara da eşlik etti.
1: Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.
2: Türkiye'yi bölgesel çatışmalardan uzak tuttuklarını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi.
1: Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarının sonuncusunu Samsun'da yaptı. Gençler sordu. Erdoğan tek tek yanıtladı. O sorulardan biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı.
1: Attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının Körfez'in geneline yayıldığını söyleyen Erdoğan, bölgeye Türkiye olarak ağırlığımızı koyduk çünkü bizden beklentiler büyük diye konuştu.
1: Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabancaların hikayesini de anlattı.
1: Makine kimyanın ürünleriyle

0: tüm bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.
1: Gençler Erdoğan'a yapmak isteyip de yapamadığı bir şey olup olmadığını da sordu.
0: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. Çok güçlü bir gençlik inşa ettik.
1: Gençlik buluşmasında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Resul Dindar da mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şarkılara eşlik etti.
2: Sefetumun ipleri keseyi omuzumi keseyi omuzumi.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hala sürüyor ve her gün neredeyse yeni gelişmeler de geliyor. Son olarak Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz da ifade vermişti. O ifadenin detayları ortaya çıktı. Raci Şaşmaz senaryoya dışarıdan herhangi bir müdahalenin olmadığını söyledi ve FETÖ'yle mücadele eden isimlerden biri olduğuna dikkati çekti.
4: Canlı yayındayız.
1: Kaşif Kozunoğlu mezar taşı ve plak iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
5: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğine dikkati çekti Raci Şaşmaz. Senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
6: Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi. Bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
1: Ünlü senarist Kozunoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin İstihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'le ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
5: Kaşif Kozunoğlu mu aktarıyor, neler söylersiniz?
4: Evet, tamam.
1: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
6: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
1: Soruşturma kapsamında Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
6: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
1: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini hatırlattı, hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
6: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana Film'in YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
1: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
5: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde yapılan denetimlere ve operasyonlara ilişkin detayları paylaştı ve yıl boyu da daha güvenli okullar için bu denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini söyledi.
7: Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek.
3: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında alışveriş yapacak olan, kırtasiye alışverişinde bulunacak olan velilere güvenilir satış noktalarından bu alışverişleri yapması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda bakanlık ürünlerde özellikle de üretici ithalatçı bilgisine, kullanım talimatlarına ve yaş uyarılarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
8: Renkli kalemler, defterler, silgiler hepsi raflarda çok cazip görünüyor. Ama o rengarenk ürünler pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişi için uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve

0: Güvenliği için velilere güvenilir satış noktalarını tercih edin çağrısı yaptı. Bakanlık kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
1: Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın.
0: Velilerin dikkat etmesi gereken kriterlerin başında etiket ve ürün bilgileri geliyor. Özellikle merdiven altı ürünlerin içeriği bilinmiyor. Bu da hastalıktan ölüme kadar pek çok riski beraberinde getiriyor.
1: Gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin.
0: Kırtasiye alışverişlerinde üretici ve ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretler kontrol edilmeli. Alışverişlerde belge ve fiş alınması da tüketici hakları açısından önemli.
1: Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın.
0: Ticaret Bakanlığı güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluşacağını hatırlattı. Velilere yeni öğretim yılında güvenli ve bilinçli alışveriş yapma çağrısı yapıldı.
2: Gıdada fırsatçılık yapan ve kanuna aykırı hareket edenlere yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. Özellikle de hayatını kaybetmiş kişilere müstahsil makbuzu kesen 41 dağıtıcı firmanın üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.
3: Vergi kaçırdılar, sahte belgelerle maliyetleri yüksek gösterdiler. Yetmedi, ölülere müstahsil makbuzu kestiler. Fiyatları katlaya katlaya sebze meyveyi raflara koydular. Adalet Bakanlığı fırsatçıların peşine düştü. 41 dağıtıcı firmadan 41 yönetici gözaltına alındı. Tarladan sofraya gıda denetiminde Adalet Bakanlığı önemli bir soruşturmaya imza attı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.
3: Ticaretle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elde ettiği veriler eşliğinde ürünlerin tarladan sofraya gelene kadar izlediği tedarik zincirinin her bir halkası mercek altına alındı. 41 dağıtıcı firmanın vergi kanununa aykırı faaliyet, belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldı. Fiyatları katlayanlara yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda firmaların üst düzey yöneticisi 41 şahıs gözaltına alındı. Akın Gürlek, fahiş fiyatla mücadele kapsamında kanuna aykırı hareket edenlere yönelik soruşturmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.
2: İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir araçta arama yapıldı ve 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan 4 kişi de yakalandı. İstanbul polisi zehir tacirlerine yine geçit vermedi. Bu kez operasyonun adresi Bayrampaşa oldu. Bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli de düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yürütülen işlemlerine devam edildiği öğrenildi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmıştı ki bu isimler adliyeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme, suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Şimdi belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Valilikten yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklandığı hatırlatıldı. Akpolat'ın aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından 27 Haziran'da yapılan seçimde Belediye Meclisi Üyesi Medine Pamuk Adalar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmesi üzerine yeni seçim kararı alındı. Adalar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi uyarınca yeni başkan vekilini belirlemesi gerekiyor. Iğdır'da bir apartmanın 6. katındaki dairede yangın çıktı ve yoğun dumandan etkilenen isimler var. Özellikle de biri çocuk, 18 kişi etkilendi ve ekipler tarafından da tahliye işlemi gerçekleştirildi.
5: Dairesinde yangın çıktı, korku dolu dakikalar yaşandı. Olayın adresi Iğdır. Bir apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin tamamını saran yangından yükselen yoğun duman apartmanın diğer bölümlerine de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki binaların balkonlarından yangına müdahale etti. Apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen aralarında bir çocuğun da bulunduğu 18 kişi yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
6: Abla şu arabaya gel.
2: Yalova'da matematik öğretmenliği yapan İlhan Algın Kaplan annesini aradı. Okuldan çıktıktan sonra gezeceğini söyledi ancak matematik öğretmeninden bir daha haber alınamadı ve İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.
5: Okuldan çıktı, bir daha haber alınamadı. Öğretmenin cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Yalova Abdülhamit Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan 43 yaşındaki İlhan Algın Kaplan, eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayarak gezeceğini söyledi.
7: 11'den beri haber alamadık. Sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarı vardı. Evine gittik, evde yok.
5: Bir daha haber alınamayan öğretmen Algın Kaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhan Gazi sahilinde bulunması üzerine ailesi ihbarda bulundu.
7: Arabayı görünce tanıdık. Ondan sonra bakımlı ama tabii karanlık bastı. Lamba yok, elektriği yok, bir şey yok. Jandarmayı aradı.
5: İhbar üzerine ekipler bölgeye hareket ederek arama çalışması başlattı. Bir süre sonra öğretmenin eşyaları bulundu.
7: Az ileride eşyalarını buldular. Her şeyi oradaydı. Telefonu, arabanın anahtarı.
5: İznik Gölü'nde havadan ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini buldu.
7: Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Bu terlikler de onun mu? Evet, onlar da dedi. Terlikler de onun dedim adını. Oradan denize girmiş yani görünen o. Ama yalnız mı geldi? Başkası mı vardı? Yanında kim vardı onu bilmiyoruz yani.
5: Matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'ın cesedi sudan çıkartılarak ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında yol ve arazi meselesi yüzünden kavga çıktı ki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olay Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 72 yaşındaki Cemal Ç ile 67 yaşındaki kardeşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşlerden biri yanında bulunan silahla kardeşine peş peşe ateş açtı. Bu sırada olay yerinde bulunan diğer kardeşin oğlu Ümit de vücudunda isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine

Adrese Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kardeşlerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini vuran ağabey ise gözaltına alındı. Ve böylelikle bu dilimi noktalıyoruz. Merve Aydın kahve molasıyla karşınızda olacak.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba, şu benim açlığı versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir En Kart Genç oluşturun. Enpara.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: ...24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Kahve molasıyla karşınızdayız, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım haberlerle. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerine göre... ...bütçe dengesi 12,9 milyar TL ile fazlaya döndü. Ocak-Ağustos dönemi itibariyle açık 1,3 trilyon TL olarak kaydedildi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar TL fazla verdi. Temmuz ayında ise bütçe 378 milyar TL açık kaydetmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642.1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 654.9 milyar TL olarak kaydedildi. Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar TL oldu. Faiz dışı fazlaysa 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162.7 milyar TL, bütçe gelirleri ise 10 trilyon oldu ve bütçe açığı 1 trilyon 308.1 milyar TL oldu. Türkiye COP31 Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyonun master partneri ise Türk Telekom. Konferansın teknoloji altyapısını uçtan uçağa üstlenecek şirket 5G ve dijital altyapısıyla Türkiye'nin iklim gündemine de katkı sağlayacak.
3: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonda Türk Telekom'sa üst düzey sponsorluk kategorisi olan master partner olarak yer alacak. Şirket aynı zamanda küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olacak. Antalya'da düzenlenecek konferansın fiber interneti, mobil iletişimi ve dijital altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanacak. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'le COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un görüşmesinde şirketin organizasyona vereceği teknoloji desteği ele alındı. Görüşme sırasında Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Ankara'dan Antalya'daki COP31 alanına canlı bağlantı da gerçekleştirildi.
4: Antalya bu sürece ev sahipliği yapacak. Dünyanın 196 ülkesinin geleceği, 100 bin aşkının ziyaretçinin katılacağı, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızı tüm dünyaya duyuracağımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız.
3: Türk Telekom teknoloji altyapısının yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da küresel iklim mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor.
2: Kahve molasında şimdi piyasalara bakalım efendim. Dün satış ağırlıklı bir seyir izlemişti BIST 100 endeksi ve bu kapsamda günü %1,60 değerinde puan kaybederek 14.235 puanda kapatmıştı. Bugüne baktığımızda ise BIST 100 endeksi 13.972 puanda ve BIST 30'da da 16.721'i görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında da şu an için dolar 48.64, yukarı yönlü bir hareket var. Avro'da ise 56.15 efendim, şu an işlem görülen rakamlar bu şekilde diyelim ve altın tarafına bakalım dövizden sonra. Altında ise altının onsu 4268 dolardan işlem görüyor ve altının gramı ise 6676 liradan, çeyrek altınsa 10916'yı görmüş durumda. Şu an için içeride gram altınla birlikte düşüş görüyoruz. Düşüş yönünde bir seyir hakim ve hemen ardından petrole bakacağız. Bu kapsamda da Brent ham petrolün varil fiyatı 108 dolardan işlem görüyor. 2.30 birlikte bir artış karşıladı bizi. Borsaya baktık, efendim piyasalara baktık. Hemen ardından vakit kaybetmeyelim yayın konuğumuzla gündemi konuşmaya, ekonominin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Evet, stratejist Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz kahve molasına.
5: Teşekkür ederim Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini söyledi. Böyle bir açıklama var. Amerika'da ortalama dizel fiyatı arz sıkıntılarının etkisiyle geçen hafta ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıktı. Bunu gördük ama geçtiğimiz ay ülkemizde de motorinde ÖTV indirimi uygulandı. Önlemler alındı. Dizel fiyatlar ise 100 liraya kadar yaklaştı. Orta Doğu'da, Yemen'de yaşananlar var. İzleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Ukrayna-Rusya savaşında dizel depolama alanlarının vurulması derken kısacası dizel fiyatları da bu seviyelere geldi. Peki şu an için ne kadar bir artış görebiliriz? Hem petrolde işte dizel fiyatlarında öngörünüz nedir?
5: Hakikaten dünya için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Körfez'deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, oradaki ham petrol işlenmesiyle ilgili sorunlar. Baktığınızda kestirmek çok zor çünkü matematiksel bir tabanı yok bu işin. Siyaset, savaş ve politika ile alakalı bir süreç var. Dolayısıyla tam bir modelleme yapamıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda 80 doların altına düşmüştü ham petrol fiyatları malum. Ardından tekrar İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların artmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanması 100 doların üstüne attı ham petrol fiyatlarını. Diğer yandan tam bu dengelenme aşamasına geldi İran, Amerika dediğimiz yerde de Ukrayna-Rusya arasında petrol rafinerilerini karşılıklı vurma durumu söz konusu oldu. Bu da özellikle mazot ve dizel yakıt türleriyle ilgili arzı önemli ölçüde kesmiş durumda küresel piyasalarda. Onun yüzünden mazotun veya dizel yakıtların artışı diğerlerine göre biraz daha fazla oluyor. Umarız bir an önce iş sulhla hallolur her iki tarafta da. Aksi takdirde hani 110 dolarların üzerine çıkması durumunda ne yazık ki biz mazot ve dizel türü yakıtları veya çıktıları çok daha yüksek fiyattan alırız. Türkiye'de de ÖTV ile ilgili ciddi bir esasında düzenleme yaptı. Gelirlerden, vergi gelirlerinden önemli ölçüde feragat etmesine rağmen bugün 96 lira civarında litresi mazotun eğer 110 doların üzerine çıkarsa da ne yazık ki 100 liranın üzerine çıktığını görebileceğiz. Bu tabii küresel anlamda da ülkemiz anlamda da enflasyonu tetikleyici bir unsur olarak karşımızda durmakta. Umarız sulhle bir an önce jeopolitik riskler hallolur.
2: Tabii bir de FED'in faiz kararını açıklaması için gözler 16 Eylül'e çevrildi. İhtimaller var ama mesela faiz artırımını düşündüğümüz senaryoda FED Başkanı Kevin Warsh'un Trump'la karşı karşıya geldiğinde yeni bir Powell-Trump çekişmesini izleme ihtimalimiz olur mu ve beklentiniz ne yönde?
5: Esasında FED çok faiz arttırmaya istekli olmasa bile finansal ve ekonomik şartlar onun arttırması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla burada şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Şu anda faiz arttırmamasının yarattığı dalgalanma faiz arttırmasından daha yüksek olacaktır. O nedenle mecburen biraz da elindeki olanaklar nedeniyle, dünyadaki riskler nedeniyle FED 0.25 bas puan faiz arttığını yarın açıklar. Ancak burada önemli olan nokta bundan sonra ne yapacağı ile ilgili beyanatları. Eğer riskler devam ederse arttırmaya devam edebileceğim diye bir açıklama yaparsa diken üstünde bekleyen finansal piyasalar ciddi bir dalgalanma yaşayabilir. Tabii Trump her ne kadar dünyadaki en düşük faiz bizim faiz olsun diye bir söylem içinde olsa da ekonomik ve finansal gerçekleşmeler var. İşin tuhaf tarafı dünyadaki riskin artmasındaki temel etmenlerden bir tanesi de Trump'ın uyguladığı tuhaf jeopolitik ve ekonomik politikalardan kaynaklanıyor. İşte İran-Amerika savaşı bir bakıma, diğer yandan gümrük vergilerinin ikide bir arttırılması ile ilgili süreçler küresel anlamda da riski arttırdığı için faizleri arttırıcı bir unsur olarak karşımızda durmakta. Dolayısıyla bir tavuk yumurta hikayesi var. Diğer yandan da borçtan Trump faiz arttırmamasını bekliyor ama esas amil ve etkenlerden bir tanesi de kendi politikaları olduğunu unutmaması lazım.
2: Tabii piyasada beklentiler büyük ölçüde Fed faiz kararının etrafında toplandı, sizin aktardığınız üzere kritik, ama altın da onlardan biri. Altın fiyatları önceki seansa bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. 4.300 dolar civarında yatay seyrediyor, ama altında bundan sonrası için beklentiniz nedir?
5: Sadece tabii Amerika faiz arttırmayacak. Bu hafta Japon Merkez Bankası da faiz arttıracak ve muhtemelen ki önümüzdeki dönemde yine Avrupa Birliği Merkez Bankası da arttıracak. Zaten geçtiğimiz günlerde o da arttırmıştı. Dolayısıyla küresel bir faiz artışı var. Bu riskli varlıklarda ve değerli metallerde bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle 4.400 ons dolar fiyatlardayken altın bir anda baktık 4.250 dolarlara kadar geriledi. Yarın açıklanacak faiz kararı büyük ölçüde fiyatların içinde, ancak az önce ifade ettiğim faiz arttırma trendini devam ettireceğine dair bir açıklama yaparsa ne yazık ki altın alıcısı için biraz daha sıkıntılı bir dönem yaşanabilir. 4.000-4.100 dolarlara kadar geri çekilme olabilir altının ons fiyatında. Ama münferiden yaptığını açıklarsa ve riskleri izlediğini açıklarsa FED, altın dengelenip tekrar 4.400 dolarları görme olasılığı var. Faizleri, jeopolitik riskleri takip etmemiz lazım. Burada meydana gelecek olumlu gelişmeler yıl sonuna doğru altının fiyatını 4.900 dolarlara kadar çıkarabilir. Kritik nokta Rusya, Ukrayna, İran, ABD ve bunlarla ilgili enerji maliyetlerinin düşmesi. Bunları çok ciddi derecede takip etmemiz gerekiyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin size de.
5: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Efendim, kahve molasını noktaladık. Saat başında moderatörle Helin Aslan karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın, milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğu

olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
8: Kazancımnet sigortamnet.
9: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Türk medya, ticaret ve perakende zirvesi var bugün. Zirve birazdan başlayacak. Ticaretin yeni dönemi zirvede ele alınacak. Zirveye dair detayları alalım. Onunla başlayalım ilk saat dilimimize. Hemen muhabirimiz Gülistan Yazbaşı'ya verelim sözü.
1: Türk medya e-ticaret ve perakende zirvesinde ticaretin, e-ticaretin ve perakende sektörlerinin değişen yüzü ele alınacak ve masaya yatırılacak. Yapay zeka çağında e-ticaret ve perakendenin geleceği konuşulacak. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan zirvede şu anda ticaret dünyasında neler oluyor, çıktılar neler, gelecekte neler bekleniyor? Yapay zekanın ve teknolojinin dahil olmasıyla birlikte tüketici alışkanlıkları hangi yönde değişti? Üretici ve tüketici arasında şu anda hangi beklentiler var, hangileri örtüşüyor, hangileri için daha da çaba sarf edilmesi gerekiyor? İşte tüm bu konular masaya yatırılacak ve konuşulacak. Zirvenin önemli bir oturumu gerçekleşecek. Ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları başlıklı bir oturum gerçekleşecek. Ve bu oturumda da yapay zekanın e-ticaret ve perakende de yarattığı dönüşüm konuşulacak. Yapay zeka her alanda olduğu gibi ticaret alanında da bir sürü kolaylık aslında vaat ediyor tüketicilere. İşte bunlar da tüketicinin daha da kolaylık beklemesine aslında yol açıyor diyebiliriz. Tabii bu noktada neler olabilir, neler yapılabilir? Hepsi konuşulacak. Aynı zamanda zirvenin gündemi sadece bugünün ticaretiyle sınırlı kalmayacak. Dijitalleşmenin perakendeye etkisinden yeni nesil tüketici davranışlarına, e-ticaretin gelişiminden geleceğin ticaret modellerine kadar birçok konu masaya yatırılacak. Dediğimiz gibi Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın da teşrifleri bekleniyor bu noktada. Açılış konuşmalarını yaptıktan sonra da oturumların gerçekleşmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. Zirve başladığı anda da o noktaya döneceğiz. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi gelelim Tuğberk İmamoğlu gemisine. Biliyorsunuz geride bıraktığımız haftalarda kaza yapmıştı. Alsu gemisiyle çarpışmıştı. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisi denize gömülmüştü. Mürettebatı arama çalışmaları devam ederken bugün Silivri açıklarında denizde bir cansız beden fark edildi. Ekipler harekete geçtiler ve o cansız bedenin İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulunmuştu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri limanına getirilmişti. Adli tıp kurumuna götürülen ceset üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cesedin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 5 kilometre uzağında bulunmuştu. Cansız bedenin sabunlanmış olması sebebiyle kimlik tespiti yapılamadığı belirtilmişti. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Şüpheli bir ölüm. Buna ilişkin soruşturma devam ediyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü üzerinden çeşitli biliyorsunuz gözaltılar da yaşandı. Dün de

0: yayılarak devam eden bir hikaye. Bir karakter var, Kazım Kaşifoğlu. O da dizide istihbaratta görev alan bir kişi. O da cezaevinde ve o da hayatını kaybediyor. İşte bu bölüm yayınlandıktan 3 gün sonra, yani dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri benzer bir şekilde hayatını kaybettikten 3 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu da cezaevinde hayatını kaybediyor. İşte bu benzerlik akla başka soruları da getirince, hal böyle olunca dizinin senaristleri adliyeye davet edilmişlerdi. Raci Şaşmaz'ın verdiği ifadeye şöyle bir bakalım. Raci Şaşmaz diyor ki diziye dışarıdan müdahale edildiği iddialarını kabul etmiyor, reddediyor. FETÖ ile mücadele eden isimlerden biri olduğunu kendisinin söylüyor.
1: Neler soracaksınız? Canlı yayındayız.
2: Kaşif Kozinoğlu mezar taşı ve plaka iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
1: Bu benzerlikler var.
3: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
2: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğine dikkati çekti Raci Şaşmaz. Senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
4: Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi. Bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
2: Ünlü senarist Kozinoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'le ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
3: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor, neler söylersiniz?
1: Evet, tamam.
2: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
4: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
2: Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
4: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. vardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
2: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini

0: hatırlattı hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
1: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana Film'in YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
0: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
2: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
3: 22 ilde operasyon yapıldı. Peki neye, kime dairdi bu operasyonlar? Gıdada fırsatçılık yaptığı ve kanuna aykırı hareket ettiği iddia edilen kişilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Hayatını kaybetmiş kişilere de müstahsil makbuzu, yani alışveriş yapmışlar gibi diye düşünebilirsiniz. Makbuz kesen 41 dağıtıcı firmanın üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.
4: Vergi kaçırdılar, sahte belgelerle maliyetleri yüksek gösterdiler. Yetmedi, ölülere müstahsil makbuzu kestiler. Fiyatları katlaya katlaya sebze meyveyi raflara koydular. Adalet Bakanlığı fırsatçıların peşine düştü. 41 dağıtıcı firmadan 41 yönetici gözaltına alındı. Tarladan sofraya gıda denetiminde Adalet Bakanlığı önemli bir soruşturmaya imza attı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
5: 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde Haller'in büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.
4: Ticaretle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elde ettiği veriler eşliğinde ürünlerin tarladan sofraya gelene kadar izlediği tedarik zincirinin her bir halkası mercek altına alındı. 41 dağıtıcı firmanın vergi kanununa aykırı faaliyet, belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldı. Fiyatları katlayanlara yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda firmaların üst düzey yöneticisi 41 şahıs gözaltına alındı. Akın Gürlek, fahiş fiyatla mücadele kapsamında kanuna aykırı hareket edenlere yönelik soruşturmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.
3: Şimdi gelelim Türkiye'nin PISA'daki başarısına. Nedir şimdi aslında bilen bilmeyen için şöyle söyleyelim. Türkiye'de belirli bir yaşta 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen uluslararası bir değerlendirme programından bahsediyoruz. Bunun sonuçlarından hep bahsederken, yani PISA'dan hep Türkiye'de öğrencilerin burada aldığı düşük puandan, Türkiye'nin çok geride kaldığından bahsederdik. Hatta neden böyle oluyor sorusu sorulurdu. Ama Türkiye bu sene yapılan çalışmayla birlikte varılan sonuç şu ki çok ciddi bir atlama sıçrama yaşadı. Bu da zaten günlerdir, haftalardır konuşulan bir şey. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuktu. Türkiye'nin PISA başarısını anlattı. Bakanın gündeminde öğretmenlere yönelik önlük düzenlemesi ve adrese dayalı kayıt sistemi de vardı.
6: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
4: PISA sonuçları üzerinden öğrenciler özel seçildi yalanını ortaya atanlara cevap verdi. PISA başarısının tüm öğrencilerin TÜİK istatistiklerine göre PISA yönetimi tarafından seçildiğini söyledi.
6: Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Gündemde Türkiye'nin PISA başarısı vardı. Tekin eğitimde FETÖ vesayetinin kalkmasının önemini işaret etti. Başarının arkasındaki sırrın marif modeli olduğunu vurguladı. Cep telefonlarının okuldan uzaklaştırılmasına ayrı bir parantez açtı. Çocukların okulda sadece derse odaklandığını söyledi, ekledi.
6: Çocuk eve geliyor. Cep telefonu elinde. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda.
4: Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet konusuna da ayrı bir parantez açtı.
6: Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler, bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor.
4: Milli Eğitim Bakanı öğretmen sendikalarından gelen itirazlara da değindi.
6: Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz.
4: Yusuf Tekin adrese dayalı kayıt sisteminin başarısı hakkında da konuştu.
6: Diyor ki ben çocuğumu okula yazdırmak için kayıt ücreti ödedim. Ödeyemezsin kardeşim. Yani biz zaten senin çocuğunu bir okula kaydediyoruz. Bunun açıkları neler? Neden dolayı bu kayıtlar yapılıyor? Bazı hususları tespit ettik. İşte misafir öğrenci gibi, geçici konaklama gibi, işte yurtlar, pansiyonlar ve benzeri. Şimdi bunlar sistemin açıklarıydı. Biz dedik ki bu açıkları kapatacağız. Sahadan bize pozitif bir dönüş var. Bakın dikkat edin, bu yıl kayıt ücretiyle ilgili tartışmalar neredeyse hiç olmadı.
3: Şimdi okullar başladı. Hem başlamadan önce alışveriş yapılıyor. Başladıktan sonra da yine ihtiyaçlar, eksiklikler, yapılacak çalışmalara göre yeni talepler söz konusu olabiliyor. Kırtasiye alışverişlerinden bahsediyorum. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'ndan bir hatırlatma, bir uyarı var. Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişi yapacak velilere güvenilir satış noktalarını tercih edin çağrısında bulundu bakanlık. Ürünlerde üretici ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor bakanlık.
7: Renkli kalemler, defterler, silgiler hepsi raflarda çok cazip görünüyor. Ama o rengarenk ürünler pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişi için uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve güvenliği için velilere güvenilir satış noktalarını tercih edin çağrısı yaptı. Bakanlık kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
8: Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın.
7: Velilerin dikkat etmesi gereken kriterlerin başında etiket ve ürün bilgileri geliyor. Özellikle merdiven altı ürünlerin içeriği bilinmiyor. Bu da hastalıktan ölüme kadar pek çok riski beraberinde getiriyor.
8: Gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin.
7: Kırtasiye alışverişlerinde üretici ve ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretler kontrol edilmeli. Alışverişlerde belge ve fiş alınması da tüketici hakları açısından önemli.
8: Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın.
7: Ticaret Bakanlığı güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluşacağını hatırlattı. Velilere yeni öğretim yılında güvenli ve bilinçli alışveriş yapma çağrısı yapıldı.

Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için önemli bir gün. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının 108. yıl dönümü. Bakü Fatihi Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri unutulmadı.

0: Bu dizeler Azerbaycanlıların Türkiye'ye, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlılığının simgesi. Kardeşin kardeşi kurtarmasının hikayesi. Yıl 1918'di. Bakü Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerin elindeydi. Azerbaycan Milli Şurası 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya dayanarak askeri yardım talebinde bulundu. Takvimler 4 Haziran'ı gösteriyordu. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerini kurtarmak için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Gence'ye ulaştığında Azerbaycan kol ordusundan takviye aldı. Nefer sayısı 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu güzergahındaki Göyçay, Salyan, Alsu ve Kürdemir'i kurtardı. 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra da Bakü'yü. Türk ordusunun Bakü'ye girdiği 15 Eylül günü şehir tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerinden biri yaşandı.
1: Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye sevinç gözyaşları arasında girdi. Artık bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü olacaktı.
0: O günlerden geriye kalan hepimizin çok iyi bildiği bir eser var. 1914'te Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz şiiri. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtardığı gün Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenerek ilk kez okunmuştu.

0: Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmak için girdiği çatışmalarda 1130 şehit verdi. Azerbaycan, Türk kardeşlerinin bu büyük fedakarlığını hiçbir zaman unutmadı. İki devlet, bir millet şiarı günden güne daha da güçlendi. Bugün Türkiye dışında en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yattığı...
1: Türk medyayı ticaret perakende zirvesi başladı, o noktaya dönüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat, iş dünyasının saygıdeğer temsilcileri, değerli konuklarımız, 24 televizyonlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz. Turkcell'in ana sponsorluğunda Etit, Halkbank, Türk Hava Yolları, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın co-sponsorluğunda, Elsiva 22'nin oturum özel sponsorluğunda, Avansas sahibinden ve Trendyol'un destek sponsorluğunda düzenlediğimiz Türk Medya, E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Medya, televizyon, radyo, gazete, dergi ve dijital mecralarda mecraların hepsini kapsayan geniş yayın ağıyla çok yönlü anlayışını benimseyerek yenilikçi, güvenilir, sürdürülebilir içerikleriyle medya sektörünün her alanında varlığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Türk Medya olarak düzenlediğimiz zirvemizde birbirinden değerli konuklarımızla ülkemizde e-ticaret ve perakendenin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Açılış konuşmalarına geçmeden önce zirvemizin oturum başlığını hatırlatmak, konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Sonrasında hemen başlayacağız. Oturum başlığımız ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodlarını tüm detaylarıyla konuşmacılarımızla değerlendireceğiz. Peki konuşmacılarımız kimler? Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, Etit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, Elsiva 22 Ticaret Genel Müdürü Meltem Yanovalı Kalkan ve Paysel Genel Müdürü Serhat Dolaz bizlerle birlikte olacak ve çok kapsamlı bir şekilde konuşacağız diyelim. Ve şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i kürsüye davet ediyorum.

0: Saygıdeğer Bakanım, kıymetli misafirlerimiz ve değerli izleyenler, Türk Medya, E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. E-Ticaret ve Perakende dünyasının geleceğine ışık tutacak görüşleri paylaşmak, sektörümüzde yaşanan dönüşümü ve önümüzdeki dönemin fırsatlarını birlikte değerlendirmek üzere bugün burada hep birlikteyiz. Büyük memnuniyet duyuyoruz birlikte olmaktan dolayı. Bu değerli zirvede yalnızca e-ticaret ve perakende sektörünün önde gelen temsilcileri değil, kamu, reel sektör, teknoloji, finans ve girişimcilik dünyasından önemli liderler de aramızda olacak. E-ticaret ve perakende zirvesi, başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağ olsun artık gelenekselleşmiş bir hale dönmeye başladı ve Türkiye'nin geleceğinin özellikle bu dijital dünyadaki var olmayla ilgili olduğunun farkındayız. Bu toplantıda zaten bir anlamda buna amaç ediniyor. Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, tüketici davranışlarından iş modellerine, tedarik zincirlerinden ödeme sistemlerine kadar perakende sektörünün tüm dinamiklerini yeniden şekillendiriyor malumunuz. Dijitalleşme, yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler alışveriş deneyimlerini bir şekilde dönüştürürken e-ticaretin yükselişi markalar ve işletmeler için yeni pazarlara da ulaşma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, lojistik altyapısı, veri güvenliği ve müşteri deneyimi sektörün geleceğini belirleyen temel başlıklar arasında da malumunuz yer alıyor. Bugün ticaretin yeni dönemi yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi, değişen tüketici alışkanlıkları konularının konuşulacağı ticaretin yeni dönemi, yapay zeka çağında büyümenin yeni kodları başlıklı oturumda e-ticaretin ve fiziksel perakendenin geleceğini, dijital dönüşümün sektöre etkilerini ve özellikle son dönemde popüler olan ve hemen hemen her alanda artık karşımıza çıkan yapay zekanın bu sürece artlarını ve eksilerini konuşacak kıymetli panelistlerimiz. Onların sahip olduğu bilgi, deneyim ve perspektiflerin sektörümüzün geleceğine dair önemli fikirler sunacağına inanıyoruz. E-ticaret ve perakendenin güçlenmesi yalnızca ticaret hacminin ve ekonomik büyümenin artması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda üreticiden girişimciye, KOBİ'den büyük markalara kadar ekonominin tüm aktörleri için yeni fırsatların oluşturduğunu biliyoruz. İstihdamı, inovasyonu, ihracatı ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü de destekleyen adımlar bunlar malumunuz. Önümüzdeki dönemde başarılı olacak sektörlerin teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla kullanan tüketicinin değişen beklentilerini doğru anlayan, güçlü tedarik ve lojistik altyapısına sahip olan ve sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştiren markaların olacağına elbette inanıyoruz. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi, gelişen dijital altyapısı ve üretim gücüyle e-ticaret ve perakende alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna elbette inanıyoruz. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve güçlü işbirlikleriyle hayata geçirmek ülkemizin bölgesel ve küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir. Bu düşüncelerle zirvemizin sektörümüze, ülkemize, geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Zirvemizin tüm katılımcılar için verimli, ilham verici ve yeni işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum. Son olarak teşrifleriyle zirvemizi onurlandıran Sayın Bakanımıza, kıymetli panelistlerimize, misafirlerimize, değerli izleyicilerimize ve sponsorlarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Murat Çiçek. Çok sağ olun. Evet, şimdi de kıymetli sponsorlarımızdan aynı zamanda zirvemizin de ev sahipliğini yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'i konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum.

Saygıdeğer Bakanım, Sayın Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, değerli Türk Medya İcra Kurulu Başkanı, kıymetli konuklar ve basınımızın değerli temsilcileri, ülkemizin ticari geleceğini yakından ilgilendiren E-Ticaret ve Perakende Zirvesi vesilesiyle sizleri İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kulelerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Zirveyi hayata geçiren Türk Medya ailesine ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a teşekkür ediyor. Tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Geçen hafta açıklanan orta vadeli program ihracat kapasitemizi kalıcı kılmayı, dijital ticareti tabana yaymayı ve katma değerli üretimi büyütmeyi temel olarak hedef belirledi.

0: İhracatın e-ticaret yoluyla geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin sağlanması da öncelikler arasında yer alıyor. Bu hedefler doğrultusunda ticaret dönüşürken Türk bankacılık sektörünün perakendedeki rolü de yenileniyor. Yapılan son araştırmalara göre dünya hızla gömülü finans çağına ilerliyor. Özetle finansal hizmetler artık ayrı bir işlem adımı olmaktan çıkarak doğrudan e-ticaret platformlarının ve satış ağının içine entegre oluyor. Türk bankacılık sektörü olarak bizler bu yeni modele çok iyi adapte olmuş durumdayız. Güçlü sermaye yapımız, müşteri odaklı yaklaşımımız ve teknolojik donanımımızla pazar yerlerinin arkasındaki ana finansal destek görevini üstleniyoruz. Sektör olarak ekosistem bankacılığı anlayışıyla yalnızca finansman sağlayan kurumlar olmaktan çıkarak ticaretin daha aktif aktörleri haline geldik. E-ticaretin finansal altyapısını inşa ediyoruz. Bir yandan tedarik ve stok döngüsünü fonluyor, diğer yandan gerektiğinde taksit ve tüketici finansmanı imkanlarıyla müşterinin satın alma gücünü ayakta tutuyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklar, Türk perakende sektörü büyük organize perakendecilerden çarşı esnafına kadar piyasa canlılığının ana aktörü konumundadır. Bankacılık sektörü ise finansal sağlamlığıyla bu canlılığın en büyük teminatıdır. Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle ticari kredi hacmimiz 2 trilyon Türk lirası eşiğini geride bıraktı. Ticari kredilerimizden yarısından fazlasını oluşturan KOBİ kredilerimizde %14'ün üzerinde bir pazar payına sahibiz. Perakende ve e-ticaret işletmelerimizin rekabet gücünü arttırmak amacıyla fiziki ve dijital tahsilat kanallarımızı yeni nesil ödeme teknolojileriyle uçtan uca entegre ediyoruz. Yapay zeka destekli teknolojiler ve gelişmiş veri modelleriyle beslediğimiz dijital bankacılık altyapımız ve finansal verimliliği arttırmak için geliştirdiğimiz nakit yönetimi hizmetlerimiz sayesinde işletmelerimizin maliyetlerini düşürerek büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Ekonomi yönetimimizin çizdiği dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda perakende ve e-ticaret sektörümüzü finansmandan üretime, ticaretten sürdürülebilir büyümeye uzanan sağlam bir ekosistemle desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle zirvemizin perakende dünyamız, e-ticaret ekosistemimiz ve ülkemiz için bereketli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a, zirveyi düzenleyen Türk medya ailesine ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Necdet Süleyman Özdil, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, değerli konuklarımız, zirvemizi teşrifleriyle onurlandıran Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat'ı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim.

Değerli kurucu üyem, kadim milletvekilim, Türk medya ailesinin kıymetli yönetim kurulu başkanı ve genel yayın yönetmeni, başta Halk Bankamız, Vakıf Bankamız ve diğer ilgili sponsor kuruluşların kıymetli başkanları, genel müdürleri ve çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, bugün önemli bir zirvede birlikteyiz. Bu zirveyi Türk Medya Yayın Grubu düzenliyor. E-Ticaret ve Perakende Zirvesi. Bu zirvede sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin önde gelen iş liderlerini

ve yöneticilerini bir araya getiren bu önemli organizasyonu düzenlediği için Star, Akşam, 360 TV ve Kanal 24 ve radyolarıyla beraber yayın hayatımızın çok önemli bir lokomotifi olan Türk Medya Yayın Grubu'na ve değerli başkanı Sayın Zeki Yeşildağ Bey'e, İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek Bey'e çok çok teşekkürler ediyorum. Ev sahibimiz Halk Bankası'na, değerli Genel Müdürü Süleyman Özdil Bey'e de hasreten teşekkür ediyorum. Ve Vakıfbank ve diğer güzide sponsor kuruluşlara da bu programı destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Malumunuz, dünya ekonomisi Covid'in patladığı 2020 başından bu yana gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Gerek salgın, gerekse savaşlar, gerekse enerji krizleri, gıda piyasasındaki krizler, lojistik ağlarındaki kırılmalar, tedarik zincirlerinin kopması gibi çok sayıda büyük, önemli sınamalardan geçiyor. Dünya ekonomisi özellikle 2025 yılı başından bu yana da ticaret savaşlarının ve gümrük vergilerindeki çok büyük artışların yol açtığı korumacılık rüzgarının etkileri altında olumsuz dönemden geçmektedir. Bu yıl büyüme oranı dünya ekonomisinde %3'e gerileceği tahmin ediliyor. 2024-2025 yıllarında %3,4 ortalaması vardı. Bu yıl %3'e gerilemesi bekleniyor. Dünya ticaretinde de geçen yıl %4,6'lık büyüme varken bu yıl için %1,6'lık bir büyüme tahmini var. Tabii ekonomideki durgunluk en çok iç ticareti de etkilemekte. O nedenle Türk Medya'nın düzenlediği bu e-ticaret ve perakende zirvesi ticaretin bugünü ve geleceği açısından önemli tartışmaları ve açıklamaları beraberinde getirecek. Memleketimiz ve milletimiz için inşallah hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii zirvenin ikisi birbiriyle çok iç içe, e-ticaret ve perakende ticaret kavramları. Malum dijitalleşme dev adımlarla ilerliyor. Bilişimin ve telekomünikasyonundaki gelişmeler, sosyal medyadaki gelişmelerin üçünün birleşmesinden dijital ticaret ve sosyal medya alanları çok hızlı adımlarla ilerliyor. Ve son birkaç yıldır da yapay zeka ile bu gelişmeler artık adeta zirveye oturuyor. Yapay zekanın ülke yönetimleri, ülke ekonomileri ve mikro işletmeler açısından önemi ve getirecekleri halen uygulamaya girmiş olan ama gelecekte hangi boyutta etkiler getireceği tartışmalı bir alan. Burada Türkiye olarak da elektronik ticaret ve telekomünikasyondaki devrimler birebir hızlı bir şekilde ülkemize de adapte olmakta. Türkiye'de internet kullanımı %92,3 oranındadır 2026 yılı verileri itibariyle. Ve tabii 1-2 yaş grubunu aslında dahil edecek olsak %100'ü bulacak neredeyse. Ama onlar da 2-3 yaşına gelince bir bakıyorsunuz onlar da internet ailesine katılmış oluyorlar. İnternet üzerinden mal ve hizmet sipariş edenlerin oranı da 2026 yılında

%60'a ulaşmış durumda. Biz Ticaret Bakanlığı olarak hem perakende ticaretle ilgili düzenlemeler hem de e-ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda sorumlu ve yetkili bir kuruluşuz. Her yıl Türkiye'de e-ticaretin görünümü adı altında bir rapor yayınlıyoruz. Ve elektronik ticaretteki bilgi sistemi ETBİS Bakanlığımız tarafından yürütülmekte ve kullanılmaktadır. ETBİS'teki verilere göre Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar dolar karşılığı olarak baktığımızda 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak %29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz. Perakende e-ticaret hacmi de paralel bir şekilde 2025'te yine %52'lik bir artışla 2 trilyon 457 milyar yani 2,5 trilyona ulaşmış durumda. Şu anlama geliyor. E-ticaret hacmi 4,5 trilyon, perakende e-ticaret hacmi de 2,5 trilyon Türk lirası. Milli gelir payına baktığımızda 2019'da e-ticaret hacminin milli gelirdeki payı %2,7 iken 2025'te aşağı yukarı %7'ye yükseldi. Bu 6 yıl içinde çok önemli bir gelişme oldu. O da neydi? Salgın, Covid salgını. Herkesin evlere kapandığı, iş yerlerinin, fabrikaların kapandığı karantina dönemlerinde sadece temel tüketim ürünlerinin karantina olmayan günlerde alınabildiği ve alışverişte bir panik havasının genelde alışverişi körüklediğini, ihtiyaçtan fazla alışverişlerin yapıldığı bir dönemdi. E-ticaret yoluyla alışverişini yapanların sayısı da oranı da hızla yükseldi. Şimdi e-ticaretin toplam genel ticaretteki payı 2019'da arkadaşlar %4,5'tu. Dünyada da %5-5,5'tu. 5 yıl sonra 2025'te e-ticaretin genel ticaret içindeki payı 5'te 1'e yükseldi. Yani %19,3'e yükseldi. Dünyada da benzer bir oran olarak yükseldi. İşlem sayısı e-ticarette 2019'da 1 milyar 360 milyon işlem yapılmışken 2025'te yaklaşık 6 milyar e-ticaret işlemi yapılmış oldu. E-ticaretin içinde perakende e-ticaretin işlem sayısı da 2019'da 380 milyon adet iken 2025 yılında yaklaşık 2 milyar adete yükselmiş oldu. Bunlar Ticaret Bakanlığımızın 2025 yılı elektronik ticaret görünüm raporundan önemli veriler ve bulgular. Yine çok önemli bir veri, Türkiye genelinde 2025 sonu itibariyle e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 634 bine ulaşmıştır. Bu rakam değerli arkadaşlar 2019'da 64 bindi. 64 bin 6 yıl sonra 634 bin işletme e-ticaret faaliyetinde bulunuyorlar. Bu işletmelerin büyük bir kısmı da KOBİ niteliğinde işletmeler.
E-ticaret yapan işletmelerin %75'i şahıs işletmesi, %21'i limited şirket, %4'ü de anonim şirket. Bu neyi gösteriyor? Demek ki e-ticaret tabana yayılıyor. Satıcı olarak da, alıcı olarak da yayılıyor ve özellikle fert girişimciler, ferdi girişimciler e-ticaret olayını yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Burada tabii mevzuat çalışmaları önemli. Çünkü her sektörde olduğu gibi dijital dünyada eğer kural bazlı ticaret yapılamazsa korkunç bir kaos meydana gelir. Bu her sektör için geçerli. Ama dijital dünya olduğu için e-ticaret de çok çok daha önemli. İlan siteleri ve sahte reklamlar, aldatıcı reklamlar, başkalarının markalarını, başkalarının ürünlerini taklit ve aldatıcı reklamlar, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip para toplamak, sipariş almak, her şey olabilir. O yüzden elektronik ticaretin düzenlenmesi konusunda önce 2015 yılında bir mevzuat çıkarılmış, daha sonra 2022 yılı Temmuz ayında da köklü bir değişiklik öngören e-ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun çıkarılmıştı. Amaç rekabeti bozucu faaliyetleri engellemek, tüketicilerde oluşabilecek refah kaybını önüne geçmek ve çok oyunculu bir pazar yapısını tespit etmek ve satıcıların haksız ticari şartlar alıcılara ya da tedarikçilere dayatmalarını engellemekti. 2024 yılı Ekim ayında bu kanunda bazı değişiklikler yapılmıştı. Amaç bu sektördeki teknolojik yatırımları gelişmesini, artmasını sağlamak ve elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışına açılıp ihracata yönelmelerini sağlamak. Çünkü sadece yerli, yurt içinde oyuncu olmak bu devasa sektörde yurt dışındaki küresel büyük oyuncuların gelip sizin pazarınızı da domine etmesi ve adeta pazara hakim olmalarının önlemek çok zor. Onun için bizim oyuncularımızın da yurt içinde güçlü olduğu gibi yurt dışında da küresel oyuncular olup e-ihracat yapmalarını teşvik etmek amacıyla Ekim 2024'te mevzuatta bazı değişiklikler yapılmıştı. Bununla ilgili kanun değişikliği yapıldıktan sonra yönetmelikte de değişiklikler yapıldı. Yurt dışına satışlarda işletmelerimizi desteklemek için yeni bir çerçeve oluşturuldu. Bu konuda en önemli olumlu gelişmelerden biri 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin e-ithalat düzenlemesinde getirilen ekstra vergilerde gümrük birliğimiz olduğu için yaptığımız yoğun müzakereler neticesinde Türkiye'nin e-ihracat ürünlerine bu ekstra vergi getirilmedi. Yaklaşık 2,5 aydır bu durum olumlu lehimize bir gelişme olarak devam ediyor. Bir de yenilenmiş ürünlerin ki en çok elektronik ürünlerde tekrar ekonomiye kazandırılması için biz yönetmelik çıkardık. Önce 2 yıl önce bu alanı açan ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için bu yönetmelik değişikliği güzel bir hamle oldu. Firma sayıları artmaya başladı. Daha sonra orada da bazı yeni düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olunca birkaç ay önce yenilenmiş ürün ile ilgili yönetmelikte kapsamlı bir
yenilenme yaparak onu da yürürlüğe aldık. Biz bakanlık olarak her yıl iki yılda bir, birisi Ankara'da E-İhracat Zirvesi, diğeri de İstanbul IGEX Global E-İhracat Zirvesi adıyla bu zirveleri yapıyoruz. Dünyadaki büyük grupları ve e-ticaret yerlerini de davet ediyoruz. Türkiye'mizden de e-ticaret grupları ve pazar yerleri hepsi katılıyorlar. Hakikaten çok önemli bir buluşma, küresel buluşma haline geldi. IGEX İstanbul'da daha iki hafta önce burada yaptık, Eylül ayının başında. Geçen yıl Aralık ayında da Ankara'da yapmıştık. Önümüzdeki yıl Ankara'da yapacağız. Ve de Aralık ayında da e-ticaret haftası düzenliyoruz. İlkini geçen yıl sonbaharda İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu da çok önemli bir faaliyet. KOBİ, esnaf, vatandaşımız, alıcı, kooperatif, kadın, genç girişimciler bir araya geliyorlar. E-ihracatı destekleme noktasında da bakanlık olarak yoğun gayretlerimiz var. Zaten İstanbul'da IGEX'i ve Ankara'da E-İhracat Zirvesi'ni yapmamızın gayesi dünya pazarlarına E-İhracat rakamlarımızı arttırmak. Burada dijital pazar yeri tanıtımı, sipariş karşılama hizmetleri ve pazar yeri komisyonları alanında önemli düzenlemeler getirdik. Bu yıl 134 firma bu desteklerden faydalanmış. 638 milyon lira Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracat konusunda destek almışlar. Ve şu anda 26 ülkeye yapılan e-ihracat bu destekler kapsamındadır. Amacımız bu rakamı ilk planda 35 ülkeye çıkarmaktır. E-ihracat konsorsiyum modelini getirdik. 15 firma bu konsorsiyum modeline katıldı. Bunun dışında özellikle yapay zeka destekli E-Kolay ihracat platformu ekibi kullanıyoruz. Bakanlığımızın web sitesine girildiğinde bunlardan rahatlıkla faydalanılabilir. Mal ihracatını artırmak için kolay ihracat platformu KİP, e-ticareti, e-ihracatı artırmak için e-kolay ihracat platformu ekip projelerimiz çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu hafta Ahilik Haftası, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dün Kırşehir'de bizim de katılımımız ile başladı. Binlerce esnaflarımız ile güzel bir etkinlik programı ile açılışı gerçekleştirdik. Bir hafta boyunca devam edecek. Bu haftaya esnaf bayram haftası da diyoruz. Şimdi buradan sonra İstanbul'un Esenler ilçesinde ahilik kutlaması ve esnaf bayramı kutlamasına katılacağım. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde yaklaşık toplamda 2960 esnaf sanatkar odaları var, birlikler var, esnaf birlikleri, 80 ve odaların federasyonları var. 81 vilayetimizde esnaf birliği var ve de çatı kuruluşu TESK var, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Bir de TESKOMP var. O da Esnaf ve Sanatkar Kefalet ve Kredi Kooperatifler Birliği. TESKOMP kefalet veriyor. Allah razı olsun, Halk Bankamız esnafımızın her zaman yanı başında en büyük destekçisi. Tabii hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak burada büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Ve esnaflarımıza piyasa şartlarının yarısı oranında çok uygun şartlarda
4 yıl vadeli işletme kredilerinde, 5 yıl vadeli yatırım, ticari araç, makine, demirbaş alım kredilerinde Halk Bankamız fonluyor. Ve hakikaten büyük bir rakam. Hükümetimizin 2002 sonunda göreve geldiğinden bu yana 24 yılda 853 milyar Türk lirası ve 4 milyon 760 bin defa kredi kullandırımı gerçekleştirildi. Bunun 460 milyar lirası son 3 yılın rakamları. 2025 yılı pik yıldı. 257 bin kullandırımla 178 milyar Türk lirası %24 maliyetle kullandırıldı. Esnafımızın işletme sermayesi, yatırım sermayesi, ihtiyaçları ya da araba değiştirecek ticari araba değişikliği için yararlandı bu krediler. Şu andaki genel müdürümüz Süleyman Özdil Bey'e, ki zaten yönetim kurulu başkanıydı çok uzun yıllar ve kısa bir süre önce Vakıf Banka genel müdürü olan, yine uzun yıllar Halk Bankası'nda genel müdürlük yapan Osman Arslan Bey'e huzurlarınızda çok teşekkürler ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza hasreten teşekkürler ediyoruz ve TESKOMP'a çok teşekkür ediyoruz. Onun kefaletiyle bu düzenlemeler oluyor. Abdülkadir Akgül milletvekilimize. Bu işin finansal destek boyutu, bu yılda ilk 8 ayda 137 bin kullandırım yaptınız ve yaklaşık 123 milyar liralık bir fonlama yapıldı esnaflarımız için. Ve çok önemli yeni birkaç düzenleme son 1-2 ay içinde yürürlüğe girdi. Bir tanesi, kredi miktarı işletme sermayesi için 1,5 milyon liraya çıkarıldı. 1 milyon liraydı. Ve bu rakamlar 2003 yılında 500 bin liraydı. 2024 yılında 650 bin lira. 2025 yılında 1 milyon, 2026 yılında da 1,5 milyon liraya çıkarıldı. Ticari araç değişimi, makine, demirbaş alımı ve iş yeri kurma yatırım desteği ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Bu da önemli bir destek gerçekten. Burada da büyük artışlar sağlandı. Faturalandırma 1/3 oranında bir zorunluluk vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla sene başında o 1 yıl ertelendi. Bir de sigorta primi ve vergi borcu olanlar için kullanamama durumları oluyordu. Riskli bir durum vardı. Orada da mini bir düzenleme ile onların da bu kredilerden azıcık daha yüksek maliyetle rahatça yararlanabilmeleri 2 hafta önceki Cumhurbaşkanlığı kararıyla kolaylaştırıldı. Şimdi biz Ticaret Bakanlığı olarak iç ticaret düzenlemelerinden de sorumluyuz. İhracat, ithalat, gümrükler gibi dış ticaret düzenlemelerinden de sorumluyuz. Burada iç ticarette adil ticaretin, iç piyasanın adil bir şekilde çalışması ve haksız ticaretin de önlenmesi noktalarında da önemli çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılında perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun gerçekten önemli bir kanun olarak çıkmıştı. Bu noktada getirdiğimiz 2024-30-29 Mayıs tarihli kanunlu değişikliklerden sonra fahiş fiyat artış cezasının üst sınırı 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılmıştı. Alt sınır 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmıştı. Yeniden değerleme oranıyla bunlar arttırıldığı için 2026 rakamını söylüyorum. Bu haksız ve fahiş fiyat artışının
ceza limitleri alt limit olarak 180

80.000 lira. Üst limit 1.806.000 lira. Stokçuluğun cezası da alt limit 1.806.000 lira. Üst limit 21.674.000 lira. Bir yıl içinde 3 defa stokçuluk cezası alan için bir hafta iş yeri kapatma uygulaması da uygulanmakta. Lokanta, restoran, kafe, pastane benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde de bu noktada baktığımızda biz fiyat listelerinin kapılara, pencerelere asılması, masalarda mutlaka bulundurulması, karekod sisteminin bulundurulmasını zorunlu uygulama olarak getirdik. 19 Aralık 2023 tarihinde ve diğer taraftan kapıdan satış, maket satış, abonelik sözleşmeleri gibi araç kiralama sektörleri gibi birçok alanda tüketicilerin cayma hakkının süresinin uzatılması alanında sürekli yönetmelik değişiklikleriyle yeni düzenlemeleri yürürlüğe koyduk. Tüketici hakem heyetleri iyi çalışıyor. 1 Haziran 2023 ile 31 Ağustos 2026 arasında 40 ayda tam 2.769.000 başvuruyu sonuçlandırarak 34 milyar lira tutarında bir uyuşmazlığı barışçı bir şekilde karara bağlamış oluyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de esnaf ve şirketler olarak yaklaşık 4 milyon 750 bin, 4 milyon 800 bin civarında işletme bulunmakta. Bunların 1,6 milyonu, yani üçte biri perakende işletmeleri olarak faaliyet gösteriyorlar. Burada da en büyük gruplardan birisi gıda perakendeciliği işletmeleri. Gıda perakendeciliğinin 2021'deki cirosu yıllık 467 milyar iken 2025 sonunda 4,6 trilyon liraya yükselmiştir. Gıda perakendeciliğinin de perakende ticaretteki oranı %20,5'tur. Yani genel ticaretin içinde e-ticaretin oranı 1/5, %20,5. Evet. Diğer taraftan da e-ticaretin içinde perakende e-ticaretin oranı da yaklaşık %60 oluşturuyor. Gıda perakendeciliğinin de toplam perakende ticaretindeki payı da %20 oluyor. Bu şu demektir. 4,6 trilyonu 5 ile çarparsak 23 trilyon lira toplam perakendecilik sektörünün cirosu oluşmakta. Burada hem organize perakendeciler hem de geleneksel perakendeciler, yani esnaf ve sanatkarların yoğun olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de de bu sektörler hızlı adımlarla ilerlemekteler. Bizim bakanlık olarak hedefimiz ve amacımız geleneksel perakendecilikle organize perakendeciliğin birbirini yıpratmadan, yıkıcı bir rekabet olmadan dengeli büyümesini sağlamak. Bu konudaki yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve her bir paydaşımızın hukukunu korumak bizim görevimiz olarak yaptığımız alanlar. Burada 6585 sayılı perakende ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun ve bununla ilgili çıkardığımız yönetmelikte yer alan hükümlerle haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik önemli değişiklikleri de gerçekleştirdik. Burada üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde birbirinin işini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan ve
Kampanya maliyetlerinin kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yüklemek, ürün talebini doğrudan etkileyen bir hizmet verilmediği halde raf kirası, işte yer kirası gibi prim

küçük olduğu durumlarda da 30 günle sınırlandırıldı. Diğer tarım ve gıda ürünlerinde azami ödeme süresi 60 gündür. Sebze meyve ticaretininle ilgili olarak da kamuoyunda hal kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanun, sebze ve meyvelerin ticaretini düzenleyen önemli bir kanun. 1960'tan bu yana bu kanun vardır. Yıllar içinde özellikle AK Parti'nin hükümette olduğu 2000'li yılların ortalarında ve 2012'de çok kapsamlı değişiklikler yapıldı ve daha sonra da hal kayıt sistemi getirildi. Kısmi değişikliklerle bugüne ulaştı. Bu konuda yine bir yeni çalışmamız zaten tamamlandı Ticaret Bakanlığımız tarafından. Parlamento Grup Başkanlığımız nezdinde, AK Parti Parlamento Grup Başkanlığımız nezdinde ilgili taraflarca kamu ve özel kuruluşlarla birlikte değerlendiriliyor. Önümüzdeki yasama döneminde inşallah daha önemli yeni ve sebze meyve ticaretinde ki fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak hükümlerle bu kanunun çıkması için çalışıyoruz. Burada biliyorsunuz 5957 sayılı 2012 yılında çıkarılan kanunun bir önemli maddesi hal kayıt sisteminin getirilmesi. Bir diğeri de tüm perakendeciler için toptancı sebze meyve halinden mal alma zorunluluğunu kaldırmasıydı. Böylece perakendeciler üreticilerden doğrudan alabilirlerdi bu anlamda. Burada üretici birliklerinin rolü çok önemli. Ancak ülkemizde maalesef çok arzu edilmesine ve uğraşı göstermemize rağmen üretici birliklerinin sebze meyve ticaretindeki payını artması noktasında çok uzun bir yol alınamadı. Bu kooperatifleşme ve üretici birliklerinin sektörde güçlenmesi yeni hal kanunu taslağında en önemli maddelerin arasında geliyor. Standartlar haldeki üretici birliklerinin kiralarında %20 indirim yapmak, pazar yerlerinde üretici birliklerinden %20 yer ayırmak gibi hükümler mevcut kanunda var. Yeni kanun taslağında bunlar daha da bu oranlar yükseltiliyor. Ayrıca standartlar konusunda bir tebliğ var. Sebze meyvelerin toptan perakende ticaretinde ambalajlama, taşıma, depolama ve perakende satış noktalarına ilişkin standartlar da belirleniyor. Günlük hayatta sık sık kullandığımız tekstil, ayakkabı, oyuncak, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, kozmetik, deterjan gibi ürünlerde insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturabilen ürünlere karşı da güvensiz ürün denetimleri de en çok yaptığımız işlerin başında geliyor. Piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri çok önemli. Fiyat etiket kontrolü denetimleri çok önemli. Bu noktada piyasa gözetimi denetimi sonuçların bakımından baktığımızda 2011 yılında %32 olan denetlenen ürünlerdeki güvensizlik oranı 2025'te %1'e kadar gerilemiştir. Tüketicilerin sağlığının korunması ve güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans en önemli çalışmalarımızdan biridir. Birkaç gün önce yayınladık. Biz sürekli olarak Ticaret Bakanlığı denetmenleri sahadadır. Ay ay bilanço çıkarıyoruz. Ağustos ayı ve 2026 yılı ilk 8 ay Ocak-Ağustos sonuçlarına göre bu yıl 8 ayda 322 bin firma ve onların 39 milyon ürünleri denetlendi ve güvensiz ürün, haksız fiyat, fahiş fiyat, haksız ticaret gibi
uygulamaktadır.

0: Uygulamalar tespit edildiğinde burada 2 milyar 240 milyon liralık idari para cezası toplamda uygulandı ve bunlar aralıksız devam etmektedir. Perakende ticaret çok büyük bir sektör gerçekten. Milyonlarca kişi çalışıyor. Gıda ticaretini ve tarım ürünlerini de kattığımızda milyonlarca kişi bu alanda hem istihdam buluyor hem de geçimini sağlıyor, maaş kazanıyor veya ticaret yapıyor. Her gün milyarlarca işlem yapılıyor. Kolay bir alan değil. İklim koşulları, yani sel oldu, kuraklık var. İşte bugün don felaketi yaşandı. Efendim, akaryakıtta bulunamadı. 2 gün gelmedi. Hale mal inmeyecek gibi sürekli olumsuz anlık gelişmelerin o gün o saatte fiyatları aşağı yukarı arz talep şartlarına göre etkileyebildiği ve spekülatif ve tamahkarca girişimlerin ortam bulabildiği zor bir alan. Ama üretimin artması, denetimlerin artması, mevzuatların getirilmesi ve denetim ve mevzuatların etkin, disiplinli bir şekilde uygulanmasıyla bu alanlarda da önemli gerilemeler, fiyat artış gerilemeleri yaşandı ve aşağı yukarı TÜFE oranına paralel bir artışlar olmakta. Evet, ben size çok teşekkür ediyorum. Bize bir fırsat vermiş oldunuz. Yani 115 milyar dolarlık e-ticaret ve yine aşağı yukarı 23 milyarlık perakende ticaret, 4,5 23 trilyonluk perakende ticaret, 4,5 trilyonluk gıda perakendeciliği gibi devasa sektörler konusunda neredeydik? Bugün neredeyiz? Neler planlıyoruz? Mevzuatlarımız neyi öngörüyor? Amacımız bütün ticaretin gelişmesi, güçlenmesi, ekonominin büyümesi, güçlenmesi, vatandaşlarımızın da haklı ticaret koşullarıyla, adil ticaret uygulamalarıyla haksız fiyatlara maruz kalmadan alışveriş yapabilmelerinin sağlanması konusunda hükümetimizin, bakanlığımızın yaptığı çalışmaları sizlerle ve ekranlardaki seyircilerimizle paylaşma fırsatı bize vermiş oldunuz. Bunun için ben de Türk Medya yayın grubuna hasreten teşekkürler ediyorum. Benden sonraki değerli konuşmacıların tartışmalarının da e-ticaret ve perakende zirvesinde inşallah önemli ipuçları, açılımlar ve faydalı önerilere vesile olmasını diliyor. Sizlere çok teşekkür ediyor. Selam ve saygılar sunuyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat, biraz daha sahnede kalmanızı rica edeceğim. Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i davet ediyorum sahneye. Hem bir bugünün anısına küçük bir hediye takdimimiz olacak. Sonrasında da bir aile fotoğrafı da çektirmek isteriz sizinle.

bir aile fotoğrafının ardından oturumumuz devam edecek. Bu arada tekrar sahnede kalmanızı rica edeceğim. Çünkü şimdi Sayın Bakanımız ve Sayın Murat Çiçek sahnedeyken destek sponsorlarımızı da davet etmek istiyorum. Trendyol'u temsilen Trendyol Sahat Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çolaylı gibi sahibinden'i temsilen Yepyeni ve ikinci el alışverişten sorumlu Genel Müdürü Hakan Orhun'u, Avansas'ı temsilen Avansas Genel Müdürü Ahmet Güveç'i, oturum özel sponsorlarımızı da davet etmek istiyorum. El Sivayık'ı temsilen El Sivayık Ticaret Genel Müdürü Mertem Yanovalı Kalkan'ı, yine aynı şekilde sponsorlarımız Vakıfbank'ı temsilen Genel Müdür Osman Arslan'ı, Halkbank'ı temsilen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'i, Etid'i temsilen Etid Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu'nu. Evet, lütfen sonrasında inmemenizi de rica edeceğim. Hep birlikte bir fotoğraf almak adına. Etid'i temsilen Etid Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu'nu, ana sponsorlarımız Türkcell'i temsilen Faysel Genel Müdürü Serhat Polaz'ı sahneye davet ediyorum. Sonrasında da lütfen sahnede kalırsanız hep birlikte bir fotoğraf almak isteriz. Evet. Bu arada isterseniz takdim edilen hediyelerden de biraz bahsedeyim. Konuklarımız, sponsorlarımız sahneye gelirken zeytinin taşıdığı bolluk, bereket ve kutsallığı simgeliyor bu el emeği. Göz nuru çeniği. Zirvemize değer kattığınız için lütfen sonrasında da sahnede kalın. Evet. Bu arada fotoğraf çekimi için lütfen Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Yeşildağ, Türk Medya İcra Kurulu Üyesi Ziyad Varolu ve Türk Medya Genel Yayın Yönetmenlerini de hep birlikte bir fotoğrafımızın olması adına sahneye davet ediyorum.

Yolunda sahnede Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan'ın da takdim edilecek. Aynı zamanda Halkbank'ı temsilen Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özgür de sahneye alacağız. Evet, biraz hızlı mı gittim acaba? Lütfen sonrasında sahnede kalın. Sonrasında bir aile fotoğrafı almak için hepinizi Sayın Bakanım'la bir fotoğraf olması bugünün anısına. Evet, destek sponsorlarımız Trendyol sahibinden Avansas, özel oturum sponsorlarımız An Eysiva 2, co-sponsorumuz Vakıfbank, Halkbank, Etidi temsilen ve ana sponsorumuz Türkcell'i temsilen Paysal Genel Müdürü sahnede. Aynı zamanda bir aile fotoğrafı için Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Medya İcra Kurulu üyesi. Evet, sanıyorum bütün sponsorlarımız geldiyse, Türk Söz sponsorumuz da geldiyse, Paysal. Evet. Evet, lütfen sahneye alalım tüm davet ettiğimiz isimlerle birlikte bir bugünün anısına Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'la bir fotoğrafın olması adına. Evet, bu fotoğrafın ardından da sahneden uğurlarken oturumda birlikte olacağımız isimlerin sahnede kalmasını rica edeceğim. Güzel fotoğrafın ardından oturum konuklarımız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, özellikle teşriflerinden ve konuşmalarından dolayı Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat'a çok çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızı sahneye alabiliriz. Hiç isterseniz ayrılmayın, oturumda panelde konuşmacı olan isimler sahnede kalabilirler.

0: Evet, Türk medyaya ticaret ve perakende zirvesi başladı. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat da konuşmasını yaptı, gerçekleştirdi. Şimdi artık ilk bölüm bitti, ikinci bölüm başlayacak. Biz de bakanın açıklamalarının olduğu noktayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şöyle bir gündeme dönelim. Şimdi moderatörün ikinci saatine gecikmeli olarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Peki gündeminde hangi maddeler var? Öğrenelim. Hemen sözü Ankara'ya Yağmur Yıldız'a verelim. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hilal Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda partisinin A takımıyla bir araya gelecek. Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye ve ekonomi başlıkları toplantıda kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste atılan adım, yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda kurulan kurulun işleyişine ilişkin gelişmeler masada olacak. Dış politikada Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, ABD-İran gerilimi, Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan sıcak gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere tüm küresel gelişmeler ve atılabilecek adımlar istişare edilecek. Ekonomiye ilişkin başlıklar da yine MYK toplantısında değerlendirilecek. Malum geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda orta vadeli program açıklandı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar atılacak adımlar ve yeni yıla ilişkin ekonomik değerlendirmeler MYK toplantısında istişare edilecek. Toplantıda bir de Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunumu olacak. Keza yine meclis çalışmalarına ilişkin de meclis başkanının bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantı henüz başlamadı. Toplantı sonrasında alınan kararlar ve gündeme dair açıklamalar içinse AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım. Şimdi Yağmur da bahsetti, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da ele alacağı maddelerden biri Yemen, Suudi Arabistan, yani Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler. Madem öyle, gelin biz de bu konuyu konuşalım. Ne olup ne bittiğini ve bunun beraberinde neler getirebileceğini ele alalım. Bugün aslında bundan birkaç saat önce Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılmıştı. Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulmuştu. Sonra tehlikenin geçtiğine dair bir bilgilendirme de geldi. Ama sonuç itibariyle Husilerin Yemen'de ilerleyişi var ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da Riyad'ı kritik bir tercih yapma konusunda zorluyor. Nasıl bir kritik tercihten bahsediyoruz? Deniliyor ki ya Husilere karşı bir askeri operasyon yapacaklar, ama bu İran'la doğrudan Suudi Arabistan'ın bir çatışma riskini beraberinde getirebileceği söyleniyor. Veya harekete geçilmeyecek. Yani Husilere karşı Suudi Arabistan bir şey yapmayacak kendisine yönelik saldırılara, saldırı tehdidine rağmen. Ama o zaman da deniliyor ki Husiler stratejik kazanımlarını bu durumda pekiştirebilirler. Yani burada şimdi şu soru akla geliyor. Suudi Arabistan ne yapacak? Savaşa mı girecek yoksa taviz mi verecek? Buradan hareketle başlayalım konuşmaya. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikte. Canan Hocam, Hurşit Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür
3: Merhabalar,
0: ediyorum.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler, sağ olun.
0: Hemen Canan Hocam sizinle başlayalım. Şimdi bu tabloda Suudi Arabistan ne yapacak? Savaşa mı girecek yoksa savaşa girme riskini göze alamayacak da taviz mi verecek? Hangisi Suudi Arabistan'ın çıkarları için daha doğru bir tercih?
2: Suudi Arabistan ciddi anlamda sıkıştırılıyor, sizin de belirttiğiniz gibi. Hürmüz Boğazı kriziyle birlikte biliyorsunuz sadece kriz orada kalmadı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın önemli petrol rafinerileri ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri vurulmaya başlamıştı zaten. Şimdi peki ne oluyor? Yanbu Limanı, yani Kızıldeniz'den ticaretini devam ettirmeye çalışan Suudi Arabistan'a Babül Mendeb kapısı da kapanıyor. Bunun yanında sadece Babül Mendeb kapısı da kapanmıyor. Liman ve tabii ki Suudi Arabistan'ın içleri elinde yer alan askeri üsler, askeri malzemelerin bulunduğu farklı noktalar da tehdit altında. Şimdi biz bugüne kadar hep neyi görüyorduk? Husilerin Yemen'de bir güç oluşturduğunu ve Babül Mendeb'i kontrol almaya çalıştıklarını görüyorduk. Fakat geldiğimiz noktada artık sadece Yemen'de ilerlemeye çalışan Husilerden ziyade Suudi Arabistan'ı da hem iç noktalarında hem Doğu Batı enerji koridorunda hem de Kızıldeniz'e bakan kıyılarında sıkıştırdığını görüyoruz. Yani oklar sadece artık Husiler için Yemen değil, aynı zamanda Suudi Arabistan'ı da gösteriyor. Tabii ki tansiyon çok yüksek. Savaşın Suudi Arabistan'a yayılma ihtimali çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçtiğimiz günlerde destek isteyen bir Suudi Arabistan vardı. Bir taraftan da küresel enerjinin aksamaması için dünya ülkelerine çağrı yapan ve burada Kızıldeniz'in açık kalması için bir konsorsiyum oluşturma gayreti içerisinde bulunan bir Suudi Arabistan'ı da görüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşması vardı. Bunun yanında Mekke anlaşmasıyla birlikte öncelikle Pakistan'la, ardından Türkiye ile birlikte Mekke anlaşmasıyla kendi güvenlik zincirini geliştirmeye çalıştı. Fakat bu da yetmedi. Çünkü ne oldu? Savaşın yükselme riski vardı. Dünya ülkelerini en azından Babül Mendeb noktasında ikna etmeye çalıştı. Çünkü Babül Mendeb araştırmalara göre, kimi araştırmalar %15 diyor, kimi araştırmalar %20 diyor, dünya ticaretinin geçtiği bir bölge. Dolayısıyla buranın kapanması ya da burada bir savaşın açığa çıkması tıpkı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi aylarca, belki de yıllarca sürecek bir ekonomik kriz, enerji krizi ve lojistik krizini beraberinde getirecek. Dolayısıyla Suudi Arabistan öncelikle diplomasiyi arkasına almaya çalışıyor. Diğer taraftan da müttefikleriyle olan ilişkilerini genişletmeye çalışıyor. Ancak Husilere geçtiğimiz haftalarda İran'dan çok büyük bir kredi verildi. Bunu hatırlayalım. Denildi ki hem askeri olarak hem mühimmat olarak hem de maddi olarak ne gerekiyorsa yapın ve tam taarruza geçin emri verildi İran tarafından. Bu medyada çok fazla konuşuldu. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü yani Husiler durup dururken alarma geçmediler. Husiler İran'ın artık yeni bir taktik geliştirme, yeni bir taarruz talebi üzerine ilerlediler. Burada da şunu görüyoruz. Birazdan belki değiniriz. Şu anda işte İran komuta kademesinde bir takım değişiklikler yapılıyor. Neden? Çünkü hem İsrail'de bir seçim var, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Tabiri caizse düşmanının karnının zayıf olduğu bir noktada ilerlemek isteyen ve onu aslında Suudi Arabistan gibi Orta Doğu'lu aktörlerle de sıkıştırmak isteyen, enerji arzıyla ve ekonomik krizle de sıkıştırmak isteyen bir İran yeni stratejisini uyguluyor diyebiliriz.
0: Hurşit Hocam, siz ne dersiniz? Suudi Arabistan ne yapacak? Bu noktada savaşa girmeyi göze alabilir mi? Yoksa taviz mi verecek? Hangi nokta çıkarları için daha doğru?
3: Pelin Hanım, aslında savaşa girmeyi göze almanın ciddi maliyetleri var. Çünkü mevcutta bu kritik enerji altyapılarının savunma zafiyetleri olduğu anlaşılıyor. Bunları nasıl koruyacak? Bu bence temel sorulardan birisi. Nasıl olacak da bu kritik altyapı tesislerini, bu enerji tesislerini koruma altına alacak? Bunu ittifakla mı sağlamalı, yoksa bunu bir savaşa girerek mi çözmeli? Yani savaşa girmek, 40 günlük çatışma, İran'la olan 40 günlük Amerikan çatışmasını dikkate alırsak çok aslında rasyonel hesaplamalar açısından çok sağlıklı görünmüyor. Ki Suudi Arabistan'ın kendi kapasitelerini de düşünürsek çok maliyetli bir tablo gelişebilir. O yüzden belki uzlaşılar noktasında gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Belki İran'daki bazı gelişen işte anlaşmazlıklar konusunda, mesela bu Hürmüz Boğazı özelindeki anlaşmazlıklar konusunda, nükleer kapasite dahilindeki anlaşmazlıklar konusunda uzlaşılar, mecburi uzlaşılar gelişebilir. Çünkü bu bir noktada güç meselesi Helin Hanım. Yani hangi taraf güçlüyse ve burada masada hangi avantajlar, dezavantajlar, kim, yani bunları dikkate aldığımız zaman aslında uzun süredir bir taviz alanı olarak görünen ya bazı tavizler karşımıza çıkabilir. Yani bu tavizlerde mesela işte bu dediğim gibi bu nükleer kapasite konusunda olabilir. Bu Hürmüz Boğazı'nda yeni bir de facto rota oluşturulması konusunda olabilir. İran'ın bölgedeki politikaların dahilinde bazı anlaşmalar içerisine girebilirler. Yani meseleyi Husiler üzerinden okumamak lazım. Çünkü bu aslında Kalibaf'ın bir açıklaması olmuştu. Bir denklemden bahsetmişti. İşte Trump'ın bazı söylemlerine karşı biz daha henüz Babül Mendeb kartını oynamadık demişlerdi. İşte bu 40 günlük çatışma sonrası süreçte müzakereler olduğu zaman. Şimdi bu kartın oynandığını görüyoruz aslında ve bu kartın nasıl etkileri olduğunu görüyoruz. O yüzden yine İran'la olacak anlaşma dahilinde ben bir çözüm gelişebileceğini düşünüyorum. Ya da başka işte bu gerilimlerin daha da arttığı farklı olaylar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan'ın böylesine topyekun bir savaşa girmesini mevcut rasyonel şartlarda çok açıkçası mümkün görmüyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla kırılganlık var, çok fazla zafiyet alanı var. Bunları dengeleyebilmesi lazım. En azından bir savaşa girme niyet ve iradesi içerisinde olursa. Burada ittifaklaşma yoluna gidilebilir. İşte mesela şu an İsrail'in burada bunu bir fırsata çevirme girişimleri var. Bunda dikkatli olmak gerekiyor. Ve aynı zamanda bu gelişmelerin tam da Mekke
0: savunma... Hocam hemen araya bir gireyim. İsrail bunu ne yaparak fırsata çevirmeye çalışıyor?
3: Yani son kaynaklara göre, İsrail kaynaklarına göre işte Suudi Arabistan'a Amerika yoluyla bazı istihbarat desteğinin sağlandığına dair argümanlar, iddialar var. İşte bu

0: saldırılardan korumak üzere. Bu bir noktada şuna çıkıyor. İşte İsrail uzun süredir Suudi Arabistan'la bir normalleşme anlaşması geliştirmek istiyor. Ama bunu bir şekilde başaramadı. Başarması da çok mümkün değil. Böyle fiili durumlar üzerinden bu anlaşmaya zorlayacak bir tablo geliştirmeye çalışıyorlar diye okuyorum. Yani İsrail bunu bu noktada bir fırsata çevirmeye çalışıyor bir ölçüde. Tabii bunu Amerika da buna aslında yeşil ışık vermiş diyebiliriz. Çünkü Husilerin bir anda böyle işte Perim Adası'na ulaşacak kadar, işte Babülmendeb'in kıyısını tamamıyla ele geçirecek kadar böyle bir etkinliğe ulaşması çok beklenilebilir bir şey değil Helin Hanım. Yani işte hem dronlar bunları görebiliyor, işte Husilerin bakıyoruz ellerinde Kalaşnikov var ve hep böyle çok da hızlı olmayan bir hareketlilik içerisinde. Bu tablo bana biraz DAEŞ'in yükseldiği zamanları anlatıyor, hatırlatıyor. Burada başka bir siyasi irade olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir gerçeklik oluşturuluyor ve normalleşme anlaşmalarına Suudi Arabistan'ı dahil etmeye yönelik bir illüzyon kurgulanıyor diye okuyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bu bir illüzyon. Çünkü Suudi Arabistan temelde Filistin'deki anlaşmazlıklar çözülmeden hiçbir şekilde normalleşme katılmayacağını ve buna karşı çıktığını her seferinde gündeme getirmişti. Kaldı ki Mekke İttifakı oluştu. Mekke Savunma Paktı geliştirildi. Bunu da bir noktada işte İsrail bunun da test edildiğine dair bazı argümanları gündeme getiriyor. Hatta bir ölçüde bunun işte işe yaramadığına dair tırnak içinde kendince argümanları gündeme getiriyorlar. Ama yani Mekke İttifakı daha yeni oluşturulmuş bir ittifaklaşma süreci. Organizasyonel kapasiteleri daha yeni yeni gelişiyor. Birlikte çalışılabilirlik meseleleri, kurumsallaşma bunlar zaman alacak aslında süreçler gerektiriyor. O yüzden tek bir örnek olay üzerinden işte Mekke İttifakı problem yaşadı, işte bekleneni sağlamadı gibi keskin yargılara ulaşmak çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum Elin Hanım.
1: Peki, şimdi Canan Hocam sizinle devam edelim. Önce Hurşit Hocam'ın da söylediği bu DAEŞ'ın yükseldiği zamanları hatırlatıyor bana dedi Husiler için. Sizde de benzer bir hissiyat yaratıyor mu? O DAEŞ'ın yükseldiği zamanlara benzer bir tablom var. Bir de bununla birlikte siz de Hurşit Hoca da Mekke Anlaşması'na atıfta bulundunuz. Zaten deniliyor ki çatışmaların daha da artması halinde Suudi Arabistan'ın bölgesel anlaşmaları devreye sokabileceği ifade ediliyor. İlk akla gelen son yapılan anlaşma Mekke Anlaşması. O anlaşmada da hep neye dikkat çekiliyordu? Hani Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan üç ülkelerden biri için bir tehdit durumu söz konusu olduğunda diğer ülkeler de devreye girecekti. Hatta o zaman da şunu konuşmuştuk. Böyle bir durumda o ülkelerden birine bir saldırı olduğunda diğer ülkeler de sanki kendilerine yapılmış gibi bu saldırıya karşılık mı verecekler o halde derken şimdi o anlaşmadaki Suudi Arabistan böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Peki ne olacak Mekke Anlaşması'nda bulunan Türkiye ve Pakistan? Bu durumda ne yapacaklar, ne yapabilirler? Bu gerginliğe onlar da mı dahil olacaklar? Buradan hocam bir
2: Evet,
1: 2,5 dakika size vereyim, ardından da 2,5 dakika Hurşit hocama vereceğim, ardından noktalayacağız. Buyurun.
2: Tamam. Önceki iki soru sordunuz. Birinci soru, Hurşit Hocama tabii ki katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Tıpkı DAEŞ'in canlandığı zamanlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin önce destek verdiği, sonra onu kınamak için farklı organizasyonları devreye soktuğu gibi şu anda da Husilerin ilerlemesine göz yumuluyor gibi gözüküyor. Tablo açıkçası bunu gösteriyor. Evet, Husiler ciddi anlamda İran destekli ve İran'ın menfaati için onlarla birlikte Babülmendeb'de, Aden Körfezi'nde ve tabii ki Suudi Arabistan'da etkili olmaya çalışıyorlar. Ancak burada sessiz kalan bir batı var. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanma tehlikesi ortaya çıktığında biz batının yüksek sesle buna izin vermeyeceklerini duyduk. Devamlı toplantı yaptılar. Açık kalması için ellerinden geleni sarf ettiler. Babülmendep'ten bahsediyoruz. Orada evet dünya petrol ticaretini ya da hidrokarbon da diyebiliriz buna. %20, %25'lik oranından bahsediyorduk. Burada dünya ticareti daha genel bir yapıdan bahsediyoruz. Yine oranlar %20 civarında. Dolayısıyla çok büyük bir tehdit aslında Babülmendep'te var. Fakat dünya kamuoyu buna enteresan bir şekilde sessiz kalıyor ve bunun tırmanmasına da yavaş yavaş göz yumuyorlar. Bu çok dikkat çekici ve burada hocamın da biraz önce belirttiği gibi uzun zamandır özellikle Trump'ın ikinci döneminde biz hep billboardlarda ne gördük? İsrail'de televizyonlarda izliyorduk. Tabii ki İbrahim Anlaşması'nın Orta Doğu'daki diğer devletlerle yapıldığı bir Netanyahu sahnesi görüyorduk. Önümüzde seçimler var ve defaatle Suudi Arabistan buna zorlandı. Burada İran'ın ilerlemesine izin verilerek masaya oturtulmak istenen bir Suudi Arabistan var. Fakat Suudi Arabistan buna ciddi anlamda direniyor. Direndiği için de zaten bu savaşın başından beri istediği kadar destek alamadı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir güvenlik ağı Suudi Arabistan'da olmasına rağmen biz hep tartışmayı duyduk. Suudi Arabistan'dan çıkan sesler, işte biz size bu kadar yatırım yaptık, siz neden bizi korumuyorsunuz? Çünkü orada aslında direten bir İsrail vardı. İsrail'le anlaşma yaparsan koruyorum gibiydi. Bunu kısa kesip hemen ikinci maddeye geçiyorum. Sürem kısıtlı çünkü.
1: Şimdi Mekke 30 saniyemiz var. Hurşit Hocama geçelim.
2: Mekke anlaşması herhangi bir operasyonda hadi toptan savaşa girelim anlaşması değildir. Rusya-Ukrayna savaşında defaatle Polonya'ya ve pek çok ülkeye drone düşmüştür vesaire. Fakat NATO devreye girmemiştir. Evet. Bu anlaşmalar öyle. Daha Suudi Arabistan bile savaşa girmeden bizim girmemiz mümkün değil. Dolayısıyla halkı burada sakinleştirmek gerekiyor. Artı Mekke anlaşması çok önemli, çok güçlü bir anlaşmadır. Ancak bağımsız bir anlaşma değildir. Bu anlaşmanın arkasında parlamentodan onay çıkması gerekir. Hatırlayalım, Irak çıkartmasında bizim meclisimiz onay vermedi ve biz dahil olmadık. Peki. Dolayısıyla evet, birinci aşamada bu. İkincisi de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar bir onay mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bölgesel çatışmalarda direkt savaşa girilecek diye bir durum yok. Bu konuda da sakin olmak gerekiyor.
1: Peki Hurşit, teşekkür ediyorum Canan Hocam. Hemen Hurşit Hocam, size de iki dakikamız kaldı. Söz vereyim buradan Mekke Anlaşması üzerinden. Az önce biraz değinmiştiniz. İsrail burada aslında bu anlaşmanın Suudi Arabistan Husiler arasında olanla biraz test edildiğini iddia ediyor. Şimdi bu süreçte Mekke Anlaşması'ndaki üye ülkelerin, imza atan ülkelerin takınacağı tavır, biraz da aslında bu anlaşmanın geleceğini, sonraki yıllarda oraya olacak katılımları da belirlemeyecek mi, etkilemeyecek mi? Böyle de bir önemi yok mu?
0: Evet, kesinlikle böyle bir önemi var. Ama dediğim gibi şu an çok sıcak, yeni kurulan bir aslında ittifaktan bahsediyoruz. Ve bu ittifakın temelleri yeni yeni atılıyor. O yüzden tek bir örnek olay üzerindeki tepkilerden böyle büyük sonuçlara gitmek çok doğru olmaz. Yani İsrail tarafı bilhassa bunu çok teşvik ediyor. Bu konuda dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii Mekke Anlaşması'nın, yani Mekke Savunma İttifakı'nın yani çok farklı kazanımları var ve bunları zamanla göreceğiz. Yani bu ilk örnek olayda gelişeceğini düşünmüyorum. Yani işte başka ülkeler de buna katılacaktır. Çünkü neden? Bu ittifaktaki ülkelerin hepsi birbirlerinin kapasitesini bölgenin güvenliğini tesis etmek üzere tamamlıyor. Yani birbirlerini bütünlüyor diyebiliriz. Ve hepsinin ortak olarak buluştuğu bir uzlaşı noktası bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanması. O yüzden bu temel mesele, bu bölge ülkelerinin hepsinin endişesi. Yani artık bu bölge öyle bir bölge haline gelmiş ki bir başka komşumuzun iç güvenliği bizle ilgili olabiliyor. Başka bir ülkenin, yani işte başka bir komşunun da iç bir sorunu bizim sorunumuz haline dönüşebiliyor. O yüzden güvenlik, yani ortak bir güvenlik şemsiyesi kurmak bu açıdan önem taşıyor diyebiliriz. Yani böyle tek bir örnek olay üzerinden bu denli stratejik bir ittifağa çok fazla, yani bu şekilde eleştirilerle ele almak çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Dediğim gibi bunu zamanla göreceğiz. Bir de Husiler meselesinde yani Husiler meselesinde dediğim gibi önceden böyle bir kapasitesi yoktu. 7 Ekim sonrası süreçte asimetrik saldırılarla bir şekilde Babilmendeb Boğazı'nı geçişe kapatmıştı. Ama bu kapasite elinde olmadığı için mesela saldırılar Irak üzerinden gerçekleşiyor. Ya bunun da farkında olmak lazım. Yani bu bir anda böyle bir ortamın oluşması oldukça yapay bir tablo sunuyor. Bunu da belirtmekte fayda var.
1: Çok çok teşekkür ediyorum size. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Canan Hocam, Hurşit Hocam, çok teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum. Hızlıca bu saatlerini nokta alıyoruz. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
2: O fiyata gelir.
1: Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: Merci canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Gelişen teknoloji ve yapay zeka e-ticaret ve perakende sektöründe dengeleri değiştiriyor. Tüketici alışkanlıklarından stok yönetimine kadar pek çok alanda yeni bir dönem başlıyor. Detayları muhabirimiz Gülistan Yazbaşı Türk Medya e-ticaret ve perakende zirvesi kapsamında konuyla konuşacak.
1: Gelişen teknolojiyle birlikte birçok alışkanlık değişiyor. Elbette bunun ticaret dünyasına da etkileri yadsınamaz durumda. E-ticaret ve perakende dünyasında da sektöründe de büyük değişimler söz konusu. En başta tüketici alışkanlıkları değişiyor. Peki tüm bu değişimlere karşı sektörde neler oluyor? Konuşacağız. Yanımızda Elsi Vaikiki, E-ticaret Genel Müdürü Meltem Yanovalı Kalkan var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Peki Eylül ayını artık bitirmek üzereyiz. 2026 yılı e-ticaret ve perakende açısından nasıl bir yıl oluyor? Aynı zamanda Elsi Vaikiki'nin de 20 milyon dolarlık yatırımını hatırlatarak başlamak istiyoruz. Peki bu yıl genelinde ne söylemek istersiniz?
2: Evet, yılın son çeyreğine girdik neredeyse. Hem teknoloji hem de yapay zeka alanındaki gelişmelerle beraber çok hızlı bir yıl geçti hepimiz için, tüm sektör için. Elsi Vaikiki için de dediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi 20 milyon dolarlık ciddi bir teknoloji yatırımı söz konusuydu. 2025'ten bu yana başlayan yatırım. Aslında Elsi Vaikiki olarak biz yapay zekanın tüm sektöre ve tüm dünyaya getirmiş olduğu değişiklikleri kucaklayabilecek ve bunu kendi kurum içi sistem ve uygulamalarımızda kullanabilecek hale getirecek bir altyapı mimarisi oluşturarak geçirdik 2025'i ve 26'yı diyebilirim. İş yapış biçimlerimizin değiştiği çok hızlı ve üretken bir yıl oldu diyebilirim. Özellikle veri her şeyin merkezine oturdu. Biz de bu yatırımlarımızla veri merkezleri, İstanbul'da ve Ankara'da olağanüstü durum veri merkezi olmak üzere ve büyük bulut anlaşmaları yaptık. Biliyorsunuz yapay zeka büyük bir işletim gücü istiyor. Dolayısıyla bu hazırlıkları yapmamız gerekiyordu aktif olarak kullanabilmek için. Bizim için dolu dolu geçen, önümüzdeki dönem daha yeniliklere gebe olan sektör için bir hazırlık yılı olarak geçiyor diyebilirim.
1: Peki efendim, şimdi yapay

0: Yapay zekadan siz de bahsettiniz. Yapay zeka da birçok alanı olduğu gibi yine bu alanı da etkiliyor. Bir rekabet ortamı da söz konusu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Kesinlikle bu aramızda da hep tartıştığımız bir konu, aslında düşündüğümüz bir konu. Yapay zeka rekabet açısından büyük bir mücadele getirdi sektöre. Çünkü çok erişilebilir oldu data, veri. Fakat bunun şöyle bir mutfak metaforuyla aslında anlatabilirim diye düşünüyorum. Bugün bir son model mutfak robotunu hayal edelim. Bu yapay zekayı temsil etsin. Herkes bu son model mutfak robotunu elde edebilir, alabilir. Ancak onun çıktısı aslında orada kullanacağınız malzemenin kalitesiyle, örneğin verinin kalitesi burada ve aşçının tecrübesiyle, orada da kurum kültürü devreye giriyor, ortaya çıkıyor bu kalite. SEO2 gibi köklü kuruluşlar burada rekabette büyük avantaj yakalıyor. Çünkü yıllarını bu işe vermiş, derin data setleriyle, milyarlarca satırlık omnichannel, yani çok kanallı, hem mağaza müşterimizden, biliyorsunuz binlerce mağazamız var dünyada, globalde, hem mağaza müşteri datalarımız, hem ticaret datalarımızı tekilleştirdiğimiz, anlamlandırılmış veri setlerine dönüştürdüğümüz, içerisinden içgörü oluşturduğumuz ve bunu aksiyona döktüğümüz bir sektör ortamına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla evet, rekabet var, fakat veriyi iyi kullanan ve bundan aksiyon alan, fiyat anlamında da hız anlamında da bunların çok önüne geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki efendim, 2027 yılı hedefleri şu anda nelerdir sizler için?
1: Evet, 2027, 2026'nın gelişinden bellidir gerçekten. Bizim için 2027 öngörüsel ticaret, predictive commerce dediğimiz, artık sektörde böyle bilinen. Dolayısıyla daha müşterinin ne istediğini arama motoruna yazmadan e-ticarette biz ihtiyacı olanı, ona uygun olanı karşısına çıkartmayı hedefliyoruz. Belki 3 ana başlıkta toplayabiliriz fokuslanacağımız alanları. Kesintisiz bir omnichannel deneyim, çok kanallı deneyim. Bu şu yüzden önemli. SEO2 gibi markalar çok köklü bir mağazacılık kültürünü de yansıtan ve bundan da gurur duyan bir marka. Aynı zamanda e-ticaretiyle de kol kola bir deneyim sunuyoruz. Mağazalarımızı teknolojik donanımla geliştiriyor ve aynı zamanda da tüm online platformlarımızda bütüncül bir ekosistem oluşturuyoruz. İkincisi, yapay zekanın sürdürülebilir olması. Yapay zekanın veri analizinden faydalanarak aslında hem daha doğru stok yönetimi, hem de akıllı algoritmalarla tedarik zincirimizi daha efektif halde kullanmak istiyoruz. Böylece hem çevreye etkiyi azaltmak, hem de maliyetleri kontrol altında tutmak istiyoruz. 2027'de bence üçüncü ve belki de en önemli diyebileceğimiz öngörümüz ve hedefimiz ise, zaten şirket olarak, kurum olarak Avrupa'nın en iyi 3 perakendecisinden biri olmak istiyoruz. E-ticaret olarak biz de gerek markanın vitrini olarak, gerek müşteri deneyimi olarak buna hizmet etmek, buna yardımcı olmak istiyoruz. Ne yapacağız 2027'de e-ticaret olarak? Bir, sadece müşterisini Türkiye'yi giydiren bir marka olarak değil, aynı zamanda müşterisini en iyi anlayan bir teknoloji moda şirketine dönüşüp bunu küresel ve global anlamda teknoloji ihraç eden bir marka halinde getirmek istiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, hem yapay zekanın hem teknolojinin e-ticaret ve perakende sektörüne yansımalarını ve bu noktada da köklü şirketlerin aslında aldıkları önlemleri, belki de işlerine yarayan avantajları konuştuk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür ediyoruz ve konuğuna. Ekonomiye de buradan noktayı koyalım. Ara verelim. Saat başı moderatörle birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Baba, şu benim açlığı versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir En Kart Genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50.000 düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sattım.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: sunan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyası üzerinden bir mesaj var. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı. Hemen o mesaja bakalım. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda müşteriyle İş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. O tartışma silahlı kavgaya döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Fatih Sofçuhan İşhanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Silivri açıklarında denizde cansız bir beden bulundu. Bu beden Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Türker İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait. Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulunmuştu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirilmişti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ceset üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cesedin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 5 kilometre uzağında bulunmuştu. Cansız bedenin sabunlamış olması sebebiyle kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken bu soruşturma gittikçe derinleşiyor. Hatta bir dönemin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi ifade vermeye çağrılmıştı. Peki neden? Çünkü dizideki 2 bölümde yer alan bir karakter vardı. Karakterin ismi Kazım Kaşifoğlu ve bu karakter de istihbaratta çalışıyor. Ve bu karakter de cezaevinde ölüyor. Aslında işte dizinin gidişatına göre bir anlamda da öldürülüyor. İşte bu isim de dikkat çekici bir benzerlik taşıyınca Kaşif Kozinoğlu'yla ve filmdeki bu karakterin hayatını kaybetmesi ve yaşadıkları da dikkat çekici bir benzerlik taşıyınca ifadeye çağrılmışlardı. Dizinin senaristi Raci Şaşmaz ifade verdi ve diyor ki dışarıdan diziye müdahale edildiği iddialarını reddediyor. FETÖ ile mücadele eden isimlerden biri olduğunu söylüyor.
1: Canlı yayındayım. Kaşif Kozinoğlu mezar taşı ve plaka iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
2: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
1: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğine dikkati çekti Raci Şaşmaz. Senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
3: Kurtlar Vadisi

Dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için

0: izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
1: Ünlü senarist Kuzinoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin, istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'le ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
2: Kaşif Kuzinoğlu mu aktarıyor, neler söylersiniz?
3: Evet, tamam.
1: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
0: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
1: Soruşturma kapsamında Kuzinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
0: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
1: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini hatırlattı, hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
0: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana filmin YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
1: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
4: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
5: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku. Şimdi bu soruşturmada yeni gelişmeler var. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı vardı. Onlardan 4'ü tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest. Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar hakimliğe sevk edildi. Hakimlik savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
6: Şu ailede tabii yoğun

0: Şimdi Türkiye'nin PISA'daki başarısı. Türkiye'nin PISA'daki başarısı konuşuluyor. Çünkü daha önce hep bu konuda kötü sonuçlar elde ediyordu Türkiye'deki öğrenciler. Ama bu sene çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Dikkat çeken bir yükseliş söz konusu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu meseleye değinmişti. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasına katıldı ve Türkiye'nin PISA başarısını anlattı.
1: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
2: PISA sonuçları üzerinden öğrenciler özel seçildiği alanını ortaya atanlara cevap verdi. PISA başarısının tüm öğrencilerin TÜİK istatistiklerine göre PISA yönetimi tarafından seçildiğini söyledi.
1: Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Gündemde Türkiye'nin PISA başarısı vardı. Tekin eğitimde FETÖ vesayetinin kalkmasının önemini işaret etti. Başarının arkasındaki sırrın marif modeli olduğunu vurguladı. Cep telefonlarının okuldan uzaklaştırılmasına ayrı bir parantez açtı. Çocukların okulda sadece derse odaklandığını söyledi, ekledi.
1: Çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda.
2: Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet konusuna da ayrı bir parantez açtı.
1: Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler, bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı öğretmen sendikalarından gelen itirazlara da değindi.
1: Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz.
2: Yusuf Tekin adrese dayalı kayıt sisteminin başarısı hakkında da konuştu.
1: Diyor ki ben çocuğumu okula yazdırmak için kayıt ücreti ödedim. Ödeyemezsin kardeşim. Yani biz zaten senin çocuğunu bir okula kaydediyoruz. Bunun açıkları neler? Neden dolayı bu kayıtlar yapılıyor? Bazı hususları tespit ettik. İşte misafir öğrenci gibi, geçici konaklama gibi, işte yurtlar, pansiyonlar ve benzeri. Şimdi bunlar sistemin açıklarıydı. Biz dedik ki bu açıkları kapatacağız. Sahadan bize pozitif bir dönüş var. Bakın dikkat edin, bu yıl kayıt ücretiyle ilgili tartışmalar neredeyse hiç olmadı.
0: Kırtasiye alışverişi yapacaksanız Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı var. Diyor ki güvenilir satış noktalarını tercih edin. Hatta biraz daha detaylandırıp bilgi veriyor. Ürünlerde üretici ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor bakanlık.
3: Renkli kalemler, defterler, silgiler hepsi raflarda çok cazip görünüyor. Ama o rengarenk ürünler pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişi için uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve güvenliği için velilere güvenilir satış noktalarını tercih edin çağrısı yaptı. Bakanlık kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
4: Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın.
3: Velilerin dikkat etmesi gereken kriterlerin başında etiket ve ürün bilgileri geliyor. Özellikle merdiven altı ürünlerin içeriği bilinmiyor. Bu da hastalıktan ölüme kadar pek çok riski beraberinde getiriyor.
4: Gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin.
3: Kırtasiye alışverişlerinde üretici ve ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretler kontrol edilmeli. Alışverişlerde belge ve fiş alınması da tüketici hakları açısından önemli.
4: Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın.
3: Ticaret Bakanlığı güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluşacağını hatırlattı. Velilere yeni öğretim yılında güvenli ve bilinçli alışveriş yapma çağrısı yapıldı.
0: Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın. Biri okula gitti. Aslında bu sürpriz bir ziyaretti. O sürprizse şehit kızı Elif odabaşı içindi. Okulun ilk gününde şehit kızını yalnız bırakmadı Kayseri Emniyet Müdürü.

0: Sağ salim aldım okuldan. Sağ salim de getirdim.
1: Sirenler bu kez şehit kızı Elif Odabaşı için çaldı. Zira okulundan evine Yunus polislerinin eskortluğunda zırhlı araçla götürüldü. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2019 tarihinde Kayseri'de görevliyken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif Odabaşı'yı okulunda ziyaret etti.
2: Şu mu olsun?
1: Sınıfta duygu yüklü anlar yaşandı ve sıra küçük kızın evine götürülmesine geldi. Emniyet Müdürü Aydın hangi aracı istediğini sordu. O da zırhlı araçla evine gitmek istediğini söyledi.
2: Şu mu olsun? Tamam. Hadi bakalım.
1: Osman Ulubaş Melik Gazi Ortaokulu'ndan eve doğru yapılan yolculuk film sahnesi gibiydi. Kayseri Emniyeti şehit kızı Elif'e hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşattı.
3: Şimdi gelin bir yeni partiye bakalım. Yeni parti MYK toplandı. Peki gündemde neler var? Öğrenelim. Söz Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Ahmet, merhaba, seni dinliyoruz.
4: Pelin Aslan, başkentten selamlar. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Yeni Parti MYK toplantısı Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Saat 16'yı gösterdiğinde ise MYK toplantısı sonrasında Zeynel Emre parti sözcüsü açıklamalarda bulunacak. Tabii gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi ise yeni ortaya çıkan isim krizi oluşturuyor. Biliyorsunuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bu isme itiraz ediyordu. Yeni Parti ismine itiraz ediyordu ve bu konu hakkında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. İtirazın gerekçesi olarak da yenilik ve yeni isminin seçmen tarafından birbirine karıştırılabileceği benzer anlamlar taşıdığını ifade etti dilekçede ve bu dilekçe de aynı şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul gördü ve bu talep Yeni Parti'ye iletilmiş durumda. Tabii Murat Emir Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise bununla ilgili herhangi bir kriz söz konusu değil. Ana kararı Anayasa Mahkemesi verecek dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz demişti. Zaten Yenilik Partisi'nin bu itirazı temele dayandırdığı unsursa 2024 tarihlerinde vuku buluyor aslında bakarsanız Zeynep Aslan. 2024 yılında da yine Yeni Parti isminde bir oluşum bu ismi almaya çalışmış. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yine buna itiraz edilmişti ve bu kabul edilmişti. Yeni Parti ismi alınamamıştı. Şimdi yine aynı temeli olacağı düşünülüyor. Şimdi tabii şunu da ifade edelim. Öztürk Yılmaz da 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti. 2020 yılında Yenilik Partisi'ni kurmuştu. 2024 yılında da az önceki gelişmeyi söyledim. O yüzden Yeni Parti'de bu ismin değişebilmesi konusunda endişe de var diyebiliriz. Tabii MYK'da da bununla alakalı hukuki süreç ve izlenecek yol haritası da belirlenecektir. Diğer yandansa hatırlayacaksınız yani CHP temyiz başvurusunda bulunmuştu. Özgür Özel daha doğrusu 21 Mayıs'ta mutlak tutan kararına temyiz başvurusunda bulunmuştu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise dedi ki artık dedi konunun muhatabı kalmadı. Yani Özgür Özel CHP'den ayrıldı. Hatta bu tarihten yani 22 Mayıs'tan 2 ay sonra partiden ayrıldı. 24 Temmuz tarihinde partiyi terk ettiği için şu an itibariyle bir yani temizin bir adresi kalmadı dedi. Ve bu yüzden temizi geri çekeceklerini söyledi. Murat Emir ise buna karşılık olarak yargıdan kaçıyorsunuz ifadesini kullandı. Özel ise süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Bunlara yanı sıra saha çalışmaları da olacak MYK'nın gündeminde Elin Aslan. Özellikle ilçe başkanlarının seçimi konusunda ilerleyen tarihlerde önemli gelişmeler olacak. 2 ayında da il başkanları seçimi, Kasım'da ise Yeni Parti ilk kongresi, ilk kurultayını yapmayı planlıyor. O kurultayda da yine Özgür Özel'in adaylığı tartışılıyor. Bu noktada da MYK toplantısında bunlar da dile getirilecektir. Saat 16'da dediğim gibi Zeynel Emre açıklama yapacak Yeni Parti binasında. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Biz doğanları anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Ahmet.

0: Taner Işıl'da. Taner'den sözü alalım. Şimdi yeni partide bir at sıkıntısı var. Yani adını değiştirmek zorunda kalabilir. Tabii bu durum aslında CHP'de geçmişte yaşanan, hani buna benzer olarak adlandırabileceğimiz karışıklıkları hatırlatıyor.
1: Peki her iş tutuşunuz bu biraz mantaliteyle midir? Yani masanız böyle midir mesela?
2: Öyledir.
3: Masadaki mikrofonlar üzerinden simetrik analizler yapıp her şeyi en ince detayına kadar düşünüyorum mesajı veriyordu. Peki aynı özeni parti ismini seçerken gösterdiler mi?
4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni partiye yaptığı tebligat bugün partinin genel merkezine ulaştı. Öztürk Yılmaz'ın ve Yenilik Partisi'nin bir şikayeti var. Yeni parti bu ismi kullanamaz yönünde bir şikayeti var. Neye dayanıyorlar? Daha önce bundan önce bir başka yeni parti ismini alma girişimi olmuş ve Yargıtay o aşamada da itiraz etmiş.
3: Aslında bu durum günler öncesinden gazeteci Fatih Hatik tarafından dillendirilmişti. Ama yeni partiden bu konuda bir açıklama gelmedi. Ta ki Yargıtay'ın tebligatının basına yansımasına kadar. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Halk TV'ye çıktı ve durumu hafife alır bir açıklama yaptı.
5: Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal. Yani orada böyle bir kriz, böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
3: Murat Emir bu durumu öngördüklerini ve buna rağmen yine de yeni parti ismini seçtiklerini iddia etti.
5: İltibasın varlığında da sadece isime değil, amblem ve rumuza da bakılıyor. Biz daha önceki örneklerden hareketle başka partiler arasında buna benzer çelişkiler, husumetler olduğunda çok daha yakın partilerle ilgili iltibas kararlarının verilmediğini gördük. Bunu bilerek zaten bu kararları da aldık. Dolayısıyla bir itiraz var.
3: Gerçekten de yeni parti ve seçmeni açısından korkulacak bir durum yok mu? Her şey yeni partili kurmayların planladığı gibi mi devam ediyor? Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bu bildirim tek başına partinin ismini doğrudan hükümsüz kılmıyor. İsim değişikliği konusundaki nihai kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Peki o karar seçimlere günler kala çıkamaz mı?
6: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
3: Bugün üzerime toz bile konduramazlar diyen İmamoğlu suç örgütü kurmaktan yargılanıyor. Mutlak butlana cesaret edemezler diyen Özgür Özel'in önce genel başkanlığı düştü, sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Yeni parti seçmeni parti kurmaylarının endişelenecek bir şey yok uyarılarına karşı şerbetli olmalı.
1: Yani mutlak butlan gelmez mi sizce?
2: Gelmez, geleceği varsa göreceği var. Denemesi bedava. Yani bunu Erdoğan için söylüyorum.
3: Anayasa Mahkemesi geçmişte isim benzerliği nedeniyle bazı partilerin isimlerinin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Örneğin Genç Parti ve Yeniden Genç Parti davası. Genç Parti isim benzerliğine itiraz etmiş, Anayasa Mahkemesi Yeniden Genç Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Çok daha kuvvetli bir emsal daha var. Bu emsal de 2024 yılına ait ve başrolde yine Yenilikçi Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz var. Yeni parti adını alan başka bir partiye itiraz etmiş ve bu itirazı kabul görmüştü.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'da mevkidaşıyla bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenlediler. İki konuya dair açıklamaları önemliydi mesajları. İran ve Ukrayna'ya ilişkin yaşanan iki savaşa dair bakanın açıklamaları önemliydi. Fidan diyor ki İran savaşı diplomasiyle sona ermeli. Hürmüz'de de statüko eskiye dönmeli. Peki Ukrayna savaşına ilişkin ne dedi? Karadeniz'in güvenliğinin tehlikeye atılmasını kabul edilemez olarak niteledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından

0: tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla görüştü. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kardeşlik ilişkilerini her alanda daha da geliştirme mesajları verildi.
1: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, tek millet, iki devlet prensibiyle hareket eden ve Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
2: Azerbaycan ve Türkiye olarak ümumilikde əlaqələndirmiş şekilde uzun müddətli bölgemizde sür, əminamanlıq ve rifaha xidmət etmesi için tələb olunan növbəti atılacak adımlar barədə də biz bugün fikir mübadiləsi apardık.
0: Bölgesel barış ve huzur iklimi için öncelikli başlıklardan biri 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Bakü-Erivan hattındaki normalleşme süreci.
1: Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz.
0: İki ülkenin de sınır komşusu olan İran'da yaşanan savaşsa hem Ankara'yı hem Bakü'yü yakından ilgilendiriyor.
1: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
0: Ve Rusya-Ukrayna savaşı bir diğer önemli mesele. Karadeniz'de sivil gemilere saldırılar artıyor.
1: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
0: Bakan Fidan karşılıklı saldırıların dozunun artmasının yanında bir başka önemli riske de dikkati çekti.
1: Savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun bunu biz bırakın dillendirmeyi düşünmek bile istemiyoruz.
3: Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti aslında önemli de bir güne denk geldi. Yayının başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını da sizlerle paylaşmıştık. Bugün Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının 108. yıl dönümü. Önemi bu. Yani Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için kritik bir günden bahsediyoruz. Bakü Fatih Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri unutulmadı.
2: 108 yıl önce eyni günde Azerbaycan korpusunun iştirakiyle Kafkas İslam Ordusu'nun Bakı'nın azad olması günüdür ve Hakan Bey'in de Azerbaycan'a seferinin hemen bugüne tesadüf etmesi de hususi güzel bir remzi mənası var.
1: 108 yıl önce bugün Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakü'nün kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimizle beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Bu dizeler Azerbaycanlıların Türkiye'ye, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlılığının simgesi. Kardeşin kardeşi kurtarmasının hikayesi. Yıl 1918'di. Bakü Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerin elindeydi. Azerbaycan Milli Şurası 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya dayanarak askeri yardım talebinde bulundu. Takvimler 4 Haziran'ı gösteriyordu. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu

0: Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerini kurtarmak için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Gence'ye ulaştığında Azerbaycan kol ordusundan takviye aldı. Nefer sayısı 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu güzergahındaki Göyçay, Salyan, Alsu ve Kürdemir'i kurtardı. 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra da Bakü'yü. Türk ordusunun Bakü'ye girdiği 15 Eylül günü şehir tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerinden biri yaşandı.
1: Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye sevinç gözyaşları arasında girdi. Artık bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü olacaktı.
0: O günlerden geriye kalan hepimizin çok iyi bildiği bir eser var. 1914'te Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz şiiri. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtardığı gün Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenerek ilk kez okunmuştu.

0: Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmak için girdiği çatışmalarda 1130 şehit verdi. Azerbaycan, Türk kardeşlerinin bu büyük fedakarlığını hiçbir zaman unutmadı. İki devlet, bir millet şiarı günden güne daha da güçlendi. Bugün Türkiye dışında en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yattığı 14 Türk şehitliği var. Bugün Türk varsa umut vardır sözü hala hafızalardaysa, bu ve bunun gibi sayısız fedakarlıklar sayesinde. Dağlık Karabağ yıllar sonra Ermeni işgalinden kurtarıldıysa, bu kardeşlik sayesinde. Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Türk şehitliğinde de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den ve Azerbaycan'dan üst düzey diplomatik ve askeri yetkililer katıldı. Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar da oradaydı.
1: Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadetiniz 108 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimizce minnetle anılmakta olup, can Azerbaycan için gayretleriniz ve şanlı mücadeleniz bizler için her zaman gurur nişanesidir.
0: İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.
2: Ve Hürmüz Boğazı. Boğaz'da gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüklerini açıkladı. Pentagon'dansa dikkat çekici bir rapor geldi. Bu savaş sürecinin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir fatura çıkardığını ortaya koyuyor bu rapor. Buna göre ABD üstlerinde savaş ağır hasara ve kritik mühimmat stoklarında ciddi eksilmeye yol açmış. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taraf. İran'a baktığımızdaysa İran'da savaşın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yönetim içi çatışmanın büyüdüğü iddia ediliyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. Devrim muhafızları bir ABD İHA'sını daha düşürdü. Son 4 günde düşürülen 4. Amerikan İHA'sı oldu. ABD'den ise resmi bir açıklama gelmedi. ABD'nin sahadaki kayıpları tırmanıyor. Pentagon denetçisinden de İran Savaşı'na ilişkin ilk rapor geldi. 28 Şubat 30 Haziran dönemini kapsayan rapora göre Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 8 ülkedeki Amerikan üslerinde yüzlerce bina imha edildi. Mühimmat stokları tükendi. Bahreyn'deki donanma merkezinin yıkılması nedeniyle lojistik hattın Diego Garcia adasına kaydırıldığı da resmen açıklandı. ABD en az 30 adet MQ-9 Reaper İHA'sını kaybetti. Bazı savaş uçakları ve tanker uçaklarda zarar gördü. Pentagon'un ilk kapsamlı bilançosuna göre İran Savaşı ABD'ye milyarlarca dolarlık askeri ve lojistik maliyette yükledi. Hürmüz Boğazı'nda iki tarafında uyguladığı abluka ise dünya ekonomilerini etkiliyor. Petrol fiyatları fırladı. Hürmüz'deki kriz dünyaya 500 milyar dolarlık ek enerji faturası çıkardı. Bunun ABD'ye maliyeti ise 105 milyar dolar. ABD Başkanı Trump ise bölgeden petrol akışının sürdüğünü savundu. İran'la savaş bittiğinde fiyatların da hızla düşeceğini söyledi. Trump, batılı müttefiklerini de hedef aldı. Bize hiçbir şekilde yardım etmeyen dünya ülkeleri bu sahte savaş tam anlamıyla sona erdiğinde ABD'ye tazminat

0: ödemek zorunda ve ödeyecekler dedi. Trump müzakerelere de değindi. İran'ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia etti. ABD Başkanı, İran acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim. Ancak biz bu fikre ve müzakereye açığız ifadelerini kullandı. Fakat Tahran'dan aksi açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ın çelişkili mesajları kimseyi yanıltmasın. Şartlarımız yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta diyerek kapıları kapattı.
1: İran tedbir ro dar rabete ba.
0: Öte yandan Tahran yönetiminin içinde yetki krizi yaşandığı iddia ediliyor. 7 Temmuz'da ticari gemilere yönelik saldırının ardından emrin kim tarafından verildiği konusunda İran'ın siyasi ve askeri kanadı arasında ciddi tartışmalar yaşandığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın saldırı emrini kim verdi sorusunun peşine düşmesi siyasi ve askeri kanadı karşı karşıya getirdi. İddialara göre uzlaşı sürecini sabote etmek isteyen eski istihbarat başkanı Hüseyin Tayyip ve bazı radikal generaller dini lider Müşteba Hamane adını kullanarak merkezi hükümetten habersiz hareket etti. Müşteba Hamane'nin Mart ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması ise Tahran'da yayınlanan mesajlar gerçek mi tartışmasını ve üst düzey generallerin istifa tehditleriyle dolu kavgaları beraberinde getirdi.
2: Yemen'de iç savaş son haftalarda alevlenmişti. Bir yandan da İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon sürekli yükseliyor. Suudi Arabistan'da pek çok kentte alarmlar çaldı.
0: Yemen'de iç savaş kızıştıkça İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında da tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan'ın pek çok bölgesinde olası saldırı alarmı verildi. Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı. Halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nden geldi. Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi. Açıklamada tehlikenin ne olduğuna dair detay verilmedi. 8 dakika sonra alarm kaldırıldı. Bu arada İran'a ait bir devlet uçağının Riyad'a iniş yaptığı da gelen haberler arasında. Uyarının bunun ardından gelmesi de dikkati çekti. Uçakta kim olduğu henüz bilinmiyor. Husilerin sık sık Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenledikleri biliniyor. Bir önceki saldırı dalgasında 13 kişi yaralanmıştı. Zaman zaman Irak'taki İran destekli milisler de bu saldırılara katılıyor. O saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'da doğu-batı eksenindeki petrol boru hattı da vurulmuş, faaliyeti durmuştu. Tesise dair uydu fotoğrafları ortaya çıktı. Hasarın çok büyük olduğu görülüyor. Boru hattının muhtemelen haftalarca hizmet dışı kalacağı belirtiliyor. Yemen'de sahadaki çatışmalar da devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere ait 3 İHA'yı düşürdü. Yemen'deki son çatışmalar nedeniyle en az 82 bin kişi Cibuti'ye kaçtı. Mülteci kamplarında yoğunluk yaşanıyor.
2: Hürmüz Boğazı'nın ardından Babül Mendeb'de yükselen tansiyon küresel enerji rotalarını ve fiyatları da yeniden gündeme taşıdı. O halde biz sözü şimdi muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim. Babül Mendeb krizinin küresel yansımalarını uzman konuğuyla konuşacak Ebrar.
3: Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran-İsrail savaşı, bir yandan da Babel-Mendeb krizi, her biri enerji noktasında dünyayı bir çıkmaza sokmuş durumda. Peki bu Babel-Mendeb'in Husilerin eline geçmesiyle birlikte enerji noktasında bizi orta ve uzun vadede neler bekliyor? Detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuşacağız. Kulağı tersten tutmak gibi ümit burnundan dolanacak artık gemiler bu süreç devam ederse, ki enerji bir yana ticaret noktasında da çok aktif bir yer. Bizi neler bekliyor?
4: Aslında sizinle yaptığımız birçok röportajda da hep Babel Mendeb'e dikkat çekmeye çalışmıştık ve o gün geldi artık. Hürmüz tek yönlü bir çıkmaz sokaktı, bir vanaydı. Direkt kapatıyordunuz dünyanın %20 LNG'sini ve petrolünü. Fakat Babel Mendeb öyle değil. Babel Mendeb önemli bir ticaret yolu Süveyş kanalıyla birlikte Kızıldeniz'de. Dünya ticaretinin yaklaşık %15'i buradan geçiyor. Fakat ilginçlik şu: bu ticaretin yaklaşık olarak %50'si kuzeyden güneye, yani Akdeniz'den Asya'ya doğru açılıyor. Amerikan petrolü ve LNG'si, Rus petrolü ve LNG'si buradan Hindistan ve Çin'e gidiyor. Onun için daha fazla akış kuzeyden güneye. Güneyden kuzeye ise %35'lik bir akış var. Siz buradaki gemileri riske atmamak için yolunuzu değiştirdiğinizde karşınızda tek alternatif kalıyor. O da Afrika'yı dolaşmak Ümit Burnu'ndan. Ve yaklaşık 19 bin kilometrelik ek bir yoldan bahsediyoruz. Bu gemi başına 250 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir maliyet demek. Petrolde yaklaşık 1 dolara yakın varil başına bir artışa sebep olabilir. LNG'de ise yaklaşık %4 ila %8'lik bir artışa sebep olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda enerji maliyetlerini ve dünya ticaretini riske edecek ciddi bir rotadan bahsediyoruz.
3: Şimdi bu enerji krizi birçok ülkeyi çıkmaza soktu. Avrupa'da vanalar kapandı, kontaklar kapatıldı. Ancak Türkiye bu işin içinden çok iyi bir şekilde, stratejik bir şekilde sıyrıldı diyebiliriz. Bu Babel-Mendeb krizi de Türkiye noktasında bir avantaj diyebilir miyiz? Bu krizi fırsata çevirebilir miyiz biz?
4: Doğru bir tespit Ebrar Hanım. Şöyle bakmak lazım. Hani toplumda ve iş dünyasında çok konuşulur. Her krizin bir fırsatı var mıdır diye. Bizim amacımız bu değil. Tabii dünyada savaşlar olmasın, Türkiye sulhten yana. Ama Türkiye'nin krizleri de liderliğiyle çok iyi yönettiği bir gerçek. Hürmüz krizinden sonra yıllardır tahkimde çözülemeyen Irak konusunun bile hızlı bir şekilde çözülüp hem Irak merkezi hükümeti hem Kürt bölgesel yönetimi ve Türkiye açısından bir anlaşmaya dönüştü. Bu krizde dünyada enerji açısından ve ticaret açısından sıkıntı çıkartabilecek bölgeler açısından da alternatifleri ortaya çıkartacaktır. Burada da orta koridor ortaya çıkıyor. Yani Türkiye hem enerji geçiş yolları açısından hem de Çin'in artısında eski İpek yolunun tekrar canlandırılması, kuşak ve yol projesinin canlandırılması açısından Türkiye'nin yıldızını tekrardan parlatacaktır.
3: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz'deki aç kapa tarifesi zaten bir enerji krizi oluşturmuştu. Babel Mendebi'nde Husilerin eline geçmesi bu enerji krizini deyim yerindeyse katmerlendirdi diyebiliriz. Peki bu noktada orta ve uzun vadede dünyayı neler bekliyor? Bu krizi Türkiye fırsata çevirebilir mi? Detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

0: Karpuz dediğiniz kaç kilo olur? 5 kilo, 10 kilo, hadi bilemedin 15 kilo olsun. Ama eğer söz konusu Diyarbakır karpuzuysa 50 kiloyu bulur. Şimdi hemen Şeymuz Çakan'a dönelim. Çünkü 50 kiloluk dev karpuzlar festivalde sergilenmek üzere soğuk hava deposunda muhafaza ediliyorlar. Söz Şeymuz Çakan'da.
1: Önce ekimini yaptılar, ardından da büyük bir özveriyle o karpuzları büyüttüler ve büyütülen o karpuzlar şu an burada Etbalı Kombinası'nda soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Tabii Diyarbakır karpuzu yine gündemde. 50 kiloya yaklaşan dev karpuzlar festival için bekletiliyor ve Diyarbakır'ın tadıyla, aromasıyla ve büyüklüğüyle Türkiye'nin en dikkat çeken tarım ürünlerinin arasında yer alan meşhur Diyarbakır karpuzları bu yılda gündemdeki yerini konuyor. Özellikle özenle yetiştirilen ve ağırlıkları 50 kiloya kadar yaklaşan karpuzlar Diyarbakır Et Kombinası'nda soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor ve Diyarbakır denildiğinde akla gelen önemli tarımsal ürünlerinden biri olan karpuz bu yılda hem üreticinin hem de vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle iri yapısı, kendisine özgü aroması ve lezzetiyle de öne çıkan Diyarbakır karpuzunda bu yılda adeta ağırlık yarışı yaşandı ve karpuzlar arasında yaklaşık 114 karpuz düzenlenen yarışmaya katıldı ve yarışmada dereceye girecek nitelikli karpuzlar belirlenirken özellikle ağırlığı ve görselliği de dikkat çeken ürünler öne çıktı. 50 kiloya yaklaşan dev karpuzlar burada korumaya alındı ve yarışmaya katılan ve dereceye girme potansiyeli bulunan karpuzlar burada soğuk hava deposunda özel koşullarda muhafaza ediliyor. Ağırlığı 50 kiloya yaklaşıyor ve bu yılda yarışmada yaklaşık 114 karpuz değerlendirilmeye alındı. Tabii Diyarbakır karpuzunun büyüklüğü konusunda yıllardır oluşan önü yeniden gündeme taşındı ve üreticilerin büyük emekleriyle yetiştirilen dev karpuzlar şimdi festival gününü ve jüri değerlendirmesini bekliyor. Tabii festivalde yapılacak olan son değerlendirme ile bu yılda Diyarbakır'ın en güzel, en iri ve derece giren karpuzları da belirlenmiş olacak. Ve şu an tabii burada görevliler tarafından özenle muhafaza ediliyor Diyarbakır karpuzları. Ve tabii festival günü geldiğinde bunlar tekrar jürinin önüne çıkacak. Ve jüri bu karpuzları değerlendirmeyecek. Ardından da birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirlenmiş olacak. Büyük özveriyle, büyük özenle yetiştirildi Diyarbakır karpuzları. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda o ağırlığıyla, büyüklüğüyle yine gündemdeki yerini koruyor Diyarbakır karpuzu ve işte burada soğuk hava deposunda özenle muhafaza edildi Diyarbakır karpuzları ve festival günü geldiğinde de bu karpuzlar tekrar büyük bir özenle festival alanına götürülecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeymuz'a teşekkür edelim. Biz de noktayı koyalım moderatöre. Saat başında İbrahim Güneş günü anlatmak için karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu, geleceğin Türkiye'sini anlattı. Muhalefetin kavgalarından uzak duruyor, hizmete odaklanıyoruz mesajı verdi. Yavaş ve Özel'in ayrılıkta azap var mesajı dikkati çekti. CHP'yi hançerleme siyasetinde şimdi pişmanlık aşamasına mı geçildi? Gazeliler Siyonizmin maskesini düşürdü. Netanyahu'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Tel Aviv yönetimi köşeye mi sıkışıyor? Erdoğan'ın Suriye ziyareti Netanyahu'nun kimyasını mı bozdu? Moderatör 17'de İbrahim Güle soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve gazeteci Ercan Gülses cevaplayacak.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım. Arabanı arabam.com.

0: Kuma, değerinde drink sat.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix.

0: bilir.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
7: O fiyattaki yaş.
6: Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Güne yansıyanları paylaşacağız. Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesi vardı. Kamu, finans ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Yapay zekanın e-ticaret üzerindeki etkisi konuşuldu. Zirve aynı zamanda önemli isimleri de ağırladı. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını ise Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
1: Türk Medya, E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz.
2: Tüketici değişiyor, ticaret dönüşüyor. Yapay zeka ticaretin kurallarını yeniden yazıyor. Türk Medya, E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde sektörün önde gelen isimleri bu.

0: uçtu. Zirvenin açılış konuşmasını Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
1: E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağ olsun artık gelenekselleşmiş bir hale dönmeye başladı ve Türkiye'nin geleceğinin özellikle bu dijital dünyadaki var olmayla ilgili olduğunun farkındayız. Bu toplantıda zaten bir anlamda buna amaç ediniyor.
0: Çiçek düzenlenen zirvenin amacına ve önemine dikkat çekerken Türkiye'nin genç nüfusuna da vurgu yaptı.
1: Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi, gelişen dijital altyapısı ve üretim gücüyle e-ticaret ve perakende alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna elbette inanıyoruz. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve güçlü işbirlikleriyle hayata geçirmek ülkemizin bölgesel ve küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir.
0: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede ticaretin dönüşümü ve sektörün geleceği değerlendirildi. Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025'te %52 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını hatırlattı.
2: Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar dolar karşılığı olarak baktığımızda 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak %29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz.
0: Bolat, ticaretin dönüşümünü ve sektörün geleceğini değerlendirdi. E-ticaretin geniş bir alan olduğuna ve sektörün desteklerle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.
2: Bizim bakanlık olarak hedefimiz ve amacımız geleneksel perakendecilikle organize perakendeciliğin birbirini yıpratmadan, yıkıcı bir rekabet olmadan dengeli büyümesini sağlamak. Bu konudaki yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve her bir paydaşımızın hukukunu korumak bizim görevimiz olarak yaptığımız alanlar.
0: Kamu, finans ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği zirvede Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, yapay zeka destekli teknolojiler ve dijital bankacılık altyapısıyla işletmelerin büyüme hedeflerine destek olduklarını vurguladı.
3: Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle ticari kredi hacmimiz 2 trilyon Türk lirası eşiğini geride bıraktı.
4: İstanbul'dan iki sıcak gelişmenin detaylarını paylaşacağım efendim. Birisi bir otobüs yangını, diğeri ise bir döviz bürosunda çatışma görüntüleri ve anları diyebiliriz. Önce otobüs yangınıyla başlayalım isterseniz. Burası İstanbul'da E5 Karayolu, eski adıyla D100'ün bulunduğu nokta ve bir yangın söz konusu. YTT'ye bağlı yolcu otobüslerinden birisi alevlere yenik düştü. Kısa süre önce görüntülerimize ulaşmaya başladı. Umarız can kaybı ve yaralanma yoktur. Henüz bilgi gelmedi. YTT otobüsü birdenbire seyir halindeyken alev aldı. Yolcuları boşaltmak için hemen hamle yaptı şoför ve ardından da yolcular tahliye edildi. Aracın halini görüyorsunuz. İstanbul'daki otobüslerin yaş ortalamasının 10 civarına yükseldiğini ve sık sık da bakımsızlık sebebiyle yolda kaldığını söyleyebiliriz. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise İstanbul'dan da, o da Fatih'te Sofcan Nişanı içerisinde bulunan bir döviz bürosunda silahlı bir çatışma diyebileceğimiz kavga çıktı. Alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan olayda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli yakalandı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bunlar da sıcak gelişmeler olarak karşınıza, ekranlarınıza geliyor.
5: Şu organizasyonlardır ve yıllar içerisinde görülmüştür ki aslında birçok bahanesi olsa da tamamen dış kaynaklı olarak Türkiye'nin demokrasisini sakatlamak, Cumhuriyet'in zeminlerini zayıflatmak, toplumsal bir takım travmaları daha da büyütmek için kullanılan manevralar olarak tarihimize yerleşmiştir. Tabii 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır.

halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesi

büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. Bu açıdan AK Parti, gelecek nesillere olan bu borcun ödenmesi için, siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü anıyoruz. Bir kere daha buradan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ve Can Azerbaycan'a buradan bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı, kardeşlik duygumuzu ve koşullar ne olursa olsun ebediyen dayanışma duygumuzu ifade ediyoruz. Bu hafta sonu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programları vardı. Bu yoğun programlar çerçevesinde şehir hastanesi açılışından başka açılışlara kadar Rize ve Samsun'da, daha sonra eğitim öğretim yılının açılışıyla ilgili çok güzel programlar oldu. Tabii Cumhurbaşkanımızın gençlikle bir araya gelmesi her zaman son derece hafızalarda güzel yer tutan bir takım anekdotları ortaya çıkarıyor. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin hikayesini özetlerken Bandırma vapurundan TCG Anadolu'ya ifadesi aslında son derece güçlü bir özet. Bu zihnimizde tutmamız gereken Türkiye yüzyılı hedefleri açısından bir metafor olarak, bir gerçeklik olarak bize yol gösterecek bir pusulanın özeti olarak hatırlamamız gereken bir yaklaşım. Orada da görüldüğü gibi son derece güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın gençlerimizle olan diyaloğu, gençlerimizin partimize olan teveccühü her kesimden kardeşimizin bu ilgisi ve alakası son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Siyasi gündemle ilgili iç siyasette ve dış siyasette pek çok gündemimiz var. Tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler halen dünyanın önünde büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra maalesef arzu edilen kalıcı ateşkes ve barış çerçevesine bir türlü geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babul Mendeb ile ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. O sebeple özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan bir takım saldırıları doğru bulmadığımızı, bunu reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Burada Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmamak üzere sağduyulu bir şekilde davranması son derece kıymetlidir. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki kardeş Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı da bu vesileyle ifade ediyoruz. Yine bu Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Hürmüz Boğazı ile ilgili bu istikrarsızlıklar, Babul Mendeb ile ilgili bütün bu olaylar varken daha fazla istikrarsızlığa yol açacak bir takım kaos ve kargaşalardan hassasiyetle uzak durulması gerekir. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde Irak hükümetinin de buradaki sağduyulu tutumunu, bunların kendi topraklarından yapılan bu saldırılar karşısında bu saldırganların ortaya çıkması ve hesap vermesi için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyorum. Yine işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı

Faris Zeydi'nin yaptığı açıklama çok önemli. YBŞ güçleri denilen grupların Şengal Dağı çevresindeki yapılanmalarından ortadan kaldırarak Irak hükümetinin otoritesi altında bir entegrasyon içine girecek olmaları bu bakımdan son derece önemli. Irak Başbakanının yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Tabii pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını, devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini, devlet egemenliklerinin uğramasını arzu ediyorlar. Bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz. Devletlerin egemenliğinin korunması, kurumlarının güçlü olması, tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve aynı şekilde de toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Dünyanın giderek daha çok türbülanstan geçtiği bir dönemde bu prensiplere, devlet egemenliğinin korunması ilkesine, toprak bütünlüğünün korunması ilkesine saygı duymak, barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bunlar ortadan kalktıktan sonra herhangi bir şekilde barışın korunmasının imkanı ve zemini kalmayacaktır. Bu gelişmeleri bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz. Tabii yine geçen basın toplantısında da bahsetmiştim. Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir de buna Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye, hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Herkesin önünde tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem, müzakereye verdiği önem, uluslararası sorunların çözümünde kurallı dünya düzenine yaptığı vurgu, kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu, kurallara dayalı işleyişe yaptığı vurgu herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir. O zaman bir kısır döngü içerisine giriliyor ve bu kısır döngü maalesef kurala dayalı düzen dediğimiz uluslararası düzeni daha çok toksik bir takım yapılarla karşı karşıya bırakıyor.

0: Bir diğer konu şu arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda ifade etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiği haberi geldi. Bunu o zaman da söylemiştik, bu karar ilk alındığı zaman. Bu silah ambargosu kararı esasında adada hiç kimsenin krizi tırmandırmaması için, adadaki dengelerin bozulmaması için ve buradaki müzakerelerin başka zeminlere kaymaması için aslında koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük bu silah ambargosunu kaldırması, şimdi bunu yeniden bir yıl süreyle uzattığını açıklaması doğru bir karar olmamıştır. Adadaki iki taraf arasındaki güvenin daha da aşınmasına yol açacak sonuçlar doğuracak yaklaşımlardır bunlar. Ama her halükarda şunu ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrası daha da pekişerek yoluna devam edecektir. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk davasının meşru hak ve çıkarlarını korumak için her zamanda mücadelesini verecek. Bunun içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması da tabii ki dahildir. Bu son aylarda çok yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma var. Bu tartışma bu hafta daha da yoğunlaştı. O da yapay zeka konusundaki yapay zeka kurumlarının liderlerinin yaptığı açıklamalar. Buralarda çalışan mühendislerin yaptığı açıklamalar. Burada kötü amaçlı faaliyetler denilebilecek yapay zeka unsurlarının kendi arasında örgütlenerek, hatta onları yönetenlerden bağımsız olarak bir takım yapay zeka ajanları üreterek çeşitli faaliyetler içerisine girdiği, biyolojik silah üretmekten pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit eden bir yere doğru hızla gittiğine dair çok sayıda uyarı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar bütün bir insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O sebeple de gerek siyasilerden, batıdaki siyasilerden, gerekse bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Nitekim Gazze'de yapay zekanın kitlesel katliamda kullanıldığına dair pek çok haber çıkmıştı. Şimdi ise daha başka bir durumla karşı karşıyayız. Yapay zekanın kendisini üreten insanlardan bağımsız olarak hareket ettiği, silah üretmeye çalıştığı, istihbari faaliyetler içerisine girdiği ve insanın kontrolünden çıkmaya dönük bir takım zeminler oluşturmaya çalıştığına dair çok yönlü açıklamalar son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde, bir ay içerisinde çok yoğun bir şekilde geliyor. Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiği de birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için de uğraşacaktır. Ama bu konu önümüzdeki dönemde sadece teknoloji dediğimiz dar bir alanda değil, istihbarattan güvenliğe, ülkelerin egemenliğinden toplumsal bir takım dönüşümlere kadar her alanı etkileyebilecek sonuçlar doğuracaktır. Ve belki de insanlık tarihinde belli devletlerin, belli bölgelerin dışında topyekün insan denen varlığın karşı karşıya olduğu, yönetilmesi gereken en büyük sorun, eğer yönetilmezse en büyük tehdit olarak önümüze gelecektir. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yapay zekanın Gazze'deki sivillerin öldürülmesinde kullanılması ile ilgili olarak yapılan bir film Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Oradaki İsrail'deki bazı askerlerin, istihbaratçıların şahitliğine dayanıyor. Bu NASA adlı film yine İsrail vatandaşı olan kişiler tarafından yapıldı ve Venedik Film Festivali'nde çok büyük bir ilgi gördü. Burada net belgelerle, net bir takım görüntülerle aslında nasıl insanlık suçu işlendiğini, devlet kurumlarının doğrudan talimatlarıyla nasıl bir soykırım faaliyeti içerisinde olunduğu, soykırım suçları işlendiği net bir şekilde görülüyor. Bütün bu tabloya baktığımızda belki de bu soykırımın bu bahsettiğimiz tehditle birleştiği en önemli noktalardan bir tanesinin bu olduğunu ifade etmek gerekir. Netanyahu'nun ve şebekesinin orada gerçekleştiği faaliyetlerin hiç tartışmasız tüm unsurlarıyla bir soykırım olduğu bu film vasıtasıyla da bir kere daha ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar tabi İsrail vatandaşı olduğu için İsrail otoriteleri aslında bunun gerçekliğini tartışmıyorlar. Sadece bu filmin yapanları, filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamaktan bahsediyorlar. Bu da tabi esasında soykırım şebekesinin esas derdinin soykırımın ahlaki sonuçlarıyla yüzleşmek değil, tam tersine daha vahşi işlere imza atarken bunu örtbas etmek olduğunu göstermektedir. Değerli arkadaşlar, bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan varsa sorularına cevap vereyim. Buyurun.
1: Emrah Özcan, Türkiye Gazetesi. Sayın Sözcü, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliğine yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Sayın Vekil'in açıklamaları kamuoyunda çok tartışıldı. Özellikle bazı partililer Sayın Vekil'in partiye zarar verdiğini söyleyerek bu yönde eleştirilerini dile getirdiler. Siz tüm bu yaşananları ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Arkadaşlar, bu olayı duyduğumuz andan itibaren genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim. Tabii tüm bunlar her zaman için biz şunu söyleriz. Çeşitli makamlar arasında yanlış anlaşılmalar olabilir ve bazı sıkıntılar da olabilir. Bu doğrultuda bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Burada kim haklı kim haksız meselesi değil mesele. Bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan yapılan açıklamalarla bu sona ermiştir, geride bırakılmıştır. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGT Haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'de vatandaşlara seslenirken yaptığı önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum açıklaması. Erken seçim sinyali mi? Seçimler zamanında mı yapılacak? Teşekkür ederim.
0: Evet. Arkadaşlar, aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok

0: merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile, bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar. Buyurun lütfen.
1: Ben Mert Acıalioğlu, A Haber Televizyonu. Kiralık konutlarla ilgili bilindiği üzere İstanbul'da başvurular başladı 15 bin kiralık konut için. 1 Ekim'de de kurallar çekilecek. Bu kapsamda İstanbul dışında farklı illerde de bu çalışma yaygınlaştırılacak mı? Yurt satına yayılacak mı? Özellikle büyük şehirler noktasında bir değerlendirme oluyor mu? Geçtiğimiz hafta MKYK'da benzer konuların görüşüldüğü yönünde bizim de duyumlarımız var. MKYK'da bunlar görüşüldü mü? Teşekkürler.
0: Tabii arkadaşlar, bu konular orta ve uzun vadeli konular. Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor ama bugünden yarına şu illerde şu kadar bu alanda konut üretilecek diyecek bir durumda değiliz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Ama şu aşamada hemen kısa vadede şöyle bir tablo ortaya çıkacak diyecek durumda değiliz. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası. Ama hemen şu şehirde şu şekilde bir yaklaşım ortaya koyabilecek diyeceğimiz bir veri şu anda yok. Ama sürekli olarak bu konuda çalışmaya, bu konularda vatandaşlarımızı rahatlatmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Başka var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu. Fidan, İran savaşının diplomasiyle sona ermesi gerektiğini söyledi. Hürmüz'de statükonun korunması yönünde mesajlar verdi. Aynı zamanda Ukrayna savaşının yaygınlaşması risklerine de dikkat çekti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla görüştü. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kardeşlik ilişkilerini her alanda daha da geliştirme mesajları verildi.
2: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, tek millet, iki devlet prensibiyle hareket eden ve Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
3: Azerbaycan ve Türkiye olarak ümumilikde əlaqələndirmiş şekilde uzun müddetli bölgemizde sür, eminamanlık ve rifaha xidmət etmesi için tələb olunan növbəti atılacak adımlar barədə de biz bugün fikir mübadiləsi apardık.
1: Bölgesel barış ve huzur iklimi için öncelikli başlıklardan biri 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Bakü-Erivan hattındaki normalleşme süreci.
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz.
1: İki ülkenin de sınır komşusu olan İran'da yaşanan savaşsa hem Ankara'yı hem Bakü'yü yakından ilgilendiriyor.
2: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşı bir diğer önemli mesele. Karadeniz'de sivil gemilere saldırılar artıyor.
2: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Bakan Fidan karşılıklı saldırıların dozunun artmasının yanında bir başka önemli riske de dikkati çekti.
2: Savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
0: Tam da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği gibi efendim, Rusya-Ukrayna savaşı Baltık hava sahası üzerinde de tehlike yaratıyor diyebiliriz. Litvanya hava sahasına giren bir İHA NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Açıklama Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda yaptı. NATO savaş uçaklarının Litvanya hava sahasına giren İHA'yı düşürdüğünü söyledi. Litvanya basınına göre söz konusu İHA Belarus'tan Litvanya hava sahasına girdi. Prat Kunayi köyü civarında da imha edildi. Vilnius Havalimanı'nda da uçuşlar kısa süreliğine bu sebeple askıya alındı. Hava saldırısı tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra da faaliyetler normale döndü. Rusya'dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump dizel sancısı çekiyor diyebiliriz. Fiyatlar çok yükseldiği için hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya çağrıda bulundu. Rafinerileri bombalamayı bırakın diye. Hatta Zelenski dedi ki, ben Putin'le görüştüm, artık Rusya sizin rafinerileri vurmayacak dedi. Zelenski, ben bunlara güvenmiyorum cevabı verdi ve haklı da çıktı. Zira Moskova yönetimi gece saatlerinde Ukrayna'da yine rafinerileri vurdu.
4: Zelenski bir şey yapmalı. Rusya'da dizel yakıtı vurmayı durdurmalı. Bırakın hedeflerin peşine düşsün ama dizel yakıt değil. Çünkü motorin kıtlığına yol açıyor. Pek çok başka hedef var. Dizel yakıtı vurmayın çünkü dünyaya zarar veriyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyareti sırasında bu çağrıyı yapmıştı. Ertesi gün önemli bir duyuruda daha bulundu. Ukrayna, Rusya'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyat artışının büyük kısmı İran'dan değil, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Motorun fiyatları uzun zamandır dünya genelinde hızla yükseliyor. Ancak uzmanlara göre Trump'ın bu çıkışının arkasında aslında dünya genelindeki durumdan ziyade ABD'deki sıkıntılar var. ABD'de dizel yakıt fiyatı rekor seviyeye yükselince Kasım'daki ara seçimler nedeniyle Trump'ın üzerinde fazladan baskı oluşturdu. Kremlin, Trump'ın Zelenski'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılamıştı. Ukrayna lideri ise Trump'ın çağrısından sosyal medyada ilk bahsettiğinde Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmuş değil demişti. Birkaç saat sonra yaptığı açıklamada ise şartlı şekilde olumlu yaklaşmıştı.
5: Eğer Amerikalı ortaklarımız Rusya'nın hayatı harap eden bu savaşı durdurmaya gerçekten hazır olmasını ve uzun dönemli olmasını sağlayabilirse Ukrayna tansiyonu düşüren adımlar atacaktır.
1: Ukrayna lideri Trump'ın girişimini bir adım ileri götürdü. Tüm kritik altyapılara saldırıların karşılıklı olarak durmasına yönelik anlaşma istiyor. Zelenski, bu açıklamanın hemen ardından gece yaşananlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Rusya'nın yine pek çok bölgede enerji, lojistik ve sivil altyapı tesislerine saldırdığını duyurdu. Petrol rafinerilerinin hedef alındığını belirtti. Kendilerinin de Rusya'daki enerji altyapısı tesislerine yönelik karşı saldırılar düzenlediklerini belirtti. Rafinerilerin yanı sıra İHA üretim tesislerini de vurdular. Rusya'dansa şu ana kadar bu konuda net bir açıklama yok. Ancak genel olarak Ukrayna'ya baskıyı sürdürme yönünde beyanlar var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kadınları da askerlik için seferber etmek zorunda kalacağını iddia etti. Lavrov ayrıca Ukrayna Savaşı'nın sürmesinden bir kez daha Avrupalıları sorumlu tuttu. Rusya, ABD'nin Alaska'da sunduğu ateşkes planını kabul etti. Ancak Avrupalılar Trump'ı vazgeçirdi. Eğer ABD Ankara Anlaşması'ndan çekilmemiş olsaydı, şimdi bir senedir savaş olmadan yaşıyor olacaktık dedi.
0: Siyonizmin çirkin yüzünü ifşa edenlerin sayısı her geçen gün artıyor efendim. Dünyaca ünlü Grammy ödüllü rap sanatçısı McLemore, Filistin'e verdiği destek sebebiyle yaşadığı mahalle baskısını ve Siyonizmin sansür politikalarını ifşa etti.
6: The reasons why I wanted to come on this tour.
7: Bu tura çıkmayı istememin sebeplerinden biri, Amerika genelindeki sahnelerde ve stadyumlarda ayağa kalkıp kalbimde çok özel bir yere sahip olan şu iki kelimeyi söylemekti. Özgür Filistin.
8: Dear to my heart, free Palestine.
1: Dünyaca ünlü ABD'li rapçi McLemore, Filistin'e verdiği destekle gönüllerde taht kurdu. Şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinde de Filistin'e desteğini yineledi. Soykırımcı İsrail yanlıları bu ifadelerden rahatsız oldu. McLemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı.
7: Bu sözlerin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar herkes onları unutmadığımızı bilsin.
1: Turne organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyum yönetimlerinin McLemore'un sahne alması halinde konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine ilettiğini duyurdu. İptal riskinin yüz binlerce hayranı etkilememesi için rapçinin 19 Eylül'de başlayacak son 10 konserin 8'inden çıkarıldığı belirtildi. Olayın perde arkasındaysa İsrail-Amerikan Konseyi'nin 7 Eylül'de McLemore'un programdan çıkarılması için başlattığı imza kampanyasının etkili olduğu düşünülüyor.
8: So I say free Palestine.
1: McLemore kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sansürün arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu belirtti. McLemore, stadyum sahiplerinin Ed Sheeran'a ultimatum verdiğini söyledi. Ünlü rapçi Sheeran'ın kendisine özgür Filistin sözlerinin ve Filistin bayrağının bazı insanlar için incitici olduğunu söylediğini aktardı. McLemore ise Sheeran'a, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız edici ise aramızda temel bir kopukluk var dediğini aktardı. McLemore, Sheeran'ın taraf tutmama tavrını da eleştirdi. Kendisine taraf tutmadığını söylediğini aktardı. Oysa Sheeran gayet taraf tutan bir yapıya sahip. Zira Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Ukrayna'ya yardım konserleri düzenledi, Ukrayna'nın bayrağıyla poz verdi. Sheeran'ın bu tutumu sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
8: So I say free Palestine.
0: Aslına bakarsanız tüm bu tepkilerin bir karşılığı da var. Daha dün işte İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail yönetmenlerin çektiği belgeselin Venedik Film Festivali'nde ayakta alkışlanmasından duyduğu endişeyi tepki dile getiriyordu. Zira o belgeselde soykırım belgeleniyordu efendim. Öyle ya da böyle Siyonizmin maskesi düşüyor. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Kısa bir mola verelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: sunar Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Alışverişin kahramanı olmaya hazır mısın? Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı, Trendyol Plus özel fiyatlar, kuponlu ve avantajlı ürünler için favorilerini hazırla. 16-21 Eylül Trendyol büyük indirim günlerini kaçırma.
6: Bu sahada sağlam bir duruşu, her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Vakıfbank sunar.
10: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerine göre bütçe dengesi 12.9 milyar lira fazlaya döndü. Ocak-Ağustos dönem itibariyle açıksa 1.3 trilyon lira olarak kaydedildi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12.9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında bütçe 378.1 milyar lira açık kaydetmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642.1 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 654.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ağustos'ta faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar lira olurken faiz dışı fazla ise 209.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162.7 milyar lira, bütçe gelirleri 10 trilyon 854.7 milyar lira ve bütçe açığı da 1 trilyon 308.1 milyar lira olarak kaydedildi. Savaş ortamı Avrupa'yı ciddi anlamda endişelendiriyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin endişe verici olduğu uyarısında bulundu. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Berlin'de düzenlenen 2. Avrupa Rekabetçilik Sempozyumunda konuşan Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki faiz artışının yeterli olup olmayacağını henüz belli olmadığını ifade etti. Gelecekte kararlarımızı tamamen sisteme girecek yeni verilere dayandıracağız diyen Schnabel, enerji sektöründe son dönemde gözlenen fiyat artışlarının oldukça endişe verici olduğunu vurguladı. Schnabel, bu durumu sadece petrol için değil, dizel gibi işlenmiş ürünler ve hali hazırda çok yüksek seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatı için de geçerli olduğunu vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Eylül toplantısında politika faizini %2,50 seviyesine yükseltmiş ve enflasyon tahminlerinin çoğunu yukarı yönlü revize etmişti. Bu adımlar piyasalarda yeni faiz artışlarına yönelik beklentileri de artırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde ekonomi gündemin en önemli başlıklarından biri. Akaryakıt fiyatları yükselirken enflasyon üzerinde de baskı var ve hedefin üzerine seyrediyor. Konut kredisi faizleri %7'ye yaklaşıyor. Artan borçlanma maliyetleri de hane halkı üzerindeki baskıyı artırmış vaziyette.
11: ABD'de ara seçimler öncesi ekonomi yakından izleniyor. 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde kongredeki dengelerin değişmesi beklenirken yüksek yaşam ve

0: Borçlanma maliyetleri seçmenin gündeminde öne çıkıyor.
1: Donald Trump's mouthpiece at the Fed.
0: Akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Benzinin galon fiyatı 14 Eylül itibarıyla 4,32 dolara, motorinin fiyatı ise 6,23 dolara yükseldi. Motorinin Kaliforniya'daki ortalaması ise 8 doların üzerine çıktı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş taşımacılıktan tarıma ve market fiyatlarına kadar birçok alanda maliyet baskısını artırıyor. Enflasyon da Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ağustos'ta tüketici fiyatları yıllık %3,4 arttı. Çekirdek enflasyon ise aylık %0,3 yükseldi. Konut tarafında da maliyetler yüksek. 30 yıllık mortgage faizleri %6,85'e çıkarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'nin toplam kamu borcu da 40 trilyon dolara aştı. 2026 mali yılının ilk 11 ayında net faiz giderleri ise 1 trilyon doların üzerine çıktı. Ekonomik baskılar seçim tartışmalarına da yansıyor. Trump, Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerini kazanması halinde her yetişkine 5000 dolar ödeme yapılabileceğini savunuyor. Muhalefet ise ekonomik tablonun yönetimin politikalarıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. ABD'de seçimlere yaklaşılırken enflasyon, akaryakıt, konut ve borçlanma maliyetleri seçmenin kararını etkileyebilecek temel başlıklar arasında yer alıyor.
2: Okullar açıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan ise kırtasiye ürünleri için velilere dikkat çeken uyarılar geldi.
3: Renkli kalemler, defterler, silgiler hepsi raflarda çok cazip görünüyor. Ama o rengarenk ürünler pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye alışverişi için uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve güvenliği için velilere güvenilir satış noktalarını tercih edin çağrısı yaptı. Bakanlık kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.
4: Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın.
3: Velilerin dikkat etmesi gereken kriterlerin başında etiket ve ürün bilgileri geliyor. Özellikle merdiven altı ürünlerin içeriği bilinmiyor. Bu da hastalıktan ölüme kadar pek çok riski beraberinde getiriyor.
4: Gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin.
3: Kırtasiye alışverişlerinde üretici ve ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretler kontrol edilmeli. Alışverişlerde belge ve fiş alınması da tüketici hakları açısından önemli.
4: Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın.
3: Ticaret Bakanlığı güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluşacağını hatırlattı. Velilere yeni öğretim yılında güvenli ve bilinçli alışveriş yapma çağrısı yapıldı.
2: Kısa bir mola rica edelim efendim. Saat başında birlikte olacağız. Özellikle 17 sohbetlerinde hem iç siyasetten yansıyan gelişmeleri hem de dış gündemi konuşacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu, geleceğin Türkiye'sini anlattı. Muhalefetin kavgalarından uzak duruyor, hizmete odaklanıyoruz mesajı verdi. Yavaş Özel'in ayrılıkta azap var mesajı dikkati çekti. CHP'yi hançerleme siyasetinde şimdi pişmanlık aşamasına mı geçildi? Gazeliler Siyonizmin maskesini düşürdü. Netanyahu'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Tel Aviv yönetimi köşeye mi sıkışıyor? Erdoğan'ın Suriye ziyareti Netanyahu'nun kimyasını mı bozdu? Moderatör 17'de İbrahim Güne soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve gazeteci Ercan Gülses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi tabii 500 milibar seviyesindeki oluk etkisi sebebiyle konvektif hareket Marmara, Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'de devam ediyor. Tabii kısa süreli lokal hafif sağanak geçişleri de dolayısıyla devam ediyor bu bölgelerde. Diğer bölgelerde ise hava parçalı, az bulutlu. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman çevresinde sıcak alarmı var. Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Burdur, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye'de hava yağmurlu. Kısa süreli lokal ve gök gürültü

örtülü sağanaklar halinde, 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Şimdi bugünün tablosu bu. Hava sıcaklığı şu anda düşüş eğiliminde. Cuma'ya kadar da bu trend devam edecek diyelim. Hemen yarının durumuna bakalım. Çünkü sağanaklar giderek etki alanını ve şiddetini artırıyor. Akdeniz üzerinde gelişen bir Medicane söz konusu. Şu anda Yunanistan'la Libya açıklarında tam bir tropikal fırtına şeklini almış durumda ve giderek bize doğru ilerleyecek. Yarın uzantıları gök gürültülü sağanaklar oluşturmaya başlayacak üzerimizde. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri sağanak yağmur altında kalacak. Trabzon ve Gümüşhane çevresinde sağanaklar biraz şiddetini artıracak. 50 kiloya varan sağanaklar halinde görülecek. Diğer bölgeler yine az bulutlu ve açık geçecek. Sonrasında Perşembe günü daha da şiddetlenecek. Şimdi Perşembe günün ilk saatleri itibarıyla şiddetli sağanaklara dikkat. Lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Çok hücreli boran şeklini alacak gibi görünüyor. Dar alanda aşırı yağış ihtimali var. Özellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Doğu Karadeniz hattı üzerinde şiddetli yağış oluşturabilir. Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Kastamonu çevresinde, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat'ta, Giresun, Trabzon ve Rize'de şiddetli yağış ihtimali var. Aman dikkat hatırlatmasını tekrarlamış olalım. Cuma günü de hava sıcaklığı batı bölgeleri itibariyle artışa geçecek. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor olacak ama hafifleyerek devam edecek. Cumartesi günü de sadece İç Ege, Göller yöresi çevresinde, Marmara Denizi'nin güneyi ve Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz hattı üzerinde hafif sağanaklar aralıklarla devam edecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın hafif yağmur var. Perşembe günü hava yine parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Ankara'da hava parçalı bulutlu, yarın ve Perşembe günü sağanak yağış var. Ve özellikle Perşembe günü başkentte şiddetli sağanaklara dikkat. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir ve sıcaklık yağmurla birlikte azalacak. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu ve açık. Yarın İzmir'de de yağmur var. Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir göz atalım, sonrasında ada kahraman bizi bekliyor olacak. Zira bu fahiş fiyat operasyonu gündemde yerini koruyor diyebiliriz. Türk medya ticaret ve parakende zirvesi vardı. Yeni nesil ticaret ve yapay zeka özellikle parakende ticareti nasıl etkiliyor? Bunlar konuşuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Şu an için siparişlerin %60'ının e-ticaret üzerinden döndüğünü söyledi. Dikkat çekici mesajlar verdi diyebiliriz. Tarladan markete fiyat oyunu. 22 yılda operasyon yapıldı. 41 dağıtıcı firmanın yöneticileri ya da sahipleri gözaltına alınmış vaziyette. Tarladan alınan ürünlerin fiyatını yüksek göstermek için ölen kişiler üzerine bile fatura kesildiği müstahsil makbuzu hazırlandığı yönünde iddialar söz konusu. Fiyatlar bu şekilde markette önümüze gelene kadar katlanıyor diye değerlendiriliyor. Yakından takip ediyoruz. Birazdan adaya da soracağız. Uyduları vurma kabiliyetimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi açıklama. Uzay savaşlarında bir anlamda biz daha öndeyiz mesajıydı bu diyebiliriz. Kimden geldi? ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Manning'den. Dünyanın yörüngesindeki uzay silahları konuşlandırılmasına dair bir bilgi paylaştı. Hani içeriğini vermeyeceğim ama uyduları vuracak kapasitemiz var. Uzay savaşlarında öndeyiz mesajları verdi. Sanıyoruz mesaj Çin'e. Devam edelim. AK Parti MYK toplantısı vardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklamalar geldi.

kısa süre önce canlı olarak paylaştık. Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemi terör, Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmelerdi elbette. AK Parti sözcüsü Çelik'te komşularımızın güçlü ordulara sahip olmasını ve tek bir ordusu olmasını istiyoruz gibi mesajlar verdi diyebiliriz. Yaşar Kaptan'ın cansız bedeni bulundu. Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili olarak araştırmalar sürüyordu. 2 Eylül'de battı. Mevkinin 5 kilometre uzağında kaptanın cansız bedenine ulaşıldı. Ve girelim Kurtlar Vadisi soruşturmasına. Kaşif Kozlinoğlu'nun sır ölümü yine gündemimizi yerini koruyor. Zira Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinden birinin Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Diyor ki asla dışarıdan bir müdahale belge verilmesi söz konusu değil. Tamamen bunları biz kendimiz yazıyorduk. Karakterler de kurgusaldı. Türkiye'nin gündemindeki meseleleri dramaya uyarlıyorduk diye söylüyor. Ve dikkat çeken bir başka mesele Büşra Bebeğe ne oldu başlığı. Anne baba hakkında önce sattı sonra öldürdü diye söyledi. Soruşturma devam ediyor. Anne dahil 9 kişi gözaltında Büşra Bebeğe ne oldu sorusuna cevap aranıyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Şimdi sık sık gündemimize geliyor aslında bu fahiş fiyat meselesi, manipülasyonlar, spekülasyonlar. Bunların üzerine işte yasal düzenlemeler yapılıyor, önlemler alınmaya çalışılıyor ama belki de uzun zaman sonra ilk kez bu kadar sert bir yargı tarafından yürütülen soruşturmayı gündemimize aldık diyebiliriz. Şimdi bir tarafta siz de sosyal medyada görüyorsunuz, işte üretici, çiftçi diyor ki ya benim ürünüm elimde kaldı, para etmedi, 3 kuruşa 5 kuruşa kapatmaya çalışıyorlar diyor. Diğer tarafta vatandaş gidiyor diyor ki ya markette bu nasıl bu kadar pahalı oldu diyor. Çünkü sosyal medyada diyor ki ben limonu diyor 9 liradan satamadım diyor. Sen diyor 50 liradan İstanbul'da alıyorsun diye söylüyor. Nasıl oluyor bu mesele diye Adalet Bakanı Akın Gürlek de meseleye kafa yormuş gibi görünüyor. Bugün açıklamaları vardı. Aynı zamanda tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından da konuyla ilgili değerlendirmeler oldu. Peki ne oluyor? Nasıl oluyor da fiyatlar böyle katlanıyor? Hemen sizi Ada Kahriman'a götüreceğim. Zira soruşturmaya dair notlar onda. Ada kolay gelsin. Nasıl oluyor da tarladan çıkıp bizim soframıza gelene kadar bu ürünler böyle katlanarak büyüyor? Gerçekten dikkat çekici detaylar var. Sözü size bırakalım.
1: İbrahim Güneş, Vergi Denetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlandı. Nasıl olduğu ile ilgili. Şimdi sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı zaten. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Burada buradaki açıklamaya baktığımızda fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti ve yaptığı açıklamasında. Şöyle belirtiliyor. Bu soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı diyor. Dört bakanlık tarafından bazı araştırmalar yapıldı ve bununla birlikte bir rapor hazırlandı. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanı alındı bu noktada ve ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi aslında. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük gösterdikleri tespit ediliyor. Maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş, sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşılıyor. Şimdi bu kapsamda fiyatları etkileme, bununla birlikte vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. 22 ilde toplamda 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı belirtiliyor. Şimdi bir raporun hazırlandığını belirtmiştik Vergi Denetim Kurulu tarafından. Bu raporda şu belirtiliyor. Şimdi burada baktığımızda tarladan tedarikçiye fiyat farkına, burada mesela çiftçi beyanlarıyla birlikte müstahsil makbuzları karşılığında mandalina, üzüm, elma, patates ve narenciye başta olmak üzere birçok üründe gerçek üretici fiyatının belge üzerinde 2-3 kata varan oranlarda yükseltildiği görülüyor. Bununla birlikte mesela örnek verecek olursak limon örneğine baktığımızda burada çok sayıda limon üreticisi ürünü 30-55 bandında sattığını belirtirken kendi adlarına düzenlenen müstahsil makbuzlarında kilogram fiyatlarının çoğunlukla 65-78 lira seviyelerine çıkarıldığını beyan ediyor. Miktarların büyütülmesi konusuna baktığımızda ise bazı üreticiler gerçekte sattıkları ürün miktarlarının makbuzlarda birkaç kat arttırıldığını, örneğin 200 tonluk limon satışının 603 ton olarak, burada 126 tonluk satışın 328 ton olarak kayda geçirildiğini anlatıyor. Gerçekte yapılmayan satışlar var mesela. Bunlar da yine raporlarda bazı kişilerin ilgili firmalara hiç ürün satmadıklarını

0: kişi adına müstahsil makbuzu düzenlendi ve bu belgelerin milyonlarca liralık alış maliyeti oluşturmak için kullandığı yönünde de tespitler bulunuyor. Sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamada aslında bu konuyla ilgiliydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Evet. Toplamda 41 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi İbrahim Güreş.
1: Atak Ahriman, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Aslına bakarsanız sistem çok basit. Şimdi mesela müstahsil makbuzu deniyor ya. Bu nedir efendim? Bilmeyenler için söyleyelim. Ben çiftçiyim. Siz de tüccarsınız. Bana geliyorsunuz. Malı alacaksınız. Tabii bunun nakledilmesi de gerekiyor. Bunun için çeşitli prosedürler var. Bana bir makbuz imzalatıyorsunuz. İşte buraya kaç paradan aldım? Bana diyor ki ben senden 6 lira aldım ama sen bunu 30 yaz diyor. E ben de vergi ödemiyorum çiftçiyim. Yazıyorum 30 lira, imzalıyorum bunu 30'dan sattım üretici diye. Üretici fahiş fiyat ben koymadım. Bak 30'dan aldım. 35 liraya ben de başka birisine sattım mesajı veriyor. Sonra o aracı kağıt üzerinde bunu başka bir firmaya satıyor. 40 lira 45 lira yapıyor. O firmada ben bunu götürüyorum markete satıyorum. Benim de maliyetim var diyor. O da 50-60 lira yapıyor. Sonra market diyor ki biz ne yiyeceğiz diyor. Biz de bir şeyler kazanmamız lazım diyor. 80-90 lira yapıyor. Ama aslında ürün doğrudan tarladan çıkıyor, markete kadar geliyor. Yani şöyle bir durum da yok işte. O firmadan o firmaya, o firmadan o firmaya taşınan bir ürün de yok aslına bakarsanız. Her şey kağıt üzerinde yürüyor ve sonunda faturada vatandaşa çıkıyor. Bu yüzden hani bu operasyon gerçekten çok kıymetli ve yakından takip edeceğiz. Hani vatandaşın hakkını yemeye çalışan kim varsa hesabı sorulsun istiyoruz. Kimseyi de peşinden suçlamıyoruz elbette. Şimdi bu meseleyi kapatalım, bir de muhalefet cephesine bakalım isterseniz. İç siyasetten yansıyanlara. Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'yi parçalama, partinin seçmen kitlesini yeni partiye transfer etme planı şimdilik tutmamış gibi görünüyor. CHP'den istifa edip yeni partiye geçme konusunda gönüllüsü olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Aralık'ta azap var açıklaması dikkat çekmişti. Bu açıklamadan hemen sonra yeni parti genel başkanı Özgür Özel de aynı ifadeyi kullandı. Ayrılıkta azap var, birlikte rahmet var diye konuştu. Birlik çağrısı yaptı. Şimdi soru da şu. Madem ayrılıkta azap var, neden böyle bir yol seçip CHP'yi parçalamaya çalıştınız? Detaylar analiz haberimizde.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölme çabalarına karşı hamlelerini sürdürüyor. Mutlak butlan kararıyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmesi, Özel'e yakın isimleri partiden ihraç etmesi bu hamlelerden bazılarıydı. Ve görünen o ki zaman Kılıçdaroğlu'ndan yana işliyor. Bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne söylüyor?
4: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: İşin ilginç yanı aynı söylemi Üsküdar'da yeni parti genel başkanı Özgür Özel de dile getirdi. Birlik beraberlik mesajı verdi.
2: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
3: Şimdi burada soru şu. Yavaş ve Özel, madem ayrılıkta azap var, birlikte rahmet var diye düşünüyor, neden CHP'nin parçalanması sürecinde dirayetli bir duruş ortaya koyamadılar? Ve tabii bir başka önemli mesele, yeni parti genel başkanı Özel'in demokratların birleşme vakti gelmiştir söyleminde CHP ne yana düşüyor? Zira millet kavgalı olan partileri sevmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti kadrolarını sokağa çıkmaktan çekinmekle suçlayan yeni partilerin Konya'da içine düştüğü durum ibretlik.
5: Aydın, milletvekili Sayın Avukat Bülent Ercan Bey aramızda.
3: Yeni parti milletvekili Mahmut Tanal milletten yüz bulamıyor. Zira yanında getirdiği yeni parti Aydın milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı firari durumda. Yolsuzluk suçlamasıyla aranıyorlar. Tanal'ın AK Parti milleti Konya'da cezalandırıyor diye yazdıklarıysa milletten aslında ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor.
5: Sorusu olan arkadaşımız zaten dinleyeceğiz.
3: Zira öncelikle Konya örnek şehirler arasında. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla yerel ve bölgesel yapıyı bünyesinde barındıran Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmiş bir isim. Ve daha da önemlisi 6 Şubat depreminde Altay sandalyede uyuyup Hatay için gece gündüz mesai harcarken altyapı çalışmalarının başında bizzat dururken

0: Dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara'da CHP kongresi için kulis çalışması yapmakla meşguldü.
1: Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.
0: Zira teşbihte hata olmasın. At binenin, kılıç kuşananın misali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyla muhalefet kadroları arasında dağlar kadar fark var.
1: Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Hataylı depremzede arasında geçen bu diyalog bile anlayış farkını çok net ortaya koyuyor. Özetle muhalefet kendi kavgasında memlekete dair bir vizyonu projesi yok. Erdoğan düşmanlığından oy devşirme hesabında. Ancak millet kimin kendi ikbali, kimin milleti ve devleti için geceli gündüzlü çalıştığını biliyor, çok net görüyor.
2: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Yine malumunuz Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak, hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
0: Analiz haberimize muhalefetin siyaset anlayışıyla başlamıştık. Aynı gündemle tamamlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etmesi muhalif gazetecileri şoke etti. Yaylım ateşi başlatıldı. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Yavaş'ın metro projesi için görüştük açıklamasını normal değil diye eleştirdi.
3: Mansur Yavaş 2019 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanı, öyle değil mi? 7,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı. Madem böyle bir görüşme normal, böyle bir fotoğrafı daha önce görmemiz gerekmiyor muydu? Gördük mü? Madem bugün de görüşür, yarın da görüşür, doğru. Peki dün niye görüşülmedi? Bu görüşme normalse 7,5 yıldır defalarca görüşülmüş olması gerekmiyor mu?
0: Oysa eleştirmesi gereken 58 kilometre metro vaadiyle 2019'da koltuğa oturdun, bugüne kadar neden bir metre bile metro yapmadın da şimdi Erdoğan'dan destek ister hale düştün şeklinde olmalıydı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
4: Ayrıca belediye başkanlarımızla belediye...
5: Editörümüz Gökçen Sever bugün hesap tutmadı manşetini seçti efendim sizler için. Açık söylemek gerekirse iç siyasetten yansıyanları elbette konuşacağız ama konuklarım bulmuşken şu fahiş fiyatla mücadele meselesini birazcık da olsun sormak, konuşmak istiyorum. Çünkü vatandaş çok uzun süredir bu meseleyle ilgili olarak serzenişte bulunuyordu hükümete yönelik ve haklı da aslına bakarsanız. Şimdi bundan sonra bu meseleye neşter atılacak mı sorusu da aklımda. Kimler bizimle? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkçener ve gazeteci Ercan Gürses bizimle. Hoş geldiniz. Sayın Gürses, iç siyasete geleceğim ama şu fahiş fiyat meselesini bir konuşalım. Şimdi yaşamını yitirmiş insanlara bile müstahsil makbuzu kesen bir yapı var karşımızda. İşte çiftçiye diyor ki ya ben senden diyor bunu 6 liraya alıyorum ama sen diyor bu makbuzu diyor 30 lira yaz bunu diyor. Ben de 32 liraya satmış gibi göstereyim. Böylece fahiş fiyat olmasın diye söylüyor. Çiftçi de diyor ki kardeşim tamam da ben 6-7 liraya satıyorum, perişan oluyorum. Sen 30 lira diye bana kestiriyorsun bu makbuzu. Bir de götürüyorsun markete 50-60 liraya bunu pazarlıyorsun. Şimdi 41 bayağı da böyle güçlü firmalardan bahsediyoruz. Bu sektörü ve domine eden firmalardan bahsediyoruz. 41 şüphelinin gözaltına alınması, Adalet Bakanı Akın Gürlüğün bu meseleyle ilgili verdiği mesajları siz nasıl okudunuz?
6: İbrahim Bey, öncelikle ben tebrik ediyorum böyle bir siyasi iradeyi ve bu konudaki çabaları ve bunun sonuna kadar gitmesinin de hepimizin takipçisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, sizin de yıllardır gazetecilik yapıyoruz değil mi İbrahim Bey? Can Türk Hoca'nın da yıllardır bu toplumun içerisinde akademisyen olarak bulunduğu.

0: bulunan insanlarız. Gördüğümüz ve sürekli olarak konuştuğumuz, tartıştığımız şey nedir? Tarlada şu fiyat ama bizim markete gelene kadar kaç kat artıyor? Aradaki zincirde kimler var? Kimler bu işin içerisinde, tırnak içerisinde ekmek yemek adına halka bu kadar yüksek maliyette satılmasına neden oluyor? Ama bu işin ezber tarafıydı. Hep hal yasasından konuşurduk. O hal yasası ile birlikte arada zincirler, komisyonlar, bunlar çok tartışılırdı. Ama bugün ortaya çıkan ve bu kadar önemli firmalara dönük olarak yapılan gözaltı dalgasının altında olan o müstahsil makbuzları, ölü insanlara kesildiği belirtilen o müstahsil makbuzları ve kat kat şişirilen fiyatlar ve bu milletin sırtına yüklenen yükler konusunda artık konuşmanın çok ötesinde bir faaliyete geçilmiş durumunda. Serbest piyasa böyle bir şey değil. Serbest piyasa böyle herkesin istediği gibi, istediği zincirleri kurup, istediği fiyatları ortaya sermesi ve birkaç kat artması, üstelik insanların gıdasından yani sofraya kadar gelene kadar böyle alınmış haksız bir kazanç değil. Dünyanın birçok ülkesinde bunun için çözüm var. Şimdiye kadar da biz çok konuştuk ama bu sefer herhalde ipin ucu yakalanmış gibi gözüküyor İbrahim Bey. Tıpkı faili meçhul cinayetler gibi, tıpkı siyasi cinayetler gibi, tıpkı birçok konuda şu anda atılmış adımlar gibi, Pozinoğlu davasından tutun da birçok davaya kadar, bence bu iş en az onlar kadar önemli. İnsanların, milyonların gelirlerini ve geçimlerini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ilgilendiriyor. O nedenle sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah bu ipin ucunun sonuna kadar takip edilir.
1: Sayın Caner, sizden de kısa bir yorum alayım, sonra gündemimize geçelim isterim. Evet. Çünkü yani baktığımızda şöyle bir sistem değişiyor. Mesela ürün tarladan çıkıyor. Aslında doğrudan belki son tüketiciye doğru, markete doğru geliyor ama o arada firmadan firmaya, firmadan firmaya kağıt üstünde bir dolaşımı da oluyor. Yani muhtemelen bakanlık şu an şuna da bakıyor. Sen bu malı aldıktan sonra buraya sattım diyorsun da oraya nakliye yapmamışsın ya da işte orada hani bu ürün dolaşmamış oraları. Siz niye böyle kağıt üstünde bunlar oradan oraya oradan oraya aktarılmış görünüyor diye de soracaktır diye düşünüyoruz.
2: Tabii tabii, şöyle yani evet, Türkiye'de bir gıda enflasyonu var. Gıdaya ulaşımda bir takım sorunlar var ama bakın o kadar enteresan bir ağ ortaya çıkartıldı ki İbrahim Bey. Bu fiyat oluşumu zincirinde bugüne kadar hiç tartışmadığımız veya atladığımız veya görmediğimiz bir unsur ortaya çıktı. Demek ki bu iş bugün yapılmış bir iş değil. Birileri dün akıl etmiş değil. Demek ki yıllardır bu ülkenin, işte Ercan hocamın da dediği gibi, yani insanların boğazıyla, insanların geliriyle, insanların, çocukların, hastaların, yaşlıların, hamilelerin, aklınıza ne gelirse, Türk milletinin boğazıyla uğraşan özel bir yapı var. Bu yapı, yani bu yapı aynı zamanda bir gıda terörünün bir parçası olarak görürüm ben. Biraz abartılı ama yani yani bir maliyet üretme mekanizması var İbrahim Bey. Bu korkunç bir şey. Zaten hani Türkiye'de...
1: Ya Sayın Caner, şöyle bir örnek vereyim mesela. Şimdi işte biz işte geçen hafta Niğde'deydim ben. 12 liraya salça domates aldık. 27 liraya biber aldık. Bu da bana göre ucuz yani. Şimdi hakkını da yemeyeyim. Şimdi hani mazot fiyatının 90 lira olduğu bir ülkede 12 liraya sizin hani son tüketici olarak domates almanız da normal değil bana göre. O tarladaki orada yandı muhtemelen. Kesin. Onun için de üzülüyorum ama öbür taraftan da devlet diyor ki mesela işte elma zayi olmasın diyor. Ben sana diyor, depo teşviği vereyim diyor. Büyük depo yaptır bu elmayı diyor, piyasaya diyor, regüle edecek şekilde koy. Alıyor teşviği, elmayı stokluyor, bakın, bekletiyor. Sonra ülkede, artık yeni ürün çıkacak, 25 liradan piyasaya vermeye çalışıyor. Ben hani geçen kesinlikle daha büyük markette gittim. Amasya elma 25 liradan 5 kiloluk paket halinde satılıyor. Ya şimdi Amasya elmasını biliyoruz ki 150 liraya kışın satmaya çalıştı, 200 liraya satmaya çalıştı evet, millete. Evet. Yani balıkçıya diyorsun i̇şte, aslında soğuk hava deposu teşviki. Hani bu ürünü regüle et, sen de zayi etme, insanlar bol bol yesin. Alıyor, bekliyor. Havuz bozduğu zaman piyasaya süreyim diye bekletiyor orada. Hava bozsun evet, hemen piyasaya evet, süreyim. Yani kafayı i̇şte, da biraz değiştirmek gerekmiyor mu artık bu işte?
2: Çok güzel, çok güzel bir yere temas ettiniz İbrahim Bey. Yani totalde bir çürüme var. Yani işte çiftçiden düşük fiyata al veya düşük fiyata mal et. Kağıt üzerinde maliyeti yükselt ya da sizin dediğiniz gibi devletin size verdiği teşviklerden yararlanarak, size verdiği fırsatlardan yararlanarak depola. Aslında şeye benziyor bu, 70'li yıllarda bir kara borsacılık vardı. Bir anlamda kara borsacılık, bu bir suç. Sonra gerçek dışı maliyetler oluşturuyorlar, yüksek satış fiyatına da satıyorlar. Ondan sonra hele hele bu

0: iş büyük şehirlerde daha kötü. Bu başlı başına bir başlık zaten İbrahim Bey. Yani bunu otursak gerçekten hani Türkiye'deki bu gıda terörünün bu boyutu, mali terörü yani gerçekten hani içler acısı ve hem yani çiftçiyi bir tarafa bırakırsak üreticiyi bu işleri yapan aracılar, komisyoncular, nakliyesini yapanlar, depocular yani çok köklü bir şekilde revizyona ihtiyaç var demek ki. Demek ki yeni bir çiftçi kanunu çıkarmamız lazım veya gıdaya erişim kanunu artık uzmanlar daha iyi bilir. Gerçekten yani
1: Ya Sayın Cenab, bu
0: Türkiye'de
1: mesele öyle bir hale geldi ki mesela şimdi
0: evet.
1: yani hani diyorsun ki mesela yol kenarındaki köylüden ben alayım diyorsun. Hani ona teşvik olsun, destek olsun. Arabayı çekiyorsun sağ tarafa. Marketten daha yüksek
0: Oralar
1: fiyata
0: daha
1: satmaya çalışıyor.
0: pahalıdır.
1: Ya diyorum kardeşim
0: Evet.
1: bak sen bunu
0: Evet.
1: üretmişsin. Yani bu fiyattan olmaz. Ya en son örnek vereyim. Kaş'ta işte Saklıkent'te yol üzerinde incir kaç para kilosu diye sordum ben. Köylü ya daldan toplamış gelmiş oraya koymuş diyor ki tabağı şey 150 lira diyor. Dedim ki ya beyefendi yani tabağı 150 lira ne? Kilosu kaç para bunun? Biz tabakla satıyoruz 150 lira. Tabak dedim kaç kilo geliyor dedim. 700 gram 800 gram geliyor. Yani kilosu 200 lira demiyor bana da diyor ki tabakla alırsan 750 gramını 150 liraya satarım. Yani hani herkesin bir silkelenip kendisine gelmesi gerekmiyor. Sonra öbürü de çıkıyor diyor ki ya incir
0: Kesinlikle.
1: elimde kaldı 50 liraya bile satamadım. Yani insanları soğutuyorlar.
0: Ve en kötüsü nerede bu devlet diyorlar. Yani gerçekten bu işin artık hani ahlaki boyutu, kültürel boyutu, en önemlisi hukuki boyutu. Gerçekten ben hani Adalet Bakanlığı'nın bu cesurca tavrından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü gıda meselesi bu ülkede çözülen bir mesele değil. Her zaman problem olmuş durumda. Ve gerçekten de hani devleti, hükümetleri zor durumda bırakan bir şey bu. Bu terör yani sizler de biliyorsunuz 90'lı yıllarda daha fazlaydı. En azından artık bu konulara eğilen bir yani hükümet var. Bu konulara eğilen, işin bu boyutunu ortaya çıkaran da bir devlet var. Ve bu işin üzerine gidildikçe kim bilir neler çıkacak İbrahim Bey.
1: Peki, hep beraber takip edeceğiz. Sayın Gürses gelelim iç siyasete. Şimdi iki sorum olsun. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasını izlemişsinizdir. Bir o buluşmadan yansıyan atmosferi değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de muhalefetten yansıyan atmosferi. Hani çok böyle ayrı ayrı dünyalar mı oluşmaya başladı? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Samsun'da şehir hastanesi açıyor. Diyor ki ya biz artık muhalefetin kavgalarını falan gündemimize almıyoruz. Bizim hani kendi gündemimiz var diyor. İşte depremize de geliyor Murat Kurum'a sarılıyor. Diyor ki herkes bıraktı gitti ama diyor siz hep yanımızdaydınız diyor. Yaptıklarınızı unutmayacağız diyor. İşte Bakan Kacır çıkıyor diyor ki ya Ay'a diyor biz artık gönderecek kapasiteye geldik. Bu cihazı yaptık diyor işte. Ay'da görev yapacak 3,5 ay yörüngede kalacak diyor. Böyle bir makas mı açılıyor? Bir bunu sorayım. Bir de şimdi hem Mansur Yavaş'tan hem de Özgür Özel'den işte ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır açıklamaları geldi peş peşe. Şimdi sorun şu, madem ayrılıkta azap vardı niye CHP'yi böyle paramparça ettiniz de gittiniz? Demokratlar bir çatı altında buluşmalı, birleşmeli buradan çağrı yapıyorum diyor Özgür Özel. Şimdi demokratlardan hangilerini çağırıyorlar? Mesela CHP'yi istiyorlar mı istemiyorlar mı? Ne oluyor iç siyasette? Siz bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız.
2: O kadar güzel bir özet yaptınız ki her şeyi anlattınız İbrahim Bey. Böyle bir şey var. Yani muhalefet tarafında ciddi anlamda bir iç kavga, iç tartışma. Hani o İstanbul'un fethinden önce Bizans'ın durumu gibi. Adeta öyle bir tartışma söz konusu. Ama bir yandan da yani şimdi teslim edelim, hakkını teslim edelim. Şu anda Samsun'da o şehir hastanesinin açılırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar ve ileriye dönük o gençlerle yaptığı toplantıda ufuk açıcı sözler ve artık bundan sonra da muhalefetin iç tartışmalarına çok sınırlı, neredeyse hiç yer ayırmayan konuşmalar yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu insanların gördüğünü düşünüyorum. Siz biraz önce depremzede ile Murat Kurum arasındaki diyalogdan bahsettiniz. Burada da nasıl bir vizyon farkı olduğunu insanlar gördü. 500 bine yakın konutun teslim edildiği, neredeyse orta büyüklükte bir Avrupa ülkesinde yapılabilecek konut kadar konutu 3 senenin içerisinde yapıp teslim etmek altyapısıyla birlikte. Ve şu anda da işler ilerliyor. Bakın biraz önce sizin analiz haberinizde o dönem CHP'de olan belediye başkanının burada kongre çalışmalarında olduğu bir sırada Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde yapılan faaliyetler. Bunlar o kadar önemli ki.
1: Ya bir de Sayın Gürses, yani şimdi siyasi okumakla mı yanlış? İşte Mahmut Taral Yeni Parti milletvekili gitmiş Konya'ya. Konyalılara diyor ki işte ya sizi AKP cezalandırıyor, siz oy veriyorsunuz, o sizi sürekli cezalandırıyor. Ya Konya bir geçse yani, hani pırıl pırıl bir şehir. Yani Uğur İbrahim ya. Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilecek kadar riyasetli görülmüş. Hani işte o dönemde hepimiz hatırlıyoruz. Deprem bölgesinde sandalyede uyuyakaldığı fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı. Gece gündüz orada Hatay'ın altyapısını tamir etmeye çalıştı. Yani altyapıdaki o ekipleriyle beraber. O sırada belediye başkanı Ankara'daydı. Yani hani bir yandan deprem turistliği gibi gezip gidenler var. Bir yandan işte şantiye şefi diye tırnak içinde aşağılandığını düşündükleri Murat Kurum gibi figürler var. Yani kurmaylarda da bir kadro farkı var.
2: Makas açıldı İbrahim Bey. Siz biraz önce söylediniz, makas çok açıldı. Eskiden slogan üretmek, elbette siyasette slogan üretmek önemli ama arkasını dolduramazsanız, sadece sloganla ilerlerseniz, ki insanlar da bunun ayırdına vardı bence, hiçbir yere varamazsınız. Bakın deprem konusunda, diğer konularda Ahbap Derneği'ni destekleyip devletin diğer organlarını itibarsızlaştırma konusu başta olmak üzere muhalefetin içine düştüğü acziyetin şu andaki iç kavgalarla daha da su yüzüne çıktığını düşünüyorum. Buradan ikinci sorunuza geçeyim. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır. Dini terminolojide çok kullanılır değil mi? Evet. Mansur Yavaş da Özgür Özel de bundan bahsetti. Ama ben artık bu noktanın geçildiğini düşünüyorum İbrahim Bey. Bakın
1: ayrılık Kılıçdaroğlu artık geri kabul etmez mi diyorsunuz?
2: Kılıçdaroğlu bence bambaşka bir yere evrildi şu anda. Kılıçdaroğlu arınma süreci içerisinde CHP'yi yeniden kazanma konusunda önemli bir irtifa kazandı ve bundan sonrası için artık İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in şaibeli olduğu belirtilen bazı isimlerin tamamen arınması ile birlikte CHP'nin tamamen kendi yapısı içerisinde, eskiye öykünen bir yapı içerisinde olmasını Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ittifaktan önce tutuyor. Bunu görüyorum en azından. Özgür Özel de başlangıçta şöyle bir havaya bir anlamda eşlik etti ve ona liderlik etti. Dedi ki bakın ayrıldılar, bunların oyu en fazla %2-3. Aileleri bile bunlara oy vermeyecek. O nedenle pastanın büyük parçası burada. Şayet ikbal konusunda bir düşünceniz varsa buranın yolunu tutun. Yani yeni partinin o dönem yenilikçiler işte olarak ortaya koydukları. Hani böyle
1: vizyonun. Azı dişi diyebileceğimiz belediye başkanlarını götüremedi ya beraberinde.
2: Çünkü hava dağıldı. Bambaşka bir şey oldu. Özgür Özel dedi ki bakın ikbalcileri de ben hoş karşılamıyorum. Kurnazca tavırlarını da bir yere not ettim. Geliyorsanız şimdi gelin noktasından şu anda hangi noktaya geldi görüyoruz değil mi İbrahim Bey? Birlikte rahmet vardır noktasına geldi. Çünkü kamuoyu anketleri CHP'nin hiç de öyle yok olmadığını gösteriyor. Bu nedenle ben Mansur Yavaş'ın da suskunluk, tavırsızlık politikasının artık iflas ettiğini, bundan sonra bir tavır belirlemek konusunda iyice zorlanacağını düşünüyorum. Burada en yüksek ihtimal galiba yani kendisinin bağımsız kalması ve bundan sonra siyasetine ayrı bir yön çizmesi. Ama ben şunu da teslim edeyim ve sözü öyle bırakayım. Cumhurbaşkanının burada ciddi anlamda bir siyasi oyun kurucu olduğunu, Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş'la yapılan görüşmenin fotoğrafının bile CHP Yeni Parti ekseninde büyük depreme neden olmasından anlıyoruz. Şuna da katılmıyorum. Yılmaz Özdil dedi ya, yıllarca niye görüşmedin Cumhurbaşkanı ile 7,5 yıl içerisinde? Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanı Ankara'nın sorunları için defalarca görüştüler. Bir tanesine ben şahit oldum tesadüfen. 2 Eylül 2020 tarihinde külliyede bir toplantıya giriyordum o sırada. Mansur Yavaş görüşmeden çıkıyordu
1: belki
2: Cumhurbaşkanı'yla.
1: Belki fotoğraf mı vermiyorlardı? O yüzden acaba Yılmaz Özdil kaçırdı.
2: Fotoğraf vermiyorlardı. Cumhurbaşkanı böyle bir isim. Yani belediyecilikten geldiği için hiç o anlamda kapıyı kapatmadı. Bunu da böyle bilmek lazım.
1: Peki Sayın Caner, buradan devam edelim o zaman. Şimdi bu fotoğrafı hani muhalif medyadaki gazeteler böyle yerden yere vurdu ama asıl sormaları gereken soru şu değil miydi? Ya 58 kilometre metro vaadiyle 2019 yılında sen iktidara geldin. Yani yerel yönetimde. Bu kadar sene geçti, bir metre bile metro yapmadın, şimdi metro yapmak aklına geldi, bunun için ben Erdoğan'ın kapısını çaldın, bu soruyu sormaları gerekmiyor mu? Yani tıpkı şey gibi, mesela 2019'da İmamoğlu çıktı basın toplantısı yaptı, bakın dedi hükümetten daha düşük faizli Avrupa'dan kredi borçlanması yapıyoruz, hem de hiç kefil mefil de istemiyorlar dedi. 2019'da Kadir Topbaş'tan böyle bir miras devralmıştı. 3 sene sonra hazine garantisi olmadan bize 1 lira vermiyorlar Avrupa'dan. 1 euro alamıyoruz. Erdoğan da bunları imzalamıyor diyor. Serzenişte bulundu. Ya şimdi senin borcunu Erdoğan ya da memleketin hazinesi her seferinde kefil olmak zorunda mı sorusunu sormayıp bu soruları sormaları biraz tuhaf değil mi? Yani muhalefet medyası da bu konuda biraz kendisine çeki düzen vermesi gerekmiyor mu? Siz tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Muhalefet nereye koşuyor?
0: Evet. Şimdi muhalefet hakikaten nereye koşuyor? Bir laf vardır İbrahim Bey. Hani ne yöne gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez diye. Şu an yani

0: yeni partinin ve yani Özgür Özel ve CHP o kanadın ana muhalefetin diyelim. En önemli problemi bu. Çünkü bölünme siyasetteki bir zorunluluktan kaynaklanmadı. Özellikle sol ve sağ siyasetteki Türkiye'nin parçalanmışlıktan kaynaklanmadı. Bir ideolojik tabana, temele dayanmıyor. Efendim bir takım işte derin görüş ayrılıkları olur. Evet yani bir siyasi ekol içerisinde de zaman içerisinde görüş ayrılıkları olur. Ama bu da yok. Yani baktığınız zaman Yeni Parti ile CHP'nin arasındaki fark ne? Yani ikisi de sosyal demokrat.
1: Doğru.
0: İkisi de aynı parti tüzüğüne sahip,
1: İkisi de biz
0: parti
1: mavi gözün izinden
0: görüşlerine
1: gidiyoruz
0: sahip.
1: diye söylüyor.
0: Evet, hepsi evet yani Ecevit şapkası takıyorlar. Peki sorun ne? Yani niye ayrıldınız o zaman? İşte mesele bu. Şimdi rahmetli Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda, işte tekrar CHP kurulduğunda tekrar dönecek misiniz dediklerinde şöyle bir doktrin geliştirmişti. Onlar sosyal demokrat, ben demokratik solum. Ve oturdu kitabını yazdı. Sonra o kitap vardır bende hala. Demokratik sol kavramıyla sosyal demokrasi arasındaki farkı ortaya koydu ve rahmetli Ecevit iktidara yürüdü. Öyle ya da böyle. Şimdi burada bu yok işte. Yani bir doktrin farkı yok. Bir teori farkı yok. Bir ihtiyaçtan doğmuş bir şey yok. Kavga şu. İşte Mutlak Put'tan sonrasında parti yönetimini kim ele geçirecek? Efendim, kongreler ne zaman yapılacak? Hadi biz ayrıldık.
1: Peki Özgür
0: Şimdi
1: Özel orada
0: böyle
1: da
0: bir bakış
1: çuvallamadı mı
0: açısı.
1: sizce? Şimdi mesela Selin Sayak Böke gibi isimlere güvendiğimiz arkadaşları CHP'de bıraktık. Hani ayrıldık ama
0: Evet.
1: orada da bizim işte bir ayağımız
0: Mesela
1: var mesajı veriyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu Mutlak Mutlan'la ilgili olarak temyiz başvurusunu geri çekti. Yani o iş artık kesinleşecek bu 10 gün
0: tabii
1: içerisinde. Yani geri dönüş
0: üstelik
1: anlamında da bir umutları kalmadı sanki.
0: bir de dediğiniz gibi işte kendileri yeni partiyi kurup ayrılırken bir kısmı içeride bıraktılar. Yani şimdi bu noktada kendi kendilerine de bu soruyu soruyorlar. Seçmene de bu soruyu soruyorlar. Şimdi veya seçmen de bunlara bu soruyu soruyor. Diyor ki peki o zaman niye ayrıldınız? Yani temel problem ne? Bunu ortaya koyamıyorlar. İkincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani bir başka de işte başkanlık sistemleri çok fazla veya atomize olmuş, parçalanmış veya enflasyona uğramış bir siyasi parti kültürünü kabul etmiyor. Çünkü yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi veya başkanlık sistemlerinde atomize oldukça ana ekoller ayakta kalır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasinin veya Türkiye'deki solun ana ekolü olarak kaldı. Yani şu an herkes ne diye mesela bazen işte sosyal medyada veya sağda solda anketler yayınlanıyor. Yeni partinin oy oranı %39 oldu, yok %40 oldu. Şimdi insanlara soruyoruz
1: Gene
0: yani
1: geriye
0: veya
1: çekmişler. Bir
0: insanlara
1: ara
0: şu
1: 60-70'lerde
0: sorulmuyor.
1: geziyorlardı. Özellikle CHP
0: Zaten
1: medyasının bölünen
0: öyleydi.
1: tarafında.
0: Yani şimdi artık o daha da düşecek de. Şimdi insanlara şunu sor yani evet yani yeni partiye oy vereceğim diyenlere şu soruyu sorduğunuz zaman ki sormuyorlar cevabı yok. Peki neden yeni partiye oy veriyorsunuz? Veya bazen soruyorlar seçmen diyor ki çünkü diyor Kemal Kılıçdaroğlu ayıp etti. Yani tabiri yerindeyse. Böyle seçmen davranışı olmaz. O seçmen Kemal Kılıçdaroğlu ayıp etti diyen seçmen yarın bir gün seçim söz konusu olduğunda gider yine CHP oy verir. Çünkü CHP isimlerden büyük bir partidir. Yani CHP bir sol doktrine sahiptir. CHP'nin içerisindeki kimin genel başkan olduğunun bir önemi yoktur. İnsanlar oy verirken CHP'ye gene oy verir. Nitekim yeni parti kurduktan sonra görüldü ki Özgür Özel'e oy vereceğini söyleyen seçmenler veya o rüzgar tersine döndü. Çünkü yeni bir şey üretemedi ki. Yani yeni
1: Evet.
0: partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı olarak söylediği farklı şey ne? Yani yok. Kaldı ki Türkiye'de merkez sağdan ve sağından da oy devşirmeniz lazım iktidara gelebilmeniz için. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 alabilmeniz için. Peki AK Parti seçmeninden, MHP seçmeninden veya diğer sağ parti seçmenlerinden farklı ne söylüyorsunuz? O da yok. Yani bir parti programı yok. Sadece ortada şu var. Özgür Özel mağdur oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ayıp etti. Dolayısıyla mağdur olduğu için biz de millet olarak mağdurun yanındayız. Ama zaman geçtikçe, süre geçtikçe, gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça yeni partiye oy vereceğini düşünen kişiler bunun da bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyecek.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir durumdalar ki

0: İbrahim Bey, hep sürekli hayal kırıklığı içindeler. Sürekli işte geçtiğimizde mesela geçen seçimlerde, 2023 seçimlerinde Muharrem İnce bir çıktı ortaya, demediklerini koymadılar. Ne haysiyet bıraktılar, ne onur bıraktılar, ne şeref bıraktılar. Yapmadıklarını bırakmadılar. Muharrem İnce tekrar geri döndü
1: Peki Sayın
0: CHP'ye.
1: Caner, şimdi konu
0: Şimdi
1: konuyu açtım ama Mansur Yavaş da et kaza ya tamam ben bundan sonra size yol yürümeyeceğim dese Muharrem İnce'nin uğradığı linç kültürüne uğrar mı sizce?
0: kesinlikle ve daha kolay uğrar, çünkü şöyle bir sorun var. Yani Muharrem İnce'den farklı olarak Mansur Yavaş sol seçmene hitap eden birisi değil.
1: Doğru.
0: Bir
1: Sağdan geldi.
0: şey
1: Zaten sen dış
0: sağdan
1: kapının
0: geldi
1: dış
0: ve bir
1: mandalıydın diye bir
0: transfer.
1: şey yaparlar muhtemelen diyorsunuz.
0: Şimdi şöyle vardır ya futbolda, yabancı kontenjanı. Yani sağ kontenjanından oyuncu devşirdiler.
1: Peki.
0: Mansur Yavaş da kanatta iyi oynuyor. Ve Mansur Yavaş da aslında kendince bir taban olmadığı için çok akıllı hareket ediyor. Kendini mecbur bırakıyor. Hadi bakalım diyor sol seçmene, hem Yeni Parti hem
1: Peki.
0: CHP'ye. Hadi bakalım ben siz ne yapabileceksiniz diyor. İşte bunun kavgası var, bunun kıvranması var, bunun sancıları var.
1: Sayın Gürses, şimdi arkadaşlar diyor ki 6 dakikamız kaldı zaten hani dış gündeme geçmeyelim diyor ama sizden bir gene bir ufuk turu isteyeceğim ben bu anlamda. Şöyle bir sorum olacak. Bir yandan da mesela işte BBC diyor ki yani Türkiye kimsenin başaramadığını başardı. Libya'da tarafları Ankara'da buluşturdu. İbrahim Kalın'ın işte o yaptığı toplantı çok kritik önemdeydi diyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara diyor ki işte Türkiye'nin çabaları ve desteğiyle biz bu işte ambargo ve kısıtlamaları kaldırması konusunda Trump'ta mesafe alabildik. Öbür taraftan işte Azerbaycan'dan Sayın Fidan diyor ki Hürmüz'de statüko değişmemeli diyor. Bu konu çok önemli diyor. İşte Kuzey cephesindeki savaşın büyümesi riskinden bahsediyor. Bunlar muhalefetin gündeminde bir yerde duruyor mu? Hiç bunlara kafa yoruyorlar mı? Yoksa hani artık bu hançerleme siyaseti de onları da mı zehirledi? Çünkü baktığımızda gerçekten dış politikada da böyle baş döndüren bir trafik var aslında bakarsanız.
2: Yani bunlara kafalarını yormadıklarını çok iyi biliyoruz. Geçmişte de çok önemli örnekler var. Yakın geçmişte var bakın. Suriye devriminin olacağı gün ne oldu? Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı hepimiz hatırlayalım. O gün CHP Genel Başkanıydı. Değil mi İbrahim Bey? Yani o sırada Şam'dan çoktan uçağı havalanmıştı Esad'ın. Moskova'ya doğru yola çıkıyordu. Ve Esad'la görüşmekten falan bahsetti. Bakın bunlar gerçekten trajikomik şeyler. Nasıl bilgilendirdiklerini, olayı nasıl takip ettiklerini de gösteriyor. Ben bu tarz politik gelişmelerin özellikle jeopolitik anlamda çok önemli, dünyada çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönemde, özellikle bizim coğrafyamızda, biraz önce sizin yaptığınız özetlerle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ekseninde o siyasette neredeyse hiçbir çalışmanın, fikir aktivitesinin olmadığını düşünüyorum. Varsa da geçmişte mesela aklımıza takılan bazı tavsiyeler var, onları söyleyelim. Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var?
1: Somali'de ne
2: Bakın
1: işimiz
2: bunları
1: var?
2: anlatmak
1: Dün
2: için
1: Bakan Kaca diyor ki
2: Somali'de ne
1: Somali'de
2: işimiz var?
1: gidiyor, uzay limanı ile ilgili olarak gelişmeler önümüzdeki dönemde çok büyük bize kazanç getirecek diye söylüyor. Bu diyor ki Somali'de ne işimiz var?
2: Tabii. Ama kimse de şunu söylemiyor. Orada bizim karşımızdakilerin ne işi var
1: Mesela
2: diye.
1: İsrail
2: Ama biz
1: ne işi
2: orada
1: var
2: nasıl
1: Somali'de,
2: oyunları
1: hatta
2: bozduk?
1: orayı bölmeye çalışıyor demiyor.
2: Değil mi? Değil mi? Yıllarca sığınmacı karşıtlığı yaptılar. Somaliland'da İsrail'in neden ne işi var? Neden tanıdı öyle bir devleti? Bizim karşımıza çıkardı. Sudan'da bizim karşımıza kimi çıkartıyorlar? Libya'da Hafter yönetimiyle Trablus yönetimini nasıl bir araya getirdik? Bu başarıyı nasıl kazandık? Suriye'de terör koridorunu nasıl kırdık? Terörsüz Türkiye projesine nasıl büyük bir adım attık? Meclisten o çerçeve yasayı çıkartırken bilin bakalım en yüksek hayır oyunu hangi parti verdi? CHP demeyelim, Yeni Parti'de Özgür Özel'in birçok böyle açıkçası açıklamasına rağmen ve barışın önünde engel olmayacağız demesine rağmen 35 evete karşı 54 hayır oyunun Yeni Parti'den çıktığını hatırlatalım. Demek ki Yeni Parti'de ya tabanına hakim olamadı ya milletvekillerine hakim olamadı ya da barışın önüne engel çıkartma yönünde böylesi bir ikircikli tavır aldılar. Bakın yine Suriye politikasından bahsediyoruz. Bu konuda herhangi bir ileri adım ne atıldı? Mesela HTŞ'liler diye yıllarca şu anda dünyanın tanımış olduğu ve sizin de görüntüde vermiş olduğunuz Suriye Devlet Başkanı Şara'nın adım adım akredite bir devlet olmasını CHP ve Yeni Parti ekolü hep uzaktan takip etti. Bir tırnak içerisinde kuşkuyla ve sadece şekilcilikle takip etti. Onlar HTŞ'den geliyor tırnak içerisinde. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin aradığı insanlardan biriydi. Dünya bunu bambaşka bir yere çekti.
1: Sayın Gürses, tam burada şöyle bir soru sorsam. Çok az vaktim kaldı ama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kısa süre önce dedi ki komşularımızla tek ordu olmasını istiyoruz dedi. Dikkat çekici bir ifadeydi bence. Siz nasıl okursunuz? Yani bu işte SDG'nin entegrasyonu için mi yoksa Irak'taki bu dağınık havadan dolayı mı böyle bir şey söyledi? Biz komşularımızın istikrarlı ve tek orduları olmasını, güçlü olmalarını, hem güçlü bir ordular hem de güçlü bir ekonomileri olmasını istiyoruz gibi bir ifadesi oldu Sayın Çelik'in.
2: Her ikisi için de söyledi. İlaveten o ülkelerin istikrarlı olması ve İsrail'in bölücü tavrına karşı da bir tavır ortaya koymaları için söyledi. Hem SDG'nin entegrasyonu Suriye'de, ki bu entegrasyon tamamlanmadı. Fesih aşaması hala devam ediyor. Bir yandan silahlar teslim ediliyor ama daha da önemlisi Irak'ta da çok ciddi tartışmalar var. 30 Eylül tarihine kadar bütün silahlı grupların orduya entegre olması, silahlarını teslim edilmesi isteniyordu. Belki bir ek süre istenecek. Bunu da vurgulamak lazım. Ve sadece PKK değil orada silahlı gruplar. Başka gruplar da var. Haçlı Şabi de var. Dolayısıyla Türkiye'de bu yönde tavrını koydu. Nereyi desteklerseniz destekleyin. Irak'ta da Suriye'de de, yani bizim sınır komşumuz da olabilir, bölge hinterlandımızda da olabilir. Başka ülkelerde de, Lübnan'ı da böyle görebiliriz belki ileride. Tek ordu, tek devlet ve istikrarlı devlet olsun. Ve İsrail'in böyle tabiri yerindeyse ham yapabileceğini hissettiği bir yapı olmasın diye. Bence çok önemli bir vurgu diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Çener bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşçakalın diyorum.
0: İyi yayınlar, selam.
1: Ben de veda ediyorum. Kaan Akpan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank.

0: daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
12: Vakıfbank Sanat sunar.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezsiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

0: yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası bütün

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Neden şaibeyi kabul etti diyoruz? Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararını temize götürmeme kararı aldı. Yani mutlak butlan kararı verilmişti. CHP buna itiraz etmişti. Bu edilmiş olan itirazdan vazgeçti CHP. Özetle bunu anlıyoruz. Tamam dediler ya. Biz itiraz etmiyoruz. Ne anlıyorsun sen?
2: Bence kabul etti işte, doğrudur dedi.
1: Bir şaibe var dedi daha.
2: Yok abi, yok, itirazımı kaldırır mı? Tamam, şaibe var dedi, kabul
1: var
2: etti.
1: Var dedi yani. Evet. Tamam, yani. Var dedi, kabul etti. Tamam.
2: Yani pavyon pazarlığı falan olabilir. Var.
1: Pavyon pazarlığı var, delege iradesi tamam. Satın alındı.
2: Kabul edildi.
1: Efendime
2: yani.
1: Söyleyeyim. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'na
2: tamam, harika.
1: Verilmiş olan oylar, imzalar daha tabii, doğrusu tabii. Bir anda oya dönmedi. Düşünsene, Kemal tabii. Kılıçdaroğlu genel başkanım olsun, aday olsun diye imza veren bir delegesin. Bir anda seçim günü vazgeçiyorsun. Ya evet. Özgür Özel tabii, daha tabii. iyi bir genel başkan olur tabii. diyorsun bir anda.
2: Tabii.
1: Duygusal bir takım dalgalanmalar.
2: Bütün bunları kabul etmiş oldu mu CHP? Etti. Bence bütün bunları etti. Kabul etmiş oldu.
1: Heh. Tamam. Şimdi evet. Hal böyle olunca bu sefer gözler yeni partiye seviyorlar. Çevrildi. Şimdi yeni parti ne diyor? Yeni parti diyor ki... Murat Emir, CHP yönetiminin temiz başvurusunu geri çekme kararını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin aldığı kararın hukuken geçersiz olduğunu savundu diyor.
2: Aferin, ne güzel.
1: Ama dert bununla bitmedi. Evet. Ya, Öztürk Yılmaz gibi hatırlıyorum ben. Hani şu muhasebeci Kenan vardı ya.
2: Öztürk Yılmaz, evet. Ha,
1: o muhasebeci Kenan, yani Musul... Konsolosluğu işgal edildiğinde konsolos olduğunu söylemeyen konsolos, öyle olduğu iddia edilen, sonra da CHP saflarında siyasete girdi. Sonrasında CHP'den de umudunu kestiği için kendisine yeni bir parti kurdu. Yenilik Partisi. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmuş oldukları yeni partinin kendi adın kurduğu partinin adıyla olan benzerliği sebebiyle Yargıtay'a müracaat etmişti Öztürk Yılmaz. Yargıtay demiş ki Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği sebebiyle yeni partiye adınızı değiştirin demiş.
2: Ya o da, abi, niye o da demiş kadar? Ki o da demiş ki parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yani yeni parti bir tamam. Yani ismini değiştirmek zorunda kalırsa değiştirmeyelim de bir şey ekleyelim.
1: En yeni parti.
2: Yani yeni parti kulislerinde.
1: Tamam.
2: Yeni parti dediğimiz eski CHP'li yeni partileri kulislerinde hakikaten başımıza sıkıntı olabilir. Bir an önce yeni bir isim bak yeni. Ne kadar kötü değil mi? Her tarafta yeni bir isim bulalım demişler.
1: Ya şöyle, ben bu noktada mesela, ben bu noktada çok endişeli değilim. Endişeli böyle bir yeni parti seçmeni gibi düşündüğüm zaman, empati yaptım, çok endişeli olmuyor.
2: Tuvalet terliği diyorsun.
1: Allah muhafaza. Ya şöyle ki zaten Özgür Özel'in kendisi bile partinin adını karıştırıyordu. Yani genel başkanı partinin adını yanlış söylediği bir partinin genel başkanıydı.
3: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti.
1: Dolayısıyla...

0: Konuşan bir şey yok. Başım. Ey yeni partili seçmen, endişe etmeyin. Genel başkanınız henüz içselleştirememişti. Adını değiştirseniz de çok önemli değil.
1: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak. Bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24 akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hem 24 ekranlarında hem 24 radyo aracılığıyla. Önce birkaç başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat sürdü, tamamlandı. Toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu toplantının gündemine ve Türkiye gündemine dair sorulara da cevap verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerle ilgili yapmış olduğu açıklamaya dair sorular vardı. O konuya bir açıklık getirdi. Daha başka meseleler de var. Birazdan sizlerle buluşturacağız o açıklamaları ve detayları. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim hala devam ediyor. Bir yandan Hürmüz, bir yandan Babülmendep ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan saldırılar ya da bu savaşın sona ermesini gerektirecek durumlara dair pek de iç açıcı açıklamalar yapmıyor aslına bakarsanız ama karşılıklı saldırılar, iddialar da var. Ne olup bittiğini paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisinden ayrılanların kurduğu yeni parti arasındaki tartışma devam ediyor. Bir yandan da isim tartışması ki ilk olarak yeni parti kurulduğunda da bir isim tartışması vardı. Artık o yargıya da sirayet etmiş durumda. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bugün CHP'de de bir toplantı vardı. O toplantıdan sonra neler yaşandı, yaşanıyor? Hepsini ekrana getireceğiz. Ve bugün yine önemli bir operasyon ki aslında son 3 gündür farklı farklı operasyonlar var. Bugün gıda tedarikine yani tarladan büyük marketlere ulaşıncaya kadar o her zaman fiyat artışları dikkati çekiyordu. Yapılan ihbarlar sonrasında operasyon başladı. 41 gözaltı var ama devamı gelecek gibi. Ne oldu ne bitti detaylarıyla paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının devam ettiği dakikalarda açıklamalarda bulundu toplantıya ilişkin. Gündeminde erken seçim söylemleri vardı. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyledi. Çelik'in açıklamalarında AK Partili vekilin Burdur valisinin kendisine yönelik tehditleri nedeniyle koruma talep etmesi de vardı. İletişim kazası olarak değerlendiriyoruz dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimler ifadesi siyasette yankılanmaya devam ediyor. O sözler erken seçim sinyali mi? AK Parti'den açıklama geldi.
1: Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığı ve can güvenliği olmadığını öne sürerek yakın koruma talebinde bulunması vardı.
1: İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. Çelik, İstanbul dışında diğer illere yönelik atılacak adımlara da değindi.
1: Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası.
2: Ve dış politika. Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların kınandığını ifade etti. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi. Sözü Doğu Akdeniz'deki gelişmelere getirdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz.
0: CHP Yeni Parti cephesine şöyle bir bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki anayasa referandumunda oy vermemişti hatırlayacaksınız. İktidar medyası bunu siyasi bir şaşkınlık olarak nitelendirmişti. CHP'den kopan Yeni Parti, CHP'nin bu yönünü miras olarak almış olabilir. Zira Yeni Parti adı tehlikede.
3: Peki her iş tutuşunuz bu mantalitede midir? Yani masanız böyle midir mesela?
4: Öyledir.
5: Masadaki mikrofonlar üzerinden simetrik analizler yapıp her şeyi en ince detayına kadar düşünüyorum mesajı veriyordu. Peki aynı özeni parti ismini seçerken gösterdiler mi?
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye yaptığı tebligat bugün partinin genel merkezine ulaştı. Öztürk Yılmaz'ın ve Yenilik Partisi'nin bir şikayeti var. Yeni Parti bu ismi kullanamaz yönünde bir şikayeti var. Neye dayanıyorlar? Daha önce, bundan önce kurulma, bundan önce bir başka Yeni Parti ismini alma girişimi olmuş. Ve Yargıtay o aşamada da itiraz etmiş.
5: Aslında bu durum günler öncesinden gazeteci Fatih Hatik tarafından dillendirilmişti. Ama Yeni Parti'den bu konuda bir açıklama gelmedi. Ta ki Yargıtay'ın tebligatının basına yansımasına kadar. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir Halk TV'ye çıktı ve durumu hafife alır bir açıklama yaptı.
7: Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal. Yani orada böyle bir kriz, bir böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
5: Murat Emir bu durumu öngördüklerini ve buna rağmen yine de Yeni Parti ismini seçtiklerini iddia etti.
7: İltibasın varlığında da sadece isime değil, amblem ve rumuza da bakılıyor. Biz daha önceki örneklerden hareketle başka partiler arasında buna benzer çelişkiler, husumetler olduğunda çok daha yakın partilerle ilgili iltibas kararlarının verilmediğini gördük. Bunu bilerek zaten bu kararları da aldık. Dolayısıyla bir itiraz var.
5: Gerçekten de Yeni Parti ve seçmeni açısından korkulacak bir durum yok mu? her şey yeni partili kurmayların planladığı gibi mi devam ediyor? Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bu bildirim tek başına

0: görünüyor. Mutlak butlana cesaret edemezler diyen Özgür Özel'in önce genel başkanlığı düştü, sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Yeni parti seçmeni, parti kurmaylarının endişelenecek bir şey yok uyarılarına karşı şerbetli olmalı.
1: Yani mutlak butlan gelmez mi sizce?
2: Gelmez, geleceği varsa göreceği var. Denemesi bedava. Yani bunu Erdoğan için söylüyorum.
0: Anayasa Mahkemesi geçmişte isim benzerliği nedeniyle bazı partilerin isimlerinin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Örneğin Genç Parti ve Yeniden Genç Parti davası. Genç Parti isim benzerliğine itiraz etmiş, Anayasa Mahkemesi Yeniden Genç Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Çok daha kuvvetli bir emsal daha var. Bu emsal de 2024 yılına ait ve başrolde yine Yenilikçi Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz var. Yeni parti adını alan başka bir partiye itiraz etmiş ve bu itirazı kabul görmüştü.
3: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme, suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı. Enflasyonla mücadeleye yargı da dahil oldu. Nasıl? Üreticiden aldıkları ürünleri sahte alım belgeleriyle yüksek fiyattan piyasaya süren kişi ve firmalara operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vatandaşın sofrası üzerinden oynanan oyunsa deşifre oldu. Peki tarladan tedarikçiye giden süreçte fiyat uçurumu nasıl oluşturuluyor? İşte yanıt.

Savcılık aylarca iş sürdü. Kurumlardan raporlar istenildi, ifadeler alındı. Tüm soruşturma titizlikle yürütüldü ve sonunda düğmeye basıldı. Vatandaşın sofrasına göz diken şüphelilere tereyağından kıl çeker türden bir operasyon yapıldı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ortaya çıkan bilgiler, ürünün tarladan tedarikçiye geldiği süreçte fiyatlarında nasıl fahiş artışlar yapıldığını ortaya koydu. Çiftçiden alınan ürünün fiyatı da alım belgesine gerçek fiyatıyla işlenmedi. Örneğin mandalina alımı. Bir üreticinin kilosunu 6 liradan sattığı mandalina, alım makbuzunda 28 lira olarak gösterildi. Firma 28 liraya aldığını söylediği ürünü yaklaşık 32 liradan piyasaya sürdü. Benzer yöntemler neredeyse her üründe kullanıldı. Böylece fiyatlar da şişirilmiş oldu. Şüpheliler sadece fiyatı değil, tonajı da katladı. İncelemelerde ürünlerin yalnızca kilogram fiyatlarının değil, satılan ürün miktarlarının da büyütüldüğü ortaya çıktı. Bir limon üreticisi 2025 yılında toplam 200 ton limon ürettiğini ve sattığını söylerken, kendi adına 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendiğini anlattı. Sahtekarlar çiftçi adına hayali satış bile yapmış. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan bazı kişiler, adlarına milyonlarca liralık müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıklarını söyledi. Bazıları zirai faaliyetlerinin dahi bulunmadığını, bazıları şirket çalışanı olduğunu ancak çiftçi olmadığını anlattı. Soruşturmanın en dikkat çekici kısmı ise ölüler adına düzenlenen alım makbuzları. Örneğin şüpheli Ahmet Demir ilişkin incelemede daha önce hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendi ve bu belgelerin toplam tutarının 2.524.987 lira olduğu tespit edildi. Bigadiçlerin tarım bakımından 6 ölü kişi adına 16 belge ve yaklaşık 5.88 milyon lira, Beta Tropikal bakımındansa 13 ölü

0: Kişi adına belge düzenlendiğine ilişkin tespitler raporlara girdi. Soruşturmada yer alan raporlara göre şüpheliler bu yöntemle ürünün tarladan dev market zincirlerine giden yolculuğunda fiyatları şişirdi. Gerçek maliyetler gizlendi. Soruşturma, çiftçiden çıkan fiyat nerede şişiyor sorusuna da yanıt oldu. Adalet Bakanı Akın Gülek, soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajını verdi.
1: Dikkatinizi çekiyordur. Son günlerde her gün sabah saatlerinde özellikle bu operasyonlar duyuruluyor. Peki bu bize ne anlatıyor? Aslında bize bu yaşananların, bu operasyonun anlattığı bir şey var. Yargıdan 3 günde 3 net mesaj. Devlet her yerde. Hani nerede devlet diye soranlar vardı, hatırlar mısınız bilmem. İşte devlet burada. Evde, sokakta, sofrada, her yerde devlet var. Önce ayın 13'ünde, 13 Eylül'de ne olmuştu? Ailem Güvende Operasyonu. 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. Çocukları ve aile kurumunu korumak için özellikle istismar, fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu, şüpheli mali bağlantılar suçlamasıyla bu operasyon düzenlenmişti. Hala tabii ki adli tarafı işin devam ediyor. Tabii ki soruşturmada her gözaltına alınan suçludur demiyoruz. Ancak gerçeklerin ortaya çıkması için, varsa o suçların suçluların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen bir operasyon, Ailem Güvende Operasyonu'nda. Ve dün 14 Eylül 2026 Sokaklar Güvende Operasyonu. Onun maksadı neydi? Başta yeni nesil suç örgütleri olmak üzere ama onların mali yapılarına, paralarına, şirketlerine, bağlantılarına yönelik de bir operasyondu. 78 il, Türkiye'nin neredeyse tamamında 151 operasyon düzenlendi. 2500'den fazla şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yani devlet hem ailede, evde, hem sokakta ama az önce de haberini verdik, aynı zamanda da sofrada. Durduk yere başlamadı. Evet, bazı şüpheler vardı. Tarlada düşük maliyetli olan bir ürün markete ve dahi sofraya gelirken katlanarak nasıl bu kadar pahalı bir hal alabiliyordu. Bunu sadece kimi girdilerdeki artış gözetilerek açıklayabilmek mümkün müydü? Hayır, değildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünün tarladan markete uzanan fiyat yolculuğu incelendi. Peki ne çıktı? Aslında çiftçi bile olmayan kişilerin sanki bu işi yapıyormuş gibi gösterilmesi, ölmüş olan kişiler üzerinden makbuz düzenlenmesi, az üretim olan ürünlerde bile, diyelim ki 200 tonluk bir üretim var, o üretimin 600 ton alım yapılmış gibi gösterilmesi, fiyatların tarlada 2 lira olan bir şeyin 4 lira, 8 lira alımda gösterilmesi. Yani hem o makbuzlar, irsaliyeler, faturalar üzerinde sahtecilik, hem arz ve talep dengesi üzerinde bir oyun, arzı düşük, maliyeti yüksek göstermek, sahte müstahsil raporları. Yani çiftçi yazıyor, diyor ki şu kadar liradan şu kadar ton ürün verdim ama o alan, aracı dediğimiz kurumlar, işte o büyük marketler, büyük tedarikçiler diyelim, belki öyle ifade etmek daha doğru, o tedarikçilerde muazzam oranlarda bir fiyat artışı söz konusuydu. 41 şirkete yönelik operasyon, 41 yöneticisi o şirketlerin gözaltına alındı. Kuşkusuz herkes suçludur demiyoruz. Bunlar yapılan operasyonlar. Elbette yargı görevini yapacak burada. Sorulması gereken sorular sorulacak. O merak edilenler ortaya çıkarılacak. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıktıktan sonra yargı tüm kararını bu noktada en şeffaf şekilde verecek. Bakın, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi. Neden söz ediyoruz? Van'da yürütülen bir kara para aklama operasyonu vardı, hatırlayacaksınız. Tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da konuştu. Sorulara cevap verdi. Hani o altınlar vardı, görüntülere yansıyan, fotoğraflara, videolara yansıyan abartılı o altın görüntüleri. Bu konuda da aslında açıklamada bulundu. Altınların kiralık olduğunu söylemişti. O Kara Haydar, Vanlı Kara Haydar eşi hayır öyle değil dedi. Sosyal medyada gösteriş yaptığını ancak gerçekte eşinin borç alarak yaşadığını söyledi. Yani ikisi arasındaki o açıklamalarda, ifadelerde de bir tutarsızlıklar. Bakın detaylar.
0: Altınlar kiralık değil dedi. Eşinin tam tersi ifade verdi. Düğünde yapılan 43 milyon liralık takı anonsunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Rakamların gösteriş amacıyla söylendiğini öne sürdü. Vanlı Kara Haydar soruşturmasında Çağla Öztançalan'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Öztançalan üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Masak'ın şüpheli bulduğu milyonluk para hareketleri, akrabalarının hesapları ve lüks araç trafiğine ilişkinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Para hareketlerinin sorulması üzerine Tançalan, kendisiyle eşi arasındaki para transferlerinin borç alışverişinden kaynaklandığını ileri sürdü. Annesine yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paralarınsa annesinin ihtiyaçları için gönderildiğini söyledi. Fenomen gelin Çağla Öztançalan'ın eşi hakkındaki sözleri ise dikkat çekti. Tançalan eşi için kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada gösteren birisidir. İnsanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı. Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınlarla ilgili takıların düğün sonrasında eşi tarafından götürüldüğünü ve daha sonra altınların bir valizde ele geçirildiğini haberlerden öğrendiğini ifade etti.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na ortak basın toplantısı düzenledi. İran ve Ukrayna savaşları hakkında önemli mesajları vardı. Fidan, İran savaşının diplomasiyle sona ermesi, Hürmüz'de statükonun eskiye dönmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna savaşının yaygınlaşması riskine dikkati çeken Fidan, Karadeniz'in güvenliğinin tehlikeye atılmasını ise kabul edilemez diye niteledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla görüştü. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kardeşlik ilişkilerini her alanda daha da geliştirme mesajları verildi.
2: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, tek millet, iki devlet prensibiyle hareket eden ve Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
3: Azerbaycan ve Türkiye olarak ümumilikde əlaqələndirmiş şekilde uzun müddetli bölgemizde sür, eminamanlıq ve rifaha xidmət etmesi için tələb olunan növbəti atılacak adımlar barədə de biz bugün fikir mübadiləsi apardık.
1: Bölgesel barış ve huzur iklimi için öncelikli başlıklardan biri 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Bakü-Erivan hattındaki normalleşme süreci.
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz.
1: İki ülkenin de sınır komşusu olan İran'da yaşanan savaşsa hem Ankara'yı hem Bakü'yü yakından ilgilendiriyor.
2: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşı bir diğer önemli mesele. Karadeniz'de sivil gemilere saldırılar artıyor.
2: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Bakan Fidan karşılıklı saldırıların dozunun artmasının yanında bir başka önemli riske de dikkati çekti.
2: Savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Savaşın giderek

0: yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
1: Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti aslında çok önemli bir güne denk geldi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için çok kritik bir gün. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının 108. yıl dönümü. Bakü Fatihi Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri unutulmadı.
2: 108 yıl önce aynı günde Azerbaycan korpusunun iştirakiyle Kafkas İslam Ordusu'nun Bakı'nın azad olması günüdür ve Hakan Bey'in de Azerbaycan'a seferinin hemen bugüne tesadüf etmesi de hususi güzel bir remzi mənası var.
0: 108 yıl önce bugün Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakü'nün kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimizle beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

0: Bu dizeler Azerbaycanlıların Türkiye'ye, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlılığının simgesi. Kardeşin kardeşi kurtarmasının hikayesi. Yıl 1918'di. Bakü Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerin elindeydi. Azerbaycan Milli Şurası 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya dayanarak askeri yardım talebinde bulundu. Takvimler 4 Haziran'ı gösteriyordu. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerini kurtarmak için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Gence'ye ulaştığında Azerbaycan kol ordusundan takviye aldı. Nefer sayısı 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu güzergahındaki Göyçay, Salyan, Alsu ve Kürdemir'i kurtardı. 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra da Bakü'yü. Türk ordusunun Bakü'ye girdiği 15 Eylül günü şehir tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerinden biri yaşandı.
1: Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye sevinç gözyaşları arasında girdi. Artık bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü olacaktı.
0: O günlerden geriye kalan hepimizin çok iyi bildiği bir eser var. 1914'te Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz şiiri. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtardığı gün Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenerek ilk kez okunmuştu.

0: Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmak için girdiği çatışmalarda 1130 şehit verdi. Azerbaycan, Türk kardeşlerinin bu büyük fedakarlığını hiçbir zaman unutmadı. İki devlet, bir millet şiarı günden güne daha da güçlendi. Bugün Türkiye dışında en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yattığı 14 Türk şehitliği var. Bugün Türk varsa umut vardır sözü hala hafızalardaysa, bu ve bunun gibi sayısız fedakarlıklar sayesinde. Dağlık Karabağ yıllar sonra Ermeni işgalinden kurtarıldıysa, bu kardeşlik sayesinde. Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Türk şehitliğinde de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den ve Azerbaycan'dan üst düzey diplomatik ve askeri yetkililer katıldı. Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar da oradaydı.
1: Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadetiniz 108 yıl sonra

0: Azerbaycanlı kardeşlerimizce minnetle anılmakta olup can Azerbaycan için gayretleriniz ve şanlı mücadeleniz bizler için her zaman gurur nişanesidir.
1: İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu önemli gün vesilesiyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri de bu noktada devam ediyor. Dün hatırlayacaksınız Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi kabul etmişti. Bugün de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün MYK toplantısı vardı, yaklaşık 3 saat sürdü ki sonrasında, hatta toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş ve Ömer Çelik ve diğer tarafta da Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Hüdapar heyeti bir kare fotoğraf paylaşıldı görüşmeye dair. Biz de bu görüşmeye ilişkin bilgileri sizlerle paylaştık. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'yı daha düşürdüklerini açıkladı. Pentagon'dansa dikkati çeken bir rapor geldi. Pentagon denetçisi, savaşın Amerikan üslerinde ağır hasara ve kritik mühimmat stoklarında ciddi eksilmeye yol açtığını açıkladı. İran'da ise savaşın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yönetim içi çatışmanın büyüdüğü iddia ediliyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. Devrim muhafızları bir ABD İHA'sını daha düşürdü. Son 4 günde düşürülen 4. Amerikan İHA'sı oldu. ABD'den ise resmi bir açıklama gelmedi. ABD'nin sahadaki kayıpları tırmanıyor. Pentagon denetçisinden de İran Savaşı'na ilişkin ilk rapor geldi. 28 Şubat-30 Haziran dönemini kapsayan rapora göre Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 8 ülkedeki Amerikan üslerinde yüzlerce bina imha edildi. Mühimmat stokları tükendi. Bahreyn'deki donanma merkezinin yıkılması nedeniyle lojistik hattın Diego Garcia adasına kaydırıldığı da resmen açıklandı. ABD en az 30 adet MQ-9 Reaper İHA'sını kaybetti. Bazı savaş uçakları ve tanker uçaklar da zarar gördü. Pentagon'un ilk kapsamlı bilançosuna göre İran Savaşı ABD'ye milyarlarca dolarlık askeri ve lojistik maliyette yükledi. Hürmüz Boğazı'nda iki tarafında uyguladığı abluka ise dünya ekonomilerini etkiliyor. Petrol fiyatları fırladı. Hürmüz'deki kriz dünyaya 500 milyar dolarlık ek enerji faturası çıkardı. Bunun ABD'ye maliyeti ise 105 milyar dolar. ABD Başkanı Trump ise bölgeden petrol akışının sürdüğünü savundu. İran'la savaş bittiğinde fiyatların da hızla düşeceğini söyledi. Trump, batılı müttefiklerini de hedef aldı. Bize hiçbir şekilde yardım etmeyen dünya ülkeleri bu sahte savaş tam anlamıyla sona erdiğinde ABD'ye tazminat ödemek zorunda ve ödeyecekler dedi. Trump müzakerelere de değindi. İran'ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia etti. ABD Başkanı, İran acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim. Ancak biz bu fikre ve müzakereye açığız ifadelerini kullandı. Fakat Tahran'dan aksi açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı, Trump'ın çelişkili mesajları kimseyi yanıltmasın, şartlarımız yerine getirilene kadar müzakere yok, nokta diyerek kapıları kapattı.
3: İran tedbir ro dar rabete ba.
1: Öte yandan Tahran yönetiminin içinde yetki krizi yaşandığı iddia ediliyor. 7 Temmuz'da ticari gemilere yönelik saldırının ardından emrin kim tarafından verildiği konusunda İran'ın siyasi ve askeri kanadı arasında ciddi tartışmalar yaşandığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın saldırı emrini kim verdi sorusunun peşine düşmesi siyasi ve askeri kanadı karşı karşıya getirdi. İddialara göre uzlaşı sürecini sabote etmek isteyen eski istihbarat başkanı Hüseyin Tayyip ve bazı radikal generaller dini lider Müşteba Hamane'yi adını kullanarak merkezi hükümetten habersiz hareket etti. Müşteba Hamane'nin Mart ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması ise Tahran'da yayınlanan mesajlar gerçek mi tartışmasını ve üst düzey generallerin istifa tehditleriyle dolu kavgaları beraberinde getirdi.
2: Yapay zeka yarışında hız giderek artıyor. Güvenlik tartışması da büyüyor. Teknoloji

0: şirketlerinin önde gelen isimleri gelişmiş yapay zeka modellerinin kontrol edilmesi için daha sıkı önlemler çağrısı yapıyor ancak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu çağrılara sert tepki gösterdi. Trump, yapay zekayı yavaşlatmanın sadece en büyük rakipleri olan Çin'in işine yarayacağını savundu. Pekin yönetimi ise Amerika'yı soğuk savaş taktikleri uygulamakla suçluyor.
1: Yapay zeka yarışı hızlandıkça güvenlik konusu tartışmanın merkezine oturdu. ABD Başkanı Trump ise bu uyarıları reddetti. Trump, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek güvenlik mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Trump paylaşımında yapay zeka ve veri merkezlerine karşı yürütülen tartışmaları ise hastalıklı bir komplo diye niteledi. Trump'a göre yapay zeka yarışını hangi ülke kazanırsa geleceğin teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü de o ülke elde edecek. Washington yönetiminin temel hedefi ise açık, Çin'in önünde kalmak. Ancak teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden farklı bir çağrı geliyor. Anthropic üst yöneticisi Dario Amodei, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması gerektiğini savunuyor. Amodei'ye göre bu teknoloji çok hızlı ilerliyor ve güvenlik çalışmaları bu hıza yetişemiyor.
2: Bir yapay zeka modeli yeterince güçlü ise kapatılma girişimlerini aşabilir ve bunu simülasyonlarda da gördük.
1: Bağımsız denetçiler, ortak güvenlik standartları ve ülkeler arasında koordinasyon isteyen Amodei'ye, OpenAI CEO'su Sam Altman'la Elon Musk'la destek verdi. Tartışmayı büyüten gelişmeler bununla da sınırlı değil. Anthropic'in kurucularından Jackie Clark, yapay zeka sistemlerinin tehlikeli hale gelmesi durumunda üçüncü taraflarında kullanabileceği bir acil durdurma düğmesinin zorunlu hale getirilmesi gerekebileceğini söyledi. Şirket içinde görev yapan bazı araştırmacılarsa çok daha ağır uyarılarda bulunuyor. Yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın tamamını yok etme ihtimalinin %10'un üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Microsoft da tartışmaya kendi güvenlik çerçevesiyle dahil oldu. Şirket gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin insan denetiminden çıkmamasını, düzeltmelere uymasını ve gerektiğinde kapatılmaya direnmemesini öngören yeni bir davranış kuralları taslağı yayınladı. ABD'deki regülasyon tartışmaları ve teknolojik bariyer önerileri Çin cephesinde de tansiyonu yükseltti. Çin Dışişleri Bakanlığı, korku ve cepheleşme yerine açık ve kapsayıcı bir yapay zeka gelişimi çağrısı yaptı.
2: Korku tellallığı, çatışma ve acımasız rekabet yalnızca küresel yapay zeka yönetişim sürecini sekteye uğratır. Bu durum ise hiç kimsenin çıkarına hizmet etmez.
1: Çin medyası ise ABD'li şirketlerin kısıtlama çağrılarını Çin'in teknolojik gelişimini durdurmayı hedefleyen soğuk savaş taktikleri olarak yorumluyor. Bir tarafta daha hızlı geliştirme ve teknolojik üstünlük hedefi, diğer tarafta ise güvenlik, denetim ve kontrolden çıkma riskine karşı fren mekanizması talebi. Ve tartışmanın sonunda tek soru öne çıkıyor. Yapay zekayı kim kontrol edecek?

0: Efendim, Silivri'deki gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi kaptanının cansız bedeni bulundu. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
1: Suda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. O cesedin gemi kazasında hayatını kaybeden Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanına ait olduğu tespit edildi. Silivri açıklarında 14 Eylül pazartesi günü saat 13.15'te ceset bulundu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ceset üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cesedin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 5 kilometre uzağında bulundu. Cansız bedenin uzun süre suda olması sebebiyle tahriş ve bozulma meydana geldi. Bu nedenle kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi. Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
0: İstanbul Fatih'te Sofçuhan işhanı içerisinde bulunan döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olayda ilk tespitlere göre iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli yakalandı.
2: Silahlar çekildi, ortalık karıştı. Döviz bürosunda kan aktı. İki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kanlı olay Fatih Sofçuhan işhanı içerisindeki döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosuna gelen kişiyle dükkandakiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önce tartışma, ardından silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı belirlendi. Polis ekipleri olayın ardından bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde ve çevresinde inceleme başlatılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu vardı. Piyasa değeri toplam 206 milyon lira olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri pilot kıyafetiyle havalimanından kaçtı. Operasyon anı kameraya yansıdı.
1: Görüntülere yansıyan operasyonun hedefindeki kişi bir uyuşturucu kaçakçısı. Ama pilot kıyafeti giyerek sırra kadem bastı. Şüphelinin adı Orlando Antonio Viana Flores. 13 Eylül günü Meksika'dan Türkiye'ye geldi. Gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattı geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük kontrol noktasında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından durdurulan şüphelinin kabin bagajı X-ray cihazından geçirildi. Kişinin kabin bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Salonu'nda bulunan ekipler tarafından gerekli kontroller yapıldı. O kontrolde 23 paket halinde 26 kilo kokain fark edildi. İvan Enrique de Castro Hernandez isimli şüphelinin pilot kostümü giydiği ve her iki şüphelinin de havalimanından kaçtığı belirlendi. Çalışmaların devamında şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin konaklama yaptığı otellere de baskın düzenlendi. Şüphelilere ait otel odasında yapılan aramada 25 kilo daha uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, kaçan iki şüpheli ise aranıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA başarısını Anadolu Ajansı editör masasına anlattı. Bakan Tekin'in gündeminde öğretmenlere yönelik önlük düzenlemesi ve adrese dayalı kayıt sistemi de vardı.
3: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
4: PISA sonuçları üzerinden öğrenciler özel seçildiği alanını ortaya atanlara cevap verdi. PISA başarısının tüm öğrencilerin TÜİK istatistiklerine göre PISA yönetimi tarafından seçildiğini söyledi.
3: Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Gündemde Türkiye'nin PISA başarısı vardı. Tekin eğitimde FETÖ vesayetinin kalkmasının önemine işaret etti. Başarının arkasındaki sırrın marif modeli olduğunu vurguladı. Cep telefonlarının okuldan uzaklaştırılmasına ayrı bir parantez açtı. Çocukların okulda sadece derse odaklandığını söyledi, ekledi.
3: Çocuk eve geliyor. Cep telefonu elinde. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle Siber Güvenlik Başkanlığı'yla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda.
4: Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet konusuna da ayrı bir parantez açtı.
3: Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan

0: mesajlar veren kıyafetler, bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor.
1: Milli Eğitim Bakanı öğretmen sendikalarından gelen itirazlara da değindi.
0: Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz.
1: Yusuf Tekin adrese dayalı kayıt sisteminin başarısı hakkında da konuştu.
0: Diyor ki ben çocuğumu okula yazdırmak için kayıt ücreti ödedim. Ödeyemezsin kardeşim. Yani biz zaten senin çocuğunu bir okula kaydediyoruz. Bunun açıkları neler? Neden dolayı bu kayıtlar yapılıyor? Bazı hususları tespit ettik. İşte misafir öğrenci gibi, geçici konaklama gibi, işte yurtlar, pansiyonlar ve benzeri. Şimdi bunlar sistemin açıklarıydı. Biz dedik ki bu açıkları kapatacağız. Sahadan bize pozitif bir dönüş var. Bakın dikkat edin, bu yıl kayıt ücretiyle ilgili tartışmalar neredeyse hiç olmadı.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Çocukların okulda ne yiyeceği de şimdi hemen ailelerin gündeminde. Beslenme çantası hazırlanırken hangi besinlere yer verilmeli? Kantinden alışveriş yaparken neye dikkat etmeli? Çocukların okulda güvenli ve dengeli beslenebilmesi için neye dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar.
3: Sandviçler, tostlar, poğaçalar, simitler, beslenme kutuları doluyor, çocuklar okulun yolunu tutuyor. Öğrencilere zihin açıklığı veren sağlıklı beslenme çantalarını hazırlamaksa sanıldığı kadar zor değil. Nugget, hamburger, pizza. Çocuklar kantinde satılan bu ürünlere hayır diyemiyor. Onların sağlık nöbetini tutmaksa anne babalara düşüyor.
4: Burada biraz tabii velilere iş düşüyor ve maalesef kantin alternatiflerinde biraz sınırlandırılması gerekiyor. Ne yapılacak? Sağlıklı, dengeli bir beslenme tabakları oluşturulacak. Çocukları çok kısıtlamadan, çok zorlamadan, çünkü bu çocuklar henüz büyüme çağındalar. Bir şey yasak dendiğinde kesinlikle tüketmek isteyecekler. O yüzden biraz daha esnek olacak şekilde, işte protein kaynaklarına özellikle büyüme gelişme çağında oldukları için dikkat etmemiz gerekiyor. Protein kaynaklarıyla destekleyeceğiz. Yanında tam tahıl kaynakları, sebze ve meyveleri ve mümkünse çiğ kuru yemişleri olsun.
3: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ailelerin her gün beslenme çantasına ne koyayım telaşı da başlamış durumda. Ancak çok komplike alternatifler yerine kahvaltılık, sandviç ya da tost iyi bir beslenme içeriği olabilir.
4: Bu noktada çalışan anneleri de biraz düşünmek gerekiyor. Anneler beslenmeyle bazen çok uğraşamayabiliyorlar. Tarif ilerlenmesine gerek yok. Mesela örneğin burada bir kahvaltı sabağımız var. Kahvaltı sabakları da yapılabilir beslenme çantalarına. Domatesi, peyniri, yumurtası ve beraberinde salatalığı, zeytinleri ve biraz daha bal, kaymak, tereyağı, tahin, pekmez tarzında alternatifler de tüketilebilir. Buradaki sıkıntımız biraz işlenmiş besinler. Bunlardan kesinlikle uzak durulmasını istiyoruz. Tam tahıl sandviçi. Arasında yine yeşilliği, domatesi, işte peyniriyle beraber çocuğun sevebileceği bir şekilde modifiye edebilirsek yanında sütü ve ayranıyla gayet sağlıklı bir beslenme tabağı olabiliyor. Ya da güzel sağlıklı tost alternatifleri olabiliyor. Yine tam tahıl kaynaklarının arasına peynirini, yine domatesini ekleyerek çocuğa güzel bir kahvaltı tabakları oluşturulabilir.
3: Çocuklar kantinlerde satılan gazlı içeceklere, meyve sularına hayır diyemiyor. Peki içecek noktasında doğru tercihler nasıl olmalı?
4: İçecek konusunda yine kantinin popüler ürünlerinden birisi meyve suyu, gazlı içecekler. Bunların tüketimini istemiyoruz. Çocuğa evde yaptığımız taze meyve sularının kapağını iyice kapatarak verebiliriz. Bunları tüketebilir, problem değil. Yine süt alternatiflerini, ayran alternatiflerini tüketebilir, hiç sıkıntı değil. Evde yaptığımız meyveli kefirleri yine çocuğun beslenmesine koyabiliriz ama buradaki önemli detay su tüketimi. Çocukların muhakkak büyük mataralarla okullarında su içmelerini istiyoruz.
3: Her çocuğun abur cubura zaafı vardır. Bu şekerli atıştırmalıklara pek de hayır diyemiyorlar. Peki aileler bu zararlı içerikler yerine alternatif olarak onlara neler sunabilir? Çocuklara çok fazla harçlık vermek de sağlıksız beslenmeye kapı açıyor.
4: İşte bu noktada biraz en azından çocuğu bilinçlendirmek, evde eğitim vermek veya yanına verdiğimiz harçlığın kısıtlı olması. Çünkü bol harçlık verdiğimizde çocukların onu harcama eğilimi var maalesef. Orada biraz kısıtlama ya da yanına ufak atıştırmalıklar koyarsak, bu işte kantinden tüketim yerine biraz daha evden işte götürdüklerini tüketmeye çalış, onlardan çok fazla tüketme gibi ufak konuşmalarla kısıtlamaya çalışmamız gerekiyor.

Başkent 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve lezzetin merkezi olacak. Tarihi mekanlardan şehrin farklı noktalarına Ankara'nın dört bir yanı festival coşkusuyla hareketlenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali 19 Eylül'de başkentte perdeyi açıyor.

0: Ankara'da festival zamanı. Kültür, sanat ve lezzet başkentin tarihi dokusunda buluşacak. 19-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival Ankara'nın kültür sanat hayatına 9 gün boyunca renk katacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali Ankara'da 5. kez sanatseverlerle buluşacak. Başkentin farklı noktaları sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Başkentin tarihi ve kültürel birikimi festivalle yeniden görünür hale gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın tarih boyunca farklı dönemlerden izler taşıyan zengin bir birikime sahip olduğunu vurguladı. Ersoy, festivalle başkentin bu çok katmanlı mirasını sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti. Ankara'nın çeşitli noktaları 9 gün boyunca canlı kültür ve sanat duraklarına dönüşecek.
1: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama kısa bir aradan sonra.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Baba, şu benim ağaçta versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İşte haçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
2: Canım cimri.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: sorulara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Mekke Güvenlik İttifakı'na Mısır'da katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel gelişmeler var demişti. O gelişme Mısır'ın ittifaka katılımı olabilir mi? İhtimaller ne? Anlatacağız. Muhalefet cephesi hararetli ve hareketli. Özgür Özel'den sonra Mansur Yavaş da ayrılıkta azap var dedi. Peki bunu söyleyen ikili CHP'nin parçalanmasında nasıl rol oynadı? Yeni plan ne? Detaylandıracağız. 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Çelişkili beyanlar veren anne tutuklanmıştı. Kan donduran ifadeleri çıktı ortaya. Ne anlattı ifadesinde? Büşra bebekten bir iz var mı? Paylaşacağız. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Primetime Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Hem Los Angeles'taki görkemli töreni hem bu yılın kazananlarını ekrana taşıyacağız. Kayseri'de gurur ve duygu yüklü anlar yaşandı. Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, okulun ilk gününde şehit kızı Elif Odabaşı'nı yalnız bırakmadı. Okula sürpriz ziyaretin görüntülerini de paylaşacağız. Tüm bu haberlerin detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle terörün tamamen ortadan kalktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke anlaşmasıyla da İslam coğrafyasına sinyal verdiklerini ve güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Erdoğan, gençlik buluşmasında mini bir konser veren Resul Dindar'ın söylediği şarkılara da eşlik etti.
1: Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.
2: Türkiye'yi bölgesel çatışmalardan uzak tuttuklarını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi.
1: Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarının sonuncusunu Samsun'da yaptı. Gençler sordu. Erdoğan tek tek yanıtladı. O sorulardan biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı.
1: Attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının Körfez'in geneline yayıldığını söyleyen Erdoğan, bölgeye Türkiye olarak ağırlığımızı koyduk çünkü bizden beklentiler büyük diye konuştu.
1: Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabancaların hikayesini de anlattı.
1: Makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.
2: Gençler Erdoğan'a yapmak isteyip de yapamadığı bir şey olup olmadığını da sordu.
1: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız Allah'a hamdolsun herhangi bir şey kalmadı. Çok güçlü bir gençlik inşa ettik.
2: Gençlik buluşmasında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Resul Dindar da mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şarkılara eşlik etti.
3: Sepetumun ipleri keseyi omuzumi keseyi omuzumi.
0: Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'yi parçalama, partinin seçmen kitlesini yeni partiye transfer etme planı şimdilik tutmamış gibi görünüyor. CHP'den istifa edip yeni partiye geçme konusunda gönülsüz olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ayrılıkta azap var açıklaması bu açıdan gerçekten dikkat çekiciydi. Zira yeni parti genel başkanı Özgür Özel de aynı ifadeyi kullandı. Birlik çağrısı yaptı. Şimdi soru şu. Madem ayrılıkta azap vardı, neden böyle bir yol seçildi?
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölme çabalarına karşı hamlelerini sürdürüyor. Mutlak butlan kararıyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmesi, Özel'e yakın isimleri partiden ihraç etmesi bu hamlelerden bazılarıydı. Ve görünen o ki zaman Kılıçdaroğlu'ndan yana işliyor. Bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne söylüyor?
6: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
5: İşin ilginç yanı aynı söylemi Üsküdar'da yeni parti genel başkanı Özgür Özel de dile getirdi. Birlik beraberlik mesajı verdi.
4: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
5: Şimdi burada soru şu. Yavaş ve Özel, madem ayrılıkta azap var, birlikte rahmet var diye düşünüyor, neden CHP'nin parçalanması sürecinde dirayetli bir duruş ortaya koyamadılar? Ve tabii bir başka önemli mesele, yeni parti genel başkanı Özel'in demokratların birleşme vakti gelmiştir söyleminde CHP ne yana düşüyor? Zira millet kavgalı olan partileri sevmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti kadrolarını sokağa çıkmaktan çekinmekle suçlayan yeni partilerin Konya'da içine düştüğü durum ibretlik.

0: Hocam Bey aramızda.
1: Yeni Parti milletvekili Mahmut Tanal milletten yüz bulamıyor. Zira yanında getirdiği Yeni Parti Aydın milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı firari durumda. Yolsuzluk suçlamasıyla aranıyorlar. Tanal'ın AK Parti

0: ve bölgesel yapıyı bünyesinde barındıran Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmiş bir isim. Ve daha da önemlisi, 6 Şubat depreminde Altay sandalyede uyuyup Hatay için gece gündüz mesai harcarken, altyapı çalışmalarının başında bizzat dururken, dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara'da CHP kongresi için kulis çalışması yapmakla meşguldü.
1: Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.
0: Zira teşbihte hata olmasın. At binenin, kılıç kuşananın misali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyla muhalefet kadroları arasında dağlar kadar fark var.
1: Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Hataylı depremzede arasında geçen bu diyalog bile anlayış farkını çok net ortaya koyuyor. Özetle muhalefet kendi kavgasında memlekete dair bir vizyonu projesi yok. Erdoğan düşmanlığından oy devşirme hesabında. Ancak millet kimin kendi ikbali, kimin milleti ve devleti için geceli gündüzlü çalıştığını biliyor, çok net görüyor.
2: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Yine malumunuz Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak, hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
0: Analiz haberimize muhalefetin siyaset anlayışıyla başlamıştık. Aynı gündemle tamamlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etmesi muhalif gazetecileri şoke etti. Yaylım ateşi başlatıldı. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Yavaş'ın metro projesi için görüştük açıklamasını normal değil diye eleştirdi.
3: Mansur Yavaş 2019 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanı, öyle değil mi? 7,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı. Madem böyle bir görüşme normal, böyle bir fotoğrafı daha önce görmemiz gerekmiyor muydu? Gördük mü? Madem bugün de görüşür, yarın da görüşür, doğru. Peki dün niye görüşülmedi? Bu görüşme normalse 7,5 yıldır defalarca görüşülmüş olması gerekmiyor mu?
0: Oysa eleştirmesi gereken 58 kilometre metro vaadiyle 2019'da koltuğa oturdun, bugüne kadar neden bir metre bile metro yapmadın da şimdi Erdoğan'dan destek ister hale düştün şeklinde olmalıydı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
4: Ayrıca belediye başkanlarımızla
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma gittikçe derinleşiyor. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın verdiği ifade de ortaya çıktı. Şaşmaz, diziye dışarıdan müdahale edildiği iddialarını reddetti. FETÖ ile mücadele eden isimlerden biri olduğunu söyledi.
6: Canlı yayındayım. Kaşif Kozinoğlu mezar taşı ve plak iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
7: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
6: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğini

0: Ne dikkati çekti Raci Şaşmaz, senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
1: Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi. Bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
0: Ünlü senarist Kuzinoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin İstihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'le ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
2: Karşı pozisyonunu mu aktarıyor, neler söylersin?
3: Evet, tamam.
0: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
1: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
0: Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
1: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
0: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini hatırlattı, hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
1: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana filmin YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
0: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
4: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını akşam haberlerinin başında sizlerle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması merkezli güzel gelişmeler var açıklamasında bulundu. Peki ne olabilir o güzel gelişme? İşte ihtimaller.
6: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah

0: İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Mekke Anlaşması temelli güzel gelişme ne olabilir? Mısır'ın da Mekke Savunma Anlaşması'na dahil olma ihtimalini mi ima etti? Türkiye'nin bu konudaki niyeti zaten açık.
2: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum.
1: Mekke Anlaşması'nın en medyatik tarafı NATO'nun 5. maddesi türünden bir işbirliğini öngörmesi. Ama ruhu itibarıyla özünde İslam dünyasındaki güven merkezli ön yargıları kırmayı hedefliyor. Anlaşmanın en büyük hedeflerinden biri dağınık bir görüntü çizen İslam dünyasını dışarıdan gelen tehditlere karşı bir araya getirmek.
0: Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız.
1: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telaffuz ettiği iyi haberi hazırlayan gelişme bu olabilir. Manşetteki gündem, Husilerin Suudi Arabistan şehirlerine ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik artan saldırıları. Bu durum, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerini doğrudan tehdit eden bir gelişmeye dönüştü. Lakin Mekke Savunma Anlaşması da gündeme gelecektir.
2: Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok.
1: Dışişleri Bakanı görüş ayrılığı yok demişti ama engel Riyad ve Kahire arasındaki çekincelerdi. Tıpkı Suudi Arabistan gibi bir Arap devleti olan Mısır, bu yapının tamamen Suudi Arabistan merkezli bir siyasi blok haline gelmesinden endişeliydi. Görüşme, bu çekinceyi giderebilecekleri bir ortamı sağlayabilir. Kızıldeniz'deki ortak problem, Mekke Anlaşması'nın önünü açabilir. Peki Mısır'ın anlaşmaya dahil olduğu denklemde ne olur? Bu görüntüler 8 Eylül tarihli Mısır-Yunanistan-Kıbrıs üçlü zirvesinden. Bundan sonraki problem Mitsotakis ve Christodoulidis'in problemi.
3: Gazze'de insanlık dramı her geçen gün daha da ağırlaşıyor, derinleşiyor. Katil İsrail ordusu bir yandan İHA saldırılarıyla sivilleri ve okulları hedef alıyor. Diğer yandan bölgeye giren ticari mallar üzerinden kamyon başına 130 bin dolara varan rüşvet çarkıyla tam 2 milyar dolarlık bir haraç sistemi kurdu. Abluk altındaki hastanelerde ise oksijen yetersizliği sebebiyle prematüre bebekler aynı kuvözü paylaşarak yaşam mücadelesi veriyor. İsrail şiddeti Batı Şeria ve Lübnan'da da hız kesmedi.
4: Allahu Ekber!
5: Gazze halkı açlık ve katliamla mücadele ediyor. İsrail ise bölgede acımasız bir haraç düzeni kurdu. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine göre ticari mal girişi için sözde bir koordinasyon sistemi kuran İsrail, belirlediği 13 aracı üzerinden kamyon başına 50 bin ila 130 bin dolar rüşvet alıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bu sisteme 2 milyar dolardan fazla ödeme yapıldı. Toplanan haraçların İsrail askerleriyle paylaşıldığı bu tekelleşme Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir fiyat artışına neden oldu. Savaş öncesi 3,3 dolar olan 1 litre madeni yağın fiyatı 825 dolara, 2,14 dolar olan mazotun litresi ise 12 dolara fırladı. Bölgedeki sağlık ve eğitim sistemi ise çöküşün eşiğinde. Oksijen ve ekipman eksikliği nedeniyle Nasır Hastanesi'nde prematüre doğan bebekler tek bir kuvvetli paylaşmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki her 3 hamilelikten biri yüksek risk taşıyor. Yeni doğanların %70'i prematüre doğuyor. Diğer yandan eğitim kurumlarının %95'i İsrail saldırılarında zarar gördü. 165'ten fazla okul ve üniversite tamamen yıkılırken 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen şehit oldu. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son İHA saldırılarındaysa can kayıpları artmaya devam ediyor.

0: Batı Şeria'da ise sivil işgalciler terör estiriyor. İşgalci İsrailliler Ramallah'ta bir çiftliğe baskın düzenledi. Yaklaşık 300 koyunla safkan bir Arap atını çaldılar. Elbire kentindeki baskındaysa bir Filistinli şehit oldu. Artan işgal ve şiddet eylemlerine bir tepki de Norveç'ten geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu. Eide, İsrail'in teflon kaplaması artık ortadan kalktı ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'ın güneyini de bombalıyor. Savaş uçakları bir okulu yerle bir etti. Birleşmiş Milletler barış gücü mevziinin yakınını da hedef aldılar. Saldırılarda ölen ve yaralananlar var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade özgürlüğü ve Filistin'e destek tartışmalarına müzik dünyasından yeni bir sansür eklendi. Dünyaca ünlü Grammy ödüllü rap sanatçısı Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle meslektaşı Ed Sheeran'ın Amerika turnesi kadrosundan çıkarıldı. Gerekçe ise stadyum sahiplerinin uyguladığı baskı ve konserleri iptal etme tehditleri. Macklemore karara sert tepki gösterdi, Sheeran'ın tavrını eleştirdi.
2: Reasons why I wanted to come on this tour.
3: Bu tura çıkmayı istememin sebeplerinden biri, Amerika genelindeki sahnelerde ve stadyumlarda ayağa kalkıp kalbimde çok özel bir yere sahip olan şu iki kelimeyi söylemekti. Özgür Filistin.
2: Dear to my heart, free Palestine.
0: Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destekle gönüllerde taht kurdu. Şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinde de Filistin'e desteğini yineledi. Soykırımcı İsrail yanlıları bu ifadelerden rahatsız oldu. Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı.
3: Bu sözlerin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar herkes onları unutmadığımızı bilsin.
0: Turne organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyum yönetimlerinin Macklemore'un sahne alması halinde konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını kendilerine ilettiğini duyurdu. İptal riskinin yüz binlerce hayranı etkilememesi için rapçinin 19 Eylül'de başlayacak son 10 konserin 8'inden çıkarıldığı belirtildi. Olayın perde arkasındaysa İsrail-Amerikan Konseyi'nin 7 Eylül'de Macklemore'un programdan çıkarılması için başlattığı imza kampanyasının etkili olduğu düşünülüyor.
2: So I say free Palestine.
0: Macklemore kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sansürün arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu belirtti. Macklemore, stadyum sahiplerinin Ed Sheeran'a ultimatum verdiğini söyledi. Ünlü rapçi Sheeran'ın kendisine özgür Filistin sözlerinin ve Filistin bayrağının bazı insanlar için incitici olduğunu söylediğini aktardı. Macklemore ise Sheeran'a, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız edici ise aramızda temel bir kopukluk var dediğini aktardı. Macklemore, Sheeran'ın taraf tutmama tavrını da eleştirdi. Kendisine taraf tutmadığını söylediğini aktardı. Oysa Sheeran gayet taraf tutan bir yapıya sahip. Zira Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Ukrayna'ya yardım konserleri düzenledi, Ukrayna'nın bayrağıyla poz verdi. Sheeran'ın bu tutumu sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
2: So I say free Palestine.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgedeki iki politikasının altını çizmişti. Biri Filistin'i işgal etmek, diğeri bölge ülkelerine istikrarsızlık ihraç etmek. Ancak Gazze'deki soykırımla birlikte Siyonizmin maskesi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan gelen son açıklamalar aynı zamanda bir çaresizlik itirafı gibiydi.
4: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor.
5: Ancak İsrail'in soykırım saldırıları, işgal politikaları artık bir çöküşün işareti haline geldi. Siyonizmin bugüne kadar inşa ettiği Holokost endüstrisi çöküyor. Bölgeye kaos

0: yayma stratejisi iflas ediyor. Netanyahu'nun açıklamaları bir itiraf aslında.
1: Şamati, zimzaza.
2: Dünya genelindeki antisemitik kışkırtmalarla mücadele ediyoruz ancak bunun kendi içimizden gelmesi kabul edilemez. İki İsrailli yönetmen İsrail ordusunu savaş suçlusu olarak gösteriyor ve Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İsrail yükünü daha ne kadar taşıyabilir sorusu artık daha yüksek sesle soruluyor. Düne kadar göğsünü İsrail'e siper eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in işgal karşıtı sözleri bu açıdan dikkat çekici.
3: İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini yayımlama kararı kabul edilemez. Bu adım Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel sürekliliğini kırarak iki devletli çözümü baltalıyor. İki devletli çözüme dayalı, adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyoruz.
0: Bu süreçte Avrupa'daki 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırım kararları alması Tel Aviv yönetimini telaşlandırmış gibi görünüyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları üstenci bir dilden çok çaresizlik içeriyor.
4: Yaptırımlar çözüm değildir, çözüm diyalogdur. Tüm yabancı hükümetlere şunu söylüyorum, durun. Yaptırımların ve boykotların çıkmazından uzaklaşın ve yapıcı diyaloğa ve işbirliğine yönelin.
0: Herzog'un Güney Kıbrıs Rum kesimine yaptığı ziyaret eskiden olduğu gibi şaşalı bulunmuyor. Hatta Rum medyasında İsrail'e güvenmekle hata yapıyoruz konulu haberler, analizler paylaşılıyor. Ankara ister beğenin ister beğenmeyin Kıbrıs meselesinde kilit bir oyuncu ve barış sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi için Türk desteği hayati önem taşıyor. Christodoulidis ve danışmanları bu gerçeği anlamıyor mu değerlendirmesi dile getiriliyor. Ünlü Rum tarihçi Jerry Kosifos, Güney Kıbrıs'a artan İsrail göçünün adada ikinci bir İsrail'in kurulmasına yol açacağı eleştirisini dile getiriyor. Filistinlilerle aynı akıbeti yaşamaktan duyduğu endişeyi paylaşıyor.
5: İsraillerin amacı hayatta kalmak. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girerse ki şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar, her gün bir çıkış yolu arıyorlar. Oysa bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Güney Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak.
0: Gazeliler kanıyla canıyla Siyonizmin gerçek yüzünü ifşa etti. Netanyahu ve soykırımcı kabinesinin maskesini düşürdü.
6: Bence soykırımın ortaya çıkardığı gerçekler var. İsrail'in bölgedeki eylemleriyle söylemlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Artık İsrail, Orta Doğu'nun canlı ve güçlü gibi söylemleri kullanamazlar. Artık dünyanın en ahlaklı ordusuyuz da diyemezler.
0: Bu yüzden İsrail'in gerçek yüzünü ifşa etmeye devam etmek, soykırımcılara vebalı muamelesi yapmak ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmek en kritik mesele. Zira Siyonizmin en büyük güvencesi insan hafızasının unutkanlığı, acılara alışması. Bu tuzağa düşmemenin yolu da hafızayı her daim diri tutmaktan geçiyor.
7: Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'nın sonrasında Babülmendep'te yükselen tansiyon küresel enerji rotalarını ve fiyatları yeniden gündeme getirdi. Peki Babülmendep krizinin orta ve uzun vadede yansımaları ne olabilir?
8: Hürmüz tek yönlü bir çıkmaz sokaktı, bir vanaydı. Direkt kapatıyordunuz dünyanın %20 LNG'sini ve petrolünü. Fakat Babülmendep öyle değil. Babülmendep önemli bir ticaret yolu Süveyş kanalıyla birlikte Kızıldeniz'de. Dünya ticaretinin yaklaşık %15'i buradan geçiyor.
9: Hürmüz'ün ardından Babülmendep krizi başladı. Küresel enerji Husilerin işgaliyle tehlikede. Peki Babülmendep krizini fırsata çevirenler olacak mı? İran destekli Husilerin Yemen'de birçok kenti ve Babülmendep boğazını ele geçirmesi küresel ticareti derinden etkilerken bölgede çatışmaların sürmesiyle insani kriz büyüyor. Peki Babülmendep boğazı hem ticaret hem enerji noktasında neden bu kadar kritik? Babülmendep krizinin orta ve uzun vadede çıktıları nasıl olacak? Babülmendep'in Husilerin eline geçmesi ve kapatılması demek enerji ve ticaret gemilerinin Afrika'yı dolanması demek. Bu da enerji ve ticaret ticaret noktasında maliyetlerin artması demek oluyor.
8: Amerikan petrolü ve LNG'si, Rus petrolü

0: ve LNG'si buradan Hindistan ve Çin'e gidiyor. Onun için daha fazla akış kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ise %35'lik bir akış var. Siz buradaki gemileri riske atmamak için yolunuzu değiştirdiğinizde karşınızda tek alternatif kalıyor da Afrika'yı dolaşmak Ümit Burnu'ndan ve yaklaşık 19 bin kilometrelik ek bir yoldan bahsediyoruz. Bu gemi başına 250 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir maliyet demek. Petrolde yaklaşık 1 dolara yakın varil başına bir artışa sebep olabilir. LNG'de ise yaklaşık %4 ila %8'lik bir artışa sebep olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda enerji maliyetlerini ve dünya ticaretini riske edecek ciddi bir rotadan bahsediyoruz.
1: Uluslararası siyasette ve enerjide dengeler sık sık değişiyor. Ancak krizler beraberinde her zaman çözümleri doğuruyor. Bu noktada da enerjinin parlayan yıldızı olan Türkiye devreye giriyor.
0: Türkiye'nin krizleri de liderliğiyle çok iyi yönettiği bir gerçek. Hürmüz krizinden sonra yıllardır tahkimde çözülemeyen Irak konusunun bile hızlı bir şekilde çözülüp hem Irak merkezi hükümeti hem Kürt bölgesel yönetimi ve Türkiye açısından bir anlaşmaya dönüştü. Bu krizde dünyada enerji açısından ve ticaret açısından sıkıntı çıkartabilecek bölgeler açısından da alternatifleri ortaya çıkartacaktır. Burada da orta koridor ortaya çıkıyor. Yani Türkiye hem enerji geçiş yolları açısından hem de Çin'in artısında eski İpek yolunun tekrar canlandırılması, kuşak ve yol projesinin canlandırılması açısından Türkiye'nin yıldızını tekrardan parlatacaktır.
2: Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesinde kamu, finans ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Zirve, Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin açış konuşmasını Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
3: Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesine hepiniz hoş geldiniz.
4: Tüketici değişiyor, ticaret dönüşüyor. Yapay zeka ticaretin kurallarını yeniden yazıyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde sektörün önde gelen isimleri buluştu. Zirvenin açış konuşmasını Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
5: E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağ olsun artık gelenekselleşmiş bir hale dönmeye başladı ve Türkiye'nin geleceğinin özellikle bu dijital dünyadaki var olmayla ilgili olduğunun farkındayız. Bu toplantıda zaten bir anlamda buna amaç ediniyor.
4: Çiçek düzenlenen zirvenin amacına ve önemine dikkat çekerken Türkiye'nin genç nüfusuna da vurgu yaptı.
5: Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi, gelişen dijital altyapısı ve üretim gücüyle e-ticaret ve perakende alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna elbette inanıyoruz. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve güçlü işbirlikleriyle hayata geçirmek ülkemizin bölgesel ve küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir.
4: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede ticaretin dönüşümü ve sektörün geleceği değerlendirildi. Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025'te %52 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını hatırlattı.
6: Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar dolar karşılığı olarak baktığımızda 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak %29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz.
4: Bolat, ticaretin dönüşümünü ve sektörün geleceğini değerlendirdi. E-ticaretin geniş bir alan olduğuna ve sektörün desteklerle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.
6: Bizim bakanlık olarak hedefimiz ve amacımız geleneksel perakendecilikle organize perakendeciliğin birbirini yıpratmadan, yıkıcı bir rekabet olmadan dengeli büyümesini sağlamak. Bu konudaki yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve her bir paydaşımızın hukukunu korumak bizim görevimiz olarak yaptığımız alanlar.
4: Kamu, finans ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği zirvede Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, yapay zeka destekli teknolojiler ve dijital bankacılık altyapısıyla işletmelerin büyüme hedeflerine destek olduklarını vurguladı.
7: Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle ticari kredi hacmimiz 2 trilyon Türk lirası eşiğini geride bıraktı.
2: Yapay zeka kuralları yeniden belirliyor, ticaretin kurallarını da değiştiriyor. Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesinde sektörün geleceği masaya yatırıldı. Yapay zekanın alışveriş alışkanlıklarından şirketlerin rekabet gücüne kadar oluşturduğu dönüşüm konuşulurken, sektör temsilcileri 2027 hedeflerini ve yeni dönemin öne çıkan başlıklarını anlattı.
8: Alışveriş teknolojiyle buluştu, yapay zeka sektörü dönüştürdü. Tüketici alışkanlıklarından teknoloji yatırımlarına, verinin gücünden yapay zekanın kullanımına kadar sektörün geleceğine yön verecek başlıklar, Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde masaya yatırıldı.
9: E-ticaret doğası gereği teknoloji ve veri üzerine oturan bir iş modeli. Yapay zeka ile ilgili de çok fazla kullanım alanı var. O yüzden Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Ben bu yüzden bu tarz zirveleri çok önemli buluyorum. Bu zirvede de hem kamu hem özel sektör bir araya gelmek, sektörün geleceğini tartışmak, istişare etmek çok kıymetliydi.
10: Bundan sonra artık biz de hem bu senenin değerlendirmesini hem gelecek senenin stratejilerini konuşacağımız çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Ekosistemi de bir araya getiriyor. Ekosistemimiz de her sene büyüyor, yeni firmalar, yeni platformlar katılıyor. Türkiye için güzel bir platform oldu.
8: Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler ticaretin her alanına dokunurken şirketler de bu dönüşüme ayak uydurmak için yatırımlarını hızlandırıyor. Sektör temsilcileri zirvede hem günümüzün tablosunu hem yarının ticaretini şekillendirecek yeni trendleri anlattı. Sektörün önde gelen şirketlerinden SY22, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla perakende sektöründeki dönüşüme hazırlanırken rotasını 2027'ye çevirdi. Şirket yalnızca müşterisini gidiren bir marka değil, müşterisini en iyi anlayan ve teknolojisini küresel ölçekte ihraç eden bir teknoloji moda şirketine dönüşmeyi hedefliyor.
11: Bizim için 2027 öngörüsel ticaret, predictive commerce dediğimiz artık sektörde böyle bilinen. Dolayısıyla daha müşterinin ne istediğini arama motoruna yazmadan e-ticarette biz ihtiyacı olanı, ona uygun olanı karşısına çıkartmayı hedefliyoruz. Bir, sadece müşterisini Türkiye'yi giydiren bir marka olarak değil, aynı zamanda müşterisini en iyi anlayan bir teknoloji moda şirketine dönüşüp bunu küresel ve global anlamda ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir marka halinde getirmek istiyoruz.
8: Tüketicilerin aynı teknolojiye daha uygun maliyetle ulaşabilmek için ikinci el ve yenilenmiş ürünlere yöneldiği belirtildi. Özellikle cep telefonlarında garanti ve taksit avantajının bu ürünleri güçlü bir alternatif haline getirdiği vurgulandı.
12: Eskiden biraz daha kozmetik unsurlar, ürünün ne olduğu daha ön plandayken şimdi ürünün fonksiyonelitesi daha önde. Bu da tüketicilerin ikinci ele ve yenilenmiş ürün gibi daha onları aynı teknolojiyi daha uygun maliyette sahip olacakları alanlara kaydırdı diyebilirim.
8: Zirvede doğru verinin müşteriyi daha iyi tanımayı ve ihtiyaçlarını önceden öngörmeyi sağladığı belirtildi. Yapay zeka ve teknolojinin yanı sıra ürünün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin de müşteri memnuniyetinde belirleyici olduğu vurgulandı.
9: Yapay zekanın iyi çalışması için gereken şey yakıt veri. Çok iyi ve büyük bir veri şart. Fakat tabii veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aslında bir numarada müşteriyi daha iyi tanıma geliyor. İkinci sırada bu veriyle birlikte müşteriyi tanıdıktan sonra daha iyi çözümler önerme, daha iyi ürünler önerme, onun ihtiyacını ondan iyi anlama. Ama ben hep onu söylüyorum, üçüncüsü ticaretin temeli. Aslında fiziksel olarak ürün gönderiyoruz müşteriye.
8: E-ticarette rekabet kızışırken müşterinin beklentisi de hızlanıyor. Sektör temsilcileri yapay zekanın operasyondan müşteri hizmetlerine, stok yönetiminden gelecek planlamasına kadar pek çok alanda süreçleri dönüştürdüğünü vurguladı.
10: E-ticaret sektörü biliyorsunuz pandemiden beri hızla gelişen bir sektör. Alışveriş yapılabilecek, online alışveriş yapılabilecek ürün sayısı o kadar çok artıyor ki ürüne hizmetler de eklenince gerçekten ekosistem giderek büyüyor. Çok ciddi bir rekabet var. Müşteri memnuniyeti artık kolay değil. Müşteri artık daha sabırsız ve hızlı istiyor her şeyini.
2: Sıfır Atık yatırımlarına 10 milyar liralık finansman desteği sağlanacak. Sıfır Atık Vakfı ile Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı.

0: Paketten 500'ün üzerinde kurum ve proje yararlanacak.
1: Sıfır Atık Hareketi, dünyaya yayılan bir umut kıvılcımı olarak faaliyetlerine 2017'de Türkiye'de başladı.
2: Atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İşletmelerin yeşil dönüşümüne 10 milyar liralık finansman desteği sağlanacak. Sıfır Atık Vakfı ile Vakıfbank arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğiyle kaynakları daha verimli kullanan, atığı azaltan ve geri dönüşümü artıran yatırımlar desteklenecek.
3: Sıfır Atık Vakfı olarak biz dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası kuruluşlarla beraber çalışıyoruz. Dünyanın geleceği için çalışıyoruz. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde vatandaşımızın hayatına dokunan, vatandaşımızın hayatına pozitif anlamda etki edecek çalışmalarla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, yeni finansman paketiyle iş dünyasında daha da yaygınlaşacak. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması hedefleniyor. İmalattan tekstile, otomotivden geri dönüşüme kadar çok sayıda sektör paketten yararlanabilecek.
3: Bugün burada Vakıfbank ile beraber 10 milyar liralık bir kredi paketinden bahsediyoruz. Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz.
2: Paket kapsamında yatırımlara 50 milyon liraya kadar 60 aya varan finansman sağlanacak. İşletme sermayesi ihtiyaçları içinse 10 milyon liraya kadar 24 ay vade imkanı sunulacak. OSB'lerdeki KOBİ ve sanayiciler, belediye iştirakleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri de destek kapsamında olacak.
4: Malumunuz dünyada kaynaklarımız kıttık. Biz de en önemli kaynaklardan biri olarak değerlendirdiğimiz finansal kaynaklarımızın da kıt olduğunu biliyoruz. İşte sıfır atık hareketi ile birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
2: Geri dönüştürülmüş ham madde kullanımından enerji verimliliğine, yeniden kullanımdan atıkların lojistiğine kadar pek çok yatırım finansmanla buluşacak. Desteklenen projelerin çevresel ve ekonomik etkisi de verilerle takip edilecek.
4: Bugün imzaladığımız protokol ile yine Vakıfbank olarak kendi kaynaklarımızdan ilk aşamada KOBİ'lerimize 10 milyar Türk liralık bir finansman paketine imza attık. Burada farklı ürünlerimiz var. Ham madde tedarikinden KOBİ'lerin döngüsel ekonomiye geçiş noktasındaki dönüşümlerini desteklemeye kadar, yeni yatırımlara kadar, teknolojik yatırımlara kadar birçok alanda desteklerimiz olacak.
2: İşbirliğiyle hem işletmelerin rekabet gücünün artırılması hem atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor. 10 milyar liralık paket, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yeşil dönüşüme de finansal destek sağlayacak.
5: Onu yaşatalım. Çünkü
0: evet, akşam haberlerine noktayı koyacağız. Sözümüz değil ama süremiz bitti. Süremiz bittiği için vaat ettiğimiz ama paylaşamadığımız birkaç haber de oldu. Onu moderatör gecede sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve veda ederken de bir hatırlatma. Birazdan Basın Ekspres başlayacak. Kahraman Poyrazoğlu ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya, şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim, hepimiz ebeveyniz, zorluklarının da farkındayız. Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi
1: ya
0: adıma.
1: Hocam, yani hakikaten bazen çok önemli şey ıskalıyoruz ya.
0: Abi peki
1: bunu bu... Bunu, bak bunu bu, çözmenin tek yolu var.
0: Sen...
1: Aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını yukarı tutabilmek...

0: Olur mu hocam? Abim. LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek, çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek doğru mu?
1: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi aile kavramının etkisizleştirilmesi ve içinin tabii boşaltılmasıyla döşenmiş yolu o taşlarla döşenmiş bir plana o istikamete doğru gidiyor. Ve LGBT tabir edilen homoseksüellik bu planın çok kritik bir aşaması. Defalarca anlattık. Aile Vakfı bunu defalarca raporlaştırdı. Pek çok konunun uzmanının, sözüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü MASAK raporları ortaya koydu. Ailem Güvende operasyonu. İşte o Ailem Güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan, yani fonu aktarandan. İkincisi de Yeni Parti'den. Ya, ama bu, Ali Mahir başarır
2: bak,
1: değil
2: bu
1: sefer.
2: Bak,
1: bu sefer faşizm, Ali Mahir başarır değil.
2: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Bu adamlar bu işlere, çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke, Türkler tehlikeli.
1: Doğru.
2: Osmanlı bakiyesi adam bunlar.
1: Büyümemeleri ve
2: bunlar
1: çoğalmamaları
2: büyüse,
1: lazım.
2: Bak başımıza geldi gördük. Doğru. Bizim önce tezgahımızı bozdular.
1: Doğru.
2: Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da gençleşirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkanı da yetmez. Değil mi? Sen bir bakın. Türkiye'deki kalkanı. Bakalım hepinize yetiyor o zaman. Doğru mu?
1: Doğru.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM'ye taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyici

0: Ceniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen en paralı olun, çocuğunuz için anında bir en kart genç oluşturun.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: olan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenler

0: bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Hem bizleri ekranları başında izleyenler hem de radyodan takip eden dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim. Bir

0: Biz daha Türkiye'nin dünyanın gündemini ele alacağız ama bu akşam biraz iç siyaset ve Türkiye içerisinde yaşanan gelişmelere bakacağız. Özellikle son dönemde peşi sıra gelen operasyonlar son derece önemli. Biliyorsunuz bir yandan da faili meçhullerle ilgili bir süreç işliyor. O noktada da önemli detaylar var. Hepsini değerli konuklarımızla birlikte ele alacağız. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz şu an var ama biraz sonra üç olacak konuklarımızın sayısı. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan burada stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok kısa bir süre sonra da Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizlerle birlikte olacak. Biz hemen başlayalım. Şimdi gündemimizin ilk sırasına Kaşif Kozinoğlu soruşturmasını bugün aldık. Çünkü bir süredir kamuoyunun gündeminde, biliyorsunuz hafta sonu adli tıp uzmanları nezaretinde bir fethi kabir işlemi de gerçekleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiydi bu. Çünkü şüpheli bir ölüm söz konusu. Aslına bakarsanız 2011'den bu yana bir takım şüpheler var ama o dönemde bu işin üstü kapatıldı. Nasıl kapatıldı? Şimdi onu da anlatacağım sizlere. Bir de ledimiz var. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Bakın bir gazete küpürü göreceksiniz burada. Üst düzey bir MİT yöneticisiydi Kozinoğlu. Ne diyor? Beni öldürecekler diyor. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti ve aslında ölmeden önce de kendisinin öldürüleceğine dair çok ciddi şüpheleri olan bir isim. Sonrasında ne oldu peki? Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra süreç nasıl işledi? Biliyorsunuz bu tarz ölümlerde, şüpheli ölümlerde bir adli tıp kurumu süreci oluyor. Otopsi işlemleri yapılıyor. Ama burada çok dikkat çeken bir detay var. Şimdi zehirlenme iddiaları vardı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin. Şimdi bu doku örneklerinin gönderildiği adres biliyorsunuz adli tıp kurumu. Ancak Kaşif Kozinoğlu ile ilgili incelemelerin yapılacağı sırada adli tıp kurumunda nasıl oluyorsa bir anda bir hırsızlık durumu söz konusu oldu. Kuruma 10 gün sonra Kaşif Kozinoğlu öldükten çok kısa bir süre sonra hırsız girdi. Şimdi burada dikkat çeken konu bu hırsızın Ankara Açık Cezaevinden firar eden bir isim olması. Ankara'da Açık Cezaevinden firar ediyor. İstanbul'a geliyor ve ne hikmetse Adli Tıp Kurumu'na giriyor. Yani başka bir yere değil, Adli Tıp Kurumu'nda bu hırsızlık vakası gerçekleştiriyor. Sonra o dönem Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamalar sadece iki personelin cüzdanının çalındığı şeklinde. Yani Ankara'dan gelen firari bir şüpheliden bahsediyoruz. Adli Tıp Kurumu'na giriyor ve oraya girdikten sonra iki kişinin cüzdanlarını çalıyor. Yani çok enteresan detaylar var gerçekten. Bununla birlikte bu vakada FETÖ izini bize en çok gösteren noktalardan biri de şunu söyleyelim. Dönemin savcısı takipsizlik kararıyla bu dosyayı kapatan isim Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılanması. Tabii sadece Ali İşgören değil, aynı zamanda kendisinin eşi de ki o da eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bir iddianame düzenlendiğini görüyoruz. Bu da bir başka çarpıcı detay, onu da söyleyelim. Yine zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun odası hastaneye kaldırıldığında çok kısa bir süre içerisinde temizleniyor. Yani hemen oradaki olabilecek deliller, bunlar tabii şüphe ama ortadan kaldırılıyor ve Kozinoğlu'nun kahve fincanıyla gazetelerde odadan çıkartılıyor. Bu da bir başka çarpıcı detay. Şunu da söyleyelim. Silivri Birnoğlu cezaevinden yeni tahliye olmuş bir isim. Kozinoğlu'nun avukatlarına ulaşıyor e-mail yoluyla. Onlara bir e-mail gönderiyor ve aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölmediğini, öldürüldüğünü iddia ediyor. Zehirlendiği iddiasında bulunuyor. Aslında avukatları öncelerde bunu çok önemsemiyorlar. Hani kimden geldiği de belli değil. İsimsiz bir esmer melek rumuzunu kullanan bir kişi bu. Ama sonrasında onlar da bu durumu ciddiye alıyorlar. Gerekli yerlere başvuruları yapıyorlar ama o da sonuçsuz kalıyor. Yani hepsini bunların üst üste topladığımızda bu ölümün neden şüpheli olarak gündemde olduğunu ve aslında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın neden takipsizlik kararı verilen bir dosya hakkında yeniden soruşturma başlattığını da anlamış oluyoruz. Tabii başka detaylar da var. Bir dizi detayı var. Onu da konuşacağız. Kurtlar Vadisi bu ara çok gündemde. Yayınlandığı dönemde çok izleniyordu. Ama şimdi başka bir konuyla gündemde. Onu da ele alacağız diyelim. Bu arada ben konuşurken Mehmet Bey aramıza geldi. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi İsmail Bey'le başlayalım öncelikle. Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Aslında geçen hafta da konuştuk. Yani son dönemde devlet bu faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Ama burada Kaşif Kozinoğlu

Feyzoğlu tabii ayırmak gerek herhalde. MİT'in önemli görevlerinde bulunan kritik isimlerden birinden bahsediyoruz ve şimdi az önce de saydığımız gibi FETÖ'nün bu işte parmağı olabileceğine dair çok ciddi bulgular, detaylar var. Neden şimdi yeniden açıldı bu soruşturma?

0: O da o şekilde çok fazla detaylandırılmadan, araştırma, tahkikat yapılmadan adeta dosyası kapatıldı. Dolayısıyla şimdi maktulün ya ölen kişinin MİT mensubu olması, MİT'te çalışıyor olması meseleye ayrı bir boyut katıyor. Bir de cinayet dosyalarının ya da şüpheli ölüm. Şimdi burada önümüzde en kesin hüküm verebileceğimiz husus şu. Bu dosya şüpheli bir ölümle ilgili. Yani onda tereddüt yok. Şüpheli ölüm birçok şeyi barındırıyor. Şimdi suikast olabilir, cinayet olabilir, taksirle adam öldürme olabilir, kaza olabilir. Ama bunların hepsi şüpheli ölüm olarak ifade edilebilir, edilmelidir. Hukuken böyledir. Dolayısıyla bu dosya hakkındaki en kesin bilgi şüpheli ölümle ilgili olması. Ama dosyanın muhtevasını tamamen bilmiyoruz. Bilgi dışarıya sızan bilgilerden parça bölük hükümler çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat burada bile şunu net olarak artık herkes anlamış bulunuyor, kamuoyu. Bu şüpheli ölüm dosyası çok erken bir şekilde ve alelacele kapatılmış olan bir dosya. Şimdi yeniden açılıyor ve bununla ilgili bilgiler ilave edildikçe tabii işin rengi değişiyor. Ama her halükarda bir dönem devlet içerisinde paralel devlet yapısı olarak kılcal damarlara kadar sızan bir örgütün aynı şekilde istihbarat teşkilatına da sızdığı, oraya eleman soktuğu ya da oradan eleman devşirdiği ve onunla çeşitli operasyonlar yaptığı artık netlik kazanmış bir durum. Dolayısıyla bu bakımdan da ayrıca dikkat çekici. Çünkü istihbarat dünyası herkese açık bir dünya değil. Orada olup bitenlerin gerçek mahiyetlerinin ne olduğu, kimlerin karıştığı, yabancı devletlerin içerisinde olup olmadığı her zaman net olarak sonuca kavuşmayan şeylerdir bunlar. Hep rivayet olarak kalır birçoğu. Şüpheli durum olarak muhafaza edilir. Bazen bilgiler elde edilse bile devletin emniyeti bakımından bunların açıklanması istenmez ve açıklanmaz. Bunların hepsi tabii şeylerdir. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun böyle bir ortamda şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği üzerinde artık tereddüt yok. Burada nasıl oldu bu ölüm? Yani Silivri cezaevinde yarım saat içerisinde kalp rahatsızlığı geçirdiği ve hastaneye yani 29 dakikada gelen ambulansa bindirildiğinde söylentilere göre artık yaşamıyor olduğu noktasında. Bu yarım saat içinde ne oldu? Çünkü bu yarım saatlik zamanla ilgili de birçok ilave bilgiler var. Mesela eğer doğruysa bir görüntüye göre sedye üzerinde hastaya kalp masajı yapıldı. Öyle bir durumda kalp masajını kim yapabilir? Kim yapmalıdır ya da yapılmalı mıdır? Çünkü kalp krizi geçiren bir hastanın durumu nevi şahsına münhasır bir durumdur. Orada çok itinalı hareket
1: Davranmak
0: edilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Ama anlatılanlara bakılırsa bu yapılmamış. Hatta ambulansın gelmesini isteyen yani çağrı şeyini bastırmak için radyonun sesinin yüksek açıldığı söyleniyor. Bunların hepsi net olarak teyidi alınmış sağlama bağlanmış bilgiler değil, henüz rivayet safhasında. Yani bunlar olmuş. Şimdi adli makamlar bu parça bölük bilgilerin uçlarını birbirine bağladığında dosyanın gerçek muhtevası şekillenecek. O zaman hüküm verilebilir. Yani evet kesin olarak bu bir suikast mıdır? Suikastsen usul nedir? Hasta zehirlenmiş midir yoksa başka türlü mü vefat etmiştir? Bununla ilgili çünkü yani olayın içinde istihbarat tarafı varsa bu istihbarattan kastım başka teşkilattan ya da örgüte mensup birilerinin işin içine sızıp orada istihbarat kurallarına göre icraat yapması. Yani delilleri istediği yerde karartması, istediği yerde de iz bırakması kasıtlı olarak olayın yönünü saptırmak için. Böyle bir ameliye var mıdır, yok mudur? Bunların hepsinin açığa çıkması lazım. Ama bu o kadar kolay değil fakat fethi kabir yani mezarın açılmış olması ve orada yine bildirilen

0: bilgiler eğer doğruysa
1: vücut bütünlüğünü,
0: vücut bütünlüğü mevcut yumuşak dokuya ulaşıldı. Yani esas verilerin elde edileceği ceset kısmının mevcut olması meselenin aydınlığa kavuşması için yardımcı olabilir. Bu bakımdan herhalde bütün şu ana kadar ortaya çıkan bilgi kırıntılarının birbirine eklenerek pek çok havada kalan soru işaretlerine cevap aranacak. Ama dediğim gibi burada net ve kesin olan şu, Kaşif Kozinoğlu dosyası şüpheli ölüm dosyasıdır. Normal bir ölüm değil. Ama bu normal olmayan ölümün nasıl gerçekleştiğine dair varılacak efendim sonuçlar herhalde kamuoyu açısından da çok çok önemli, olacak.
1: Hüseyin Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'na FETÖ'nün daha önce de yani benzer işte girişimleri var. İşte Hakan Fidan'ın meselesini biliyoruz. O dönem MİT müsteşarıydı. MİT tırları var. Yani hani Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik bu herhalde sadece FETÖ aklıyla olan bir şey değil. Bunun ardında kim olduğunu da az çok tahmin edebiliyoruz.
2: Evet. Siz benim aklımı okudunuz. Kaşif Kozinoğlu meselesi kesinlikle sadece bir FETÖ meselesi değil. Kaşif Kozinoğlu'nun görev yaptığı alanlara, Azerbaycan'dan Özbekistan'a kadar, Türk dünyasındaki görev yerlerine baktığımız zaman çok net bir şekilde kimin ayağını bastığını görüyoruz. Neyle karşılaştığını görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, Kaşif Kozinoğlu görev yaptığı MİT'in 1960'dan sonraki sürecine baktığımız zaman da o zamanki MİT'in veya yöneticilerinin CIA ile ne kadar içli dışlı olduklarını, o zamanki MİT'in Türkiye'ye mi veya hepsini söylemeyelim, bir kısmını diyelim, bazı MİT yöneticilerinin Türkiye'ye mi CIA'ya mi hizmet ettiği sorusunu sorduğumuz zaman başka bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla şunu düşünüyorum. Kaşif Kozinoğlu'nun hani duruşu, görev yaptığı bölgeler, karşılaştığı işte yansıyan kimi değerlendirmeleri, yazıları, raporları vesaire açısından baktığımız zaman bence CIA'ya çalışan, Amerika'ya çalışan ve Türkiye aleyhinde bir takım faaliyetler içerisinde olan olaylarla karşılaştığını, bunlardan duyduğu rahatsızlığı belki raporlarla, belki farklı kanallarla dile getirdiğini ve bunun neticesinde de işte bugün hapiste olan Enver Altaylı ile muhtemel aynı dönemde MİT'te görev yapmış olabilir veya MİT'in içindeki FETÖ'cü veya dış bağlantılı isimlerin hamisi olan Enver Altaylı'nın bundan haberdar olduğunu söylemek mümkün. Nihayetinde Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektup malum, onda şu an 23 küsür yıl hapis cezasıyla çarptırıldı ve şu anda hapiste. Onun dijitallerinde çıkan bir takım materyallere baktığımız zaman Kaşif Kozinoğlu'nu FETÖ'ye şikayet eden ve Kaşif Kozinoğlu'nun durdurulması gerektiğini söyleyen Enver Altaylı, Fethullah Gülen'e işte bu adam MİT'te yükselmemeli, bunun önüne geçilmeli, önünü kesmek gerekir değerlendirmesine bakınca Kaşif Kozinoğlu meselesi tek başına bir FETÖ meselesi olmadığını, FETÖ belki birilerinin emriyle Kaşif Kozinoğlu'nu hedef aldığını söylemek mümkün. Yani dolayısıyla daha yukarıda bir durumla karşı karşıyayız. Gladio ile karşı karşıyayız. MİT'i ele geçirip kendi çıkarları doğrultusunda kullanan yabancı istihbaratların durumuyla karşı karşıyayız. Yani bu açıdan bu soruşturma çok önemli. Yani biz İsmail abi söyledi yani hani sadece Keşfekozunoğlu meselesi değil, Hiram Abbas meselesini de konuşmamız lazım. Daha da geriye gidip
3: 90'larda pek çok cinayet var, faili meçhul.
2: Tabii daha geriye gidip 1959 yılında bu ülkeye Ruzi Nazar diye bir Amerikan CIA direktörü geliyor. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun direktörü. Keşfekozunoğlu'nun görev yaptığı bölgeler aslında işte 1959'dan sonra Ruzi Nazar tarafından işte sözde antikomünizm kampanyası çerçevesinde dizayn edilmiş. Yani bizim belki bu vesileyle 1960 darbesine kadar gitmemiz lazım. O 1959 yılında Türkiye'ye gelen Ruzi Nazar'ın Amerika'nın çıkarları doğrultusunda 1960 darbesindeki etkisine bakmamız lazım. 1960 darbesinden sonra kurulan Milli Birlik hükümetlerinin kime hizmet ettiğine bakmak lazım. Neler yaptığına bakmak lazım. İşte Amerika'nın ikinci istihbarat örgütü gibi çalışan Barış Gönüllüleri projesinin Türkiye'ye kimler eliyle getirildiğine bakmak lazım. Yine aynı tarihte FETÖ'nün nasıl yapılandırıldığına bakmak lazım. Yoksa bugün işte 2011 yılında şüpheli bir ölüm meselesini konuşmuyoruz. Türkiye'nin 1960 darbesiyle birlikte vesayete mahkum edildiği, Türkiye'nin elinin ayağının bağlandığı dönemlere bakmak lazım. Ve o dönemlerde 72 muhtırasına bakmak lazım. Siyasetin nasıl dizayn edildiğine ve işte bir takım, yani bugün işte terörle Türkiye meselesini konuşuyoruz. Türkiye'deki terörün kimler eliyle o tarihlerde nasıl organize edildiğine bakmak lazım. Bu vesileyle bu soruşturmayı çok daha derinlemesi. 12 Eylül'e bakmak lazım. 12 Eylül'ün niye yapıldığını, 12 Eylül öncesinin bir takım işte aynı el tarafından aynı silah, sabah solcuyu, akşam solcuyu öldüren silahın hangi el olduğuna bakmak lazım ve Mehmet Arcedi'nin söylediği gibi 90'lı yıllardaki en karanlık dönemlere bakmak lazım. Turgut Özal'ın vefatına bakmak lazım. Eşref Bitlis'in uçağının niye düştüğüne bakmak lazım. Sivas olaylarına bakmak lazım. Uğur Mumcu cinayetine bakmak lazım ve diğerlerine bakmak lazım. Hepsine baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Gladio'yu görüyoruz. Ve Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte 90'lı yıllardaki cinayetlere, diğer faili meçhulü olaylara, siyasete, müdahale biçimlerine ve en önemlisi 28 Şubat sürecine bakmamız lazım. 28 Şubat sürecinde işte ne demişti Çevik bir balans ayarı. Kim adına balans ayarı yapıldı? Kim yaptı? Niye balans ayarına ihtiyaç duyuldu? Çünkü Claudio 1950'lerde komünizmle mücadele, soğuk savaş döneminde dizayn edilmiş. Ama 1989'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 91'de işte farklı devletlerin ortaya çıkmasıyla soğuk savaş konseptinin yavaş yavaş şeyini, önemini kaybettiği ve soğuk savaş için komünizmle mücadele dernekleri vesaire bir sürü işte farklı şeyler oluşturuldu. Ama bu komünizm bitti. Gerekçe ortadan kalktı. O zaman ne yapmak lazımdı? Tam da Çevik Bir'in söylediği gibi bir balans ayarına ihtiyaç vardı. Yeni bir şeye ihtiyaç vardı. Ve 28 Şubat'ta tam da işte bu Kladyo'ya yeni bir görev alanı açmak, yeni bir görev vermek için oluşturulmuş bir postmodern darbeydi. Bu açıdan baktığımız zaman Fethullahçı terör örgütünün işte yıllarca hizmet ettiği CIA adına bu cinayeti işlemiş olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Fethullahçı terör örgütü işte Türk dünyasındaki yapılanmasına ilişkin Kozunoğlu'nun ciddi şüpheleri vardı ve bu şüpheleri de şüphesiz raporlaştırmıştır, ilgili yerlere bildirmiştir. Bundan da rahatsız olunduğu aşikar ve Ergenekon kumpasıyla birlikte işte diğer operasyonlar kapsamında sahte bir şeyle, ihbarla Kozunoğlu işte takibi alındı ve günün sonunda tutuklandı. Ve ne hikmetse tam mahkemeye çıkıp savunmasını yapmaya hazırlandığı bir dönemde hayatını kaybetti. Siz anlattığınız işte o süreçte neler yaşandığına ilişkin aksaklıklar oluşturuldu, yapay aksaklıklar ve neticede böyle bir cinayet ortaya çıktı. Şimdi bu soruşturma kapsamında sadece bu cinayeti değil, bu cinayetin bütün ana sebeplerine inilerek çok ciddi bir şekilde analiz yapmak gerekiyor. İlla birini bulup cezalandırmak meselesi değil. Filanca öldürdü, hadi cezalandıralım meselesi değil. Bu olay, bu silsile niye oluştu, amaç neydi, elde ne edildi, ne hedeflendi, bu hedeflere ulaşıldı mı? Bunu hedefleyenler an itibariyle hangi hedefler peşindeler, ne yapmak istiyorlar? Bütün bunları hazır böyle İsrail dünyada bu kadar yalnızlaşmışken ve bu kadar saldırganlaşmışken biz de bunun arkasındaki eli bulursak çok daha önemli bir netice elde etmiş oluruz.
1: Mehmet Bey, sizin de tabii yorumlarınızı merak ediyorum ama izninizle şunu da ekleyelim. Şimdi görüntüler de gelecek. Kurtlar Vadisi de çok konuşuluyor. Çünkü dizide hani tesadüf diyemeyeceğimiz, tesadüfün ötesine geçebilecek bazı benzerlikler var. Yani dizide mesela Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bir istihbaratçı bu. Ve hani Kaşif Kozunoğlu'ndan esinlendiğini herhalde çocuklar bile anlayabilir, yani Kazım Kaşifoğlu. Şimdi dizide geliyor. Şimdi 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde Kaşifoğlu hücrede tutuluyor, bölümle tehdit ediliyor. Sadece 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de de gerçek hayatta Kaşif Kozunoğlu'nun hayatını kaybettiğini görüyoruz. 8 Aralık'ta mesela bir yayınlanan bölümde bir sahne varmış. Spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylüyor. Ardından duş alıyor ve koluna yapılan bir enjeksiyonla öldürülüyor. Kozunoğlu'nun ölümünün ardından yapılan resmi açıklamada da ağır spor yaptıktan sonra fenalaştığı belirtiliyor. Bu bir detay. Yine bir plaka sahnesi var. 34FG 7061. Orada da FG Fethullah Gülen'e hani atfen kullanıldığı iddia ediliyor. Bir gönderme oldu. 7061 sayısı da 1607, yani terse çevirdiğimizde 1607 1607, yani 16 Temmuz tarihini işaret ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu sahnenin 6,5 yıl önce yayınlandığını görüyoruz. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Bir sahnede de, bir mezarlık sahnesinde de mezar taşında Erdoğan yazıyor. O da yine bir başka tabii dikkat çekici detay. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğumuzda tabii bu arada dizinin senaristleri geldiler, ifade verdiler. Yani onlar bunların hani... böyle bir şey olmadığından bahsettiler, evet. Ama yani hepsini üst üste koyunca da acaba şu, az önce Gladio dedi ya Hüseyin Bey, yani burada da hangi mesajlar verilmiş olabilir? FETÖ acaba Kurtlar Vadisi dizisinin içine mi sızdı sorusu aklımıza geliyor. Bu psikolojik harbin bir parçası mı? Nasıl yorumlarsınız?
3: Şimdi ben tabii hem İsmail abiyi hem de Hüseyin Likoğlu'nu dikkatli bir şekilde dinledim. Ve gerçekten çok önemli değerlendirmeler yaptılar. Şimdi burada şöyle bir soru tabii. Kaşif Kozunoğlu ile alakalı başlatılan bir soruşturma. İşte kabri açılıyor, mezarı açılıyor, fethi kabir işlemi yapılıyor. Orada bir zehirlenme, bir cinayet söz konusu mu, buna dair bir takım deliller aranıyor. Şimdi bununla alakalı müstakil bir soruşturma mı bu, yoksa arkasında... çok daha farklı yerlere gidecek boyutları veya böyle bir mahiyeti, böyle bir niyetle mi yola çıkıldı? Çok çok önemli bir soru. Yani şimdi buradan tutacak olursak, Türkiye'nin tabii yakın tarihi, özellikle 1952 sonrası NATO'ya girişiyle birlikte, Türkiye'nin yakın tarihi, işte darbeler, askeri vesayet sistemi, muhtıralar, darbe öncesi darbelere hazırlık dönemleri, darbenin şartlarını oluşturma dönemleri, bazı darbe girişimleri, işte bir 9 Mart var, ona karşı bir 12 Mart'ta başka bir cevap veriliyor falan. Eğer bu mahiyette bir şey olursa bu gerçekten yani aylarca, yıllarca bizim gündemimizi belirleyecek bir süreç olur. Şimdi Sayın Adalet Bakanı çok cesur bir duruş sergiliyor Akın Gürlek. Daha önce Uğur Mumcu ile alakalı zikrettiği için bunu da ben burada hatırlatmış oluyorum. Hatta ailesiyle de görüşme yaptı aynı şekilde. Bu şekilde hani faili meçhul kalan ve siyasi mahiyeti de olan dosyaların üzerine gitme anlamında bir irade ortaya koyuyor. Şimdi bu irade gerçekten müstakil belli bir takım cinayetler üzerinden Türkiye'nin yakın geçmişinde bu hikayenin ortaya çıkan bu askeri vesayet sisteminin ürettiği darbeler, muhtıralar, darbeleri oluşturan şartlar, bunun üstüne gitme ve daha sistemik anlamda bir hani bağırsak temizleme operasyonuna mı dönüşecek? Çok büyük bir soru. Hani rahmetli Erbakan'ın tabiriyle değeri 1 milyon dolarlık bir soru bu. İnşallah öyle olur bir tarafıyla. Yani karanlıkta kalan birçok şey eğer aydınlatılma iradesi burada ortaya çıkmışsa bunu ben yine bir şans olarak görüyorum. Çeşitli dönemlerde bu arayışlar ortaya çıkmıştır. Kısmi mesafeler alınmıştır. Ama belli bir yerden sonra o asıl ulaşılabilecek noktalara ulaşılması mümkün olmamıştır. İşte bu bir defa 90'lardaki faili meçhul cinayetler bunun birer örneği. Yani Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Muammer Aksoy,
0: Bahriye Üçok
3: sizin hatırlattığınız 1990 yılında Hiram Abbas'ın yine öldürülmesiyle başlayan bir süreç var. Şimdi tabii bu dizi Kurtlar Vadisi 2003 yılında sanıyorum başlıyor. Bir ilk dönem bir 90 bölümlük bir hikayesi
1: orada
3: var.
1: Orada Osman Sınav'dı senariste.
3: İşte onu söyleyecektim. Bir de Osman Sınav'ın ben daha önce de görmüştüm. Bugün tekrar hatırlatıldı. Bir katıldığı programda niye bu devamını getirmediniz diye soruldukça o soruyu işte pas geçmek istiyor. Ben en son bunun gerekçesini açıklamak istemiyorum. Bu benimle mezara gidecek diyor. Bugün de işte Osman Sınav'ın tehdit edildiğine dönük
1: bir takım. Raci Şaşmaz senarist öyle diyor. Yani evet, tehdit edildiği için bıraktı diyor.
3: Tehdit edenler kim? Ona bakmak lazım. Şimdi dizinin kendi baştan itibaren zaten ilk baştan itibaren işlediği konular neler? İşte derin devlet, mafya ilişkileri, oradaki karakterlerin gerçek real hayattaki bir takım karakterlerle olan benzeşmeleri. Bizatihi kendisi zaten o kapalı alandaki dünyayı televizyon ekranlarına taşıyan bir iddia ve çok tabii geniş kesimlerde yani uzun yıllar boyunca yani Türkiye'nin sosyolojisini etkiledi. Değil mi? Yani
0: kesinlikle.
3: Çok
1: Perşembe akşamları eksisi, hayat duruyordu yani.
3: Tabii yani bunun artısı eksisi ben eksisinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Onu da ifade edeyim. Sonra devamında tabii bir FETÖ'nün nüfuz ettiğine dair işaretler var bu diziye. 2008'den sonraki süreç içerisinde buna dair bir takım işaretler de söz konusu. Şimdi Kaşif Kozinoğlu meselesi doğrudan tabii FETÖ ile ilişkili bir şüphe üzerine yeniden başlatılan bir soruşturma konusu. Yani daha önce ortaya çıkmış çok açık bilgiler var. İşte Enver Altaylı'nın şu an cezaevinde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun önünün kesilmesiyle ilgili değil mi? Bir takım talepleri söz konusu. Daha önce işte Orta Asya'da görev yaparken bu yine FETÖ'ye dönük yürüttüğü bir mücadele söz konusu. Çok erken dönemde mesela Rusya'da 2008'de falan yani bu okulların kapatılması daha Türkiye'de bile böyle bir şey gelişmeden yani bizde 2013 sonrası ayyuka çıkmıştır. Yani
0: Rus istihbaratı erken kararını verdi.
3: Erken var. 2008 diye biliyorum ben. Evet. Bütün şeylerini kesip yani okullarını
0: teşhislerini,
3: falan
0: kapat. Teşhislerini, tespitlerini yaptı.
3: Tabii bu bir siyasi CIA projesidir deyip
0: evet.
3: Ruslar o dönemde yani bizden 5-6 sene önce
1: harekete geçti.
3: Bunu oradaki şeyini kestiler, irtibatlarını kestiler. Var olan oluşumlarını bertaraf ettiler. Şimdi Orta Asya ile alakalı yine bu yapının orada yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yaptığı çalışmalar, raporlamalar söz konusu aynı zamanda. Dolayısıyla bir doğal bir hedef olması bugün bu soruşturmanın tekrar açılması anlamında o soru işaretleriyle birlikte düşünmek gerekir bunu. Dolayısıyla bu tabii Fethi Kabir oradan çıkan adli tıp sonuçları bir takım şüpheli durumlar varsa bunlar ortaya koyacaktır. Yani doğal yoldan gelişen bir kalp kriziyle mi yoksa bir dışarıdan etki ederek kalp krizine sürükleyecek bir işte gıda zehirlenmesi dahil olabilecek. Sonuçta bir cezaevinde olunca bir özgürlük alanı da yok. Orada daha şeye açık bir durumda. Yani dışarıdan yapılacak müdahalelere açık durumda. Dolayısıyla ben hani bu soruşturma açılmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii sadece müstakil olarak burada değil. Yani burada eğer gerçekten Türkiye'nin o yakın tarihindeki karanlık hadiselere dönük bir süreç eğer burada başlatıldıysa ve sağlıklı bir şekilde bu süreç yürütülürse o zaman gerçek anlamda yani Türkiye'de çok devrim niteliğinde bir sürecin içerisine de girilebilir. Yani devrimle sonuçlanacak bir
1: sanki
3: sürecin
1: içerisine sanki oraya doğru da gidiyor biraz sanki yani süreç hani
3: girilebilir. Tabii böyle durumlarda şuna da dikkat etmek lazım. Manipüle etmek isteyenler, başka türlü bir alana sokmak isteyenler, asıl böyle üzerine gidilmesi
0: hedef saptırmak isteyenler,
3: üzerine gidilmesi gerekenler yerine başka böyle bir yani bu türden yapılanmaların içinde olmayıp da daha böyle hani sansasyonel bir takım yönelimlere bu şeyi manipüle etmek isteyenler söz konusu da olabilir.
1: Biz biraz
3: susurluk işi biraz böyle olmuştu işte.
1: Biz yani burada biraz Simpsonlarla da bir şey kurduk böyle bir benzer. O da biliyorsun Simpsonlarda da böyle işte mesela Kahramanmaraş depremine dair bile sahneler vardı. Burada da ben
3: şeyi yani NATO'nun kuruluşuyla ilgili bir NATO'ya daha doğrusu bizim NATO üyesi olmamızla alakalı bir cümle kurulur. Bu cümleyi hatırlarım sık sık. Belli garantiler karşılığı belli taahhütlerde bulunmak. Yani Türkiye'yi işte Sovyetler Birliği tehdidine karşı belli
0: himaye ederken
3: garanti güvenliğini garanti ederken belli bir takım taahhütleri de almak şeklinde. Yani bu böyle formülize edilmiştir ya. Daha işte oralardan başlayan yani
0: blok oluşturuluyor çünkü.
3: Evet yani 60. Bir de tabii şunu da çok geçmişte çok o Susurluk sürecinde çok tartışmalar yapıldı. Gladio tartışmalarında yani işte Sovyetler Birliği dağılınca artık bu yapılanmalar NATO üyesi pek çok ülkede anlamsız hale geliyor. Tasfiye ediliyor. Evet. Ama bir tek Türkiye'de bu böyle bir çaba olmuyor ya da bu çabalar akim zaten bırakılıyor.
0: Varlığı tesadüfen ortaya çıkıyor malum.
3: Susurluk'ta.
0: Şeyler kesilince Ecevit'in başbakanlığı döneminde tahsisat kesilince maaş ödenmesi lazım. Öyle bir dairenin varlığından o zaman Ecevit'in haberi oluyor. Yani şimdi derin devlet denilince tabii işin bu boyutu ortaya çıkıyor. Yani şurası önemli. Bu bir yüzleşme ise devamında bir hesaplaşma da olacak. Bu hesaplaşma tabii bu olayların faillerinin bir kısmı artık hayatta değil. Ama işte 12 Eylül darbecileri yargılanırken hayatta bir iki tanesi kalmıştı. Ama bu demek değildir ki failler veya bence şüpheliler, sanıklar yaşamıyor diye işin ucunu bırakmak. Çünkü mesela Uğur Mumcu cinayetinde hemen ilk günden itibaren hedef saptırıldı. Sokakta yakalanan gariban birkaç kişi efendim sözde fail olarak lanse edilip bunlar da İran'la efendim buluşturulmaya, irtibatlandırılmaya çalışıldı. Ve yıllarca bu hikayeyle kamuoyu oyalandı. Yani bu şekilde istihbaratla veya istihbarata yakın konular sebebiyle, mesela Necip Hablemitoğlu cinayeti aynı şekilde aydınlatılmayı bekleyen bir dosya. Şimdi deminden beri saydığımız isimlerin her biri kendisi için hem kendi alanında hem devletle olan iş irtibatında çok önemli figürler. Ama hepsinin ölümü şüpheli ama dosyası alelacele kapatılmış. Yani Eşref Bittis, Jandarma Genel Komutanı, çok önemli bir insan. Uçağa düşüyor, yarım saat sonra hemen Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapılıyor. Uçak buzlanma sebebiyle düştü diye. Ne zaman bunun teknik tespitini incelemesi yaptınız, yapıldı? Ne zaman raporlar tutuldu? Hani kaza kırım raporu ne kadar zamanda oluşturulabilir? Şimdi bazı şeyler çok açık sırıtıyor. Kaşif Kozinoğlu dosyası da böyle. Yani şüpheli bir dosya, şüpheli ölüm dosyası. Alelacele kapatılmış, 15 senedir üzerine yatılmış. Kulağının üzerine yatmak diyorlar ya. Şimdi bu açılıyor. Bu dediğim gibi eğer bir yüzleşme ise, ki bu gerekli, devletin çünkü bağırsaklarını temizlerken yakın geçmişinde neler olup bitmiş bunları tam tespit etmesi, ileride bir daha benzeri olayların tekerrür etmemesi için tedbirlerin alınması lazım. Yani kişilerin eğer hayatta ise, eğer suçu sabitse onun cezalandırılması tabii ki adalet adına beklenen bir şey. Ama esas olan devlete yönelik tehlikeler, operasyonlar ve yapılan, icra edilen efendim suikastlar ve benzeri sabotajlar yerli yerine oturtulmalı ki devlet ileriye dönük stratejiyi kurarken geçmişe dönük bir handikap, bir açık kapı bırakmamış.
1: Bunun için de önemli diyorsunuz bu şu anki süreç.
0: Elbette. Evet, yani MİT'in çok önemli bir elemanı bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Bir kere insani olarak onun kanının yerde kalmaması lazım. Yani ikinci olarak devlet için çok çok önemli bir eleman, bir vatandaş. Devletin burada ortaya koyacağı refleks bu olayın ehemmiyetiyle mütenasip olmalı. Evet. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'nin önünde çok önemli mesai görünüyor. Yani bu dosyaların aydınlatılması, bu dosyaların içeriden dışarıdan kimlerin elinin, hangi ellerin karıştığı noktasında efendim kesinleştirilmesi ve belki dışa dönük bazı adımların atılması da gerekebilir. Bunu bugünden bilmek, söylemek mümkün değil ama ileride önümüze çıkacak bazı gerçekler karşısında devletin ortaya koyacağı refleksler de olacak. Dolayısıyla her bir dosya kendisi içinde çok çok önemli. Ve hakikaten Türkiye'nin sadece geçmişini değil, geleceğini de yakından doğrudan ilgilendiren bir konu.
1: Şimdi tabii geçmişe dönük meselelerin üzerine gidiliyor ama bugünü ilgilendiren, hatta geleceğimize yön verecek konularla ilgili de çok önemli operasyonlar yapılıyor. Onunla ilgili de bir ledimiz var. Ben arkadaşlardan rica edeyim. Aslında son 3 günde 3 büyük operasyon gerçekleştirildi. Adalet önemli meselelerin üzerine gitmeye devam ediyor. Bakın neydi onlar, bir bahsedelim şöyle. Yargıdan 3 günde 3 net mesaj dedik. Evde, sokakta, sofrada devlet var. Şimdi ilki pazar günü ailem güvende operasyonuydu. Biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hep sıklıkla dile getirdiği önemli bir mesele. Zaten 2026-2035 aile yılı olarak kabul edildi. Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın da mesajları var. Yani insanlar işte çocuk yapmak istemiyorlar minvalinde. Bir de bir cinsiyetsizleştirme durumuyla karşı karşıyayız. Bu operasyon son derece önemliydi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında işte bu LGBT sapkınlığına ilişkin operasyonlar gerçekleştirildi. Çok önemli detaylara ulaşıldı. Onu konuklarımıza da soracağım. Baktığımız zaman 9 LGBT derneğinden 6'sına yurt dışındaki kamu kurumlarından yüksek miktarda fon aktarıldığı tespit edildi. Özellikle büyükelçilik ve kamu kurumları da var bunların içerisinde. Yani bunun Türkiye'de yayılması için, işte gençlerin bu anlamda ağa düşürülmesi için de büyükelçiliklerden, yabancı kamu kurumlarından bu LGBT derneklerine fon aktarılmıştır.

0: durumu da söz konusu. 13 Eylül'deydi Ailem Güvende Operasyonu. Bir gün sonra Sokaklar Güvende Operasyonu geldi. Yine benzer bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugünse bir başka soruşturma, meyve ve sebzede oynanan oyuna ilişkin. Aslında hep konuşuyoruz. Burada da konuştuk. Defalarca bu konuyu ele aldık. Diyoruz ki işte tarlada 5 lira olan ürün markette nasıl 50 lira olabiliyor? Bununla ilgili de çok ilginç detaylar var. Yani şöyle söyleyelim, çiftçinin 6 liraya 8 liraya sattığı ürünü kağıt üzerinde 28 lira maliyetle gösterenler var. Rekolteyi katlayıp hiç mal satmayan, hatta hayatını kaybetmiş kişiler adına milyonlarca liralık sahte makbuz düzenleyen tedarikçiler bile bulunuyor. Bunların hepsi ortaya çıktı. Meyve sebzede nasıl bir oyun oynanıyor? Bunlar gün yüzüne çıkmış durumda. Yani dolayısıyla son 3 günde yargıdan gelen bu 3 net mesaj aslında Türkiye'nin gündeminde olan en önemli meselelere de bu anlamda neşter vurulduğunu bizlere gösteriyor. Buradan devam edelim. Sayın Likoğlu'na verelim sözü. Tabii 2-3 önemli operasyon, 2 ayrı konu diyelim. Biri bu cinsiyetsizleştirme meselesi ki son derece önemli. Bir diğeri de vatandaşın faturalarına yansıyan o pahalılık konusu. Sebze, meyve, işte oradaki oyunlar da ortaya çıkmış durumda. Mesela hiç müfettişlerin görüştüğü bazı kişiler diyor ki fiyat ve miktar farklılığının ötesine geçen durumlar var. Adlarına milyonlarca liralık mesela müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiç ürün satmadıklarını söylemişler. Bunların hepsini ortaya koydu şimdi savcılık. Ne dersiniz? Bu arada araya gitmemize 5-6 dakika var ama yine devam ederiz ikinci bölümde.
1: Tabii aile meselesi çok önemli. Dünyada en çok konuşulan ve bizi de artık tehdit etmeye başlayan Aile Bakanlığı'nın her verisinde özellikle vurguladığı işte çocuksuz ev ve her geçen gün bu şekilde devam ederse 2050'den sonra yani yaşlı nüfusla genç nüfus arasındaki dengesizlik ve bunun neticesinde de yaşanacak büyük bir felaket. Bu açıdan meseleye bakmak lazım. Çünkü birileri böyle işte cinsel tercih bilmem ne falan vesaire özgürlükler, kişisel özgürlükler bu şekilde meseleye, daha doğrusu meseleyi bu platforma bu yöne taşıyıp asıl niyeti, asıl maksadı gizlemeye çalışıyorlar. Çok net bir şekilde aile hedef alınıyor. Aile hedef alanların derdi ne? Aile hedef alanların derdi bir ülkeyi, bir toplumu çökertmek. Yani nüfusu azaltmak ve ahlaksızlığı, sapkınlığı vesaire hepsini bir tarafa bırakarak aslında demografik bir operasyon yapmak isteniyor. Bu çok net. Ve işte buradaki operasyonda ne var? Şöyle düşünün. Suriyeli'ye karşı, efendim mülteciye karşı, İsrail'in bebekleri öldürmesi konusunda hiçbir problemi yok. Gerçekten yardıma muhtaç kişilere yardım, bir dilim ekmek verme konusunda hiçbir gayreti yok. Ama LGBT derneklerine milyon dolarlar, milyon eurolar
0: akıtıyorlar
1: yani. Yani bu bunun başka bir izahı var mı? Yani bir büyükelçilik veya başka bir işte yabancı bir fon niye LGBT konusunda bu kadar hassas, LGBT ile alakalı faaliyet gösteren derneklerin her türlü ihtiyacını karşılamak konusunda bu kadar gayretli ve bu paralar kimin parası? Bunu kim fonluyor? Mesela işte Suriyeli mülteciye niye yardım yapılıyor diye ortalığı ayağa kaldıranlar, İşte filanca LGBT derneğine niye bu kadar milyon dolarlar akıtılıyor diye hiç kimsenin bir itirazı yok. Veya yani bayram değil, seyran değil yani bu adamlar niye bu yardımları gönderiyor? Bunu soran yok. Çok net. Yani sapkınlığı, ahlaksızlığı vesaire hepsini bir kenara bırakarak söylüyorum. Çok açık ve net bir şekilde aile hedefi alınıyor.

0: Yani az önce sosyal medyada gördüm. İşte Çağdaş Hukukçular Derneği ne diyor? Ahlakçı ve aileci faşist yaklaşım. Operasyona yönelik tepki bu. Aileci. Evet. Yani ahlakçı ve aileci. Şimdi pardon, ahlakçı ve aileci ne demek? Yani
1: bunu, aileyi savunan.
0: Ha, aileyi savunan.
2: Savunmayın diyor.
0: Şimdi ne yapalım? Peki?
3: Ailenin hedef alındığını net bir şekilde.
0: Ailenin hedef alı, yani aile niye hedef alınıyor? Ailenin hedef alınmasının sebebi belli, bir ülkeyi çökertmek, bir toplumu çökertmek. Ve aileyi hedef alan bu yapılar başka ülkelerin büyük elçilikleri tarafından finanse ediliyor yani.
2: Yani ya aynen, bunda, ABD var, Fransa var, Hollanda var, Almanya var.
0: Şimdi bundan hala bir saldırı var mı? Yani şöyle düşünün. Yani Amerika F-35'ten bir bomba mı atsa daha tehlikeli? Yani açık bir savaş mı açsa daha tehlikeli? Bu şekilde fonlayarak, aileyi yok ederek Türk toplumunu hedef alması mı daha tehlikeli?
3: Kesinlikle
0: diye düşünürsek.
3: En büyük tehdit ve tehlike LGBT tehlikesi.
2: 32 yani, milyon lira aktarmışlar. 32 milyon lira.
0: Şimdi dolayısıyla
3: bilinen açığa açık.
0: Tehlikeyi görmek açısından söylüyorum. Ya meseleyi efendim cinsel özgürlük bilmem ne veya ahlaksızlık, sapkınlık vesaire olarak görmemek lazım. Çok net bir şekilde bize, topluma savaş açıldı. Yani adam savaşta sana milyon dolarlık bomba atmak yerine bu şekilde çok daha büyük bir zarar verecek bir şekilde. Uzun vadede kalıcı, yani şöyle düşünün. İşte İran'ı 6 aydır saldırıyor. Nihayetinde bu savaş bittiği zaman İran yaralarını saracak, yoluna devam edecek.
2: Ama bu
0: yönde bu şekilde bu saldırı edecek. Kuşaklar boyu devam edecek.
2: Peki o zaman izninizle bir araya gidelim. Bu noktadan yine devam edelim. Hem bu konuyu hem de o gıda üzerindeki tezgahtaki manipülasyonu konuşalım ikinci bölümde de. Saat başında görüşmek üzere.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Alışverişin kahramanı olmaya hazır mısın? Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı, Trendyol Plus özel fiyatlar, kuponlu ve avantajlı ürünler için favorilerini hazırla. 16-21 Eylül Trendyol büyük indirim günlerini kaçırma.
2: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı. Aa, kırmızı mı o?
3: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk, %100 doğal lezzet.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
5: basit. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
8: Merci canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
12: Zehra Güneş.
13: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
14: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
15: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
2: Canım cimri.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
4: O fiyatı gelir.
3: Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Kıkkı böyle, Otobit'te.
11: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın

0: Devam ediyoruz. Sayın Likoğlu'nda kalmıştık. Ailem güvende, sokaklar güvende operasyonlarını konuşuyorduk. Buyurun Sayın Likoğlu.
1: Evet, aileye yönelik operasyonları bahsettik. Sadece bir sapkınlık vesaire meselesi değil. Aile hedefte. Aile hedefte olmasının sebebi de çok net bir şekilde toplumumuzu çökertmek, demografik operasyon olarak görmek lazım. Ve mücadeleyi de bu bakımdan çok kıymetli buluyorum.
0: Tezgahtaki manipülasyona ne dersin?
1: Şeye gelince aslında o da ailenin devamı. İşte sokaklar güvende meselesi. O da aslında ailenin devamı. Çünkü çocuklarımız yine bu dijital platformlar üzerinden devşiriliyor. Kimi uzmanların değerlendirmelerine göre eski tarz terör örgütü, terör eylemleri geride kaldı. Bundan sonra işte bu tarz, işte yeni nesil çete dediğimiz bir konsept üzerinde bir faaliyet var. Bu çok önemli bence. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bu da dijital platformlar üzerinden yine çocuklarımız, yine gençlerimiz işte kandırılarak veya farklı yollarla bu eylemlere dahil ediliyor. Bu da aile açısından, ailemiz açısından. Hem güvenlik açısından hem aile açısından. Çünkü çocuklar hedef alınıyor. Mesela bu siber suçlar ya da mücadele kapsamında yapılan operasyonlar işte bu şekilde bin küsür kişi çocuklarımızı kandırma vesaire açısından kullanma. Bunu da ailenin korunması anlamında değerlendirmek lazım ve özellikle yeni nesil çete bundan sonra alışık olduğumuz terör örgütlerinden farklı bir aslında bir nevi bir terör hadisesine dönüşecek gibi görünüyor. Çok sıkı ve hemen önlem almak gerekiyor. Burada da bence Türkiye önemli adımlar atıyor, önemli başarılarına imza atıyor. Bunu da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Sofra meselesine gelince yıllardır işte bazen espri yapıyoruz. İşte mesleğe başladık, emekli olacağız. Hala hal yasasını konuşuyoruz. Hala hal meselesini konuşuyoruz. Türkiye'nin tarımsal üretimine baktığımız zaman yani çok büyük bir ülke Türkiye. İşte dünyada tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, işte dünyada ikinci, üçüncü, ilk beşte olan bir ülke. Ve tarımdaki büyümeye baktığımız zaman da yani nüfusumuz arttı, turist sayımız arttı ama buna mukabil Türkiye'nin tarımsal ihracatı da arttı. Bu şu demektir yani Türkiye tarımda aslında büyüyen bir ülke. Yani herhalde 2026 yılı ihracat, tarımsal ihracatımız 2002 yılının
0: tabii.
1: toplam ihracatını geçecek gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımız zaman problem ne? Bu kadar tarımsal büyüklüğü olan bir ülkede niye enflasyonla mücadele veya enflasyon sepetindeki şeye baktığımız zaman hep gıda enflasyonu, ana enflasyonu yukarı taşıyor. Yüksek olmasını geçtim, yukarı taşıyor yani. Enflasyonumuzun büyük bir bölümü gıda enflasyonundan kaynaklanan bir enflasyon. O zaman bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ben yani ekonomist değilim ama hep şunu söylerim. Yani şey olarak akıl yürütme metoduyla. Efendim serbest piyasa koşulları tamam güzel. Peki herkes bu koşullara uyuyor mu? Yani manipülasyon serbest piyasa koşullarının bir parçası mı? Yani buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün yapılan operasyon ve ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman çok net bir şekilde bir operasyon, bir manipülasyon ve bir art niyet karşımıza çıkıyor. Nedir o? Kasıtlı bir şekilde fiyatları yüksekte tutma. Ya bunun tek başına daha çok para kazanma refleksiyle yapıldığını söyleyemeyiz. Yani bu
0: organize bir durum.
1: Yani tek başına efendim ya işte ben 5 liralık malı 25 liraya satayım daha değil. Çok para kazanayım ruh haliyle, saikiyle yapılan bir şey olmadığını düşünüyorum. O zaman bir kasıt var. Yani şüphesiz böyle yaptıkları için daha çok para kazanıyorlar. Ama bunun nihayetinde başka şeylere yol açacağını bilmek gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Ve bu zamana kadar bu şekilde değerlendirilmemiş. İşte hep şu konuşuldu. Efendim tarlada 5 lira, markette 25 lira. İşte üreticiden çok cüzi miktarda alınıyor markette. Bugün ilk kez bir şeyle karşılaştık. O da nedir? Tarladan alırkenki fiyat da gerçek değilmiş.
0: Tabii.
1: Şimdi tehlike burada. Niye? Çünkü daha önce tarladan 5 liraya aldığı zaman niye 25 liraya satıyorsun diyebilirsin. Yani bu aracılar niye bu kadar fark? Şimdi görüyoruz ki tarladan aldığı fiyatı
0: değiştiriyor.
1: 20 liraya aldım diyor. Dolayısıyla 25 liraya satıyorum.
0: Şimdi mandalina da var. Çok özür dilerim. 12 liralık mandalinayı mesela 31 lira 48 kuruş göstermiş alış fiyatını. 31 lira 65 kuruştan da satıyor. Sadece 17 kuruş kar ediyor.
1: Sıfır kar değil mi? Sıfıra yakın bir kar. Şimdi başka bir durumla karşı karşıyayız. O zaman burada herkese görev düşüyor. Başta üreticilerimize görev düşüyor. Mesela üreticiler efendim bizden çok ucuza alıyorlar. Çok pahalıya satıyorlar şeklinde haklı eleştirileri var. O zaman bu şeye razı olan üreticileri de yani işte yüksek fiyattan almış gibi gösterip aslında düşük fiyatta mal alan kim varsa, mal veren kim varsa bunlara da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii başka bir yöntem geliştirmişler. Ölmüş bir çiftçi eliyle bak almış gibi gösteriyorlar. Makbuzu kesiyorlar. Kimden aldım? Ahmetoğlu Mehmet'ten. Kaç liraya aldın? 20 liraya aldım. Ahmetoğlu Mehmet nerede? Öldü. Şimdi burada da başka bir akıl var. Bu da tek başına daha fazla para kazanma saygıyla yapılan bir davranış olarak değerlendirmemek lazım. Bir art niyet var, bir kasıt var, bir manipülasyon var. Şimdi efendim bu şekilde yapan işte 41 şirket varmış. Ama bu 41 şirket yekünde piyasayı zehirliyor. Yani siz böyle yapmasanız bile, yani 42. şirket böyle yapmasa bile o sizin sattığınız fiyatın altında satması mümkün değil. Yani bir piyasa oluşturuyorsunuz. Yani işte emlakçılar

0: Hanım sakın evini şu kadar fiyatın altında kiraya verme diyerek 5 tane ev sahibini ikna ederse 6. ev sahibini ikna etmesine gerek
1: gerek
0: yok.
1: kalmıyor zincirlere
0: Piyasa
1: tabii.
0: piyasayı o şekilde oluşturuyorsun. Dolayısıyla

0: İşte sonbahara doğru, yani yazın etkisinin kaybolacağı ve yavaş yavaş gıda fiyatının, sebze meyvenin fiyatının yavaş yavaş artacağı aylara doğru gidiyoruz. Yani
1: Gidiyoruz.
0: tamam, Eylül'de de peki.
1: Ama yazın ucuzlamasını da yaşamadık yani.
0: Evet, bunu da yaşamadık ayrıca. Dolayısıyla
2: Bolluğa
0: hani
2: rağmen.
0: o bolluğa rağmen,
2: Bolluğa
0: bu bakımdan hani Eylül ayının ortasındayız, ilk yarısını geride bıraktık. Ekim'de fiyatlar artınca, ya zaten işte kış yaklaştı deyip fiyat artışına rıza göstereceğimiz aylara doğru gidiyoruz. Bu bakımdan
3: Önemli zamanlamada.
0: bu zamanlama açısından da baktığımız zaman önemli. Eğer bu operasyonların neticesinde bu fiyatları yukarı çeken bu oluşum, bu organizasyonun önüne geçilirse, belki son 10 yıl, son 20 yıldır Ekim'de, Kasım'da çok daha az gıda enflasyonunun olduğu günlere doğru da gidebiliriz. Eğer bu operasyon netice verir ve gıda enflasyonunu tetikleyen asıl halcilerin veya istismarcılarının önüne geçilirse,
3: Geçebilirsin.
0: belki Ekim-Kasım'da çok daha farklı bir gıda enflasyonuyla karşılaşabiliriz.
3: Mehmet Bey, 3 gün 3 büyük operasyon. Siz ne dersiniz?
2: Gerçekten de öyle. Şimdi sondan başlayayım. Yani geçen sene bir kuraklık vardı. Bir de don oldu
3: Don
2: Nisan
3: yaşadık.
2: ayında. Özellikle meyve kısmında ciddi bir kayıp söz konusu olmuştu geçen sene. Hani bu anlaşılabilir bir gerekçe. İşte kiraz rekoltesi çok düşmüştü.
3: Düştü tabii.
2: 800 lira, 1000 liraya falan. Yani bu sene kiraz yemeyeceğiz dedik geçen sene. Değil mi? Haberler öyle çıkmıştı. Bu sene tam tersi ama yani çok normal sezondan da farklı olarak hem güzel yağışlar aldık çok şükür. Kuraklık tehdidini yaşamadık. Barajlar doldu. Meyve sebze boldu. Don da olmadı. Dolayısıyla beklenti neydi? Bu sene bu yaz işte gıda fiyatları düşer, meyve sebze fiyatları düşer. Ve bunun enflasyonu da bir pozitif düşmesi yönünde bir katkı olur. Şimdi bu böyle bir kenarda dursun. İkincisi, Hüseyin'in de işaret ettiği gibi bu bir hal yasası meselesi ya da bu hallerde dönen dolaplar meselesi. Uzun 10 yıllardır yani habercilerin de gündemine gelir gider. Bu işte tarladaki 3 liralık ürün pazarda niye 30 lira oluyor? Hani orada kalem kalem bazı şeyleri hesap edersin ama yine de boşlukta bir takım şeyler kalıyor. Orada işte bilmediğimiz sebeplerle şimdiye kadar güçlü bir cevap verilemedi bu konudaki istismarlara. Ben o bakımdan çok önemsiyorum bugün yani başlatılan bu operasyonu. Çok önemsiyorum. Şimdi bunlar tabii serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu bir ekonomi modeli biz yürütüyoruz. Ama serbest piyasa demek kuralsız piyasa
3: Anlamına da
2: anlamına
3: gelmiyor.
2: gelmez. Yani kartelleşmenin çok açık cezaları vardır. Kartelleşme ne demek? Aynı işi yapan birden fazla grubun işte 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse aralarında anlaşarak piyasayı belirlemeleri, fiyatları
1: Tekel
2: ortaklaşa
1: oluşturmaları.
2: belirlemeleri, tabii yani tekel oluşturmaları, örgütlü tekel oluşturmaları, kartel birden fazla aynı işi yapan firmalar bir araya gelip anlaşarak bu çalışmalara yapıyorlarsa, fiyatları belirliyorlarsa bunun adı da kartel oluyor. Şimdi dolayısıyla bu suçtur yani ceza kanununda yeri de olan suçlardır bunlar. Ve dolayısıyla yani bu şimdiye kadar niye bu böyle olmuyor? Yani tarlada 3 lira olan bir ürün 30 liraya geliyorsa buna niye müdahale edilmiyor sorusu uzun yıllardır gündemde olan bir
3: Soruluyor tabii.
2: soruydu. İlk defa böyle bir yöntemle üzerine gidildiğini biz görüyoruz. İşte evrakta sahtecilik gibi bir takım suçlamalar da burada eş zamanlı olarak söz konusu. İşte gözaltılar var. Yürütecek olan soruşturma ile birlikte yeni bir takım bilgiler de ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla yani tarımda güçlü bir ülke. Türkiye Avrupa birincisi, dünyada yine ilk beşte yer alan bir ülke. Tarım ihracatı güçlü bir ülke. Tarımsal hasılası güçlü bir ülke.

0: Bütün bunlar ortadayken, yani bu anlamda ürün bolluğu olan bir ülke. Bütün bunlar ortadayken bu kadar fahiş fiyat artışlarının, fiyatların olması sadece enflasyonla açıklanamaz. Şimdi bu kısmı bu. Diğer operasyon, dün yürütülen operasyonlarla alakalı olarak bu LGBT yapılanmalarına dönük bu ailem neydi? Ailem
1: Ailem
0: güvenli,
1: güvende,
0: ailem
1: sokaklar
0: güvenli
1: güvende.
0: operasyonları. Orada da epeyce bir gözaltı kararı var. 2500'e yakın, değil mi?
1: Tabii iki
0: Yeni
1: operasyonda.
0: nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında da tekrar orada bir operasyon yapıldı. Şimdi burada tabii bu rastgele bir asayiş olayı olarak da buna bakılamaz. Bunun arkasında bir ideoloji var, uluslararası bir akıl var. Ben mesela Türkiye'nin bu Eurovision yarışmalarına katılırdı biliyorsunuz eskiden. Daha sonra bir yerden sonra katılmamaya başladı Türkiye. Oradaki bir tane gerekçeyi şimdi hatırladım. Bir ülke Avusturya galiba o zaman işte birinci olan bir ülkenin şarkıcısı tam da bu cinsiyetsiz
1: Evet.
0: dünya projesine uygun bir şekilde yarı erkek yarı kadın haliyle çıktı orada. İşte birinci yapıldı Eurovision yarışmalarında. Bunun ben de yani çok açık bir şekilde uluslararası bir proje olduğuna inanıyorum. Bunun arkasında bir Siyonist akıl olduğunu ben düşünüyorum. Dünya nüfusunu bilinçli bir şekilde azaltmayı amaçlayan ve bunun yolunun da aileye savaş açmaktan geçtiğini düşünen uluslararası bir akıl olduğunu düşünüyorum. Ve bu uluslararası akılın Türkiye'ye de bu anlamda nüfuz etmeye çalıştığını, şimdi burada da işte bu operasyon yapılan yapıların bir kısmına yurt dışından ciddi
1: Fonlanıyor.
0: miktarda destek verildiği, maddi destek verildiği, fonlandığı ortaya çıkmış durumda. Sadece bizde değil birçok yani Trump bile mesela bu konuda yeri geliyor savaş açtığını belli eden
1: Söylüyor tabii.
0: açıklamalar
2: Rusya
0: yapıyor.
2: en sert
0: Putin
2: mücadeleyi
0: aynı şey.
2: verdi.
0: Evet, Rusya'da mesela ben geçen sene gittiğimde şunu öğrenmiştim. 2010 yılında Putin bir takım düzenlemeler yapılıyor ve ana hedef hem alkol kullanımını azaltmak hem de aileyi korumak, aileyi
2: Evet,
0: güçlendirmek
2: doğum oranını
0: amacıyla
2: yükseltmek.
0: ve 2010'da başlattığı o proje ciddi anlamda pozitif katkıda bulunmuş Rusya'ya, Rusya'nın sosyolojisine. Bir ara hatta bizde işte saat 22'den sonra bu gezi olaylarına da bahane edilmişti. Gece 22'den sonra alkol kullanımının
1: Evet.
0: yasaklanması ile ilgili bir düzenleme vardı. O modelin Rusya'dan alındığını biz o dönemde konuşmuştuk, tartışmıştık. Yani Rusya'da da belli bir saatten sonra içki
1: Satış
0: satışının
1: yasaklanıyor.
0: yasaklandığı, Rusya gibi şey yani bir su gibi tüketildiği alkolün
2: Evet,
0: bir ülkeden
1: ülke.
0: biz bahsediyoruz. Şimdi burada yani sadece bizde değil, başka yerlerde de bu gidişattaki tehlikeyi görüp buna göre toplumları ayakta tutmak, aileleri güçlendirmek, bu cinsiyetsiz dünya projesinin tehlikesini fark edip kendi ülkesini, kendi toplumunu koruma, himaye altına alan politikalar görüyoruz. Rusya işte bu örneklerden bir tanesi. Bir ara Macaristan'da Orban vardı. Açıktan savaş açmıştı mesela. Yine aynı şekilde bu ideolojiye, bu cinsiyetsizleştirme projesine karşı. Bir de tabii yani şöyle bir şey de oldu yıllarca bu yani gençlerin erken yaştan, ergenlik çağından itibaren böyle bir tercihe yönlendirerek sanki bir özgürlük alanını kullanıyorlarmış gibi bir takdim de oldu, bir sunum da oldu burada. Ve buna karşı bir duruş sergileyenler de gerici, irticacı
1: Evet.
0: gibi bir etiketlenmeye muhatap kılındı. Bu da hala var mesela, bu da hala söz konusu. Trump böyle bir şey yani aileyle ilgili bir şey dediği zaman veya işte şeyle alakalı LGBT yapılanmasıyla alakalı aleyhte bir şey söylediği zaman hemen böyle bir hücum, çok güçlü bir lobi de var, böyle uluslararası
1: Var.
0: bir lobi de var bu anlamda. Şimdi dolayısıyla ben hani bu anlamda bu yapılan operasyonu aileyi koruma, siz de hatırlattınız. Yani 2025-2026 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Zaten biz nüfus konusunda başka başka gerekçelerin de ortaya çıkmasıyla problemler yaşıyoruz. Ciddi problemler yaşıyoruz. Yani şimdi bakın 2014'te tek kişilik evde kalanların oranı toplam nüfusta %2 iken 2014'te 12 sene sonra bu %20'ye yükselmiş. Yani zaten bu türden böyle kötü niyetli ideolojilerin dayatması, yönlendirmesi, manipülasyonu dışında bir de başka yapısal problemler ortaya çıkmış durumda. Yani aile değerlerinin çözülmesi anlamında. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman daha da tetikliyor bu negatif ortamı. Bu yönüyle ben bu mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yürütülen operasyonlar da bu anlamda önemli buluyorum. Son olarak tabii bu yeni nesil suç örgütleri meselesi de önemli. Konuda yine hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ciddi bir odaklanma içinde hareket ettiklerini biliyorum. Yani bu dönemde görev yürüttükleri dönem içerisinde en fazla odaklandıkları hususlardan biri bu. Yeni nesil çeteler. Yani yeni tür suçlar ortaya çıkıyor. Yeni suç tanımları ortaya çıkıyor. Bu da işte özellikle internet ortamında, sosyal medya ortamında karşımıza çıkan suç türleri. Bunun böyle üstüne gidilmesi dışında bir çare yok. Ancak bu şekilde önüne geçilebilir. Ve üst üste bu operasyonlar bu şekilde başlatılmasında ben gerçekten çok önemli buluyorum, kıymetli buluyorum.
2: İsmail Bey. Evet. Şimdi iki bölüm var. Birisi gıda, tabii biri gıda ile ilgili spekülasyonlar. Maalesef şimdi Türkiye'de planlı tarım yapmak hep konuşulur ama bunun ne kadarı yapılabildi şu anda hala ciddi olarak tartışma konusu. Şimdi Türkiye'de temel gıda maddeleri üzerinden gittiğimiz zaman buğday, arpa mesela bu sene her ikisi de rekor bir artışla oldu sonuçlandı. Yani hele arpada %28 oranında bir artış söz konusu. Şimdi soğan, patates her zaman, hiçbir zaman vazgeçilmeyecek olan iki tane temel gıda maddesi. Her sofrada olması gereken, onsuz olmayan şeyler. Bunlarda bile planlamanın etkili şekilde hayata geçirilemediğini görüyoruz. Çünkü soğan, patates fiyatları eğer söz konusu oluyorsa, daha doğrusu tartışma konusu oluyorsa, orada bir sıkıntı var demektir. Yani her sene Türkiye'nin nüfusu belli. Her sene ekilen, biçilen, dikilen, daha doğrusu patates, soğan miktarı belli. Yani 3 aşağı 5 yukarı %5 artı eksi bir sapmayla bunun planlaması yapılabilir. Nerede ekilecek, nerede ekilmeyecek, çiftçi bilgilendirilip ona göre hangi bölgede eğer başka bir ürüne geçilecekse vaktinde uyarı yapıp çiftçiyi de ona göre yönlendirmek lazım. Şimdi bunlar hal yasasının çıkarılması kadar önemli bir mesele. Yani tarımda planlı üretim. Yani bunun başlandığını, devam ettiğini biliyoruz ama hala beklenen seviyeye gelmiş değil. Şimdi her sene normal şartlarda yaz aylarında sebze meyve fiyatlarının ucuzlanması dolayısıyla bazen ters enflasyon, yani eksi enflasyon oluyordu. Şimdi bu sene o şeyi göremedik. Üstelik bu spekülasyonlar piyasayı fena halde sallıyor. Şimdi yakalanan, tespit edilen bir ceza alıyor ama o cezayı da tekrar vatandaşın sırtına yükleyecek şekilde fiyatlara giydiriyor. Şimdi bunların hakikaten çözülmesi lazım. Yani sofra ve tencere meselesi sosyolojik olarak siyaseti en temel şekilde etkileyen bir konudur. Bunun halledilmesi lazım. Yolsuzluklar, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşte ölüler ardına makbuz kesilmesi tam bir insafsızlık, tam bir vicdansızlık. Geçen senenin ürününü satmayıp depolarda, işte Nevşehir'deki, şuradaki, buradaki efendim depolarda, mağaralarda mesela limonu stoklayıp bir sene sonra piyasaya çıkabilen. Bu sene

0: Söylenenlere göre şu anda piyasaya sürülen limon bu senenin ürünü değil, geçen senenin ürünü. Şimdi oradaki fiyat işte 5 liradan başlıyor, markette 80 liraya kadar çıkabiliyor. Bu korkunç bir şey. Yani Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisi budur. Ekonomi ekonomi diyor. Ekonomi ilk önce sofradan, tencerenin kaynamasından geçer. Bir yerlere teferruat onun yanında. Bu manada bir taraftan suistimal edenlere çok acımasız şekilde müeyyide uygulamak, onları yaptıklarına pişman etmek. Bir diğeri de yani böyle bir şeye tevessül edilmemesi için önceden tedbir almak, planlı üretim bunun en etkili yolu olacak mücadele için. Diğer taraftan bu aileye yönelik tehdit, topluma sadece aile değil, toplumun bütününe yönelik bu cinsiyet tehdidi hakikaten aslında bütün dünyanın başına bela olan bir şey. Ama bizim kendi ülkemizi başta düşünmemiz lazım. Mesela doğum oranı 2,2'den 1,45'e düşmüş durumda. Yani alarm zilleri çoktan çalıyor.
1: Çoğaldı.
0: Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca bu memlekette en az 3 çocuk diye nikah merasimlerinde nasihatlerde bulundu, çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar haklı olduğu gelinen
1: Çıkıyor.
0: bu noktada kendiliğinden ortaya çıkmış vaziyette. Yani 3 çocuk da aslında bu saatten sonra tam kurtarmıyor. 4 çocuk olursa nüfus dengesi makul zaman içerisinde yerine oturabilir. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus artışı uzun yıllar eksi trenddeydi. Teşviklerle şu anda çevirmeye çalışıyorlar. Bu bir anda dönüşebilecek, değişebilecek bir konu değil. Zamana ihtiyaç var. Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 91'de Rusya'nın nüfusu 160 milyon civarındaydı. Şu anda 145 milyona düşmüş vaziyette. Rusya'nın en büyük problemi
1: Nüfus.
0: nüfus meselesi. Yani koca bir ülke 17 milyon kilometre kare. Eğer bir 50 milyon daha nüfusu olsaydı Rusya'nın bugün hali başka olurdu. Bu bütün Avrupa ülkeleri buna benzer bir problem içerisinde. Ama biz onları gözetip konuşurken farkına varmadan maalesef kendimiz içeriden kayba uğramışız ve bunun telafisi o kadar kolay olmayacak. 2026-2035 arası aile 10 yılı ilan edilmesi son derece doğru bir karar. Ama sadece bunları ilan etmek değil, bunun gereğini de sonuna kadar yerine getirmek önemli. Bu manada aile fertlerinin bilinçlendirilmesi, vatandaşın hem bilinçlendirilmesi hem desteklenmesi hem de bu LGBT gibi sapkın kuruluşların önüne geçilmesi çok önemli. LGBT birinci bölümde de ifade etmiştim. Türkiye'nin yüz yüze karşı karşıya bulunduğu en büyük tehditlerden biri, en büyük tehlikelerden biri. Şimdi bir operasyon yapılıyor LGBT yönelik. Bu fonlama neyin nesidir? Kimin hesabına yapılıyor? Hangi maksatta yapılıyor? Onu sorguladığı için, ona müdahale ettiği için her taraftan Türkiye'ye tepki yağıyor.
1: Avrupa Birliği
0: Avrupa Birliği
1: raportöründen
0: işi gücü bırakmış, Türkiye'yi kınamaya kalkışıyor. Onlar ne derse desin, ne kadar bağırırsa bağırsın, Türkiye'nin doğru bildiği yoldan şaşmadan yürümesi, devam etmesi lazım. Aksi halde hakikaten bir noktadan sonra telafisi imkansız sonuçlar ortaya gelir. Ve bir daha da onun düzeltilmesi mümkün olmayacağı için ülke çok büyük dertlere girer. Yani nüfus meselesi tersinden gıda meselesi kadar önemli. Bununla ilgili tabii hem mevzuatta mesela LGBT ile mücadele için mevzuat boşlukları, özellikle siber alemdeki saldırılar, onlara karşı teknolojik tedbirler, yazılımlar, bir taraftan da müeyyidelerin etkili şekilde uygulanması. Şimdi Türkiye'de yayın yapıp efendim 5 kuruş vergi vermeyen ama milyarlarca dolarlık kazanç sağlayan şirketler var, uluslararası şirketler. Şimdi bunlarla mücadele kolay değil ama bunu gene yapacak olan devlettir, başkası değil. Yani ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi, ne kadar sıkı

0: duruş gösterilirse o kadar isabetli. Aksi halde dediğim gibi yani bunun telafisi imkansız neticeleri olur. Ondan sonra ah vah etmek bir şey geri getirmez. Şu anda hakikaten çok kısa zamanda böyle Leviathan gibi büyümüş bir ahtapot canavarın şeyi tasallutu söz konusu. LGBT meselesini böyle değerlendirmek lazım. İçeride ve dışarıda bu cereyanın sesi çok gür çıkıyor maalesef. Ama ne kadar bağırırlarsa bağırsın Türkiye'nin doğru bildiği yoldan geri dönmemesi lazım. Devam etmesi lazım.
1: Peki şimdi biraz iç meseleleri böyle konuştuk, aslında daha önemli konular da var ama biraz Türkiye'yi yani dışarıda da bizi ilgilendiren önemli konular var, onlara da değinelim. Mesela hafta sonu işte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Suriye'deydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine gideceğini açıkladı. Bilediğimiz var, hazırsa arkadaşlardan ben onu rica edeyim. Mevkidaşıyla
2: Ukun'da Acit'ten başlayalım.
1: Tabii evet, doğru söylüyorsunuz. Ben siz gittiniz mi diye soracaktım ama öyle dediğinize göre
2: evet,
1: Sayın Mehmet Acet de Suriye'deydi. Şimdi ne dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan? Şöyle bir özet yapacağız. Detayları tabii Mehmet Acet bizlere aktaracaktır. Yeni Suriye bölgeye istikrar ve barış getirdi. Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek. YPG-SDG'nin fesli önemli bir adım. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Yatırımcıların da büyük bir talebi var diyor. Tabii YPG-SDG'nin fesi önemli ama bundan sonraki hani adımları da görmek istiyoruz diyor Bakan Fidan. Peki sırasını size verdi.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Rıkoğlu. Siz de bu ziyaretteydiniz.
3: Evet, bekleyebilirdim gerçi. Yani sıra
2: biz aydınlanalım.
3: Estağfurullah, teşekkür ediyorum.
1: Tabii şimdi, siz soru da, ben sizi öyle gördüm zaten bu arada. Ekranda siz Bakan Bey'e de bir soru yönelttiniz.
3: Evet, evet. Şimdi şöyle, yani pazar günü gittik. Dün akşam biz gazeteciler, Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara
1: temsilcisi
3: ve Fazlı Şahan, Yeni Şafak, Ankara Haber Müdürü. Üç değerli arkadaşımız, iki değerli arkadaşımız, bir de bendeniz. Biz pazar günü gittik Sayın Bakan'ın uçağıyla, dün tarifeli uçakla döndük dün akşam. Tabii bu gezinin birkaç yönden önemli yönleri var. Birincisi, ilk defa yani bu 8 Aralık 2024'ten sonra Türkiye'den Şam'a yapılan ziyaretlerde bir gün kalındı. Daha önce
1: günübirlik
3: bir şekilde gidilip geri dönülmüştü. Bir de bu arada birkaç bakan, İçişleri Bakanı, Aile Sosyal Politikalar Bakanı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye'ye gittiler, geldiler. Burada bir gün kaldı, yani pazar akşamını Şam'da geçirdi Sayın Fidan. Bu tabii ülkenin normalleşmesini sembolize eden bir davranış da aynı zamanda. Şimdi tabii 14 yıl boyunca büyük bir yıkım yaşamış, büyük bir iç savaş yaşamış. 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. 10 milyondan fazla insanın evini, barkını terk ettiği bir ortamda. İşte yaklaşık olarak 2 yıla doğru gidiyoruz. 21 ay oldu. 3 ay sonra bunun 2 yılı geride kalmış olacak. Bir defa artık şimdi buradan herhangi bir kimse İstanbul'dan niyet edip ben şöyle gideyim de Şam'a kadar bir Suriye gezip geleyim dese bunu yapabilir. Yapılıyor da zaten. Nitekim görece bir güvenlik ortamı oluşmuş durumda. Ama bu geziye damga vuran, bu basın toplantısına da Dışişleri Bakanı Şeybani ile yaptığı Sayın Fidan'ın en önemli tehdit konusu İsrail konusu. Yani bu güçlü vurgular vardı her iki bakanın açıklamalarında da. Şu anda Suriye'nin geleceğini tehdit eden, bugününü ve geleceğini tehdit eden tek unsur İsrail tehdidi. Biz orada 2 saat boyunca Şara ile baş başa görüşme yaptı Sayın Fidan. O sırada biz Kasyon Dağı'na çıktık. İşte sağımıza doğru baktığımızda orada Cebeli Şeyh dedikleri, İsrail'in Hermon dediği bir dağ var o bölgede. İşte devamında da Golan Tepeleri var, yani işgal altında. Şimdi bu devrimden sonra İsrail geldi, o dağı da işgal etti ve yani kuş bakışı Şam üzerinde bir tarassut ve bir tehdit, bir korkutma yani gözümüz üzerinizde ve her an size karşı orada bir saldırıya başlayabilir.

0: Tabii,
1: mesaj galiba, değil mi? Orada mesaj veren bir...
0: Netanyahu da gitti. Netanyahu bir hafta 10 gün önce gitti. Orada biraz da tabii bu seçim kampanyasına da malzeme yapıyor. Bir taraftan bu tehditler devam ediyor. Yani Suriye üzerinde güneydeki işgali genişletmek istiyor bir taraftan. Bir taraftan Suriye'nin güçlenmesini istemiyor. Zaten İsrail'in temel politikası dün yine Sayın Fidan'ın basın toplantısına işaret etti. Bir taraftan bağımsız bir Filistin devletinin oluşmaması için her şeyi yapıyor. Bir taraftan da etrafındaki Arap ülkelerinin zayıf kalmasını temel bir politika olarak benimsemiş bir ülke İsrail. Şu anda da yani barış, huzur içerisinde bir geleceğe yürüme umudunu baltalayabilecek bir aktör olarak İsrail tehdidi karşımızda duruyor ve bunun iki tarafta bunu teyit eden cümleler kurdu. Ben o dünkü, evvelsi günkü basın toplantısında şunu sordum. Bu 18 Ağustos'ta bir Ebu Zuhur hava üssüne bir saldırı olmuştu biliyorsunuz. Evet. Bizim Türkiye sınırına yakın bir bölgede. Bu saldırı Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiler diye bir soru sordum. Orada tabii Şeybani güzel cümleler kurdu. Yani bizim hafızamızda Türkiye'nin bize verdiği destek çok güçlü bir yer tuttu. Silinmeyecek bir yer tuttu şeklinde bir açıklaması var. Ve böyle bir saldırı nedeniyle de Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hiçbir şekilde bundan etkilenmeyeceğini, aynı kararlılıkla devam edeceğini beyan etti. Sayın Fidan'ın da yine benzeri yönde Suriye'ye Türkiye'nin vereceği desteğin devam edeceğini belirten açıklamaları burada söz konusu oldu. Benim hani gözlem olarak biraz sahadan aktarabileceğim bazı hususlar da var. Bir defa yani bir şu anda işte ambargoların kalktığı, yaptırımların kalktığı, en son Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezar yasalarını kaldırdı. Onlarca yıldır devam eden, sadece iç savaş döneminde değil, çok önceden
2: terörü destekleyen ülke,
0: aynı zamanda terörü destekleyen ülkeler kategorisinden çıkarması muazzam bir fırsat alanı açmış durumda. Zaten bu dış yatırım almazsa olmaz deniyor. Şimdi bunun önü açılmış durumda Suriye açısından. Peyderpey yani hep böyle üzerine koya koya iyileşerek yoluna devam etmekte olan bir ülke. İşte o savaşta çok ciddi bir yıkım, o Şam'ın Rif Şam dedikleri bölgesinde korkunç bir yıkım vardı tabii. Çok korkunç katliamlar yapıldı aynı zamanda. Bir işte o savaş döneminin yaralarını sarma anlamında işte enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan
1: sürüyor.
0: Biz Emevi Meydanı'na gittik. O Emevi Meydanı'ndan Kasyun Dağı'na çıkarken hemen sağ tarafta İsrail'in bombaladığı Savunma Bakanlığı binasını gördük. O da öylece duruyor. Onun da artık kullanılmadığını, kullanılmayacağını ve enkazının kaldırılacağını orada öğrendik. İnsanlar fakat şunu bir gözlem olarak ben insanların gözüne baktım, bakmaya çalıştım. Olabildiğince arabada giderken indiğimiz yerde Emevi Meydanı'nda yanımıza gelenler falan. Ya bir defa şunu teyit edeyim, yani Türkiye'den gittiğimizin anlaşıldığı her yerde büyük bir teveccüh, büyük bir insanların, Türkçe bilenlerin, Türkçe bilmeyenlerin Arapça gözleri ışıldayarak böyle mukabelede bulunduğunu ifade edeyim. Bu muazzam bir fırsat penceresi vereceğim rakam, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceğine dönük sunacağı perspektif anlamında şu anda mevcut hükümette görev alanların %60'a yakını daha önce Türkiye'de bulunmuş, yani bu savaş sırasında Türkiye'ye sığınmış ve Türkiye'de bulunmuş insanlardan oluşuyor. Bu muazzam bir fırsat penceresi. Hani dediler ki şu ana kadarki bu iyileşmelerin muharrik gücü dediler. Muharrik gücü,
3: lokomotif gücü.
0: Bu tabiri kullandıkları için ben de aktardım. Türkiye'den, yani savaş sırasında Türkiye'ye gidip geri dönenler, ticareti canlandıranlar olduğunu
3: bunların
0: söylediler.
3: Önemli bir kısmı Türkiye'de tahsil gördü. Dışişleri Bakanı mesela Türkiye'de.
0: Şeybani tabii. Evet. Yüksek lisans yaptı. Evet. Artı ticareti bilen pek çok Suriyeli sığınmacı vardı. Yani
3: Suriye halkı zaten tüccar bir halktır.
0: Tabii. Halep'ten özellikle. Evet. Halep bir ticaret şehridir. Tarih boyunca öyle bilinmiştir. Yani o lokomotif güç, o muharrik güç şu anda bu iyileşmede büyük ölçüde Türkiye'den geri dönenlerin oluşturduğu muharrik güç.

0: Bir de şu gözlemi ben böyle ince bir nokta ama hani gözlerine bakarak insanların izlenim edinmeye çalıştım diyorum ya. Bir böyle savaş görmüş ve savaşın getirdiği yıkımın verdiği bir bedbinlik yerine canlı yaşama sevincini diri tutan insanlar gördüm. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Ben bugün bir izlenim yazısı da yazdım. Bu ifadeyi orada da kullandım. Yani böyle çok ağır değil mi? Yani 1 milyon kişi
1: Tabii.
0: ölmüş, 10 milyon kişi ve savaş bitiyor. Pek çok zorluklar var. Yani kolay bir şey değil. Daha kredi kartını kullanmaya yeni başladılar. Daha yani elektrikler mesela 1 saatken günde, şimdi 12 saate kadar çıkmış Şam'da. Güneş panelleri var. O tabii ciddi anlamda enerji ihtiyacını karşılamış. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar büyük yıkımın üstüne, bu kadar büyük kıyım ve kayıpların üstüne bir şey beklenebilirdi. Yani gözlerini çaresizlik ve bedbinlik hali silmiş insanlar
1: Umutlu
0: görmeyi
1: olur herkes.
0: bekleyebilirdik mesela. Ama bunun yerine ben işte gittik Emevi Camii'ne gittik mesela o zaman Hakan Fidan dün gittik. Ve orada yani hızlıca böyle 300-500 kişi toplandı. Bakan Bey'in oradaki gelişini ve gidişini uğurlayıp el sallamak için o ana şahit olmak için işte fotoğraf çekenler falan. Yani bir insanlardaki o yaşama sevincinin ben çok diri olduğunu gördüm. Bu aynı zamanda o savaşın ürettiği yıkıma karşı gösterilen direncin bir
1: Yansıması.
0: yansımasıdır bu. Neyse o kadar büyük acıların üstüne bu kadar böyle dirençli vakur bir şekilde durmak kolay bir şey değil. Bu da yani orada bize mihmandarlık eden çok değerli isimler de vardı bizim büyükelçiliğimizde. Mesela ismini zikredeyim. Mehmet İhsan Özdemir orada iletişim müşaviri. Çok hakim Suriye dosyasına ve Suriye halkının nabzını da bize çok iyi aktardı. Ve o da bunu söyledi. Yani insanların yani savaşa karşı, savaşın ortaya koyduğu o kötülüğe karşı hayatın normal haliyle, normal akışıyla yaşayarak bir direnç sergilediklerini bize anlattı. Bunlar da ben önemli buluyorum ama tabii şunu unutmayalım. Yani şu anda muazzam bir fırsat penceresi var. Bu işte yaptırımlardan kurtulması, terör listelerinden çıkması ciddi anlamda bir dış yatırım fırsatı sunuyor. Bu böyle böyle olacak. Kaynaklar gelecek, kaynaklar artacak. Ve o şekilde bu yaralar sarılacak,
1: Sarılacak
0: kendine
1: tabii.
0: gelecek. Ama bunu istemeyen işte, bunu istemeyen bir İsrail var. Şu haline bile yani
1: Tahammülleri
0: tahammül
1: yok.
0: edemeyen, yani şu haline bile kabullenmeyen, Birleşik Suriye fikrini zaten kökten reddeden ve mümkün olduğunca 5 parçaya bölünmüş Suriye fikrini orada görmek isteyen bir İsrail tehdidi var. İsrail yani kötü tarafı İsrail şu anda tabii bu zayıflığına yararlanmak istiyor bir yönüyle de Suriye'nin. Ben yani bu ziyarette bir tehdit algısı olarak her iki tarafın da hem Türkiye hem de Suriye tarafının bu İsrail tehdidi üzerine odaklandığını yapılan bu açıklamalarda çok net bir şekilde gördüm. O 2 saatlik baş başa görüşmeydi Sayın Fidan'ın Ahmet Şara'yla yaptığı görüşme. Orada da yani hani çok hassas konuların konuşulduğunu biliyoruz. Ama bu tehdidin, bu İsrail tehdidinin ele alındığını da ben ifade edebilirim.
1: Tabii İsrail tehdidi çok ciddi yani burada Suriye üzerinde ama orada da biraz Türkiye de herhalde anladığım kadarıyla İsrail'i biraz dizginliyor diyebilir miyiz acaba? Yani Türkiye'nin burada Suriye ile ilişkilerinin iyi olması.
2: Tabii İsrail sadece Suriye değil. Bütün bölge, bütün dünya tehdit. Birincisi bu. Suriye'nin şanssızlığı bir, İsrail'le komşu olması, iki, işte yaşadığı bir
1: Savaş sürecinde.
2: iç savaş dolayısıyla ve yıllarca Suriye'nin işte farklı etnik, mezhebi, dini gruplara bölünme çabaları ve bu çabaların ne yazık ki çok ciddi bir karşılığı oluştu. Bu açıdan baktığımız zaman Suriye çok kritik bir aşamada ve tabii ki İsrail'in işte

Yayılmacı politikaları açısından da İsrail'e sınır olunca işte bazı topraklarınız işgal ediliyor. Ya savaşacaksınız, karşı koyacaksınız işgale karşı. Ya da işte durumu diplomatik olarak çok başarılı bir şekilde yönetmeniz gerekir. Suriye açısından baktığımız zaman şu anda bir güç kullanarak işgal altındaki topraklarını kurtarması mümkün değil. Diplomatik açıdan baktığımız zaman da zaten kendi iç bütünlüğünü sağlamaya çalışan bir devlet ve henüz yeni yeni dünya ülkeleri tarafından tanınan veya işte bir takım yaptırımlardan kurtulmaya çalışan bir ülke olmasa bile, yani masada da sahada da eli zayıf bir Suriye'den bahsediyoruz. Ama Suriye'nin en büyük şansı nedir? Tabii ki Türkiye ile komşu olması. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için gösterdiği çabaya son işte 2011'den 2024'e kadar iç savaşa rağmen gösterdiği çabaya baktığımız zaman Türkiye Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, toprak bütünlüğünü koruması, devlet otoritesinin oluşması için çok büyük bir desteği var. Ve bu destek her anlamda sürüyor. Özellikle insan kaynağı açısından baktığımız zaman, demin Mehmet Acet'in söylediği gibi, yani Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'de yetişmiş, ticareti öğrenmiş, siyaseti öğrenmiş, işte bir takım meslek bilgileri edinmiş insanların şu anda Suriye'de yönetimde aktif olarak yer alması şüphesiz çok kıymetli. Yani Türkiye'nin devlet deneyimi, devlet yönetme kabiliyetinden istifade eden, öğrenen bir Suriyelinin Suriye'de devlet kademesinde yer alması çok önemli. Ama bütün bunlar beraberinde aynı zamanda İsrail'in tehdidini de körükleyebilir. Çünkü İsrail'in temel amacı nedir? İsmail abi daha önce defalarca söyledi, işte o dediğinin planına göre komşu ülkelerin tamamının kaos, kargaşa, bölünmüşlük içerisinde olması gerekiyor. Türkiye Suriye'de bu bütünlüğü sağladıkça İsrail'in bu tezi gerileyecek. İşgal planı askıya alınacak ve Suriye'de devlet bütünlüğünün sağlanması, özellikle işte halkların farklı etnik unsurlara mensup, halkların farklı dini inançları olan, farklı mezhepleri olan böyle bir toplumda bir milli birlik sağlanması, bir milli kimliğin oluşması, İsrail'in uzun vadedeki bölgedeki bütün planlarını şüphesiz olumsuz etkileyecek. Bu açıdan Suriye'de toparlanma oldukça İsrail'in de endişesi, yani endişesinden kasıt haklı bir endişe değil, yayılmacı kimliğinin veya yayılma arzusunun daha zorlaşacağı bir ortam doğacağı için İsrail tabii ki işte hazır Suriye bu kadar zayıfken buradaki işte Dürzileri, Kürtleri olmadığı Nusayrileri vesaire işte bir takım grupları silahlandırma, çatıştırma. Şu an İsrail'in elindeki tek koz kaldı aslında. Yani Nusayrilerden de işte Kürtlerden de istediği desteği alamadı. Dürzilerden de istediği desteği alamadı. Ama oradaki işte bir terör yapılanması var. Bir narko çete var. O çeteye hala yatırım yaparak Suriye'nin işlerinde müdahale etme veya Suriye'de işgalini geliştirmek gibi, genişletmek gibi bir niyeti var. Ama İsrail'in de artık eski İsrail olmadığı, zırhını kaybettiği, antisemitik zırh sayesinde dünyada istediğini yapan bir İsrail olmaktan çıktığını, İsrail'in işte eski İsrail Başbakanı'nın deyimiyle Amerika'da gençlere sorduğun zaman İsrail deyince aklınıza ne geliyor?

0: katliamcı, soykırımcı bir ülke olarak geliyor. Bakın, iki İsrailli yönetmen bir belgesel çekti. Şu anda İsrail Başbakanı dahil. Ya efendim, nasıl bu belgesel çekilir? İşte onları şey yapacağız. Hiç kimse bu belgeseldekiler gerçek değil demiyor. Niye bu belgeseli çektiniz? Dünya az bile buluyor. Dolayısıyla hani İsrail artık eski İsrail değil. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere artık İsrail hamileri tarafından taşınamayacak bir yük haline geldi. Ve bu son günlerdeki böyle agresif çıkışların arkasında da İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerin olduğunu düşünüyorum. İşte şeyde kötülükte yarışan partiler var İsrail'de. Bu parti, ben daha fazla Müslüman öldürürüm, ben daha fazla çocuk öldürürüm, ben daha fazla yer işgal ederim, ben daha çok ülkeye saldırırım yarışıyla içerideki o fanatizmi oya devşirmeye çalışanlar var. Ama ben İsrail toplumunda yahut dünyadaki, sadece İsrail'deki değil, dünyadaki Yahudilerin de bundan bıktığını ve endişe ettiğini, yani arzuları olsa bile bu durumda endişe ettiklerini düşünüyorum. Bu bakımdan yani bu durumun çok uzun sürmeyeceğini, Amerika'daki seçimler, İsrail'deki seçimler, Avrupa'daki seçimlerin bölgedeki yansımaların çok farklı olacağını düşünüyorum.
1: Bir araya gidelim. Saat başı devam edeceğiz.

Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.

0: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Yeni bir maç.

0: Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Merci canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Var Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Bu sahada

her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızı

0: Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. İsmail Bey, size soralım. Hakan Fidan'ın açıklamalarını, özellikle YPG'nin fesliyle ilgili vakit geçirilmeden pratiğe dönüşmeli ifadesi de tabii dikkat çekiciydi. Bir yandan da İsrail ile ilgili verdiği tabii mesajlar var bakın.
1: Şimdi Suriye'de bir taraftan müspet gelişmeler var hakikaten. SDG'nin entegrasyonu kıymetli bir durum. Yani aslında çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Bu manada Suriye'nin elini rahatlatan, Suriye'nin bütünlüğüne çok büyük katkı veren bir gelişme. Diğer taraftan başta İsrail'in provoke etmeye çalıştığı Dürzilerle Nusayrilerin durumu var. Şu ana kadar Türkiye'nin telkinleri sayesinde aslında İsrail'in yapmak istediği provokasyonlar hedefine varamadı. Ama bu ilerisi için her şeyin hal yoluna girdiği anlamına gelmiyor. İsrail, demin Hüseyin hatırlattı, ben hep söylüyorum işte o Odedinon planı çerçevesinde etrafındaki bütün ülkeleri ufaltarak kendisi için bir tehdit olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Bu manada küresel güçlerin de desteğini şu ana kadar kayıtsız şartsız arkasına aldığı için maalesef çok zarar verdi bölgeye. Yani sadece Suriye değil, Lübnan'ın hali meydanda, Filistin halkının hali meydanda, Irak'a yönelen tehditler meydanda, şu anda fiilen çatışmanın devam ettiği İran'la olan münasebetler aynı şekilde ortada. Yani çok ciddi meseleler var ve bunlar belli zaman zarfında çözüme kavuşturulamadığı zaman daha büyük tehlike teşkil edecek şekilde gün be gün negatif şeyde gelişmeler oluyor, negatif yönde. Dolayısıyla hassas bir konu. Türkiye'nin bu noktadaki caydırıcı gücü çok önemli ve kıymetli. Yani bugün Türkiye'nin caydırıcılığı olmasa İsrail'in Suriye'ye yönelik başka fiili operasyonlarında çok büyük, daha kat be kat kötü şeyler yaşanabilir.
0: Daha büyük bir işgal
1: ama
0: olabilir.
1: Ama Türkiye'nin varlığı ve Türkiye'nin caydırıcılığı, telkinleri özellikle diplomatik alanda hem bölgesel hem küresel ölçekte yürüttüğü diplomasi maratonu bu meselede Suriye'nin az çok kendisini toparlama şeyini, imkanını, ortamını hazırlamış durumda. Yani Suriye'de devlet diye bir şey kalmamıştı. Şu anda yavaş yavaş devletin kurumları tekrar işleyişe geçiyor. Fakat bu manada ulusal güvenliğine yönelmiş olan tehdidin daha fazla büyümemesi lazım. Ahmet Şara başarılı bir yönetici. Onun başta kalıp bu reformlara devam etmesi lazım. Devletin inşasına, halkın bütünleşmesine dönük politikaları sürdürmesi lazım. Bunlar genel beklentiler. Irak'ta da sükunet sağlandığında orada, yani bir kere Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın ve hatta İran'ın, hatta derken yani İran'ın kendi tercihinden dolayı şu ana kadar olmayan şeyleri söylüyorum. Buralarda ulusal güvenliğin garanti altına alınması lazım. Etnik kökenli veya başka kaynaklı ayrışmaların sona erdirilmesi lazım. Yani eğer Türkiye'nin yine telkinleri ve aktivasyonu olmasaydı, İran'da da bir Kürtçülük problemiyle Amerika'nın ve İsrail'in tahrikleri neticesinde daha büyük belalar açılabilirdi ülkenin başına. Tabii İran bunu ne kadar değerlendiriyor, ne kadar kıymet biliyor, o ayrı bir konu. Ama bölgenin sükuneti bakımından bu ülkelerde İsrail anti propagandasının ve zararlı

0: 5. kol faaliyetlerinin kontrol altında tutulması lazım. Şu ana kadar az çok şey yapıldı bu. Yani İsrail hedeflerine aslında varamadı şu ana kadar. Yani Lübnan'ı parçalama, Suriye'yi parçalama noktasında çok agresif hareketlere giriştiği halde bilhassa Türkiye'nin tutumu sebebiyle bunu başaramadı. İnşallah da başaramaz diye temenni ederim. Ama her halükarda İsrail tehdidinin devam ettiğini de unutmamak lazım. Bu arada Mekke savunma anlaşmasının hayata geçmiş olması önemli bir gelişme. Bunun da bölgesel olarak yeni bir güç merkezinin teşekkülü noktasında İsrail'in hiç de istemediği bir gelişme. Yani bu da İsrail'i düşündüren, endişelendiren bir gelişme. İsrail bundan ne kadar rahatsız oluyorsa bu projenin o kadar doğru ve isabetli olduğuna hükmetmek lazım. Fena halde rahatsızlığını dışa vuruyor. Tabii Körfez'le ilgili meseleler de var. Yani orada çok taraflı ve giderek karmaşıklaşan bir durum var. Bu da Suriye meselesiyle doğrudan ilgili.
1: Körfez demişken istiyorsanız bu son yaşananlara geçelim yavaş yavaş. Yani Husilerin Yemen'in batısında kontrolü sağlaması ve orada şimdi yeni bir enerji anlamında bir kriz durumda söz konusu. İzninizle birkaç ledimiz de var onunla ilgili. Onları verelim, orada yine sohbete devam edelim. Şimdi Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar hızlanmış durumda ve Husiler Yemen'in batısında birçok önemli stratejik noktada kontrolü sağladı. Onlara bir bakalım. Şimdi bakın, Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalara ilişkin bir haritamız var. Şimdi burada hemen şöyle kırmızıyla görünen nokta hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeler. Yeşil olan noktalarda ise İran destekli Husilerin etkin olduğunu görüyoruz. Şu bölgede yine Husilerin genişlediği alan olarak dikkatimizi çekiyor. Ve yine farklı çatışma noktaları da var. Diğerine geçelim arkadaşlar, onu rica edeyim ben. Şimdi evet, Hürmüz'e alternatif Doğu Batı attı. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Yani 6 ay 7 ay oldu işte savaş başladığından bu yana İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte. Şimdi bu Doğu Batı hattını kullanıyordu Suudi Arabistan. Burası kritik bir noktaydı ama buradan Yanbu üzerinden de işte kuzeye doğru sevkiyat devam ediyordu. Fakat şimdi buradaki sıkıntı Babül Mendeb Boğazı'nda Yemen'de işte Husilerin orada da kontrolü ele geçirmesiyle birlikte ve bu Doğu Batı petrol hattının yine Husiler tarafından hedef alınmasıyla birlikte güvenlik gerekçesiyle Suudi Arabistan bu Doğu Batı petrol hattını kapatınca bu kez işte ciddi anlamda bir sıkıntı, küresel anlamda da bir sıkıntı doğmaya başladı. Zaten bakın burada taşınan petrol miktarı da var. Hürmüz Boğazı 2025'in 4. çeyreğinde 21.6 milyon varilmiş. Sonrasında 4,9'a düşüyor. Yani zaten ciddi bir sıkıntı vardı. Babül Mendeb'de bir artış vardı. 5,4 milyon varilden 8,1'e çıkmıştı. Ama şimdi işte bu durumla beraber orada da ciddi bir sıkıntı var. Son bir ledimiz daha var. Hızlıca onu da verelim. Sonra hemen İsmail Bey'e dönelim. Bu da dünya genelindeki stratejik boğazlar ve taşınan petrol miktarlarını bize gösteriyor. İşte Hürmüz Boğazı'nda ne kadar azaldığını sizler de görüyorsunuz orada yaşanan son süreçle birlikte. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntılar olunca Babül Mendeb'in önemi daha da artmıştı ve orada taşınan günlük varil petrol miktarı artmıştı. Ancak şimdi bu Yemen'de Husilerin bu hükümetle çatışması ve birçok noktayı ele geçirmeleriyle birlikte yine ciddi bir kriz olabileceğinden bahsediliyor. Hemen size bırakayım ben sözü. Bu süreç nereye gider? Bir de tabii Suudi Arabistan nasıl bir karşılık verebilir? O da merak ediliyor. Yani yine Suudi Arabistan'da burada bir çatışma küresel bir krize dönüşebilir mi?
0: Bölge çok karışık. Maalesef Yemen'in geçmişinde hep bölünme var. Kuzey Yemen, Güney Yemen senelerce birbiriyle çatıştı. Başka ülkeler orada savaştı. 60'lı yıllardan itibaren aslında Yemen gün görmedi yani. Şimdi de karışık bir denklem var orada. oradaki iç savaşın bir tarafında Suudi Arabistan vardı, bir tarafında İran. Şu ana kadar Körfez'in doğrudan...
2: Şimdi bir tane daha geldi, Baye.
0: Evet, yani Baye'nin tabii ilişkileri tamamen farklı. Orada İsrail'in efendim bir üssü haline gelmiş durumda.

0: kötüleşiyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın ehemmiyetini habire anlatıyorlar uzmanlar. İşte dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si hatta 22'si oradan geçiyor. Orası sıkıntıya girince Bab-ül Mendeb Boğazı üzerinden okyanusa açılma şeyine başvuruldu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün miktarı 5'te 1'e indi yani.
1: Tabii.
0: 26 milyondan 21 4 küsüre indi. Bu dünya enerji piyasalarını fena halde sarsıyor. Petrol fiyatlarını yukarıya doğru fırlatıyor. Şu ana kadar
1: 21,6'ymış. Çok özür dilerim. 21,6
0: 4,9'a indi galiba.
1: 4,9'aymış. Dediğiniz gibi 5'te 1 oranında durum var.
0: 5'te 4 azalmış.
1: 5'te 4 azalmış. 5'te 1'e düşmüş.
0: 5'te 1'e düşmüş. Evet, 5'te 1'e. Şimdi Amerika'nın tabii burada emperyalist politikaları maalesef durumu karıştırıyor. Yani İran'la olan kapışmasında kendisi itiraf da etti Trump. Biz İsrail hesabına İran'a saldırdık diye. Amerika Birleşik Devletleri 1960'lardan bu tarafa girdiği büyük operasyonların tamamında başarısızlığa uğradı ve bataklığa saplandı. Bu Vietnam'da başladı. Hala Vietnam sendromu devam ediyor Amerika'da. Daha sonra Irak işgalinde 2001'de, pardon 2001'de Afganistan işgali, 2003'te Irak işgaliyle aynı duruma döndü. Şu anda da Hürmüz Boğazı'nda efendim ve o bölgede İran'la olan kapışmasında şu ana kadar çok yüksek miktarda masraf yapmasına rağmen, milyar dolar harcamasına rağmen hem kendi savaş mühimmatını önemli ölçüde tüketti hem de İran'ı istediği hizaya getiremedi. Yani bu stratejileri hangi akılla yapıyor Amerika? Yani bu kadar açık peş peşe büyük hezimetlere uğramak bir büyük devlet için normal bir şey olmasa gerek ki normal
2: İşte
0: değil.
2: İsrail aklı, Netanyahu aklıyla yola çıkarsan.
0: Evet, yani kılavuzu karga olanın diye bir başlayan atasözü var. Amerika tam da o durumda ve bu bütün dünyayı tehdit ediyor. Şimdi iki kritik şey var. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın verdiği destek ve giderek daha fazla modern silahları Ukrayna tarafına vermesi sebebiyle Rusya'da çok büyük tahribata yol açıyor. Rusya belli bir noktaya kadar buna direnir ama daha sonra mesela bir taktik nükleer silah kullanma yoluna gidebilir. Bunu Putin birkaç defa söyledi. Sözcüleri de hep ihsas ediyorlar. Yani sıkışırsa, daha fazla üstüne gidilirse Rusya orada taktik nükleer silah kullanma yoluna gidebilir. Bu çok büyük bir tehlike. Yeni durumlara kapı aralayabilir. Aynı şekilde Amerika İran'ı dizeye getiremediği için benzer bir davranışla yine taktik nükleer silah kullanırsa bu sefer Rusya hem Ukrayna'da kullanır hem de o silahı İran'a kaydırır. Böyle bir tehlike var ve bu dünya barışı için en büyük felaket olur. Yani şu anda bir 3. Dünya Savaşı'ndan şöyle veya böyle bahsediliyor. Gerçi yakın planda, yakın vadede bu ihtimal çok yüksek değil halihazırda. Ama bu gidişat durumları hızlandırabilir. Bu da dünya için hakikaten bir felaket olur. Şu anda her iki savaş, yani savaşan taraflara baktığımız zaman birisi dünyanın bir numaralı askeri gücü olan Amerika, İran'la çatışıyor. Öbürü yine nükleer silah bakımından dünyanın bir numaralı gücü olan Rusya, Ukrayna ile savaşıyor. Ama onun karşısında Avrupa var. Onu da ayrı bir hesaba katmak lazım. Dolayısıyla tehlike çok büyük. Çanlar fena halde çalıyor. Ama çözüme yönelik gayretler sönük kalıyor. Yani zaman zaman arabuluculuk faaliyetleri. Mesela işte Trump diyor ki Ukrayna ve Rusya ile görüştüm. Efendim enerji tesislerine saldırı olmayacak diyor. Ama Ukrayna aynı gün bunu yalanlıyor.
1: Bombalıyor.
0: Diyor ki biz Rusya'ya güvenmiyoruz. Dolayısıyla yeteri kadar garanti olmadan saldırıları durdurmayız diyor.

0: drone sürüsü uçurulmaya devam ediyor. Bu noktada Rusya'nın fena halde damarına basılmış durumda. Tam bir yaralı ayı misali. Rusya çok tehlikeli bir şeyde, konumda bulunuyor. Amerika bunu...
1: Bugün Rusya Dışişleri Bakanı, Avrupa ile savaş çok farklı olacak, kısa sürecek diyor. Resmen nükleer tehdit.
2: Yani aynen sizin evet. dediğiniz.
0: Yani konvansiyonel silahta şimdi 2023'ten bu tarafa Rusya'da çok büyük mühimmat, yephaneli kaybetti. Gerçi düzeni ona göre dönüştürdü, yani imalatını da yapıyor filan, ama neticede imkanlar sınırlı. Ne kadar kaynak sahibi olursa olsun bu kadar tüketim muhakkak farklı bir noktaya götürür. Şu anda Rusya çok zor durumda. Bir taraftan ambargolarla boğuşuyor, bir taraftan insani kayıplar veriyor, bir taraftan kullanılan modern silahlar Rus savunmasını fena halde zorluyor. Yani eskiden o düşük modelli silahlarla gelen ateşi Rusya karşılayabilirken, şu anda derinliklerine, ülkenin derinliklerine gelen modern silahları Rusya durdurmakta ve önlemekte büyük sıkıntı çekiyor. Bu da dediğim gibi Rusya'nın sabrını tüketebilir. Ve her iki durumda da, yani Amerika'nın veya Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmaya gitmesi halinde, Allah göstermesin, yani dünyanın başına gelebilecek en büyük felaketin kapısı aralanmış demektir.
2: Mehmet Bey, şimdi tekrar Husilere dönersek, şimdi İran'ın elini güçlendiren bir koz olduğunu söyleyenler var ve bu nedenle İran'ın savaşı uzatabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Bir bu, ikincisi Suudi Arabistan'dan nasıl bir karşılık gelebilir, bir savaş durumu söz konusu olursa bölgedeki ateş daha da büyüyebilir deniyor ve bir de tabii ki Mekke Anlaşması acaba buna dahil olur mu sorusu da gündemde.
3: Şimdi birincisi Suudi Arabistan şu anda bu savaşın soğuk yüzünü bütün hücrelerinde hissetmeye başladı. Yani bugün bu sabah trenler itibariyle erken uyarı mesajları yayınlandı. Şimdi o mesajlara bakıyordum, yani ne demek bu diye. Böyle 7-8 maddelik bir uyarı mesajı bu Suudi Arabistan'da. Yani Mekke, Medine, Riyad ve ülkenin var. Doğusunda Cidde yine aynı şekilde. Bütün bu bölgelerde neler söyleniyor? Yani erken uyarı denince buralarda yaşanan insanlara sakin kalın ve yetkililerin talimatlarını bekleyin. Şimdi önümdeki metin İngilizce, oradan bakarak aktarıyorum. Biraz yavaş gidiyor olabilir. Hızlı bir şekilde güvenli yerlere gidin. Burası bir binanın içi olabilir. Ve aynı zamanda pencerelerden uzak durun. Ve tehlike geçene kadar bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Bakın şeyi yansıtması için bunu aktarıyorum. Yani o savaşın soğuk yüzünü ve bunlar şeyin kalbini, yani İslam dünyası Mekke.
1: Mekke.
3: Biraz Mekke anlaşmasına dönük bir yönü de mi var bu tehdit acaba diye de düşünüyor insan. Açık bölgelerden uzak durun diyor. Balkonlardan, çatılardan aynı şekilde uzak durun diyor. Evinizden ayrılmayın. Tehlike geçene kadar evinizden ayrılmayın diyor. Kalabalıklardan uzak durun. Tehlikeli bölgelerden uzak durun. Fotoğraf çekmeyin diyor. Bakın bütün bunlar bu acil uyarı.
0: Çekim yapmayın, fotoğraf
3: çekim yapmayın diyor. Aynı şekilde araba kullanırken, bu uyarıları araba kullanırken aldıysanız hemen arabayı kenara çekin. Köprülerden ve yüksek katlı binalardan uzak durun. Biliyor musunuz şeyi? Bu böyle devam ediyor.
0: Demek ki çok ciddi bir füze tehdidi algılanıyor.
3: Evet. Eğer bir tehlike fark ettiyseniz hemen işte onların acil numarası, bizdeki 112'nin karşılığı 911'miş. Nerelerde? İşte Mekke bölgesi, Medine, Riyad ve ülkenin doğusunda kalan diğer şehirlerde, krallığın diğer şehirlerinde diyor, 911 arayın diyor. Yani bir olağanüstü bir şey ve yetkililerden şey gelene kadar diyor, açıklama gelene kadar da bu talimatlara uyun diyor. Bunu özellikle böyle tek tek aktarmak istedim ki yani bir cümleyle acil uyarı geçirdi. Suudi Arabistan'da deyince yeterince anlaşılmayabilir.

0: Zaten tabii ben yani bugüne gelene kadar işte biraz önce İsmail abinin özetlediği Babülmendep Boğazı'nın Husiler tarafından tutulması ve aynı zamanda Doğu Batı hattının yani Hürmüz'deki petrolü boru hatlarıyla Kızıldeniz'e aktardığı
1: Evet.
0: güzergah
1: Kapatıldı.
0: bombalandığı için, sabote edildiği için
1: Kapatıldı.
0: geçici olarak kapatıldı. Bu da tabii can damarına vurulmuş bir darbe. Zaten onun öncesinde çeşitli bölgelerde bu Aramco'ya ait Suudi Arabistan'ın petrol devi tesislere dronlarla saldırılar yapmışlardı yine bu Husiler. Bu nedenlerden ötürü Suudi Arabistan'da çok ciddi bir şu anda sıkıntı hali söz konusu. Şimdi bir de tabii petrol fiyatları. Yani onlar da petrol üreten ülkeler bundan yararlanıyorlar bir taraftan. Ama petrol tüketen ülkelere baktığımızda biz de dahil olmak üzere çok alarm verici bir seviyeye doğru gidiyor bu iş. Şu yönden şimdiye kadar
2: şimdilik fiyat olarak
0: onu diyecektim.
2: Önümüzdeki dönem
0: tedarik.
2: tedarik olur.
0: Şimdi bakın esas yani bir 120 dolar şeyinden bahsediliyor. Eşiğinden bahsediliyor. Petrolün varil fiyatı. Şu anda 107 dolar civarında Brent petrol. 120 dolar eşiğini de aşarsa şimdi bu fiyat yükselişinin sebebi zaten petrole erişim riskinin artması. Bunun
1: Artması.
0: ürettiği baskının bir sonucu. 120 doları da aşarsa bu hem Babülmendep Boğazı hem
1: Hürmüz.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntılar da devam ederse o zaman gerçek anlamda tedarik problemi de ortaya çıkacak. Yani mazot, akaryakıt bulmakta zorluk çekecek. Belki biz de çekeceğiz bakın. Ya böyle şimdi bizde böyle hayatın olağan akışı içerisinde hani Allah korusun diyelim ama bu sıkıntılar yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için biz sadece artan fiyatlardan şikayet
1: Tabii.
0: ediyoruz, endişe
1: Evet.
0: duyuyoruz.
1: Sonra para olsa da alamayacağımız bir durumda
0: Yani
1: olabilir
0: o da
1: yani.
0: var. Evet. Şimdi bir de öyle bir tarafı da söz konusu. Bu oraya doğru da gidebilir. Onun dışında İsmail abinin zikrettiği türden daha da böyle ileri boyutlara yani Rusya'nın Ukrayna'da nükleer
2: Bu
0: taktik
2: arada
0: silahlar
2: Rusya'da da benzin
0: kullanması.
2: sıkıntısı
0: Ha
2: var.
0: yani dünyanın
2: Ya
0: şey
2: en
0: deposu,
2: büyük
0: enerji
2: petrol ülkesi.
0: deposu, en büyük enerji ihraç eden ülkesinde Ruslar akaryakıt krizi yaşıyor.
1: Amerika'da da fiyatlar yükseldiği için
0: Putin'in karizmasını
1: sıkıntı
0: çizdi
1: var.
0: bu. Bakın
2: Ha.
0: bu başlı başına yani Rusya'nın en büyük, Putin'in en büyük fobisi kendi içinde, kendi vatandaşlarına karşı mahcubiyet yaşaması. Ve bu mahcubiyeti en iddialı yerden yaşıyor yani. Akaryakıt krizi yaşatıyor. Yani
2: En bol olan şey.
0: şimdi ben hani henüz teyit edemediğim için paylaşmak istemedim ama bir iddia olarak bunu gündeme getireyim. Rusya'nın başka komşu ülkelerden petrol tedarik ettiği söyleniyor bu akaryakıt krizini aşmak için. Bunu
2: Petrol
0: söylüyor.
2: mü? Rafine edilmiş.
0: Ya evet, motorin, benzin,
2: Ha. Rafine
0: rafinerilerden
2: edilmiş
0: çıkan
2: ürünler abi.
0: ürünler aldığı komşu ülkelerden söyleniyor. Şimdi bu sıkışmışlık daha da böyle bir de şimdi kışa dönük
1: Bir
0: kış geliyor
1: farklı
0: ve kışa dönük burada
2: tüketim artacak.
0: tüketim artacak. Aynı zamanda da birileri bu kışı bir kabusa dönüştürmek için eğer bir oyun planı yapıyorsa
1: Tam
0: bunun
1: zamanı.
0: sonuçları da bizim
1: Tabii.
0: karşımıza çıkabilir.
1: Çıkacak.
0: Şimdi Almanya, Avrupa mesela daha yeni yeni depoları doldurmaya çalışıyorlar. Dolduramadılar. Bizde %100 geçenlerde Enerji Bakanımız açıkladı.
1: Bize
0: Depolar %100 doldurulmuş doğalgaz depoları. Ama Avrupa'da bu enerji krizi, enerji riski bu kış öncesi daha da yüksek seviyede. Zaten Rus gazından mahrum kaldıkları için Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya sanayisi ciddi sıkıntı içerisinde işte o ırkçı partinin önünü açıyor. %44 gibi bir oy aldılar. Geçen yapılan eyalet
2: Almanya
0: seçimlerinde
2: genelindeki anketlerde
0: anket
2: %30'un
0: tabii.
2: üstüne çıktılar.
0: Onun dışında daha böyle savaş riskini kendi ensellerinde hissettiren bir takım gelişmeler oluyor. Bugün yine bir yerde bir drone parçalarının bulunduğu haberi geldi Almanya'dan.
1: Leipzig'te
0: Leipzig'te
1: olmuştu.
0: aynı benzer bir şey söz
1: Havalimanında.
0: konusu olmuştu. Zaten şey açık, artık açık Rusya ile Almanya arasında söz düellosu artık açık bir

0: meydan okumaya dönüşmüş durumda.
1: Rusya'yı işte, tahrik etmeye devam ederse her şey olur.
0: Evet. Çünkü bu IFT de Rusya ile ilişkileri düzeltme taahhüdünde bulunuyor. Bu da tabii içeride bir dalga üretiyor Almanya toplumu içerisinde. Orada da bir enflasyon belli ürünlerde, yani şimdi biz tabii ekonominin en önemli problemi enflasyon bizde. Ama öyle ya da böyle enflasyonla ezdirmeme yönünde bir politikası var hükümetin. Ücret artışları öyle oluyor mesela, değil mi? İşte enflasyon baz alınarak bu ücret artışları. Şimdi oralarda hissedilen enflasyon, akaryakıt mesela işte %100 artmış 3-5 sene içerisinde. Ama gelir artışları daha sınırlı olmuş. Geçen birkaç sene önce o zaman Olaf Scholz'du şansölye. Bir tane Alman gidiyor karşısında, diyor ki Putin'le görüş diyor. Dolar diyor 4 avroydu 8 avro oldu. Savaşı bitirin diyor ve bu tekrar ucuzlasın diyor. Şimdi dolayısıyla yani zaten şu anda mevcut haliyle bu 4,5 senedir devam eden savaş nedeniyle günlük hayatta sıkıntılar arttı. Ekonomik hayatta Almanya Avrupa'nın hasta adamı durumuna geldi şu anda. Böyle yazılar çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir de bunun üstüne bu savaş, yani enerji tedarik riski artarsa, savaş riski aynı şekilde kendini göstermeye devam ederse bu, yani yarınların bugünlerden çok daha tehlikeli olacağı anlamına gelir.
2: Anlamına gelir. Bu arada ABD'nin dahil olmak istemediğine dair haberler de var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Trump'la iki kez görüşmüş. Husilerin Kızıldeniz'e doğru ilerleyişine karşı bir hava saldırısı istemiş. Ama Trump bu talebi reddetmiş. Böyle de bir bilgi de var. ABD yani dahil olmak istemiyor da deniyor. Yani dolayısıyla acaba buradan bir Suudi Arabistan bölgesel anlaşmaları devreye sokabilir mi? İşte bu Mekke savunma anlaşması ile ilgili bir süreç olabilir mi?
3: Şöyle tabii, o meseleyi İsrailli trollerle İranlı troller çok kaşıyor. Bu Mekke anlaşmasını anlamadıklarını gösteriyor. Şu anda Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir savaş yok.
2: Savaş yok.
3: Yani iki devlet arasında bir savaş yok. Yemen içerisinde İran destekli bir grup. Yani ne dersen de, yani ister terörist de ister başka bir şey de vesaire de. Yani nihayetinde iki devlet arasında bir savaş yok. Yani Mekke Anlaşması'nın devreye girebilmesini gerektirecek bir şey yok. Yani orada bir silahlı grup var. İşte ona terör grubu deyin, ister başka bir şey söyleyin. Yani sonuçta Yemen devleti değil.
2: Değil, evet.
3: Ama nedir? İşte orada Yemen 2-3'e bölünmüş, 3'e bölünmüş. Bir esas işte devlet otoritesini destekleyen Suudi Arabistan veya işte Yemen'in meşru hükümetini destekleyen Suudi Arabistan. İşte Husileri destekleyen İran. Daha önce Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden Baye, muhtemelen İsrail'in baskısı dolayısıyla başka bir şey bulup, ya belki şu anda Yemen'de yaşanan hadisenin, yani gerilemenin arkasında büyük bir ihtimalle Baye'nin İsrail'in talimatlarıyla hareket etmesi dolayısıyla yaşanan bir şey olabilir. Yani hani kim ne yaptığını bilmiyoruz.
1: Yani daha şimdi, evvel lafını unutma, Suudi Arabistan'la bir hemen hemen çatışma noktasına geldi.
3: Peki bu kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor.
2: Tabii.
3: Yani İsrail'in başından beri arzusu neydi? Körfez ülkeleriyle İran'ı savaştırmak ve kendisi kenara çekilip izleyecek. Şu anda işte Husilerin ilerlemesi, Baye'nin dolaylı desteklemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin karışmam, ben yokum demesi, bu İsrail'in Körfez ülkelerini birbirine düşürme veya Körfez ülkeleriyle İran'ı birbirine düşürme konusundaki senaryonun bir parçası olarak değerlendirmek mümkün. Bu bakımdan yani çok dikkatli olmak lazım. Efendim Mekke Anlaşması işte Yemen'deki bir grupla savaşın bir tarafı değil. Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu şeyler varsa mı, savunma araç gereçleri varsa kapsamda gereken yapılır. Ama efendim Mekke Anlaşması devreye girsin. Ne için devreye girsin?

0: Orada bir Yemen devleti var. Yani dolayısıyla Mekke Anlaşması'nı devreye sokacak bir durum söz konusu değil. Yani bir o başka bir hesap yani. Oradaki şey ben o şey derdim. Şimdi genel olarak karamsar bir tablo çizdik ama yani bu işte karanlığın en zifirisi aydınlığa yakın olduğumuz dönemdir ifadesinden yola çıkarak buradan iyimser bir tablo da çıkabilir. O da şu. Şimdi Yemen'de Husiler işte Aden Körfezi'ni kontrol etmeye başladı. İşte Babülmendib'i kontrol etmeye başladı. Oradan bir petrol krizi. Suudi Arabistan'ın işte ortasından geçen alternatif boru hattına yönelik saldırdılar. Oradan bir petrol krizi. Hürmüz zaten kapan. Orada bir petrol krizi. Geçtiğimiz günlerde, dün veya önceki gün Trump'ın çok ilginç bir söylemi var. Petrol krizinin sebebi Hürmüz değil, Rusya-Ukrayna savaşı dedi.
1: İyice dibe vurdu ya.
0: Ya şimdi dolayısıyla yani böyle her şeyin tıkandığı, her şeyin böyle şey haline geldiği bir dönemde yani çözüm araçları da o zaman başlar. Yani hani herkes kendini idare ettiği bir dönemde, çarkların döndüğü bir dönemde kimse taviz vermez, kimse çözüm arayışına girmez, kimse çözüm için baskı oluşturmaz. Ama bu yaşadığımız şey artık yani bıçak kemiğe dayandı. Birilerinin çözümü dayatacağı veya birilerinin çözüm arayışlarına fırsat vereceği bir döneme doğru gidebiliriz. Yani bu İran Amerika arasında Hürmüz mü olur? Yoksa Trump'ın söylediği efendim Rusya Ukrayna savaşından dolayı petrol fiyatları arttı. Rusya Ukrayna konusunda farklı bir gelişme mi olur? Şimdi bugün Suudi Arabistan Avrupa ülkelerine yani tedarik sağladı Avrupa ülkelerine Eylül ayından sonra tedarik sağlayamayacağını söyledi. Özellikle işte boru hattının saldırıya uğraması. Dolayısıyla şimdi Avrupa ülkeleri Rusya ile zaten ipleri kopardı. Suudi Arabistan'da da böyle bir durum oluştu. Şimdi Avrupa ülkeleri bir karar verecek. Rusya'ya yönelik yaptırımları veya Rusya'dan işte petrol ve gaz tedariği konusunda ya geri adım atacak. Bu da Rusya-Ukrayna arasında bir çözümün önünü açacak. Veya İran ki bugün Almanya Başbakanı İran'a çağrıda bulundu işte Hürmüz'ü artık aç vesaire işte şu bu. Ya da İran konusunda Avrupa ülkelerini veya Yemen konusunda Suudi Arabistan'ın elini rahatlatacak bir şeyde bulunacak. Yani bir girişimde bulunacak. Yani onun için hani evet tablo çok karamsar
2: Ama
0: ama bu karamsarlık çözümü zorlayabilir. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani şu anda Eylül ayındayız. İşte önümüzdeki Ekim-Kasım'dan sonra Avrupa'da enerji ihtiyacı özellikle ısınma açısından çok büyük bir ihtiyaç haline gelecek. Zaten işte Temmuz-Ağustos'ta depoyu dolduramamışsan Ekim-Kasım'da doldurman daha da zorlaşır. Çünkü her geçen gün tedarik şey yapıyor. Yani ben bu karamsar tablodan bir çözüm çıkarılabileceğini umuyorum. Yani en azından temennim o konuda. Tabii onun dışında İsrail'de 27 Ekim'deki seçim, Amerika'da Kasım'daki seçim, işte Almanya'da işler karıştı. İşte oradaki aşırı sağcı parti ilk seçimde hükümete gelecekmiş gibi görünüyor. O konuda Avrupa'nın nasıl bir önlem alacağı belli değil. İngiltere'de farklı şeyler var işte ayrılmayı düşünen İskoçya, İrlanda vesaire bölgeler var. Yani bütün bunlar büyük bir karamsarlık. Ama bu karamsarlık beraberinde bir çözüm getirebilir.
1: Getirebilir. Peki 15 dakikamız kaldı ama biraz yine iç siyasete dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu da ele alalım. Yani bir yandan işte bir Mansur Yavaş krizi var İYİ Parti, Yeni Parti ve CHP arasında. Diğer taraftan baktığımız zaman Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'yi parçalama ve seçmeni Yeni Parti'ye yönlendirme, transfer etme planı da tutmamış gibi görünüyor ki CHP İletişim Koordinatörü Ali Aydar Fırat'ın bir açıklaması vardı. Kurultay sürecinin ardından partiden ayrılıp Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye katılan 6 milletvekilinin CHP'ye geri dönmek istediğini de iddia etti. Bir yandan da oy oranlarının düştüğüne dair haberler de var Yeni Parti'nin. Zaten CHP'nin çok düşük olduğu da belirtiliyor. Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi anketler konusunda kafalar fazlaca karışık. Yani şu sıralarda yapılan anketlere doğrusu ciddi şüphelerle bakmak lazım. Ama Yeni Parti'nin oylarında bir iniş olduğu seziliyor. Yani bunun miktarını söylemek şimdi çok doğru olmaz. Dediğim gibi şu andaki atmosferde hiçbir anket tam olarak şeyi objektif bilgileri yansıtmıyor. Şimdi CHP ile Yeni Parti arasında bu gelgitlerin olması şaşırtıcı değil, sürpriz de değil. Birbirinden güç koparma. Çünkü birinin küçülmesi öbürünün büyümesini mecburi olarak tetikleyecek. Dolayısıyla
0: birbirlerini küçültmek için yarışacaklar.
2: Birbirlerini küçültmek için hamlelere devam edecekler. Ama CHP markasının ağır bastığı da anlaşılıyor. Yani Yeni Parti evet milletvekillerinin fazlasını alarak o tarafa geçti ama o milletvekillerinin bir kısmının sanki acele karar vermiş gibi bir kanaate vardığı anlaşılıyor. Eğer denildiği gibi 6 tanesi veya ondan daha fazlası tekrar CHP'ye dönerse işin rengi değişir. Ama CHP tarafında görünen veya o şekilde bir intiba veren hani olumsuzluk sanki öyle değilmiş gibi. Yani CHP aslında bölünmeye rağmen güç toparlamaya daha yakın görünüyor. Mansur Yavaş da şu anda bir taraftan bir tarafa geçme noktasında kararsızlık içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşacağı döneme kadar böyle götürmek isterdi. Ama sanki ona bu imkanı, fırsatı vermek istemiyorlarmış gibi bir hava var siyasi olarak. O da bu bakımdan bir nevi res çekti. Eğer CHP ve Yeni Parti benim tutumumdan, yani bu tarafsız kalma pozisyonumdan rahatsız iseler bunun gereğini yaparım. Bunun tercümesi şudur, yani ben istifa eder, bağımsız devam ederim manasına geliyor. Ankara'daki kulislerin bir kısmına göre, gerçi iki tane arkadaşımız Ankara kulislerine daha fazla hakimler ama o kulislere bakılırsa sanki bu konuda Mansur Yavaş karar vermiş gibi, yani istifaya hazır. Ama bu istifayı bildirmekte, açıklamakta acele etmeyecek. Gidebildiği noktaya kadar gidecek. Ondan sonra bu istifayı deklare edecek diye bilgiler de gelmiyor değil. Bu arada tabii Yeni Parti'nin ismi üzerinde de spekülasyonlar devam ediyor. Orada da bir problem var. Ama CHP de beri tarafta daha hızlı toparlanabilmek için kurultay takvimini oluşturmaya çalışıyor. Evet, bu önemli bir gelişme.
1: Mutlak kararını, temiz başvurusunu neden geri çekti
2: Kılıçdaroğlu? O mutlak butlana itiraz, yani temiz talebi zaten bu CHP'nin eseri değildi. Eski CHP'nin, bölünmeden önceki, daha doğrusu Özgür Özel'in genel başkanı olduğu CHP'nin döneminde yapılan bir itiraz. Onu geri çekmek CHP için zor değil. Belki de yeni stratejiye göre gerekli bir şey. İşini kolaylaştırmış olur. Çünkü neticede şöyle bir talep var. CHP'nin bir an evvel yeni kurultaya gidip bu şeylerinden kurtulması lazım. Yani bu bölük pörçük durumundan kurtulması lazım. İstikametini belirlemesi lazım. Yeniden güç toplamak için zemini hazırlaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun söyleminde de bu görülüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakılırsa bir an evvel aslında kurultay ortamına geçmek istiyorlar. Fakat bu tabii o kadar kolay değil. Yani birçok handikap var. Öbür tarafta yeni partinin işte baskıları var. Oradan güç koparma hamleleri var. Seçmenin ve tabanın kafasındaki karışıklıklar var. Kolay değil yani bu ortamda. Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenenin üzerinde sanki bir performans ortaya koyduğuna dair ben de bir kanaat var.
1: Kanaat oluştu.
2: Arkadaşlar katılır mı ama.
1: Peki.
2: Soralım. Çünkü aleyhte çok şey vardı. İlk günlerde özellikle çok büyük hücumlar vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarında, toplantılarına baktığımız zaman karşılamalar işte.
1: İşte CHP'ye geri dönmek isteyen vekiller olduğunu söylüyor.
2: O vekiller var. Bir de tabanda bir tabanda şey var. Diyorsunuz. Yani destek var. İşte yaptığı mitinglerde, toplantılarda bu desteğin toparlandığı ve güçlendiği tablosu ortaya
1: Peki,
2: çıkıyor.
1: Peki soralım. Mehmet Bey katılır mı?
3: Şöyle şu kısmına özellikle katılırım. Yani bir direnç gösteriyor. Bir sağlam bir duruş ortaya koyuyor. Çünkü orada şey çok sert esti o rüzgarlar. Mutlak plan kararı sonrası da yemediği laf kalmadı yani tabir evet. Yerindeyse. Ona rağmen kulaklarını kapattı, gözünü kapattı ve inandığı istikamette taviz vermeden yoluna devam etti. Bu konu çok net bir defa. Şu konuda da yine çok net davrandı. Mesela Ekrem İmamoğlu davasının siyasi dava olmadığını söyledi. Çok,
2: arınma meselesiyle tutarlıydı tabii, yani.
3: Aynen yani çok da önemli bir evet. Cümle bu aynı zamanda. Bunu o kadar işte aylardır Mayıs ayında bu putlan kararı değil mi? 21 Mayıs'tı.
2: Evet.
3: O tarihten bu tarafa sürekli hücuma uğramış olmasına rağmen ben durduğum yerde taviz vermiyorum mesajını yinelemiş oldu, tekrarlamış oldu son mesajıyla. Bu kısmıyla baktığımızda yani durduğu yerde sapasağlam duruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani anketlerin tabii ben de böyle biraz sansasyonel olabileceğini düşünüyorum bu safa içerisinde. Ama tabii Mansur Yavaş'a gelince benim kafamda bazı sorular var. Çeşitli tabii tespitler yapılıyor. Çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Ama önce şu soru Daniel'a çıkarak Mansur Yavaş'ın ne yapmaya çalıştığını sorgulamak gerekiyor. Bir, Mansur Yavaş işte bir taraftan res çekiyor. Gerekeni yaparım evet. dedi. Eğer bu tutumum rahatsızlık uyandırıyorsa. Bu ne demek? Yani CHP'den ayrılırım anlamına geliyor. Bir taraftan bu acaba yeni partiye Özgür Özel cephesine dönük nasıl bir mesaj içeriyor? Şimdi sormak istediğim soru şu ama Mansur Yavaş kendi oyun planında, kendi gelecek planında kendisini bir şekilde muhalefetin ortak adayı yapacak bir stratejiyle mi hareket ediyor ya da etmek istiyor? Yoksa bir savunma refleksiyle bir hesap kitap içerisine girmeden kendi ilkeleri doğrultusunda bu tutumu mu sergiliyor? Yani işte 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağustos sonunda randevu talep etmiş Ahlat dönüşünde 25-26 Ağustos'a falan tekabül ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Eylül'e randevu veriyor. Gelecek tepkilere aldırış etmeden bu randevuya gidiyor. Yani bir ara hatırlatalım saraya giden CHP'li diye asparagas bir haber üzerinden evet. aylarca CHP'liler.
0: Kimleri dövdüler?
3: Bunu göze alarak bir taraftan
0: bir de 9 Eylül'de
3: Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet ediyor. Bunun da arkasında duruyor. Ben diyor işte ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksem kiminle görüşeceğim Ankara'nın sorunlarını görüştük diyor. Şimdi bu bir yani kendini korunaklı güvenli bir alanda tutarak Cumhurbaşkanı adaylığını muhafaza etmeye dönük bütün bu davranış biçimlerini söylüyorum. Bir stratejinin ürünü mü? Yoksa dediğim gibi hani spontane bir şekilde gelişen ve kendi ilkelerine uygun şekilde hareket eden bir Mansur Yavaş.
1: Peki sorunun, son cümle olsun onu da tamam. Hüseyin Bey'e soralım.
3: Ben de zaten soru olarak bırakıyorum. Peki, yani benim çünkü zihnimde bu sorunun evet ya da hayır biçiminde netleşmiş bir cevabı yok.
1: Ne dersiniz?
3: Hüseyin bilir ama.
0: Yani şöyle, ben bilemem de. ben hem şunu söyleyeyim mesela, bu son Üsküdar seçimi vesaire böyle farklı şeylerde. Türkiye'de siyaset rayından çıktı. Yani organik olmaktan çıktı. Şimdi geçen bir vesileyle karşılaştım. İşte bir belediye meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş. Diyor ki ben zaten diyor Büyük Birlik Partiliydim diyor. Bana geldiler dediler ki bizden aday ol. Yani oldum yani ama CHP'li ol demediler.
1: Aday ol dediler.
0: Aday ol dediler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet 15 Temmuz'dan sonra bir Tayyip Erdoğan karşıtlığında kimi bulursa getirdi. Şimdi ben Mansur Yavaş için de şunu düşünüyorum. Bugün Faik Öztrak demiş ki büyük bir hayal kırıklığı işte şu anda. Evet. Mansur Yavaş'tan yeni partililer de CHP'liler de memnun değil. Yani tamam da ben anlamadım. Mansur Yavaş size geldiği zaman muhtemelen 60 yaşına yakın idi. Ve o yaşına kadar da MHP'liydi, ülkücüydü. Ve AK Parti ile kavgaya tutuşana kadar hani şey olarak özellikle 17-25 Aralık'tan sonra önceki siyasi kavgaları bahsetmiyorum. Tutuşana kadar zaten siz onlarla kavgalıydınız yani. Hani ya şimdi şöyle düşünün. Mansur Yavaş MHP'de niye istifa etti? MHP'yi sekülerleşmiş CHP'ye yakın durduğu için MHP'den istifa etti. Dedi ki MHP dedi. CHP gibi oldu dedi ya.
3: Mektup falan yazdı.
0: Mektup ya yani benim burada ne işim var dedi ya. MHP CHP gibi oldu dedi. Bunu diye Mansur Yavaş 2014'te ne yaptı? CHP'lileşen MHP'yi eleştirip ayrılan Mansur Yavaş CHP'den aday oldu. Şimdi böyle bir siyasi, yani ne diyeyim bilmiyorum, böyle bir siyasi size geldi, sizden belediye başkanı oldu ve siz şimdi ayrıştınız falan. Siz şimdi böyle bir siyasiden ne bekliyorsunuz? 40 yıllık CHP'li gibi davranmasını mı bekliyorsunuz? Yani ne bekliyorsunuz yani siyaseten? Yani dolayısıyla siyaset ideolojik olarak mecrasından çıktığı için bir kimlik siyaseti, bir ideoloji siyaseti, bir duruş siyaseti olmadığı için ne Tayyip Erdoğan sevmiyor musun? Gel kardeşim, geleyim de ama ben seninle hangi hangi mecrada bir araya geleceğim şimdi? CHP veya yeni parti neyse yani veya muhalefet antitez olmaktan çıkması gerekiyor. Yani CHP antitez olabilir mi? CHP'nin kendisi bir tez olması lazım. Ben buyum kardeşim. Ben bir Tayyip Erdoğan çıktı, böyle dedi, şöyle dedi. Beni ilgilendirmiyor ki ya. Benim bir duruşum var, bir siyasi geleceğim var, bir siyasi ekolüm var. Bir şeyim var yani. Yok. Benim hiçbir şeyim yok. Tayyip Erdoğan karşıdıysanız gelin. Şimdi yeni partinin durumu da şimdi yeni parti Tayyip Erdoğan onu söyleyeyim. Yeni parti aynı şey, aynı hiçbir ideolojik duruş program vesaire ortaya koymadan ki Tayyip Erdoğan karşıtı bir partiyiz kardeşim. Ey Tayyip Erdoğan karşıtları bize gelin. Tayyip Erdoğan biz devirebiliriz'in dışında söylediği hiçbir şey yok. Yeni partide ki gerilemenin sebebi de budur. Çünkü artık Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla siyasetin yapılamayacağını
1: anlamış
0: muhaliflerin anlaması gerekiyor. Bir duruş, bir program, bir beyan ortaya koymaları lazım. Ama maalesef şu anda hiçbir muhalefet partisinde bu yok gibi görünüyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, katkılarınız için. Basın Ekspresi böylece noktalamış olalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim hepimiz ebeveyniz. Zorluklarının da farkındayız. Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi
1: ya
0: adıma.
1: Hocam, yani hakikaten bazen çok önemli şey ıskalıyoruz ya.
0: Abi peki
1: bunu bunu bak bunu
0: bu,
1: çözmenin tek yolu var.
0: Sen
1: aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını
0: harikasın.
1: Yukarı tutabilmek. Doğru
0: kıymetli
1: mu hocam?
0: Abim.
1: LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek, çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek doğru mu?
0: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi aile kavramının etkisizleştirilmesi ve içinin tabii boşaltılmasıyla tabii döşenmiş yolu o taşlarla döşenmiş bir plana o istikamete doğru gidiyor. Ve LGBT tabir edilen homoseksüellik bu planın çok kritik bir aşaması. Defalarca anlattık. Aile Vakfı bunu defalarca raporlaştırdı. Pek çok konunun uzmanının, sözüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü MASAK raporları ortaya koydu. Ailem güvende operasyonu. İşte o ailem güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan yani fonu aktarandan. İkincisi de Yeni Parti'den. Tamam, ama
1: bu,
0: Ali Mahir başarır bak, değil bu sefer.
1: Bu sefer
0: faşizm, Ali Mahir başarır değil.
1: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Bu adamlar bu işlere... Çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke. Türkler tehlikeli.
0: Doğru.
1: Osmanlı bakiyesi adam bunlar.
0: Büyümemeleri
1: ve
0: çoğalmamaları lazım.
1: Bak başımıza geldi gördük. Doğru. Bizim önce tezgahımız bozdular.
0: Doğru.
1: Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da gençleşirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkan'ı da yetmez. Ha. Değil mi? Sen bir bakın.
0: Hadi
1: Türkiye'deki
0: bakalım.
1: Kalkanı, bakın hepiniz yetiyor o zaman. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: (Gülüyor) Baba, şu benim araçta versene ya.
6: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
6: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir En Kart Genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Hangi kredi?

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Net, Sigortam.net.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
9: Otobik'te. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın

24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama şöyle gelin kısaca günü gündemi özetleyelim efendim. Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması devam ediyor efendim. Yargıtay kararının ardından Özgür Özel MYK'yı topladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre partinin ismini değiştirmeyi düşünmüyoruz dedi ama gerek görülürse düzeltme yapılır diye de ekledi. Yeni partideki isim krizinin detaylarını birazdan ekrana taşıyacağız. Ve enflasyonla mücadeleye yargı da dahil oldu. Üreticiden aldıkları ürünleri sahte alım belgeleriyle yüksek fiyattan piyasaya süren kişi ve firmalara operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vatandaşın sofrası üzerinden oynanan oyunsa deşifre oldu sevgili izleyenler. Peki ya tarladan tedarikçiye giden süreçte fiyat uçurumu nasıl oluşturuldu? Yanıtını paylaşacağız. Bir diğer yandan dünya enerji piyasaları yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya ki Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'te yükselen tansiyon küresel enerji rotalarını ve fiyatları yeniden gündeme taşıdı. Peki ya Babülmendep krizinin orta ve uzun vadedeki yansımaları nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını da az sonra detaylandıracağız. Bir diğer yandan yapay zeka yarışında hız giderek artarken güvenlik tartışması da tabii büyüyor. Teknoloji şirketlerinin önde gelen isimleri gelişmiş yapay zeka modellerini kontrol edilmesi için daha da sıkı önlemler çağrısı yapıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu çağrılara sert tepki gösterdi. Trump yapay zekayı yavaşlatmanın sadece en büyük rakipleri olan Çin'in işine yarayacağını savundu. O açıklamanın detaylarına da az sonra bakacağız dedik. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Primetime Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye en iyi komedi dizisi dahil 6 ödül kazanan Widows Bey damgasını vurdu. Matthew Rhys ve Jean Smart elde ettikleri başarılarla en iyi tarihine geçti. Tabii bu görkemli törenin görüntülerini de az sonra aktaracağız dedik sevgili izleyenler ve moderatör gece başladı.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde erken seçim söylemleri vardı. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyledi. Çelik'in açıklamalarında AK Partili vekilin Burdur valisinin kendisine yönelik tehditleri nedeniyle koruma talep etmesi de vardı. İletişim kazası olarak değerlendiriyoruz dedi. Gelin ayrıntılarına haberde bakalım.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimler ifadesi siyasette yankılanmaya devam ediyor. O sözler erken seçim sinyali mi? AK Parti'den açıklama geldi.
1: Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığı ve can güvenliği olmadığını öne sürerek yakın koruma talebinde bulunması vardı.
1: İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. Çelik, İstanbul dışında diğer illere yönelik atılacak adımlara da değindi.
1: Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası.
2: Ve dış politika. Çelik, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

0: kınandığını ifade etti. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi. Sözü Doğu Akdeniz'deki gelişmelere getirdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki anayasa referandumunda oy vermemiş. İktidar medyası bunu siyasi bir şaşkınlık olarak nitelendirmişti. CHP'den kopan yeni parti CHP'nin bu yönünü miras almış olabilir. Zira yeni parti adı tehlikede.
3: Peki her iş tutuşunuz bu biraz mantaliteyle midir? Yani masanız böyle midir mesela?
4: Öyledir.
5: Masadaki mikrofonlar üzerinden simetrik analizler yapıp her şeyi en ince detayına kadar düşünüyorum mesajı veriyordu. Peki aynı özeni parti ismini seçerken gösterdiler mi?
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni partiye yaptığı tebligat bugün partinin genel merkezine ulaştı. Öztürk Yılmaz'ın ve Yenilik Partisi'nin bir şikayeti var. Yeni parti bu ismi kullanamaz yönünde bir şikayeti var. Neye dayanıyorlar? Daha önce bundan önce bir başka yeni parti ismini alma girişimi olmuş ve Yargıtay o aşamada da itiraz etmiş.
5: Aslında bu durum günler öncesinden gazeteci Fatih Hatik tarafından dillendirilmişti. Ama yeni partiden bu konuda bir açıklama gelmedi. Ta ki Yargıtay'ın tebligatının basına yansımasına kadar. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir Halk TV'ye çıktı ve durumu hafife alır bir açıklama yaptı.
7: Dolayısıyla bir itiraz var, olabilir. Yargıtay bir görev yapıyor, gayet normal. Yani orada böyle bir kriz, böyle büyük bir kaygı verici bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
5: Murat Emir bu durumu öngördüklerini ve buna rağmen yine de yeni parti ismini seçtiklerini iddia etti.
7: İltibasın varlığında da sadece isime değil, amblem ve rumuza da bakılıyor. Biz daha önceki örneklerden hareketle başka partiler arasında buna benzer çelişkiler, husumetler olduğunda çok daha yakın partilerle ilgili iltibas kararlarının verilmediğini gördük. Bunu bilerek zaten bu kararları da aldık. Dolayısıyla bir itiraz var.
5: Gerçekten de yeni parti ve seçmeni açısından korkulacak bir durum yok mu? Her şey yeni partili kurmayların planladığı gibi mi devam ediyor? Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bu bildirim tek başına partinin ismini doğrudan hükümsüz kılmıyor. İsim değişikliği konusundaki nihai kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Peki o karar seçimlere günler kala çıkamaz mı?
8: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz. İşinize bakın, işinize.
5: Bugün üzerime toz bile konduramazlar diyen İmamoğlu suç örgütü kurmaktan yargılanıyor. Mutlak butlana cesaret edemezler diyen Özgür Özel'in önce genel başkanlığı düştü, sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Yeni parti seçmeni, parti kurmaylarının endişelenecek bir şey yok uyarılarına karşı şerbetli olmalı.
3: Yani mutlak butlan gelmez mi sizce?
9: Gelmez, geleceği varsa göreceği var. Denemesi bedava. Yani bunu Erdoğan için söylüyorum.
5: Anayasa Mahkemesi geçmişte isim benzerliği nedeniyle bazı partilerin isimlerinin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Örneğin Genç Parti ve yeniden Genç Parti davası. Genç Parti isim benzerliğine itiraz etmiş, Anayasa Mahkemesi yeniden Genç Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne karar vermişti. Çok daha kuvvetli bir emsal daha var. Bu emsal de 2024 yılına ait ve başrolde yine Yenilikçi Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz var. Yeni parti adını alan başka bir partiye itiraz etmiş ve bu itirazı kabul görmüştü.
2: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme, suç örgütüyle bağlantılı

0: Vergi kaçırdılar, sahte belgelerle maliyetleri yüksek gösterdiler. Yetmedi, ölülere müstahsil makbuzu kestiler. Fiyatları katlaya katlaya sebze meyveyi raflara koydular. Adalet Bakanlığı fırsatçıların peşine düştü. 41 dağıtıcı firmadan 41 yönetici gözaltına alındı. Tarladan sofraya gıda denetiminde Adalet Bakanlığı önemli bir soruşturmaya imza attı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.
0: Ticaretle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elde ettiği veriler eşliğinde ürünlerin tarladan sofraya gelene kadar izlediği tedarik zincirinin her bir halkası mercek altına alındı. 41 dağıtıcı firmanın vergi kanununa aykırı faaliyet, belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldı. Fiyatları katlayanlara yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda firmaların üst düzey yöneticisi 41 şahıs gözaltına alındı. Akın Gürlek, fahiş fiyatla mücadele kapsamında kanuna aykırı hareket edenlere yönelik soruşturmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.
2: Enflasyonla mücadeleye yargı da dahil oldu. Üreticiden aldıkları ürünleri sahte alım belgeleriyle yüksek fiyattan piyasaya süren kişi ve firmalara operasyon düzenlendi efendim. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vatandaşın sofrası üzerinden oynanan oyunsa deşifre oldu. Peki ya tarladan tedarikçiye giden süreçte o fiyat uçurumu nasıl oluşturuldu? İşte yanıtı.

Savcılık aylarca iş sürdü. Kurumlardan raporlar istenildi, ifadeler alındı. Tüm soruşturma titizlikle yürütüldü ve sonunda düğmeye basıldı. Vatandaşın sofrasına göz diken şüphelilere tereyağından kıl çeker türden bir operasyon yapıldı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ortaya çıkan bilgiler, ürünün tarladan tedarikçiye geldiği süreçte fiyatlarında nasıl fahiş artışlar yapıldığını ortaya koydu. Çiftçiden alınan ürünün fiyatı da alım belgesine gerçek fiyatıyla işlenmedi. Örneğin mandalina alımı. Bir üreticinin kilosunu 6 liradan sattığı mandalina, alım makbuzunda 28 lira olarak gösterildi. Firma 28 liraya aldığını söylediği ürünü yaklaşık 32 liradan piyasaya sürdü. Benzer yöntemler neredeyse her üründe kullanıldı. Böylece fiyatlar da şişirilmiş oldu. Şüpheliler sadece fiyatı değil, tonajı da katladı. İncelemelerde ürünlerin yalnızca kilogram fiyatlarının değil, satılan ürün miktarlarının da büyütüldüğü ortaya çıktı. Bir limon üreticisi 2025 yılında toplam 200 ton limon ürettiğini ve sattığını söylerken, kendi adına 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendiğini anlattı. Sahtekarlar çiftçi adına hayali satış bile yapmış. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan bazı kişiler, adlarına milyonlarca liralık müstahsil makbuzu düzenlenmesine rağmen ilgili firmaya hiçbir ürün satmadıklarını söyledi. Bazıları zirai faaliyetlerinin dahi bulunmadığını, bazıları şirket çalışanı olduğunu ancak çiftçi olmadığını anlattı. Soruşturmanın en dikkat çekici kısmı ise ölüler adına düzenlenen alım makbuzları. Örneğin şüpheli Ahmet Demir ilişkin incelemede daha önce hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendi ve bu belgelerin toplam tutarının 2.524.987 lira olduğu tespit edildi. Bigadiçlerin tarım bakımından 6 ölü kişi adına 16 belge ve yaklaşık 5.88 milyon lira, Beta Tropikal bakımındansa 13 ölü kişi adına belge düzenlendiğine ilişkin tespitler raporlara girdi. Soruşturmada yer alan raporlara göre şüpheliler bu yönde

0: yöntemle ürünün tarladan dev market zincirlerine giden yolculuğunda fiyatları şişirdi. Gerçek maliyetler gizlendi. Soruşturma, çiftçiden çıkan fiyat nerede şişiyor sorusuna da yanıt oldu. Adalet Bakanı Akın Gülek, soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajını verdi.
1: Haydi 5 kiloyuz abi, 5 kiloyuz abi.
2: Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesinde kamu, finans ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Zirve Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını ise Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
3: Türk Medya, e-ticaret ve perakende zirvesine hepiniz hoş geldiniz.
4: Tüketici değişiyor, ticaret dönüşüyor. Yapay zeka ticaretin kurallarını yeniden yazıyor. Türk Medya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde sektörün önde gelen isimleri buluştu. Zirvenin açış konuşmasını Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
5: E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağ olsun artık gelenekselleşmiş bir hale dönmeye başladı ve Türkiye'nin geleceğinin özellikle bu dijital dünyadaki var olmayla ilgili olduğunun farkındayız. Bu toplantıda zaten bir anlamda buna amaç ediniyor.
4: Çiçek düzenlenen zirvenin amacına ve önemine dikkat çekerken Türkiye'nin genç nüfusuna da vurgu yaptı.
5: Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi, gelişen dijital altyapısı ve üretim gücüyle e-ticaret ve perakende alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna elbette inanıyoruz. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve güçlü işbirlikleriyle hayata geçirmek ülkemizin bölgesel ve küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir.
4: Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen zirvede ticaretin dönüşümü ve sektörün geleceği değerlendirildi. Bakan Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025'te %52 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını hatırlattı.
6: Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar dolar karşılığı olarak baktığımızda 2025 yılındaki e-ticaretin artışı hız olarak %29 artış yapmış 2025'te bir yıl öncesine kıyasla ve 115,5 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz.
4: Bolat, ticaretin dönüşümünü ve sektörün geleceğini değerlendirdi. E-ticaretin geniş bir alan olduğuna ve sektörün desteklerle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.
6: Bizim bakanlık olarak hedefimiz ve amacımız geleneksel perakendecilikle organize perakendeciliğin birbirini yıpratmadan, yıkıcı bir rekabet olmadan dengeli büyümesini sağlamak. Bu konudaki yasal mevzuatlar, düzenlemeler ve her bir paydaşımızın hukukunu korumak bizim görevimiz olarak yaptığımız alanlar.
4: Kamu, finans ve üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği zirvede Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, yapay zeka destekli teknolojiler ve dijital bankacılık altyapısıyla işletmelerin büyüme hedeflerine destek olduklarını vurguladı.
7: Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz. 2026 yılının ikinci çeyreği itibariyle ticari kredi hacmimiz 2 trilyon Türk lirası eşiğini geride bıraktı.
2: İş dünyasının merakla beklediği ve Yıldız Holding bünyesindeki çalışanların başarılarının ödüllendirildiği senenin Yıldızları töreninin 18.si düzenlendi. Geleneksel hale gelen görkemli buluşma, holding çalışanlarının üstün performanslarının ve başarılı iş uygulamalarını taçlandırdı.
8: Senenin Yıldızları ödülleri 18. kez sahiplerini buldu. Yenilikçi projeler ödüllendirildi. Yıldız Holding ve şirketlerinde görev yapan çalışanların başarılarını, verimlilik temelli en iyi iş uygulamalarını ve yenilikçi projelerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen senenin yıl

0: The Zarı programı 18. kez kapılarını açtı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa katılım yoğundu. İş dünyasında büyük yankı uyandıran ve geleneksel hale gelen prestijli organizasyon sahne şovlarıyla başladı.
1: Yıldız Holding'in globalleşme yolculuğuyla birlikte senenin yıldızları da büyüdü. 18 yıl boyunca binlerce proje bu platformda buluştu. Yüzlerce ekip ürettikleri çözümleri çalışma arkadaşlarıyla paylaştı. Farklı ülkelerden gelen ekiplerimizin katılımıyla senenin yıldızları global bir buluşmaya dönüştü. Böylece Yıldız Holding kültürünün kalıcı bir parçası oldu.
0: Mutlu et mutlu ol anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte holding çatısı altında fark yaratan başarılara dikkat çekildi.
2: Her zaman işe başladığımda ne ve niçinle başladım. Yani önce işi anlamakla başladım. İşi anladıktan sonra ise bunu daha iyi yapabilir miyiz? Bu iş güncel mi? Bu işi nasıl iyileştirebiliriz diye her zaman bir odağım oldu. Bu odağımla da birlikte her yere gittiğimde arkadaşlarıma önce şunu sordum. Bunu neden böyle yapıyoruz? Bunun eğer ki bu böyledir diye bir hazır bir cevap alıyorsam o zaman orada durup mutlaka inceliyorum ve niye öyle yaptığımızı anlamaya çalışıyorum.
3: Kapital Dergisi'nin yaptığı bir araştırmada ciro büyüklüğünde Şok Market Türkiye'nin en büyük 13. şirketi haline gelmiş. Bunun dışında geçenlerde sosyal medyada bir araştırma gördüm. Mağaza sayısı bakımından Şok Market dünyadaki 7. büyük şirket haline gelmiş. Ama bence diğer şirketlerimizi de hesaba katmayı unutmuşlar. Yani Seç Market'i ve diğer mağazalarımızı da bizim toptan da hesaba kattığımızda 13.500'ün üzerinde bir mağaza sayımız var. Böyle baktığımızda Türkiye'nin değil dünyada 5. büyük şirket halindeyiz.
0: İş dünyasında başarıların paylaşılması ve emeğin takdir edilmesi noktasında büyük önem taşıyan organizasyon her yıl olduğu gibi bu yılda geniş katılımla gerçekleştirildi. Holding bünyesindeki çalışanların moral ve motivasyonunu artıran, küresel ölçekte inovasyon ve verimlilik sağlayan çalışmaların öne çıkarıldığı özel buluşmada iş dünyasındaki başarılı adımlar yeniden taçlandırıldı. Operasyonel mükemmellikten müşteriyi kazanma kategorisine kadar pek çok alanda projeler sunuldu. 202 proje arasından jürinin seçtiği isimler ödülünü aldı.

0: Hakan Fidan'ın bugünkü Azerbaycan ziyareti çok önemli bir güne denk geldi. Öyle ki Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için çok kritik bir gün efendim. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgalden kurtarmasının 108. yıl dönümü. Bakü Fatihi Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri de unutulmadı.
1: 108 yıl önce aynı günde Azerbaycan korpusunun iştirakiyle Kafkas İslam Ordusu'nun Bakı'nın azad olması günüdür ve Hakan Bey'in de Azerbaycan'a seferinin hemen bugüne tesadüf etmesi de hususi güzel bir remzi mənası var.
2: 108 yıl önce bugün Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakü'nün kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimize beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Bu dizeler Azerbaycanlıların Türkiye'ye, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlılığının simgesi. Kardeşin kardeşi kurtarmasının hikayesi. Yıl 1918'di. Bakü Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerin elindeydi. Azerbaycan Milli Şurası 28 Mayıs 1918'de Tiflis'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etti. Osmanlı Devleti ile Batum'da imzaladığı anlaşmaya dayanarak askeri yardım talebinde bulundu.

0: Takvimler 4 Haziran'ı gösteriyordu. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerini kurtarmak için görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Gence'ye ulaştığında Azerbaycan kol ordusundan takviye aldı. Nefer sayısı 12 bine ulaştı. Kafkas İslam Ordusu güzergahındaki Göyçay, Salyan, Alsu ve Kürdemir'i kurtardı. 30 saat süren şiddetli çatışmalardan sonra da Bakü'yü. Türk ordusunun Bakü'ye girdiği 15 Eylül günü şehir tarihinin en heyecanlı ve unutulmaz günlerinden biri yaşandı.
1: Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye sevinç gözyaşları arasında girdi. Artık bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü olacaktı.
0: O günlerden geriye kalan hepimizin çok iyi bildiği bir eser var. 1914'te Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılan Çırpınırdı Karadeniz şiiri. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtardığı gün Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenerek ilk kez okunmuştu.

0: Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmak için girdiği çatışmalarda 1130 şehit verdi. Azerbaycan, Türk kardeşlerinin bu büyük fedakarlığını hiçbir zaman unutmadı. İki devlet, bir millet şiarı günden güne daha da güçlendi. Bugün Türkiye dışında en fazla Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin yattığı 14 Türk şehitliği var. Bugün Türk varsa umut vardır sözü hala hafızalardaysa, bu ve bunun gibi sayısız fedakarlıklar sayesinde. Dağlık Karabağ yıllar sonra Ermeni işgalinden kurtarıldıysa, bu kardeşlik sayesinde. Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Türk şehitliğinde de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den ve Azerbaycan'dan üst düzey diplomatik ve askeri yetkililer katıldı. Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar da oradaydı.
1: Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadetiniz 108 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimizce minnetle anılmakta olup can Azerbaycan için gayretleriniz ve şanlı mücadeleniz bizler için her zaman gurur nişanesidir.
0: İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu önemli gün vesilesiyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi.
2: Ve bir diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'yı daha düşürdüklerini açıkladı. Pentagon'dansa dikkati çeken bir rapor geldi. Pentagon denetçisi savaşın ABD üzerinde ağır hasara ve kritik mühimmat stoklarında ciddi eksilmeye yol açtığını açıkladı. İran'daysa savaşın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yönetim içi çatışmanın büyüdüğü iddia ediliyor. Detaylar haberde.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor. Devrim muhafızları bir ABD İHA'sını daha düşürdü. Son 4 günde düşürülen 4. Amerikan İHA'sı oldu. ABD'dense resmi bir açıklama gelmedi. ABD'nin sahadaki kayıpları tırmanıyor. Pentagon denetçisinden de İran Savaşı'na ilişkin ilk rapor geldi. 28 Şubat 30 Haziran dönemini kapsayan rapora göre Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 8 ülkedeki Amerikan üslerinde yüzlerce bina imha edildi. Mühimmat stokları tükendi. Bahreyn'deki donanma merkezinin yıkılması nedeniyle lojistik hattın Diego Garcia adasına kaydırıldığı da resmen açıklandı. ABD en az 30 adet MQ-9 Reaper İHA'sını kaybetti. Bazı savaş uçakları ve tanker uçaklar da zarar gördü. Pentagon'un ilk kapsamlı bilançosuna göre İran Savaşı ABD'ye milyarlarca dolarlık askeri ve lojistik maliyette yükledi. Hürmüz Boğazı'nda iki tarafında uyguladığı abluka ise dünya ekonomilerini etkiliyor. Petrol fiyatları fırladı. Hürmüz'deki kriz dünyaya 500 milyar dolarlık ek enerji faturası çıkardı. Bunun ABD'ye maliyeti ise 105 milyar dolar. ABD Başkanı Trump ise bölgeden petrol akışının sürdüğünü savundu. İran'la savaş bittiğinde fiyatların da hızla düşeceğini söyledi. Trump, batılı müttefiklerini de hedef aldı. Bize hiçbir şekilde yardım etmeyen dünya ülkeleri bu sahte savaş tam anlamıyla sona erdiğinde ABD'ye tazminat ödemek zorunda ve ödeyecekler dedi. Trump müzakerelere de değindi. İran'ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia etti. ABD Başkanı, İran acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim. Ancak biz bu fikre ve müzakereye açığız ifadelerini kullandı. Fakat Tahran'dan aksi açıklamalar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Trump'ın çelişkili mesajları kimseyi yanıltmasın. Şartlarımız yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta diyerek kapıları kapattı.
3: İran tedbir ro dar rabete ba.
0: Öte yandan Tahran yönetiminin içinde yetki krizi yaşandığı iddia ediliyor. 7 Temmuz'da ticari gemilere yönelik saldırının ardından emrin kim tarafından verildiği konusunda İran'ın siyasi ve askeri kanadı arasında ciddi tartışmalar yaşandığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın saldırı emrini kim verdi sorusunun peşine düşmesi siyasi ve askeri kanadı karşı karşıya getirdi. İddialara göre uzlaşı sürecini sabote etmek isteyen eski istihbarat başkanı Hüseyin Tayyip ve bazı radikal generaller dini lider Müşteba Hamaney'in adını kullanarak merkezi hükümetten habersiz hareket etti. Müşteba Hamaney'in Mart ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması ise Tahran'da yayınlanan mesajlar gerçek mi tartışmasını ve üst düzey generallerin istifa tehditleriyle dolu kavgaları beraberinde getirdi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgedeki iki politikasının altını çizmişti. Biri Filistin'i işgal etmek, bir diğeri ise bölge ülkelerine istikrarsızlık ihraç etmek. Ancak Gazze'deki soykırımla birlikte Siyonizmin maskesi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan gelen son açıklamalar aynı zamanda bir çaresizlik itirafı gibiydi. Tabii detaylar analiz haberimizde.
4: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor.
5: Ancak İsrail'in soykırım saldırıları, işgal politikaları artık bir çöküşün işareti haline geldi. Siyonizmin bugüne kadar inşa ettiği Holokost endüstrisi çöküyor. Bölgeye kaos yayma stratejisi iflas ediyor. Netanyahu'nun açıklamaları bir itiraf aslında.
6: Şamati ve zimzaze.
0: Dünya genelindeki antisemitik kışkırtmalarla mücadele ediyoruz ancak bunun kendi içimizden gelmesi kabul edilemez. İki İsrailli yönetmen İsrail ordusunu savaş suçlusu olarak gösteriyor ve Venedik Film Festivali'nde alkış topluyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İsrail yükünü daha ne kadar taşıyabilir sorusu artık daha yüksek sesle soruluyor. Düne kadar göğsünü İsrail'e siper eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in işgal karşıtı sözleri bu açıdan dikkat çekici.
7: İsrail hükümetinin E1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini yayımlama kararı kabul edilemez. Bu adım Batı Şeria'yı bölerek ve Filistin topraklarının bölgesel sürekliliğini kırarak iki devletli çözümü baltalıyor. İki devletli çözüme dayalı, adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyoruz.
5: Bu süreçte Avrupa'daki 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırım kararları alması Tel Aviv yönetimini telaşlandırmış gibi görünüyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamaları üstenci bir dilden çok çaresizlik içeriyor.
8: Yaptırımlar çözüm değildir, çözüm diyalogdur. Tüm yabancı hükümetlere şunu söylüyorum, durun. Yaptırımların ve boykotların çıkmazından uzaklaşın ve yapıcı diyaloğa ve işbirliğine yönelin.
5: Herzog'un Güney Kıbrıs Rum kesimine yaptığı ziyaret eskiden olduğu gibi şaşalı bulunmuyor. Hatta Rum medyasında İsrail'e güvenmekle hata yapıyoruz konulu haberler, analizler paylaşılıyor. Ankara ister

0: beğenin ister beğenmeyin Kıbrıs meselesinde kilit bir oyuncu ve barış sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi için Türk desteği hayati önem taşıyor. Christodoulidis ve danışmanları bu gerçeği anlamıyor mu değerlendirmesi dile getiriliyor. Ünlü Rum tarihçi Jerry Kosifos, Güney Kıbrıs'a artan İsrail göçünün adada ikinci bir İsrail'in kurulmasına yol açacağı eleştirisini dile getiriyor. Filistinlilerle aynı akıbeti yaşamaktan duyduğu endişeyi paylaşıyor.
1: İsraillerin amacı hayatta kalmak. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girerse ki şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar, her gün bir çıkış yolu arıyorlar. Oysa bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Güney Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak.
0: Gazeliler kanıyla canıyla Siyonizmin gerçek yüzünü ifşa etti. Netanyahu ve soykırımcı kabinesinin maskesini düşürdü.
2: Bence soykırımın ortaya çıkardığı gerçekler var. İsrail'in bölgedeki eylemleriyle söylemlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Artık İsrail, Orta Doğu'nun canlı ve güçlü gibi söylemleri kullanamazlar. Artık dünyanın en ahlaklı ordusuyuz da diyemezler.
0: Bu yüzden İsrail'in gerçek yüzünü ifşa etmeye devam etmek, soykırımcılara vebalı muamelesi yapmak ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmek en kritik mesele. Zira Siyonizmin en büyük güvencesi insan hafızasının unutkanlığı, acılara alışması. Bu tuzağa düşmemenin yolu da hafızayı her daim diri tutmaktan geçiyor.
3: Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'te yükselen tansiyon küresel enerji rotalarını ve fiyatları yeniden gündeme taşıdı. Peki ya Babülmendep krizinin orta ve uzun vadede yansımaları nasıl olacak? Yanıtı haberimizde.
4: Hürmüz tek yönlü bir çıkmaz sokaktı, bir vanaydı. Direkt kapatıyordunuz dünyanın %20 LNG'sini ve petrolünü. Fakat Babelmendep öyle değil. Babelmendep önemli bir ticaret yolu Süveyş kanalıyla birlikte Kızıldeniz'de. Dünya ticaretinin yaklaşık %15'i buradan geçiyor.
5: Hürmüz'ün ardından Babelmendep krizi başladı. Küresel enerji Husilerin işgaliyle tehlikede. Peki Babelmendep krizini fırsata çevirenler olacak mı? İran destekli Husilerin Yemen'de birçok kenti ve Babülmendep boğazını ele geçirmesi küresel ticareti derinden etkilerken bölgede çatışmaların sürmesiyle insani kriz büyüyor. Peki Babülmendep boğazı hem ticaret hem enerji noktasında neden bu kadar kritik? Babülmendep krizinin orta ve uzun vadede çıktıları nasıl olacak? Babülmendep'in Husilerin eline geçmesi ve kapatılması demek enerji ve ticaret gemilerinin Afrika'yı dolanması demek. Bu da enerji ve ticaret noktasında maliyetlerin artması demek oluyor.
4: Amerikan petrolü ve LNG'si, Rus petrolü ve LNG'si buradan Hindistan ve Çin'e gidiyor. Onun için daha fazla akış kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ise %35'lik bir akış var. Siz buradaki gemileri riske atmamak için yolunuzu değiştirdiğinizde karşınıza tek alternatif kalıyor. O da Afrika'yı dolaşmak Ümit Burnu'ndan ve yaklaşık 19 bin kilometrelik ek bir yoldan bahsediyoruz. Bu gemi başına 250 bin dolarla 1 milyon dolar arası bir maliyet demek. Petrolde yaklaşık 1 dolara yakın varil başına bir artışa sebep olabilir. LNG'de ise yaklaşık %4 ila %8'lik bir artışa sebep olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda enerji maliyetlerini ve dünya ticaretini riske edecek ciddi bir rotadan bahsediyoruz.
5: Uluslararası siyasette ve enerjide dengeler sık sık değişiyor. Ancak krizler beraberinde her zaman çözümleri doğuruyor. Bu noktada da enerjinin parlayan yıldızı olan Türkiye devreye giriyor.
4: Türkiye'nin krizleri de liderliğiyle çok iyi yönettiği bir gerçek. Hürmüz krizinden sonra yıllardır tahkimde çözülemeyen Irak konusunun bile hızlı bir şekilde çözülüp hem Irak merkezi hükümeti hem Kürt bölgesel yönetimi ve Türkiye açısından bir anlaşmaya dönüştü. Bu krizde dünyada enerji açısından ve ticaret açısından sıkıntı çıkartabilecek bölgeler açısından da alternatifleri ortaya çıkartacaktır. Burada da orta koridor ortaya çıkıyor. Yani Türkiye hem enerji geçiş yolları açısından hem de Çin'in artısında eski İpek yolunun tekrar canlandırılması, kuşak ve yol projesinin canlandırılması açısından Türkiye'nin yıldızını tekrardan parlatacaktır.
3: Yunanistan'da Türkiye ile

0: Olası bir çatışma senaryosu, Atina'nın askeri ve psikolojik hazırlığını sorgulayan çarpıcı bir analize yeniden gündeme taşıdı. Yunan medyasında yayınlanan analizde savaşın nasıl başlayacağından çok nasıl biteceği sorusuna odaklanıldı. Analizde bir hata yaparsak Türk kabusu Atina'nın üstüne çöker uyarısı yapıldı.
1: Yunan basını Türkiye'yi gündeminden düşürmüyor. Yine Türkiye ile yaşanabilecek senaryoları değerlendirdiler. Türkiye ile yüzleşmeye hazır olup olmadıklarını tartıştılar. Geopolitiko internet sitesi yayın yönetmeni Christos Kontantinidis'in hazırladığı bir podcast'te en kötü senaryolar üzerinden iki ülke arasındaki olası bir savaş değerlendirildi. Ege'de 12 mil tartışması gibi bir kıvılcımla başlayabilecek muhtemel bir çatışmanın sanıldığının aksine birkaç saatlik kontrollü bir gerilim olarak kalmayabileceği vurgulandı. Analizde ilk kurşunun atılmasının ardından olayların kontrolden çıkabileceği, mühimmat stoklarının, limanların, enerji güvenliğinin ve telekomünikasyon altyapısının test edileceği haftalar, hatta aylar sürecek bir yıpratma savaşına dönme ihtimali üzerinde duruldu. Atina'daki asıl korkununsa Türkiye'nin askeri stratejisi olduğu itiraf edildi. Türkiye'nin Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarını veya yeni fırkateynleri izlemekle yetinmediği öne sürüldü. Analizde Ankara sadece silahlarımızı saymıyor, direncimizi ölçüyor ve bir hata yapmamızı bekliyor. Böyle bir durumda Türk kabusu Atina'nın üstüne çöker denildi. İnsansız hava araçları konusundaki asimetrik güce de değinilen yayında Türkiye'nin 1,8 milyondan fazla lisanslı operatör havuzuyla devasa bir endüstriyel askeri kültür yarattığına, Yunanistan'ın ise hala kapsamlı bir ulusal programdan yoksun olduğuna dikkat çekildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail ve Hindistan'la yapılan bölgesel ittifakta masaya yatırıldı. Hükümete sert eleştiriler yöneltildi. Caydırıcılığın sadece milyarlarca avroluk silah sözleşmeleri ve pahalı füzeler satın alınarak inşa edilebileceği belirtildi. İşleyen bir devlet mekanizması, dirençli bir toplum ve kararlı bir siyasi liderliğin şart olduğu vurgulandı.
0: Evet, yapay zeka yarışına hız giderek artarken güvenlik tartışması da büyüyor efendim. Peki ya neler oluyor? Haberimizde izleyelim.
1: Yapay zeka yarışı hızlandıkça güvenlik konusu tartışmanın merkezine oturdu. ABD Başkanı Trump ise bu uyarıları reddetti. Trump, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek güvenlik mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Trump paylaşımında yapay zeka ve veri merkezlerine karşı yürütülen tartışmaları ise hastalıklı bir komplo diye niteledi. Trump'a göre yapay zeka yarışını hangi ülke kazanırsa geleceğin teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü de o ülke elde edecek. Washington yönetiminin temel hedefi ise açık, Çin'in önünde kalmak. Ancak teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden farklı bir çağrı geliyor. Anthropic üst yöneticisi Dario Amodei, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması gerektiğini savunuyor. Amodei'ye göre bu teknoloji çok hızlı ilerliyor ve güvenlik çalışmaları bu hıza yetişemiyor.
2: Bir yapay zeka modeli yeterince güçlü ise kapatılma girişimlerini aşabilir ve bunu simülasyonlarda da gördük.
1: Bağımsız denetçiler, ortak güvenlik standartları ve ülkeler arasında koordinasyon isteyen Amodei'ye, OpenAI CEO'su Sam Altman'la Elon Musk'la destek verdi. Tartışmayı büyüten gelişmeler bununla da sınırlı değil. Anthropic'in kurucularından Jackie Clark, yapay zeka sistemlerinin tehlikeli hale gelmesi durumunda üçüncü taraflarında kullanabileceği bir acil durdurma düğmesinin zorunlu hale getirilmesi gerekebileceğini söyledi. Şirket içinde görev yapan bazı araştırmacılarsa çok daha ağır uyarılarda bulunuyor. Yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın tamamını yok etme ihtimalinin %10'un üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Microsoft da tartışmaya kendi güvenlik çerçevesiyle dahil oldu. Şirket gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin insan denetiminden çıkmamasını, düzeltmelere uymasını ve gerektiğinde kapatılmaya direnmemesini öngören yeni bir davranış kuralları taslağı yayınladı. ABD'deki regülasyon tartışmaları ve teknolojik bariyer önerileri Çin cephesinde de tansiyonu yükseltti. Çin Dışişleri Bakanlığı, korku ve cepheleşme yerine açık ve kapsayıcı bir yapay zeka gelişimi çağrısı yaptı.
2: Korku tellallığı, çatışma ve acımasız rekabet yalnızca küresel yapay zeka yönetişim sürecini sekteye uğratır. Bu durum ise hiç kimsenin çıkarına hizmet etmez.
1: Çin medyası ise ABD'li şirketlerin kısıtlama çağrılarını Çin'in teknolojik gelişimini durdurmayı hedefleyen soğuk savaş taktikleri olarak yorumluyor. Bir tarafta daha hızlı geliştirme ve teknolojik üstünlük hedefi, diğer tarafta ise güvenlik, denetim ve kontrolden çıkma riskine karşı fren mekanizması talebi. Ve tartışmanın sonunda tek soru öne çıkıyor. Yapay zekayı kim kontrol edecek?
0: Ve televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Primetime Emmy ödüllerinin görkemli töreni sıradaki haberimiz, izleyelim.
1: Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul ediliyor. 78. Emmy ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Emmy ödülleri Los Angeles'taki Peacock Theater'da Mariska Hargitay'ın sunumunda gerçekleştirildi. Geceye komedi dalında en iyi dizi ödülüyle birlikte toplam 6 ödül kazanan Widows Bay damgasını vurdu. Törenin en çok konuşulan ismi ise oyuncu Matthew Rhys oldu. Widows Bay ve The Beast in Me yapımlarındaki rolleriyle aynı yıl içinde iki farklı başrol kategorisinde ödül kazanan ilk erkek oyuncu unvanını kazandı. Rhys ayrıca drama, komedi ve mini dizi olmak üzere her üç türde de başrol ödülü kazanan ilk sanatçı olarak adını tarihe yazdırdı. Bir diğer rekorsa usta oyuncu Jean Smart'tan geldi. Smart, Hex dizisindeki performansıyla komedi dalında üst üste 5. kez en iyi kadın oyuncu seçildi. Dizisinin her sezonunda bu ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu. Gecenin iddialı yapımlarından The Pitt, üst üste 2. kez en iyi drama dizisi seçildi. Başrol oyuncusu Noah ile en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Bilim kurgu dizisi Pluribus, Rhea Seahorn'la en iyi kadın oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini kucakladı. En iyi mini dizi ödülü ise DTF St. Louis'a gitti. An extraordinary crew and cast.
0: We are all grateful. Kısa bir araya gidiyoruz, ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında buluşalım.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
3: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
4: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Çabuk çabuk, ne, kimde
1: plan? Planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Az Kibrit, şey çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru soba.
0: Kuru?
1: Akira kuru soba.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa
0: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi.
1: Saklanma. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
1: Kocaman arabanın içinde
0: saklanamadım.
4: O ne ya?
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha.
2: Osman ya.
0: Osman. Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameraları.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
4: abi,
0: devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
4: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kestiği ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden tüm gelişmelerle devam ediyor. Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Asay Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Operasyonlarda 27 kişi tutuklanırken onlarca internet sitesine de erişim engeli getirildi. Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı ailem güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli

0: Yetkililerden 27'si tutuklandı. 8'i hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir avukatın da firari olduğu öğrenildi. Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi. Söz konusu kararlar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirildi. Ailem Güvende operasyonları başladığında öncelikle 6 LGBT derneğine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, 150'den fazla kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonlarda milyon dolarlık para trafiğinin yurt dışından destekle geldiği anlaşılmış ve derneklerin para trafiği mercek altına alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma gittikçe derinleşiyor. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın verdiği ifade de ortaya çıktı. Şaşmaz diziye dışarıdan müdahale edildiği iddialarını reddetti ve FETÖ'yle mücadele eden isimlerden biri olduğunu söyledi.
1: Efendim, neler söyleyeceksiniz? Canlı yayındayız.
2: Kaşif Kozinoğlu mezar taşı ve plak iddialarına yanıt verdi. Diziye dışarıdan müdahale olmadı dedi. Tüm iddiaları yalanladı.
3: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
2: Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, dizi hakkındaki iddialara ve tartışmalı sahnelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde dizinin başarısının belirli çevrelerce karalanmak istendiğine dikkati çekti Raci Şaşmaz. Senaryolarının yasa dışı veya gizli odaklardan gelen bilgilerle yazıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hikayelerin tamamen açık kaynaklardan beslenerek drama tekniğiyle oluşturulduğunu öne sürdü.
4: Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken, bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi. Bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder.
2: Ünlü senarist Kozinoğlu'nu temsil ettiği öne sürülen dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla yaratılan kurgusal bir karakter olduğunu vurguladı. Senaryodaki ölümün gerçek hayattaki ölümle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Şaşmaz, FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'le ilgili iddialara da cevap verdi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır şeklinde savunma yaptı. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır şeklinde ifade verdi.
3: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor, neler söylersin?
1: Evet, tamam.
2: Dizi sahnelerinde yer alan mezar taşları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine mesaj verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Senaryoda böyle bir bölüm olmadığını öne sürdü.
4: Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
2: Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker Hasan Atilla Uğur'un dizinin senaryosuna müdahale ettiği yönündeki söylentilere de açıklık getirdi.
4: Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'la Uğur'un geçmişten gelen bir tanışıklığı vardı. Ancak bu senaryo metinlerini hiçbir şekilde etkilemedi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur'la ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekimlerini çekiminde tanıştı. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı.

0: Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur'la tanışmış oldum. Ancak hiçbir zaman benim kendisiyle bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.
1: Son olarak dijital platformlardaki manipülasyon iddialarına ve FETÖ bağlantısı suçlamalarına karşı sert çıkan Şaşmaz, hem ürettikleri filmlerin anti-FETÖ içeriğini hatırlattı, hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki şahsi mücadelesinden örnekler verdi. Sosyal medyadaki sahte hesapların algı operasyonlarıyla ilgilerinin olmadığını belirtti.
0: Kurtlar Vadisi'nin ya da Pana Film'in YouTube hesabıyla bir alakam yoktur. Sosyal medyada YouTube hesabından yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan haberler büyük ihtimalle fake hesaplar tarafından yapılmıştır. Bizimle ilgisi yoktur. Kaldı ki Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.
1: Soruşturmada Şaşmaz'la birlikte diğer senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifade vermişti.
2: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
3: Silivri'deki gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi kaptanının cansız bedeni bulundu. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Asu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
1: Suda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. O cesedin gemi kazasında hayatını kaybeden Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanına ait olduğu tespit edildi. Silivri açıklarında 14 Eylül pazartesi günü saat 13.15'te ceset bulundu. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ceset üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Cesedin Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 5 kilometre uzağında bulundu. Cansız bedenin uzun süre suda olması sebebiyle tahriş ve bozulma meydana geldi. Bu nedenle kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi. Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
3: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebine uyarak 4 zanlının tutuklanmasına, birinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin annesinin savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Anne Elif Balıkçı verdiği ifadede kızını babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü ileri sürdü. İşte detaylar.
0: Kızım Büşra'yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacıyım dedi. Kan donduran ifade anne Elif Balıkçı'dan geldi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan anne Elif Balıkçı'nın yeni ifadesi ortaya çıktı. Öyle ki kızının katilinin babası olduğunu iddia etti ve olay günü yaşananları anlattı.

0: yoktu.
1: Eşim yemekten sonra çadırın sağ kısmında bulunan döşekte kızım Büşra ile yataktaydı. Üzerlerinde battaniye vardı. Daha sonra eşimin sağ eliyle Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. Ne yapıyorsun diye sordum, o da çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum dedi. Bu esnada kızımın

0: diyor zannettim.
1: Anne balıkçı daha önce bir veterinerin kızını alıp götürdüğü şeklindeki ilk ifadesinin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Kocası ve görümcesinin korkusundan bu yönde ifade verdiğini ileri sürdü. Balıkçı ifadesinin devamında...
0: Gittiğimiz bölgede arama yaparken kızıma ait olan kırmızı tişört, pembe zıbın ve bezi kocamın abisi gördü. Bizi yanına çağırdı ve hepimiz onun olduğu yere doğru yürüdük. Kıyafetlerin yanına doğru geldiğimizde bana sen yaklaşma, uzak dur. Çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dedi. Daha sonra jandarmaya haber verdiler. Jandarmayı beklerken bir köşede kocam abisi ve görümceme Büşra'yı nereye götürdüğünü, nereye bıraktığını anlatıyordu. Konuştukları esnada benim kendilerini duyduğumu anlamadılar. Ben kocamın anlattığı bölgeyi biliyorum. Gittiğim takdirde o bölgeyi gösterebilirim.
1: İfadesini kullandı. Anne Elif Balıkçı, yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere yaylasına götürüldü. Jandarma ekipleri bölgenin giriş çıkışını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Van'da yürütülen kara para aklama operasyonunda tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Fenomen gelin ifadesinde eşini yalanladı, altınların kiralık olmadığı da söyledi. Eşinin sosyal medyada gösteriş yaptığını ancak gerçekte borç alarak yaşadığını öne sürdü.
0: Altınlar kiralık değil dedi. Eşinin tam tersi ifade verdi. Düğünde yapılan 43 milyon liralık takı anonsunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Rakamların gösteriş amacıyla söylendiğini öne sürdü. Vanlı Kara Haydar soruşturmasında Çağla Öztançalan'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Öztançalan üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Masak'ın şüpheli bulduğu milyonluk para hareketleri, akrabalarının hesapları ve lüks araç trafiğine ilişkinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Para hareketlerinin sorulması üzerine Tançalan, kendisiyle eşi arasındaki para transferlerinin borç alışverişinden kaynaklandığını ileri sürdü. Annesine yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini belirten Tançalan, bu paralarınsa annesinin ihtiyaçları için gönderildiğini söyledi. Fenomen gelin Çağla Öz Tançalan'ın eşi hakkındaki sözleri ise dikkat çekti. Tançalan eşi için kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada gösteren birisidir. İnsanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı. Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınlarla ilgili takıların düğün sonrasında eşi tarafından götürüldüğünü ve daha sonra altınların bir valizde ele geçirildiğini haberlerden öğrendiğini ifade etti.
2: İstanbul Fatih'te Sofçuhan İşhanı içerisinde bulunan döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olayda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli yakalandı.
3: Silahlar çekildi, ortalık karıştı. Döviz bürosunda kan aktı. İki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kanlı olay Fatih Sofçuhan İşhanı içerisindeki döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosuna gelen kişiyle dükkandakiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önce tartışma ardından silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı belirlendi. Polis ekipleri olayın ardından bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde ve çevresinde inceleme başlatılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde baba asılı halde iki çocuğuysa yatakta hareketsiz halde bulundu. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara yürekleri yaktı. İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler acı olayla karşılaştı. Yapılan kontrollerde babanın iple asılı halde olduğu, 6 ve 10 yaşındaki iki çocuğununsa dükkanın iç kısmındaki

0: Yatakta hareketsiz yattığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Yalova'da okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söyleyen 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'dan bir daha haber alınamadı. Algın Kaplan'ın cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu.
0: Okuldan çıktı, bir daha haber alınamadı. Öğretmenin cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Yalova Abdülhamit Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan 43 yaşındaki İlhan Algın Kaplan, eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayarak gezeceğini söyledi.
2: 11'den beri haber alamadık. Sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtar vardı. Evine gittik, evde yok.
0: Bir daha haber alınamayan öğretmen Algın Kaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhan Gazi sahilinde bulunması üzerine ailesi ihbarda bulundu.
2: Arabayı görünce tanıdık. Ondan sonra bakımlık ama tabii karanlık bastı. Lamba yok, elektrik yok, bir şey yok. Jandarmayı aradım.
0: İhbar üzerine ekipler bölgeye hareket ederek arama çalışması başlattı. Bir süre sonra öğretmenin eşyaları bulundu.
2: Az ileride eşyalarını buldular. Her şeyi oradaydı. Telefonu, arabanın anahtarı.
0: İznik Gölü'nde havadan ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini buldu.
2: Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Bu terlikler de onun mu? Evet, onlar da dedi. Terlikler de onun dedim adını. Oradan denize girmiş yani görünen o. Ama yalnız mı geldi? Başkası mı vardı? Yanında kim vardı onu bilmiyoruz yani.
0: Matematik öğretmeni İlhan Algın Kaplan'ın cesedi sudan çıkartılarak ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Kamu mahrem yapılanması ve kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
3: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına bir darbe daha indirildi. Ankara'da başlatılan soruşturma 15 ile uzandı. MİT ve Ankara Emniyeti ekipleri FETÖ'nün kamu mahrem ve kamu mahrem izdivaç yapılanmasındaki şüpheliler için harekete geçti. ...28 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Adresler için de ekipler eş zamanlı harekete geçti. Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin FETÖ-PDY'nin kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. 27 şüphelinin ise kamu mahrem izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke Savunma Anlaşması merkezli güzel gelişmeler var açıklamasında bulundu. Peki ya ne olabilir o güzel gelişme? İşte ihtimaller.
1: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Mekke Anlaşması temelli güzel gelişme ne olabilir? Mısır'ın da Mekke Savunma Anlaşması'na dahil olma ihtimalini mi ima etti? Türkiye'nin bu konudaki niyeti

0: zaten açık.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum.
0: Mekke Anlaşması'nın en medyatik tarafı NATO'nun 5. maddesi türünden bir işbirliğini öngörmesi. Ama ruhu itibarıyla özünde İslam dünyasındaki güven merkezli ön yargıları kırmayı hedefliyor. Anlaşmanın en büyük hedeflerinden biri dağınık bir görüntü çizen İslam dünyasını dışarıdan gelen tehditlere karşı bir araya getirmek.
2: Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız.
0: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telaffuz ettiği iyi haberi hazırlayan gelişme bu olabilir. Manşetteki gündem, Husilerin Suudi Arabistan şehirlerine ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik artan saldırıları. Bu durum, Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerini doğrudan tehdit eden bir gelişmeye dönüştü. Lakin Mekke Savunma Anlaşması da gündeme gelecektir.
1: Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan'ın ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok.
0: Dışişleri Bakanı görüş ayrılığı yok demişti ama engel Riyad ve Kahire arasındaki çekincelerdi. Tıpkı Suudi Arabistan gibi bir Arap devleti olan Mısır, bu yapının tamamen Suudi Arabistan merkezli bir siyasi blok haline gelmesinden endişeliydi. Görüşme bu çekinceyi giderebilecekleri bir ortamı sağlayabilir. Kızıldeniz'deki ortak problem Mekke Anlaşması'nın önünü açabilir. Peki Mısır'ın anlaşmaya dahil olduğu denklemde ne olur? Bu görüntüler 8 Eylül tarihli Mısır-Yunanistan-Kıbrıs üçlü zirvesinden. Bundan sonraki problem Mitsotakis ve Christodoulidis'in problemi. Kanuni devli huamalata.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'dan önce Suriye'ye gitmişti. 2 günlük ziyaretinde önemli temaslarda bulunmuştu. Bunun yanında birçok sembolik mekana ziyaretler gerçekleştirdi. Anlam ve mesaj dolu o ziyaretlerin görüntüleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmiş, mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Haddab'la görüşmeler yapmıştı. Suriye Halk Meclisi Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve heyetini kabul etmişti. Ziyaretler sırasında düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar vermişti. Bakan Fidan'ın 13-14 Eylül tarihlerini kapsayan Suriye temasları bunlarla sınırlı değildi. Fidan, gezisinin son kısmında Suriye'den ayrılmadan önce sembolik ve tarihi önemi olan pek çok mekanı da ziyaret etti. O adreslerden biri Muhyiddin İbnül Arabi Camii ve Türbesi'ydi. Bakan Fidan, İslam'ın en büyük mutasavvıflarından birinin kabrinin başında dua etti. Bakan Fidan'ın ziyaret ettiği bir diğer önemli nokta yine bir İslam alimi ve mutasavvıf olan Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi'ydi. Fidan ayrıca Şam'daki Emevi Camii'ne gitti. Burası devrimin en sembolik mekanlarından biri. Türkiye'den gönderilen halılarla yenilenmişti. Bakan Fidan, camideki eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fidan'ın türbesini ziyaret ettiği bir diğer önemli şahsiyet, Haçlılara karşı mücadelesiyle İslam kahramanı olarak tanınan Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ydi. Hakan Fidan, Süleymaniye Külliyesi ile Türk Hava Şehitliğini de ziyaret etti.
3: Göreve yeni başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson akıcı Türkçesiyle önemli mesajlar verdi. Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara İngiltere'nin artık sessiz kalmayacağını söyleyen Büyükelçi, iki devletli çözüm için harekete geçmeye karar verdik dedi.
5: Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez.
6: Filistin meselesinde net mesaj verdi. İngiltere artık sessiz kalmayacak dedi.
5: Birleşik

0: Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak. İki devletli çözümü eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi Birleşik Krallık hükümetinin temel politikasıdır. Ve bu konuda harekete geçmeye karar verdik.
1: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak göreve başladı. İlk mesajlarını da Türkçe verdi. Yıllar önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde misyon şef yardımcılığı görevini yürütürken artık büyükelçi olarak görev yapacak.
0: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti.
1: İngiltere Büyükelçisi Elizabeth, Türkiye ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin devam ettiğini hatırlattı. Bunun sadece ticarete değil, turizme de büyük katkısı olacağını söyledi. Elizabeth, akıcı Türkçesiyle dikkat çekti.
0: Türkçe'de pek çok güzel deyim ve ifade var kesinlikle. Benim için eski, taze, eski deyişleri özellikle seviyorum. Mesela kuş uçmaz, kervan geçmez bir tanesi. Başka bir tanesi aynı taş, aynı tas, aynı hamam sözünü olarak çok seviyorum. Çünkü ikisi de biraz romantik, biraz eski Osmanlı zamanlarını yansıtıyor. Evet, aynen öyle ve kesinlikle.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski'ye Rusya'da dizel tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu. Ardından sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji hedeflerini vurmayacağını söyledi. Zelenski konuya şartlı olarak olumlu yaklaşsa da Moskova'ya güvenmediklerini söylüyordu. Rusya dün gece Ukrayna'da yine rafinerileri hedef aldı.
3: Zelenski bir şey yapmalı. Rusya'da dizel yakıtı vurmayı durdurmalı. Bırakın hedeflerin peşine düşsün ama dizel yakıt değil. Çünkü motorin kıtlığına yol açıyor. Pek çok başka hedef var. Dizel yakıtı vurmayın çünkü dünyaya zarar veriyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyareti sırasında bu çağrıyı yapmıştı. Ertesi gün önemli bir duyuruda daha bulundu. Ukrayna Rusya'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyat artışının büyük kısmı İran'dan değil, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Motorun fiyatları uzun zamandır dünya genelinde hızla yükseliyor. Ancak uzmanlara göre Trump'ın bu çıkışının arkasında aslında dünya genelindeki durumdan ziyade ABD'deki sıkıntılar var. ABD'de dizel yakıt fiyatı rekor seviyeye yükselince Kasım'daki ara seçimler nedeniyle Trump'ın üzerinde fazladan baskı oluşturdu. Kremlin, Trump'ın Zelenski'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılamıştı. Ukrayna lideri ise Trump'ın çağrısından sosyal medyada ilk bahsettiğinde Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmuş değil demişti. Birkaç saat sonra yaptığı açıklamada ise şartlı şekilde olumlu yaklaşmıştı.
5: Eğer Amerikalı ortaklarımız Rusya'nın hayata harap eden bu savaşı durdurmaya gerçekten hazır olmasını ve uzun dönemli olmasını sağlayabilirse Ukrayna tansiyonu düşüren adımlar atacaktır.
4: Ukrayna lideri Trump'ın girişimini bir adım ileri götürdü. Tüm kritik altyapılara saldırıların karşılıklı olarak durmasına yönelik anlaşma istiyor. Zelenski, bu açıklamanın hemen ardından gece yaşananlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Rusya'nın yine pek çok bölgede enerji, lojistik ve sivil altyapı tesislerine saldırdığını duyurdu. Petrol rafinerilerinin hedef alındığını belirtti. Kendilerinin de Rusya'daki enerji altyapısı tesislerine yönelik karşı saldırılar düzenlediklerini belirtti. Rafinerilerin yanı sıra İHA üretim tesislerini de vurdular. Rusya'dansa şu ana kadar bu konuda net bir açıklama yok. Ancak genel olarak Ukrayna'ya baskıyı sürdürme yönünde beyanlar var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın kadınları da askerlik için seferber etmek zorunda kalacağını iddia etti. Lavrov ayrıca Ukrayna savaşının sürmesinden bir kez daha

0: Avrupalıları sorumlu tuttu. Rusya, ABD'nin Alaska'da sunduğu ateşkes planını kabul etti. Ancak Avrupalılar Trump'ı vazgeçirdi. Eğer ABD Ankara Anlaşması'ndan çekilmemiş olsaydı, şimdi bir senedir savaş olmadan yaşıyor olacaktık, dedi.
1: Dünyadaki silahlanma ve uzay yarışı bir araya geldiğinde uzayın da silahlandırılması yönündeki endişeler uzun zamandır tartışma konusuydu. Bu endişelere dair Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama dünyada yankılandı. ABD ilk kez uzaya silah konuşlandırdığını doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Menk, Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuştu. Ülkesinin dünya yörüngesine bir uzay silahı konuşlandırdığını ilk kez doğruladı. Yörüngedeki bu silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. Menk, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişen tehditlere hazır olduğunu belirtti. Ancak silahın kabiliyetleri veya yörüngeye ne zaman yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi. Kıdemli askeri liderler daha önce Rusya ve Çin'e karşı uyarmıştı. Gelecekteki bir çatışmada ABD uydularına saldırıp onları devre dışı bırakmanın yollarını geliştirdiklerini söylemişlerdi. Buna karşılık uzaydaki askeri kabiliyetleri artırmayı planladıklarını açıklamıştı. Uluslararası anlaşmalar yörüngede kitle imha silahlarını yasaklıyor. Ancak bu yasak kapsamı dışında kalan silahlandırma çabaları olduğu uzun yıllardır biliniyordu. ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için faiz artırmaya hazırlanıyor. Beklentiler bu yönde. Ancak bu kez enflasyon talep temelli değil, sebep savaşlar nedeniyle yükselen petrol fiyatları. İşte tüm bu çelişkiler yeni bir ekonomik krizin uzaktan duyulan sesi olabilir.
2: We begin our coverage tonight of what's been called the worst financial crisis in modern times.
3: Three of the five biggest investment banks are gone.
4: Major sectors of America's financial system are at risk of shutting down.
5: 2008 krizi finansal temelli bir krizdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapısal sorunlardan kaynaklanıyordu. Beraberinde iflaslar getirse de çözümü basitti. Kriz düşük faizle piyasaya para pompalanarak aşıldı. Dünya şimdi çözümü 2008'deki kadar kolay olmayan bir krize doğru sürükleniyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri otomobil piyasası 1970'lerin ortalarından itibaren büyük bir değişime uğradı. Büyük ve güçlü motora sahip Amerikan arabaları terk edilir oldu. Amerikan halkı da çok daha küçük Japon arabalarına yöneldi. Sebebi Yom Kippur, yani Ekim.

0: 1973 yılında İsrail ile Arap devletleri arasında Yom Kipur Savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler bu savaşta İsrail'i destekledi. Petrol üreten Arap ülkeleri kendilerine karşı olan bu ülkelere petrol ambargosu uyguladı ve üretimi kıstı. 1974 yılına ait bu görüntüler bir benzin kuyruğundan. Amerikan halkı fırlayan petrol fiyatları nedeniyle daha az yakan Japon arabalarına yöneldi. 70'li yıllardaki ekonomik krizden geriye de bu miras kaldı. Bugün yine petrol fiyatları tırmanışta. Brent petrolün fiyatı 107 dolara ulaştı. Hürmüz Boğazı kapalı. Şimdi de Husi saldırıları Kızıldeniz ticaretini vurdu. Akdeniz'e açılan Babülmendeb Boğazı daha riskli. Suudi Arabistan saldırılar nedeniyle Doğu-Batı petrol hattını kapadı. Dünyanın en önemli ticaret ve enerji yolu alternatifleri birer birer tükeniyor. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh, Cuma günü faiz oranlarını artırmayı düşünebileceğinin sinyalini verdi. Buna karşı mısınız?
2: O yapması gerekeni yapacak. Bence faiz oranlarımız çok yüksek. Bence bu konuda dünyanın önde gelen ülkesiyiz.
0: Trump bundan pek memnun olmasa da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz artırmaya hazırlanıyor. Enflasyonla mücadele deyince akla gelen ilk önlem bu. Ancak bu kez enflasyon talep temelli değil, maliyet temelli. Enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Hatta her zamanki reçete krizi derinleştirebilir. Çünkü faiz artırarak petrolün varil fiyatını düşüremezsiniz. Enerji koridorlarındaki tehditler devam ettiği sürece maliyet baskısı devam eder. Faizler yükselir, büyüme yavaşlar, işsizlik riski artar. Bu da klasik stagflasyon senaryosuna kapı aralıyor. Petrol enflasyonu yukarı iterken Fed'i faiz artırmaya zorluyor. Yüksek faiz ise diğer taraftan krediye, şirket bilançolarına, konuta ve büyümeye yük bindiriyor. Piyasalar henüz tam bir kriz fiyatlamıyor ama tüm parçalar mevcut. Yüksek petrol fiyatları, yüksek faiz ve sınırlı Merkez Bankası manevrası.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye'nin PISA başarısını Anadolu Ajansı editör masasına anlattı. Bakan Tekin'in gündeminde öğretmenlere yönelik önlük düzenlemesi ve adrese dayalı kayıt sistemi vardı.
1: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
2: PISA sonuçları üzerinden öğrenciler özel seçildiği alanını ortaya atanlara cevap verdi. PISA başarısının tüm öğrencilerin TÜİK istatistiklerine göre PISA yönetimi tarafından seçildiğini söyledi.
1: Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Gündemde Türkiye'nin PISA başarısı vardı. Tekin eğitimde FETÖ vesayetinin kalkmasının önemini işaret etti. Başarının arkasındaki sırrın marif modeli olduğunu vurguladı. Cep telefonlarının okuldan uzaklaştırılmasına ayrı bir parantez açtı. Çocukların okulda sadece derse odaklandığını söyledi, ekledi.
1: Çocuk eve geliyor. Cep telefonu elinde. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle Siber Güvenlik Başkanlığı'yla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda.
2: Yusuf Tekin öğretmenlere yönelik kılık kıyafet konusuna da ayrı bir parantez açtı.
1: Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler, bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı öğretmen sendikalarından gelen itirazlara da değindi.
1: Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz.
2: Yusuf Tekin adrese dayalı kayıt sisteminin başarısı hakkında da konuştu.
1: Diyor ki ben çocuğumu okula yazdırmak için kayıt ücreti ödedim. Ödeyemezsin kardeşim. Yani biz zaten senin çocuğunu bir okula kaydediyoruz. Bunun açıkları neler? Neden dolayı bu kayıtlar yapılıyor? Bazı hususları tespit ettik. İşte misafir öğrenci gibi, geçici konaklama gibi, işte yurtlar, pansiyonlar ve benzeri. Şimdi bunlar sistemin açıklarıydı. Biz dedik ki bu açıkları kapatacağız. Sahadan bize pozitif bir dönüş var. Bakın dikkat edin, bu yıl kayıt ücretiyle ilgili tartışmalar neredeyse hiç olmadı.
0: Yapay zeka ticaretin kurallarını değiştiriyor. Türk medya, e-ticaret ve perakende zirvesinde sektörün geleceği masaya yatırıldı. Yapay zekanın alışveriş alışkanlıklarından şirketlerin rekabet gücüne kadar oluşturduğu dönüşüm konuşulurken sektör temsilcileri 2027 hedefleriyle ve yeni dönemin öne çıkan başlıklarını anlattı. Bakalım.
3: Alışveriş teknolojiyle buluştu, yapay zeka sektörü dönüştürdü. Tüketici alışkanlıklarından teknoloji yatırımlarına, verinin gücünden yapay zekanın kullanımına kadar sektörün geleceğine yön verecek başlıklar, Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde masaya yatırıldı.
4: E-ticaret doğası gereği teknoloji ve veri üzerine oturan bir iş modeli. Yapay zeka ile ilgili de çok fazla kullanım alanı var. O yüzden Türkiye için stratejik bir öneme sahip.

0: Ben bu yüzden bu tarz zirveleri çok önemli buluyorum. Bu zirvede de hem kamu hem özel sektör bir araya gelmek, sektörün geleceğini tartışmak, istişare etmek çok kıymetliydi.
1: Bundan sonra artık biz de hem bu senenin değerlendirmesini hem gelecek senenin stratejilerini konuşacağımız çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Ekosistemi de bir araya getiriyor. Ekosistemimiz de her sene büyüyor, yeni firmalar, yeni platformlar katılıyor. Türkiye için güzel bir platform oldu.
2: Yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler ticaretin her alanına dokunurken şirketler de bu dönüşüme ayak uydurmak için yatırımlarını hızlandırıyor. Sektör temsilcileri zirvede hem günümüzün tablosunu hem yarının ticaretini şekillendirecek yeni trendleri anlattı. Sektörün önde gelen şirketlerinden ACY22, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla perakende sektöründeki dönüşüme hazırlanırken rotasını 2027'ye çevirdi. Şirket yalnızca müşterisini giydiren bir marka değil, müşterisini en iyi anlayan ve teknolojisini küresel ölçekte ihraç eden bir teknoloji moda şirketine dönüşmeyi hedefliyor.
3: Bizim için 2027 öngörüsel ticaret, predictive commerce dediğimiz artık sektörde böyle bilinen. Dolayısıyla daha müşterinin ne istediğini arama motoruna yazmadan e-ticarette biz ihtiyacı olanı, ona uygun olanı karşısına çıkartmayı hedefliyoruz. Bir, sadece müşterisini Türkiye'yi giydiren bir marka olarak değil, aynı zamanda müşterisini en iyi anlayan bir teknoloji moda şirketine dönüşüp bunu küresel ve global anlamda ihraç eden, teknoloji ihraç eden bir marka halinde getirmek istiyoruz.
2: Tüketicilerin aynı teknolojiye daha uygun maliyetle ulaşabilmek için ikinci el ve yenilenmiş ürünlere yöneldiği belirtildi. Özellikle cep telefonlarında garanti ve taksit avantajının bu ürünleri güçlü bir alternatif haline getirdiği vurgulandı.
4: Eskiden biraz daha kozmetik unsurlar, ürünün ne olduğu daha ön plandayken şimdi ürünün fonksiyonelitesi daha önde. Bu da tüketicilerin ikinci ele ve yenilenmiş ürün gibi daha onları aynı teknolojiyi daha uygun maliyette sahip olacakları alanlara kaydırdı diyebilirim.
2: Zirvede doğru verinin müşteriyi daha iyi tanımayı ve ihtiyaçlarını önceden öngörmeyi sağladığı belirtildi. Yapay zeka ve teknolojinin yanı sıra ürünün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesinin de müşteri memnuniyetinde belirleyici olduğu vurgulandı.
0: Yapay zekanın iyi çalışması için gereken şey yakıt veri. Çok iyi ve büyük bir veri şart. Fakat tabii veri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aslında bir numarada müşteriyi daha iyi tanıma geliyor. İkinci sırada bu veriyle birlikte müşteriyi tanıdıktan sonra daha iyi çözümler önerme, daha iyi ürünler önerme, onun ihtiyacını ondan iyi anlama. Ama ben hep onu söylüyorum, üçüncüsü ticaretin temeli. Aslında fiziksel olarak ürün gönderiyoruz müşteriye.
2: E-ticarette rekabet kızışırken müşterinin beklentisi de hızlanıyor. Sektör temsilcileri yapay zekanın operasyondan müşteri hizmetlerine, stok yönetiminden gelecek planlamasına kadar pek çok alanda süreçleri dönüştürdüğünü vurguladı.
1: E-ticaret sektörü biliyorsunuz pandemiden beri hızla gelişen bir sektördü. Alışveriş yapılabilecek, online alışveriş yapılabilecek ürün sayısı o kadar çok artıyor ki ürüne hizmetler de eklenince gerçekten ekosistem giderek büyüyor. Çok ciddi bir rekabet var. Müşteri memnuniyeti artık kolay değil. Müşteri artık daha sabırsız ve hızlı istiyor her şeyini.
5: Özel İmamoğlu ikilisinin CHP'yi parçalama, partinin seçmen kitlesini yeni partiye transfer etme planı şimdilik tutmamış gibi görünüyor. CHP'den istifa edip yeni partiye geçme konusunda gönülsüz olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ayrılıkta azap var" açıklaması bu açıdan dikkat çekiciydi. Zira yeni parti genel başkanı Özgür Özel de aynı ifadeyi kullandı. Birlik çağrısı yaptı. Şimdi soru şu. Madem ayrılıkta azap vardı, neden böyle bir yol seçtiler?
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölme çabalarına karşı hamlelerini sürdürüyor. Mutlak butlan kararıyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmesi, Özel'e yakın isimleri partiden ihraç etmesi bu hamlelerden bazılarıydı. Ve görünen o ki zaman Kılıçdaroğlu'ndan yana işliyor. Bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne söylüyor?
8: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
7: İşin ilginç yanı aynı söylemi Üsküdar'da yeni parti genel başkanı Özgür Özel de dile getirdi. Birlik

0: beraberlik mesajı verdi.
1: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Şimdi burada soru şu. Yavaş ve Özel, madem ayrılıkta azap var, birlikte rahmet var diye düşünüyor, neden CHP'nin parçalanması sürecinde dirayetli bir duruş ortaya koyamadılar? Ve tabii bir başka önemli mesele, yeni parti genel başkanı Özel'in demokratların birleşme vakti gelmiştir söyleminde CHP ne yana düşüyor? Zira millet kavgalı olan partileri sevmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti kadrolarını sokağa çıkmaktan çekinmekle suçlayan yeni partililerin Konya'da içine düştüğü durum ibretlik.
2: Aydın, milletvekili Sayın Avukat Bülent Ercan Bey aramızda.
0: Yeni Parti milletvekili Mahmut Tanal milletten yüz bulamıyor. Zira yanında getirdiği Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı firari durumda. Yolsuzluk suçlamasıyla aranıyorlar. Tanal'ın AK Parti milleti Konya'da cezalandırıyor diye yazdıklarıysa milletten aslında ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor.
2: Sonrası olan arkadaşımız zaten dinleyeceğiz.
0: Zira öncelikle Konya örnek şehirler arasında. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla yerel ve bölgesel yapıyı bünyesinde barındıran Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmiş bir isim. Ve daha da önemlisi, 6 Şubat depreminde Altay sandalyede uyuyup Hatay için gece gündüz mesai harcarken, altyapı çalışmalarının başında bizzat dururken, dönemin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara'da CHP kongresi için kulis çalışması yapmakla meşguldü.
3: Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.
0: Zira teşbihte hata olmasın. At binenin, kılıç kuşananın misali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyla muhalefet kadroları arasında dağlar kadar fark var.
3: Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Hataylı depremzede arasında geçen bu diyalog bile anlayış farkını çok net ortaya koyuyor. Özetle muhalefet kendi kavgasında memlekete dair bir vizyonu projesi yok. Erdoğan düşmanlığından oy devşirme hesabında. Ancak millet kimin kendi ikbali, kimin milleti ve devleti için geceli gündüzlü çalıştığını biliyor, çok net görüyor.
4: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Yine malumunuz Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak, hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
0: Analiz haberimize muhalefetin siyaset anlayışıyla başlamıştık. Aynı gündemle tamamlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etmesi muhalif gazetecileri şoke etti. Yaylım ateşi başlatıldı. CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Yavaş'ın metro projesi için görüştük açıklamasını normal değil diye eleştirdi.
5: Mansur Yavaş 2019 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanı, öyle değil mi? 7,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı. Madem böyle bir görüşme normal, böyle bir fotoğrafı daha önce görmemiz gerekmiyor muydu? Gördük mü? Madem bugün de görüşür, yarın da görüşür, doğru. Peki dün niye görüşülmedi? Bu görüşme normalse 7,5 yıldır defalarca görüşülmüş olması gerekmiyor mu?
0: Oysa eleştirmesi gereken 58 kilometre metro vaadiyle 2019'da koltuğa oturdun, bugüne kadar neden bir metre bile metro yapmadın da şimdi Erdoğan'dan destek ister hale düştün şeklinde olmalıydı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
6: Ayrıca belediye başkanlarımız var, belediye...
7: Ve başkent 9 gün boyunca kültürün, sanatın ve lezzetin merkezi olacak. Tarihi mekanlardan şehrin farklı noktalarına, Ankara'nın dört bir yanı festival coşkusuyla hareketlenecek efendim. Türkiye Kültür Yolu Festivali 19 Eylül'de başkente perdeyi açacak.

0: Ankara'da festival zamanı. Kültür, sanat ve lezzet başkentin tarihi dokusunda buluşacak. 19-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival Ankara'nın kültür sanat hayatına 9 gün boyunca renk katacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali Ankara'da 5. kez sanatseverlerle buluşacak. Başkentin farklı noktaları sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Başkentin tarihi ve kültürel birikimi festivalle yeniden görünür hale gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın tarih boyunca farklı dönemlerden izler taşıyan zengin bir birikime sahip olduğunu vurguladı. Ersoy, festivalle başkentin bu çok katmanlı mirasını sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti. Ankara'nın çeşitli noktaları 9 gün boyunca canlı, kültür ve sanat duraklarına dönüşecek.
1: Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktaladık. Yarın aynı saatte moderatör gecede buluşmak üzere. İyi geceler.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: Manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Elhamdülillah, hamdolsun. Havalar güzel, biraz o sıcaklık artık yok.
0: Serinledi.
1: Evet, güzel, o güzel oldu, mutlu olduk.
0: Güz kendini hissettirmeye başladı.
1: Evet, ben seviyorum böyle kapalı yağmurlu havaları, karlı havaları. Seviyorum. O yüzden o elhamdülillah iyi geldi bana sabahleyin.
0: Trafik yani nasıldı?
1: Klimayı sonuna kadar köklemek zorunda kalmadığım zaman tamam. Bir ayrı mutluluk hissediyorum.
0: Trafik
1: kötüydü her zamanki gibi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Yani... Sabah bizim Kahraman Poyrazoğlu haber müdürümüz İstanbul'da okullar salı günü açıldı galiba diye sıkıntılı bir mesaj paylaşmış.
1: Normal saate geçince mesai doğru. Saatine. Dün çünkü saat 10'da çok iyi fikirdi o. Evet. En azından o pazartesi o büyük travmayı yaşamadık ama tabii normale yani o sıkışık normale döndük ya. Normal derken normali bu. Normali bu. Öteki pazartesi değildi normal. Ama tabii şöyle bir şey de var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Böyle ne gerekli bir yorum mu bilmiyorum ama daha henüz yağmur yok, çamur yok,

0: görüş mesafeleri güzel, işte sistem dolayı vapur iptali yok. Yani bu şartlardaki trafik bu. Bunun yağmuru var, kazası var, ondan sonra efendim karı var.
1: Ona söylemeye dilim varmıyor.
0: Neyse, Allah'tan şey yok, İmamoğlu yok. Belki
1: İngiliz
0: daha...
1: Büyükelçi de İstanbul'da değil. Hal
0: Değil.
1: böyle olunca
0: Tabii.
1: kar meselesi birazcık olsun
0: Evet, yani bir...
1: tedirgin olmamızı gerektirecek bir
0: Evet.
1: durum olmaktan
0: Ama
1: çıkıyor
0: İstanbul
1: inşallah.
0: genelde trafikte biliyorsun rekor kırdık maalesef. Yani hiç gerek yoktu ama sadece merhaba, selam verdi, boşu çıktın. O da şu, nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah ama dünyada sıralamalar alt sıralardan 5'ten 4, 3, 2, 1 derken galiba 2024 ya da 25'te, 25 galiba 25'te dünya sıralamasında zirveye oturduk. Nedir o? Dünyanın en trafiği sıkışık, tepişik olan şehir oldu İstanbul. Teşekkürler, sağ olun. Bunu armağan edenler, o hatları hatırlamayanların Allah bildiği
1: Tamam,
0: yapacağım.
1: tamam. Sakin.
0: O hatları hatırlamıyor yokmuş, sakin ama. Hatırlamıyorum, göremiyorum. Oradan neydi o megabüs projesi? Oradan hava copter, zıptır falan gibi şeylerle. Ha, iyiydi İstanbul'u. Oh, oh, çok iyi oldu. Sinirlendim zaman. Neyse, iyi
1: Abi
0: oldu.
1: nimet ya. Yemeyecek mi?
0: Ya
1: Ne
0: tabii.
1: yapacak ya?
0: Aferin
1: İstanbul nimet
0: İstanbul'da.
1: ya.
0: Aferin, aferin.
1: Peki.
0: Bravo Bağdat Caddesi. Verin.
1: Peki. Şimdi İngiliz Büyükelçi nereden geldi aklımıza bilmiyorum ama ilk haberimizin başlığını İngiltere oluşturuyor.
0: Biz bağlarız abi bir şekilde.
1: Öyle öyle geldi, birden geldi aklımıza. Abi bu İngiltere dağılıyor mu?
0: Niye abi, niye dağılsın ki? Olur mu ya, dağılmaz. Niye, nereden çıktı bu?
1: Öyle mi
0: Böyle bir
1: diyorsun?
0: haber mi var?
1: Var.
0: Nedir abi haber?
1: Birleşik Krallık bünyesindeki Galler, İrlanda ve İskoçya'nın ayrılıkçı liderleri bağımsızlık için ortak mutabakat zaptı imzalamışlar. Liderler Londra'ya referandum çağrısı yapmışlar. Bir, bu ne anlama gelir? İki,
0: Kaşınıyorlar.
1: Londra bu resti görür mü? Üç, neler oluyor
0: Şu
1: dünyada?
0: an Birleşik Krallık dağılıyor lafı çok
1: İddialı
0: erken bir
1: mı?
0: laf. İddialı bir laf. Yani tabii bilemiyorum iş yüzü. Çünkü o çok yani uzun uzun analize ihtiyaç olan bir mevzu. Benim tek bildiğim bir şey var. O da şu. İngiltere her şeyi bir şey yapıyorsa bir karanlığı kendi planlamıştır, kaçıyordur. Tamam mı? Aniden kalkmanı var ya, böyle sosyal deneyler var. Adam caddede yürürken birden fırlayıp kaçıyor ve havaya bakarak. Herkes kaçıyor onun gibi. Yani bunu İngiliz yapıyorsa takip edeceksin. Çok tehlikeli. Yani bu tarih bize bunu gösteriyor. Abi, böyle abi, bütün milletler bir değil. Değil mi? Şu ben ve kabaile. Yani Kur'an-ı Kerim'de hepiniz Allah diyor. Kabile kabile, şube şube. Millet yarattım diyor. Yani her milletin bir özelliği var değil mi? İngiltere savaşçı millet. Hintliler et yemiyorlar, daha az yemiyorlar. Nedir o? Barışçıl millet, tuz yürüyüşüyle, pasif denişlerle özgürlük. Öteki tarafta Koreli bilmem ne adam böcek yiyor, vahşi falan değil mi? Çin canlı maymun beyni yiyor, manyak. İşkenceci, Çin işkencesi olan. Herkesin bir özelliği var hocam. Ne yiyorsan o. Şimdi o yüzden şu var, İngiltere'de çok vahşi, saldırgan, hegemonik bir millet. Yani bunu tarih boyunca bu belli oldu. Keşifler de böyle oldu. Aptal, ahmak bir millet diyemezsin. Karakteristiği var milletlerin. Bu gerçek. Doğru mu
1: Doğru.
0: hocam? Yani
1: Doğru.
0: bu,
1: Var.
0: biz burada bir ırkçılık ya da bir üstten bir, nedir onun ismi? Üstünlük kompleksi değil bu. Hani var ya, kompleks, bir aşağılık kompleksi var, bir de üstünlük kompleksi var. Değil. Bu tamamen milletlerin karakterleriyle ilgili bir şey. Coğrafyasıyla ilgili bir şey. Şimdi bunu niye uzun çizdim? Şöyle. Ya İngiltere diyorsun, bu dağılacak diyorsun. Ya bu İngilizler tarihimiz boyunca bize Hollywood'larda anlatıldığı, kitaplarda anlatıldığı değil mi?
1: Doğru.
0: Sen Türkiye'de yaşayan bir Türk milleti, bir evladıysan, tarihinde anlatıldığı, hep İngilizler geldi oraya, bayrak astılar. Bir çıkmadılar hayatımızdan yani. Hadi hiçbir şey olmadı. Çanakkale'ye işte getirdiler, ta Yeni Zelanda'dan adamları getirdiler, Anzakları buraya falan filan. Her bir halt bir şekilde bunu soktular bunlarda. Tamam mı? Şimdi bu milletin, geçenlerde konuşuyorduk ya, hani nedir bunun, ya iyi bir şey mi söylüyoruz yani? Ne musibettir ya. Siyonimizin kökü de buradan çıktı ortaya. Sana Batı medeniyetleri ifade, tabii.
1: Sen bana bunlarla
0: Tabii
1: gel.
0: Batı medeniyeti dediğin şey işte bu Siyonist Yahudilerle İngiliz aklının birleşmesinden ortaya çıkan bir musibettir bu.
1: Siyonizm.
0: Tabii. Gerçektir
1: Ha.
0: yani bu. Şimdi bir Batı medeniyeti diye sana yutturulan şey de budur. Medeniyet, medeni dediğim, isyan ettiğim vakitlerde. Şimdi buraya baktığın zaman bir fark var. Millet bizim de anlamadığı, İkinci Dünya Savaşı'nın döneminde kalan, bu millette böyle bir hasreti vardır. Dedi ki ya, milletlerin bir takım özellikleri vardır diye. Bizimkiler zor hazmeder. Bizi bir daha da kolay kolay bırakamaz. Hani aynen şeyin dediği gibi, kimin lafıydı o? Çetin Altan'ındı galiba. Kozmos bol olsun. Neydi?
1: Neydi abi?
0: Gardırop at Türkçülüğü müydü? Onun gibi. Koyduk, bitti, mukaddes bitti. Yani. Gerçi onu şimdi sattılar peştemala. Oraya kadarmış. Para, karı kız daha çok iyi geldi onlara. Bir anda CHP bitti, tukaka oldu. İğrenç. Hatta
1: kapatılsın.
0: Kapatılsın. Hatta şey, ne o, bak, temizden vazgeçiyoruz. Kalabilir. Kalsın, istemiyoruz da. Senin olsun CHP oldu. Çok kutsaldı ya. Kutsal koltuktu biliyorsun.
1: Ama partinin de adı tehlikede, gündeminde
0: evet,
1: var.
0: Evet, sonra, ona, şimdi burada mesele şu. Şunu anlatmaya çalıştım. İnsanlar kendini güncelleyemediler. Bu milletin en büyük handikapı buydu. Bu handikapı da kıranlardan bir tanesi bu, buraya, çünkü bu mevzu da buna bağlanıyor. Yapacak bir şey yok abi. Bu ülkenin çeyrek aslına neredeyse damga vurdu bu adam. Yani yapacak bir şey yok. Kaçamazsın ondan.
1: Haydi bakalım.
0: Bu yine Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir mevzu bu. Nedir o? Ya son 25 yıl anlatmaya çalıştı. Sen bu kadar değilsin, bu kadarsın diye. Bu değil, bu
1: senin
0: değil.
1: Senin az önce bahsettiğin yükseklik kompleksinin tam tersi. Tabii. Aşağılık kompleksi. Tabii. İliklerimize kadar öyle işlenmişti ki.
0: Aynen. Aynen.
1: Onlar yapar canım. Bize tabii laf düşmez canım.
0: Doğrudur.
1: Oho
0: adamlar,
1: canım.
0: Adamlar bir dikey devrimi, çağdaşlık diye mağaracılığı hala yaşıyorlar. Bak, dikey devrimi çağdaşlık görüyor. Dikey devrim halkın devrimi değildir.
1: Alttan gelirse halkın tabii devrimi olur.
0: Dikey devrim, zaten devrim dikey olmaz. O diktatörlük de gelen bir şeydir. Ve senin kültürel doku yapım vardır. Eğer senin gibi millet, ya bir millet düşün, bu da amak diyemezsin bu millete. 15-16 tane imparatorluk kuracak, tekrar kuracak. Şimdi böyle bu kadar çok devlet kurmuş, devlet kurmayı öğrenmiş olan bir milletin kültürel yapısı bozulabilir mi? Bozulmaz değil mi? Şimdi bu anlamadıkları şey şu. İngiltere'yi niye konuşuyoruz? Şunun için konuşuyoruz.
1: Atilla İlhan'ınmış. Şimdi Kemal Bey söyledi, gardırop atatürkçiliği Çetin Altan değil de Attila İlhan'ınmış.
0: Ya, o dönemlerin adamlarından
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey var. Bu senin genetik kodların var. Bunu inkar ederek de çağdaş olunmaz. Çağdaş nedir diye sorsan ondan bile haberi yok adamın.
1: Ama hani,
0: haberi şu. Çatalı göstereceksin. Aristo gibi, Aristo dönemine döneceksin. Geri. Mabadını açık tutacaksın. Çok eşlik olacak evlilik dışında. Ondan sonra işte topluk güzel bir şey olacak. Top olmak çok doğru bir şey olacak. Ne verirse yutacaksın. Ötekinde de aynı o karikatürde olduğu gibi elinde bir kılıç, Roma kılıcı ama. Osmanlı kılıcı değil. Yani sen bir yıl boyunca bir Osmanlı kılıcı kullanmışsın. Islık oku atmışsın. Yok onlar. Roma kılıcı. Roma oldu. O kılıcıyla o yedi başlı ejderha, şeriat, dincilik falan filan da öldüreceksin. Devrim yapacaksın. Bilmem ne'nin kenarı derler o da. Devrim ama yapamazsın. Şimdi bu İngiltere diyorsun, bak konuşuyoruz şu an. Bölünür bölünmez mi? Galiba Theresa May hala Brexit'i konuşturuyor arkasından, Theresa May. O zaman başbakandı ya. Brexit niçin olduğunu kimse çözebildi mi şimdiye kadar İngiltere'de?
1: Yok.
0: Çözemediniz değil mi?
1: Ha. Yok.
0: Oraya doğru gidiyoruz
1: Brexit,
0: sanki.
1: Brexit İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı efendim.
0: Sanki
1: bir
0: dünyada
1: referandum yapıldı.
0: Tabii,
1: ve
0: küreselcilerin de kaybetmeye başladığı, yerelcilerin de galebe çaldığı bir devreye girdik. Aynı anda İngiltere yok ortada, Brexit. Şimdi bir şey söyleyeyim, bak bunu unutmayalım. Bunun detayları, ben tarihçi değilim arkadaşlar. Daha iyi bile abiler, ablalar var. Kitapları var. Okuyun. Sadece biz hızlı hızlı geçerken baktığımız şeyler bunlar. Magna Carta diye bir şey var. Bak İngiliz dedim böyle basit bir şey ama. Magna Carta dediğin 13. yüzyıl. Ta geriye git. Önce krallar var. Sonra soylular var. Soylular isyan ediyor. Krallar her şeyin sahibi diye. Mecbur kalıyor. Krallar dağıtıyor soylulara. Hani sen diyor kalen olsun, sen lord ol, sen bilmem ne ol. Dağıtıyor bunları.
1: Tamam.
0: Toprakları. Ama nereye kadar? Adam bir devrim daha yapıyor. İşte bu şey oradan çıkıyor zaten. Avam kamerası, kraliçe, avam kamerası, lordlar kamerası. Sonra işçiler ayağa kalkıyor. Yok bir hakkımız var bizim ya, lord. Benim de hakkım var. Bu sefer o avam kamerası işçilerin hakları savunmacı bir. No, abi nereye buraya? Bu bak dikey devrim değil hocam bu.
1: Bir süreç. Alttan gelen bir.
0: Bu bir süreç değil mi?
1: Evet, evet.
0: Anayasa var mı? Anayasası yok. Bak Galler diyorsun, anayasa yok. Nasıl yok? Yazılı bir anayasa yok. Allah Allah. Anayasa yok. Yani, tak şu işte. Yok bu yok. Mahkemeler var. Mahkeme kararları var. İçtihatlar var. Gelenekler var. Yaptırım Ama adetler, örfler var. Değil mi? Neler var bak. Ben İngiliz'im diyor arkadaş. Bir anayasaya ihtiyacım yok diyor. Tamam mı?

0: Vay be.
1: Yani ben diyor, ben bunu değiştirmiyorum. Demokrasi var, ben de başbakan seçiyorum ama o krallık da olsa da sembolik duracak. Çünkü benim o krallık bir başka bir manevi bağım var onunla ilgili. Galler benim, İskoçya benim, İrlanda benim, Avustralya

0: okunuyordu ya hutbede. Osmanlı diye bir şey vardı ya. Onun gibi onlar da her ülkede, kendi ülkesinde, Yeni Zelanda dahil bir kraliçeye ve krallığa aidiyetlerinden bahsederler. Bu çok kıymetli bir şey. Devrim böyle olur. Anladım. Magna Carta ile başlar. Lordlar ve Avam Kamarası'na kadar gelir. Ama dünyayı da yönetirsin bu arada. Ha. Yani heykel yaparak, heykel yoktur zaten. Bak Roma'ya git, dünyanın en büyük, en güzel heykelleri oradadır. Son 200 yıldır heykel yapılmamıştır Roma'da. 200 yıldır. Böyle bir hamaklık yoktur. Aşk çeşmesi vardır. Değil mi? Bilmem ne vardır. Ama hani yeni değil. Tabii bazı artistler, yani heykeltıraşlar, yeni özel neoklasik bir şeyler yapıyor olabilirler ama böyle bir şey yoktu. Yani biz bunu buradan başladık. Niye bunu anlattık? Bir kral hatırlatmış oldum.
1: Aynen öyle.
0: Bakın altta yazacak arkadaşlar. Fakat Birleşik Krallık. Yani neydi? United Kingdom. Bu dünyanın en gelişmiş, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ülkelerinden bir tanesi, dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Dünya düzenine yön veren ülkelerden bir tanesi ama cumhuriyet yok. No republic, no cumhuriyet, laiklik kelimesi yok.
1: Monarşiyle
0: demek ki bunlar mağara insanlarının savunduğu değerlerdir. Mağara insanları, kızmayın abartmıyorum, mağara insanları Sultan Palamut'tan kalan şeyleri alır. Eğer bu ideolojiden bahsediyorsak, yoksa ben inancım gereği bunun 100 yıl 500 yıl olmaz. Ben beşeri değil, ilahi kaynağı olan bir dine inanıyorum. Onu tartıştırmam. Seninki de tartışmam. Sen de krem peynir atabilirsin. Ama ideolojiden bahsediyorsan, güçten, kuvvetten, devletten, böyle devlet olur.
1: Aynen öyle. Bir de
0: niye bizim eyaletlerimiz vardı hocam?
1: Milletlerin özelliğine değindi. Ne yerseniz osunuz dedi Hikmet Bey. Aklıma tam o esnada şey geldi. Ne diyordu o?
0: Oba Bey hocam, biz de koyun yeriz, sağlamızdır yani.
1: Bir dereden geçerken iki balık kavga ediyorsa oradan az önce bir ince bacaklı İngiliz geçmiştir diyor. Yani dolayısıyla bu İngiliz zekasının, İngiliz kurnazlığının öyle tamam hay Allah ya bölünüyoruz. Ya istemediği takdirde bölünmeyeceğini düşünüyor muyuz? Yani şey yani, o mudur?
0: Çok planlı bir şey olabilir mi, tartışılmasını istenen, ya da başka bir yere evrilir mi? Ya da hakikaten bunlar da artık bu değerleri kaybettilerse, eğer Siyonistler bunlarla oynamak istiyorlarsa, çünkü onlar kendi belki de oluşturdu, kucağında yaptılar bu işi. Ama bu ters tepebilir mi? İngilizler için bir dağılım olur bilmem. Ama biz ne diyoruz her zaman? Yiyin birbirinizi. Tamam mı? Umursamıyoruz
1: biz,
0: yani.
1: Biz sadece çekirdeklerimizi tabii aldık. Hayır, o çekirdeklerini alıp okul servisine dayanan dayılar gibi oturduk.
0: Ortak uçak yapalım, çalışalım. Problem yok hocam.
1: Çitleyip takip ediyoruz. Akşam manşetine gelelim mi abi?
0: Tamam.
1: NATO'da Kızılserçe alarmı. İlginç bir haber akşamda. Bir İspanyol subay efendim. Bu flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir Rus. Ama Sovyetler Birliği doğumlu. Yani 49-50 yaşında bir Rus'la bir ilişki yaşıyor. Subayın konumu NATO'da çok kritik. Ama Rus'la ajan çıkıyor. Hal böyle hocam, olunca ya, subayı paketlemişler. Böyle hızlıca, süratlice aklıma şey geldi. Bu tip kritik görevlerde olanlarla ilgili. Abi aklıma ne geldi biliyor musun bu haberi okurken? Şimdi çok şaşırma ama. Muhittin Böcek geldi mesela. Özkan Yalım geldi mesela. Hani bir Görele Belediye Başkanı vardı ya, küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği için hapis cezası almıştı. O geldi mesela. Yani şimdi ister istemez bu bantlanan güvenlik kameraları görüntüleri geldi mesela. Şimdi baktığında bu meselenin bilhassa uluslararası ilişkilerde, kritik işlerde çok önemli bir yem olduğunu görüyoruz buradan. Bu işte flört, kadın vesaire figürlerinin erkekler için.
0: Evet.
1: Hal böyle olunca ben bir kere daha şükrettim ya. Yani en azından ya bu, devletin yani kritik noktalarındaki insanların adının bu meselelerle anılmadığına ve dahi devletin adı bu meselelerle alınma potansiyeli olan insanlara emanet edilmediğine bir kere daha şükrettim.
0: Ya bu her zaman insan tarihinden bir var mı yani? Bu 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda da oldu bunlar. Yeni bir şey değil bu. Yani ajanlık yapan kadınlar ya da işte bir şekilde sızması gereken yerde böyle sızan filmlere bile senaryosu olmuştur ya. Film konusu bu yani. Ya yani bundan

0: Bundan çok bir şey ben ders almam. Bu olan bir şey. Dünya
1: Olmaya
0: devam
1: da devam edecek
0: olmaya
1: olan
0: devam
1: bir şey.
0: eden bir şey yani.
1: Evet.
0: Yeter ki şöyle bir şey var. Tabii ki burada bir takım değerler insanları engeller. Burada her şeyden önce vatansever, patriot olan insanlar bu konuda hassas olması gerekir. Çok kıymetli görevler bunlar. Değil mi? Ülkenin savunma noktasında önemli bir yerdesin. İstihbarat örgütlerinin, kurumlarının da elemanlarının dikkat etmesi gereken bir şey. Çünkü şey ne derler ona? İstihbaratın şey amacı budur. Yani bilgi toplamak, doğru mu? Ve bu bilgi toplamak en pahalı istihbarat hangisidir? İnsan istihbaratıdır. Yani bir insan büyütmek, yetiştirip onu o dili öğretmek, ülkeye yerleştirmek
1: Saha elemanı
0: tabii
1: zor.
0: en insan istihbaratı. Yoksa uzaktan dinleme cihazları vardır, odur budur bilmem ne. O teknolojide gelişen bir şey. Ama en zoru, en pahalısı insan istihbaratıdır. Yıllar boyu insanlar tabii o teknoloji olmadığı için, doğru mu? Bu teknolojilerle, bunlarla ancak endüstri sanayi casusu yapılmıştır mesela. Yani dünya şimdi yani atom bombası herkes yapıyor. Şu anda o casusu yapmana ihtiyaç yok. Rusya adam göndermene gerek yok. Kazakistan'a git sen. Formül zaten şunun içinde duruyor. Tek tek mikrofilm çekmeye de gerek yok parçalar için. Program içerisinde onları üç boyutlu bir şekilde çıkartırsın anında. Yani bir dosyaya sığacak bir bilgidir o. Toplam atom bombası know-how'u. Bir dosya. O yüzden şartlar değişti. Bunlar tabii o çok korumalı olan dosyaları geçemiyorsan en tehlikeli yerden girersin. Değil mi? Bu işlerden girersin. İşte uçkuru düşük olan bir adam bulursan caddeye dalarsın. Olmuştur. Olmuş olacaktır da devam ben diye düşünüyorum. Allah muhafaza eyle. Hele bir CHP'li ise geçmiş olsun.
1: İşte ben de
0: Ya
1: onu
0: şey var ya ben biliyorum hatta Türkiye'nin en
1: demeye
0: kıymetli
1: çalıştım.
0: yazarlarından bir tanesiydi. Alkol sağlığa zararlıdır. Yani öyle adam meze yapar ki vatanı Kıbrıs'ı veresin gelir diyen tipler de vardır mesela. Şimdi bunun yanına
1: Bravo.
0: bir tane vereceksin böyle bir şey. O mezeden. Yanında da bir tane bir hatun al sana
1: Haydi bütün devlet sırrı gitti bitti.
0: gitti. Var öyle
1: Haydi
0: tipler
1: bakalım.
0: ya.
1: Hadi geçmiş olsun.
0: Şu
1: Peki.
0: uzağa gitmeye gerek yok
1: O
0: yani.
1: zaman gel İsrail'e. Gel İsrail'e.
0: Evet.
1: İsrail gazetesi Kalkalist. Demiş ki Türkiye görmezden gelinmesi zor bir aktör. Bunu da başaran Erdoğan. Çünkü Washington ve Arap dünyasındaki etki alanı çok genişledi ve genişlemeye devam ediyor demiş.
0: Öyle. Aferin, bunu görüyorlar.
1: Biz
0: Görün.
1: söyleyince yandaş oluyoruz. Ne
0: Ya
1: yapacağız?
0: gör ya
1: İsrailli söyleyince ne
0: görün
1: olacak?
0: yani bu art dünyanın yani gözünü kapatsan da durum bu. Görmek istemesen de durum bu. Türkiye bu işlerle bunlarla uğraşıyor maalesef. Hani dün de konuştuk ya uzun uzun anlattık. Maalesef Erdoğan da siyasi rakip olarak adamlarla uğraşıyor. Uğraşık adamlar da işte
1: Bizim
0: yani,
1: de
0: yani
1: namımıza bu düştü diyor
0: dün de
1: yani.
0: gösteremedik bir tane kafeye var ya şu hortumda denen vardı ya Mahmut'tan
1: Eh ya.
0: ona gitmiş
1: Ya
0: kafeye
1: bir bulun ya Konya'ya.
0: Konya'da
1: Ya Konya'da var mı diyor
0: çok uzun ama ya
1: arkadaşlar diyor.
0: kısasından ver sonuna doğru
1: Böyle
0: versinler.
1: kısa bir şey. Mahmut Tanalı kafede ciddiye alan çıkmadı da yanında da bu Kuşadası meselesinde Kuşadası Belediyesi ile ilgili ciddi şaibe iddiaları sebebiyle kızı ve damadı bildiğim
0: Bülent
1: kadarıyla
0: Tezcan mı?
1: evet bildiğim kadarıyla yakalama kararı çıktığı halde henüz gelmeyen CHP eski CHP'li Bülent Tezcan da yanında bu değil bu değil ya. İki gün dün gördüm ben sosyal medyada bir açık hava gençlerin daha
0: Yok
1: ziyade bulunduğu bir
0: sıkıntı yok. Şey
1: ortam.
0: için bağladım
1: Neyse
0: ben onu.
1: çok çok
0: O
1: önemli
0: konu
1: değil.
0: değil.
1: Evet evet
0: Yani
1: tamam hadi.
0: şöyle bu yani hakikaten iddian var ve ben iki kelimeyi çok sık kullanıyorum. Bir iddialı olmak, bir de meydan okumak. Yani bizim en büyük eksikliğimiz buydu. Çünkü bizi öyle öğrettiler. Çaresiz. Var ya hani öğretilmiş çaresizlik. Bu. Biraz önce konuştuk ya adam. İngilizim ben diyor. Yaparım diyor. Bizi bu kutuya soktular. Kısıtladılar. Bu öğretilmiş çaresizlikten dolayı biz yapamayız onlar yapar. NATO üyesi olalım tamam bunların uç beyi olalım. Her şey daraltılmış şekilde. O şey yapar Avrupa yapar biz de uygularız. Doğru mu? Bizim çocuklar başarır. Onlar müstemleke çocuğuz biz. Biz anlamayız bu işlerden. Onlar çağdaş. Biz geri. Bu kafayla bir yüzyıl kaybettik.
1: Evet.
0: Az bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Jön Türkler. Allah'ın en büyük belası da verilmiş Türkiye başına. Jön
1: Kendilerini
0: Türklük. Tabii.
1: arabaya at diye koşup İngiliz sefirini çeken
0: İngiliz uçakları da
1: insanlar.
0: yayınlar da
1: Heh,
0: yaptılar biliyorsun.
1: evet.
0: İngiltere'den biliyorsun.
1: Özgür Özel
0: Bak
1: biz John
0: düşün.
1: Türk'üz demişti.
0: İngiliz'i gördüğün zaman öyle de bakacaksın. Bak adam o dönemlerde Türkiye'ye

0: Dahiş diyorsun.
1: Tabii.
0: Aa, o zaman kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Starmer.
1: Tabii doğru.
0: Yani o ekol diyorsun yani. Hani bu İngiliz deyince.
1: Yaz onlarda gene bir şeytani böyle cynical ne derler bir zeka vardı. Bir diabolik zeka vardı. Onlar da vardı. Yani onlar hani ben diyorum ya hep hani bazı insanlar vardır. Çok böyle üstenci tavrı vardır ya adam böyle çok havalıdır da. Fakat altyapısı da vardır yani biliyordur bir şeyler. Anladın mı? Yani adam narsist ama dolu dolu bir adam. Olmaması gereken narsizm Allah muhafaza kötü bir hadise. Fakat bunlar çok kötü. Yani aramızda kalsın. Özgür Özel belli bir seviye çok altın dibinde bir adam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu şaka yapmıyorum bak. Belli seviyeyi gördük hocam. Yani tamam. Kılıçdaroğlu geldi geçti gitti. Yani sonuçta memurdur. Memuriyette adam bir şey öğretmiştir canım. Yani ona bunu harbur yapıyor ama paçaları sıvıyor, çamura giriyor. Bak İslam bu. Ama Özgür Özel başka bir seviye. Özgür Özel'in seviyesinde bir siyasetçi Türkiye'ye kolay kolay gelmedi. Ne diyeceksin biliyor musun? Oraya hak ediyor mu? Ya biliyorum daha kötüleri var mı diyor, bilemiyorum ama yaptığı siyasete baktığı zaman kaç gündür mesela adam bu kadar dayak yiyor. Değil mi? Piyasada dayak yiyor. Nedir o? Ya ben diyor geldim diyor biz büyük büyük bir başarıyla geldim. Türkiye'nin birinci partisi oldum. 5 defa şunu yendim diye bağırıyor ya adam. Bağırırken alttan patır patır CHP'liler o başka partiye gidiyor. O dönemde. Devam ediyor. Belediye başkanları dahil, milletvekilleri dahil. Partiyi böyle kaçıyorlar hepsi partiden. Anlıyorlar ki bu bir sıkıntı var bu partide. Adam çıkıyor televizyonda %62 gören var dedi ya vallahi bile.
2: Ama var
1: bak, bak. Ya. Yani ondaki adamlar da onlar da nasıl bit yavrusuysa gazeteci tıkılıklı tipler. Pardon başkanım %62 mi dediniz? Diyen yok ha.
2: Yok. Olmaz.
1: Ya koca bak geri döndü İsmail Saymaz da 10 defa sözcüye girdi 20 defa çıktı. Koca İsmail Saymaz. Söyle bakalım Gökçek'ten ne kazandınız? Utanman olsun biraz İsmail. Ayıp bak. Ya, utanma duygunuz tamam anladık ya mecbursun tamam. Sen de yalamak zorundasın postalları tamam. Anladık. Ama biz şu seviyeyi tutsa bak ben söylüyorum. Ben söyleyebiliyorum. Şu seviyeyi yakala. AK Partili daha önceki rüşvetten gözaltına alınmış insanları tek tek söyledik yazdık. Söyledik bile yani. Haber bile yaptık. Ya sen şunu yapsan mesela. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasında İmamoğlu içerisinde. Ya aç da de ki bu adam acaba çaldı mı diye sor lan. Hiç mi utanma yok? Tanıyorum ben kendisini. Hiç sen utanmıyor musun hiç? Biliyor musun? Eşek gibi biliyorsun. Hadi dava aç. Eşek gibi biliyorsun ne olduğunu. Bilmiyor musun? Ben senin ne yaptığını biliyorum. Bak hep birbirimizi tanıyoruz ha. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ve konuşamıyorsun. Meydan okuyorum kardeşim. Çıkarsın bak Gökçek'ten. Ulan adam 500 tane soruşturma geçirmiş Melih Gökçek. Hepsinden de temiz çıkmış. Ama bu öteki tarafta adamın 75 tane şahidi, tanığı bu adamı Ekrem İmamoğlu'nu ta Beylikdüzü'ne itibaren tanıyanlar, ortakları, dostları, iş yaptıkları, ihaleye girenleri toplamamak üzere kaç diyor biz verdik. Biz bu adamı hepsi mi yalan söylüyor lan? Toplandılar. Sen ne vicdansız adamsın sen ya? Bak sor bakalım al bak kafası çalışan bir adama soruyorum. Yılmaz Özil de öyle. Aptal değil ki bunlar abiciğim. Hani Rahmi Turan değiller. Ama Yılmaz Özdil kafa zehir gibi çalışıyor. Lan inanmıyor musun sen şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptı bilmiyor musun? Biliyorsun değil mi? Peki gerçi o çok giydiriyor. Özgür Özel bu seviyede peki CHP genel başkan olur mu? Olmaz. Peki ayrıldı CHP mi kurtuldu? Yok daha kötüsü var. Mutlancı bilmem. Abi gözünü seveyim. Hangi mukaddesatınız kaldı?
2: Ya hakikaten bana bak, ya.
1: Hangi çok, mukaddesatınız kaldı? Çok kutsallarınıza trajik, ne oldu sizin?
2: Çok trajik
1: hani,
2: bir
1: yerde. Hani var ya altı ok. Nereye gitti altı? Yok abi çok kötü. Niye? Peştemal mal daha güzel.
2: Geleceğiz şimdi ona.
1: Para daha güzel.
2: Bir iki oğlum niye sattınız lan bunu? Var.
1: Hani bu hani tuvalet teline oy veriliyordu ya.
2: Tamam.
1: Tuvalet teline bıraktınız kardeşim?
2: Bir iki konu başlığım daha bu var.
1: Bizim benim başka bir şeydi
2: geleceğiz.
1: Galiba.
2: Ya sen nereden çektin yani? Biz aldık İsrail'den.
1: İsrail'den mi geldik?
2: İsrail 2.3 yani işte. Üst Türkiye zor aktör dedi ki
1: Erdoğan sen, bununla uğraşıyor dedik. Tamam.
2: Sen oradan yine meseleye tamam, daldın. Evet. Olsun biz toparlamış olalım. Türkiye'nin zor aktör olmasına her gün yeni bir haberle tüm dünyaya bunu ispatlamak adına çalışmalar devam ediyor. Sungur burçtan ateşlendi demiş Milliyet gazetesi.
0: Sungur hava savunma sistemi, Burç da

0: Mobil hava savunma cihazı. Şimdi bu iyice kimya bozacak ama Sungur Burç'tan ateşlendi Hikmet abi. Güzel iş.
1: Yok, bilmem, bir dakika, kim, birisi öküp ne oldu? Burç yaralandı mı? Sungur nereye gitti, düştü?
0: Ha,
1: Alper
0: ürken
1: Tuna öldü.
0: tavşan var mı? Bu karat çünkü.
1: Hocam
0: eğer
1: buradan
0: denizde
1: tarlasına mı
0: deneme,
1: düştü? Nereye düştü hocam
0: denizde
1: buradan?
0: deneme olsaydı balıklar ürktü diyecektik. Karada denendiği için Özgür Özel'i süratle ürken tavşan ve tilkiler için açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mümkünse biraz alkolün boyutunu arttırırsa o balıklar ürküyor Sinop'taki açıklaması gibi biraz da böyle dili dolanırsa en azından bir tavşan ve tilkilerin hatırı kalmaz. Balıklar kadar kıymetli olduklarını düşünürler bu ülkede. O yüzden bu kara tespiti, testi, tatbikatı efendime söyleyeyim kara canlılarını ürküttüğü için
1: Evet.
0: Özgür Özel'in
1: Bir de
0: bunu
1: o bölgeden
0: kınamasını bekliyoruz.
1: kuşların göç ettiği bölgede atmamak lazım. Bir göç ederken bir anda yanlarına cırt diye bir tane şey geliyor.
0: Kuşlar da olabilir,
1: Değil
0: doğru.
1: mi? Değil mi?
0: Bir tek balıklar olamaz kara olduğu için.
1: Roketler. Şimdi hocam şu ne güzel tebrik ediyoruz. Roketsan değil mi? Roketsan'ı mıydı?
0: Roketsan.
1: Roketsan.
0: Roketsan.
1: Roketsan tebrik ediyoruz. Çok köklü. Dünya çapında bir kuruluşumuz biliyorsun değil mi? Bak dünya çapında diyorum. Dünya çapında. Tabii bu Özgür Özel anlamaz. Onun çapı çok farklı. Çap hocam çapta. Bak şu da çap. Bak şu daire bir masamız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çap. Şu da çapı var. Mesela şu da çap. Bu da çap. Bak bu da çap. Bir de şu da çap yani. Çap bundan hocam. Şimdi adama diyorsun ki bak, şimdi bak bu işte şu masamız. Bak çap. Şu dünya çapında derken büyük bir şeyden bahsediyorum. Şimdi Özgür Özel partinin yeni isim meselesi var. Ondan sonra arkasında mikrofonlarla oynayan bir adam. Bakıyorum siyaset ya ne yapacak diye bakıyorum. Yani Türkiye'de yapılan gelişmelere karşı bir politika bir şey arada bir sıkıştır. Tamam şu anda bir öt korkusu var. Çünkü her an bir şey olacak diye korkuyor. Hani ödü patlıyor der ya öt korkusu. Şimdi tamamlandık da arkadaşım arada bir siyaset sıkıştır. Şey kapı kapı geziyor. Mahmut Tanal gibi. O şeyi düşünmemeye çalışıyor. Geçti. Bak Özgür Bey. Geçti geçti. Yani sen bu saatten sonra yeni bir döneme giriyorsun. Siyaset üretmen lazım artık. Ekrem İmamoğlu'nun uğruna, bir kişinin uğruna, dünyanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin büyük yolsuzluk dosyasının başsanığı adına bir partiyi yaktın. İyi yaptın. Bence çok iyi yaptın. Ben üzgün değilim mesela. Bunu samimiyetle söylüyorum. Üzgün değilim. Numara yapmak istemiyorum. Şimdi desem ki, hayır işte çok iyi muhalefet, Türkiye'de en büyük eksik muhalefettir. Ya doğru muhalefet de böyle olmasından da ben mutluyum yani. Şimdi ben bunu şöyle aldansam niye bir riyakarlık yapıyorum ki ben? Bence çok iyi yaptı. Geçen yazı yazdım millet anlamamış. Bizim cenahtan da çok CHP kapatılmalıdır diye bir yazı yazdım. O bölüm çok iyi anlaşılmamış orada. Orada bir bazı yerde metafor yok. Ben ciddi söyledim onları. Ama bağlantı yerim çok doğru. Bu adamlar kutsal koltuğu ki öyle bir şey yoktur. Kutsal partiyi öyle bir şey olamaz. Kutsal faşizmi kutsadılar. Altı ok diye soktular. Şimdi hepsi iğrenç oldu. Tukaka. İyi oldu dedim. Neden? Adam bunun yerine oradaki espriyi anlayanlar anlamı. Peştemalle malı tercih etti. Bir peştemal. Bu işler. Fuhuş muhuş işleri. Metre santimetre işleri.
0: Tamam.
1: Bir de mal. Yemek. Bu daha kıymetli geldi. Onun için sattılar dedim. İyi oldu. Çünkü çap bu. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi eski partilerin çapı bu. Gidenlerin de çapı bu. Onun peşinden gittiler. Bunu tarih affetmeyecek. Ben mutluyum. CHP'yi gömdüler. Dediler ki kadın, kız, fuhuş, metres, para, çalmak, rüşvet daha kıymetlidir dediler. Biz gidiyoruz dediler. Ve gittiler. Zerre kadar sevmem ki bak Kılıçdaroğlu'nu. O da yalan. Ben aslında adamı haksızlık. Bu, niye? Ya bir diğer kar bırakalım ya. Dürüst olalım ya. Dürüst. Ne demiş en güzeli? Dürüstlük en iyi politikadır değil mi?
0: Doğru.
1: Honesty is the best policy. En iyi politikadır dürüstlük. Dürüst olalım. Ben bu, ama Kılıçdaroğlu'na kaldı mı CHP? Kaldı. Mutlak mutlandan da oraya geldik herhalde. Adam vazgeçtim ben diyor. Niye lan? Sen üzerine beton mu döktün CHP'nin? Sen CHP'yi beğenmiyor musun? Hadi vardı ya Gaffur vardı ya neydi Gaffur mıydı? Dans eden adam var ya kapıcı.
0: Avrupa yakası.
1: Avrupa yakasındaki. Sen beğenmiyor musun? Sen CHP'yi beğenmiyorlar. CHP iğrenç.
0: Hadi gel o zaman oraya
1: Hatta
0: geçelim. Hı.
1: İstanbul'daki başkanlığına dışkı bıraktılar bunlar.
0: Evet.
1: Bu da yaşandı mı? Valla mahkeme, ben bilmem, savcılıkta konu, mevzu. Kimin dışkısı araştırılıyor. DNA testi, testi yapılabilir yani. Kimin dışkısı diye.
0: Peki. Şimdi
1: ya bunu yaşadılar mı CHP yaşadı?
0: Oraya gelelim.
1: Oh iyi oldu.
0: Tane tane gidelim. Neden şaibeyi kabul etti diyoruz? Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararını temize götürmeme kararı aldı. Yani mutlak butlan kararı verilmişti. CHP buna itiraz etmişti. Bu edilmiş olan itirazdan vazgeçti CHP. Özetle bunu anlıyoruz. Tamam dediler ya. Biz itiraz etmiyoruz.
1: Ne anlıyorsun? Bence kabul etti işte. Doğrudur dedi.
0: Bir şaibe var dedi. Daha
1: yok
0: ne?
1: Abi yok. İtirazım kaldırılır mı? Tamam. Şaibe var dedi. Kabul
0: var
1: etti
0: dedi,
1: yani.
0: Var dedi evet. Tamam, yani, var dedi kabul etti.
1: Tamam. Yani pavyon pazarlığı falan olabilir. Var.
0: Pavyon pazarlığı var. Delege iradesi tamam. Satın alındı. Ha,
1: kabul edildi.
0: Efendime
1: yani.
0: Söyleyeyim. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: tamam, harika.
0: Verilmiş olan oylar, imzalar daha tabii, doğrusu tabii, bir tabii. Anda oya dönmedi. Düşünsene Kemal tabii. Kılıçdaroğlu genel başkanım olsun, aday olsun diye imza veren bir delegesin. Bir anda seçim günü vazgeçiyorsun. Ya evet. Özgür Özel tabii, daha tabii. iyi bir genel başkan olur tabii. diyorsun bir anda.
1: Tabii.
0: Duygusal bir takım dalgalanmalar.
1: Bütün bunları kabul etmiş oldu mu CHP?
0: Etti.
1: Bence bütün bunları
0: etti.
1: Kabul etmiş oldu.
0: Heh.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: evet.
0: Hal böyle olunca evet. Bu sefer gözler yeni partiye seviyorlar. Çevrildi. Şimdi yeni parti ne diyor? Yeni parti diyor ki Murat Emir, CHP yönetiminin temiz başvurusunu geri çekme kararını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin aldığı kararın hukuken geçersiz olduğunu savundu diyor.
1: Aferin ne güzel.
0: Ama dert bununla bitmedi. Evet. Ya, Öztürk Yılmaz gibi hatırlıyorum ben. Hani şu muhasebeci Kenan vardı ya.
1: Öztürk Yılmaz evet. Ha,
0: o muhasebeci Kenan yani Musul konsolosluğu işgal edildiğinde konsolos olduğunu söylemeyen konsolos öyle olduğu iddia edilen sonra da CHP saflarında siyasete girdi. Sonrasında CHP'den de umudunu kestiği için kendisine yeni bir parti kurdu. Yenilik Partisi. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmuş oldukları yeni partinin kendi adın kurduğu partinin adıyla olan benzerliği sebebiyle Yargıtay'a müracaat etmişti Öztürk Yılmaz. Yargıtay demiş ki Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği sebebiyle yeni partiye adınızı değiştirin demiş.
1: Ya o da, abi, o da demiş kadar? Ki o da demiş ki parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yani yeni parti bir tamam. daha yani ismini değiştirmek zorunda kalırsa değiştirmeyelim de bir şey ekleyelim.
0: En yeni parti.
1: İşte öteki yenilik. Buraya yenilik demiş yani. Tamam. Yenilik olmak. Başına koyabilirsin.
0: Heh.
1: Ya da başka bir kelime. Yani iyilik eki değil ama. Yani yeniye bir iyilik eki kullanmadan yeni bilmem ne partisi. Yeni Don Partisi, Zot Partisi falan neyse. Bir şey koyacaksın arkasına. Bu kanuni bir şey haline gelebilir. Sorun haline gelebilir. Yani bizim, önce ben bunu bir sordum. Ben de bu herhalde biraz bizim habercilerin köpürttüğü bir haber midir diye düşündüm ama sonra şunu öğrendim. Kuliste olayın gerçek olduğunu yani eğer bir mahkemeye gidilirse mahkeme daha affetmez. Bir haksızlık görebilir. Yenilik Partisi. Bir de kelimenin sadece yeni parti olarak kalmasında da sakınca var. Çünkü hep bir şey konu yeni bazen bazı isimler vardır ya konulmaz. Yani restoran mesela restoranı koyamazsın. Çünkü bir sürü milyonlarca restoran var. Yani bazı isimler var. Bu bir şeyi kuralı yani bir mahkeme şeyi yani daha doğrusu hukuki bir
0: terim. Tamam.
1: Yani bir sıfat düşün o müessesenin bir sıfatı. Genelde herkesin kullandığı bir sıfat.
0: Tamam.
1: Tek başına kullanamazsın onu.
0: He,
1: anladın mı?
0: Anladım.
1: Onun gibi düşün
0: anladım.
1: Yani.
0: Anladım.
1: Şimdi bu da yeni de
0: eczanesi diyemezsin.
1: Diyemez.
0: Mesela.
1: İsmi eczanesi
0: olmaz.
1: Ya da mesela başka bir sıfattır da genelde tüm o eczane ya da herhangi bir kurumun tanımlayan bir sıfattır o. Genel bir sıfattır.
0: He,
1: o yüzden
0: anladım.
1: Koyamazsın.
0: Tamam.
1: Çünkü o bir isim hakkını aldığın zaman başkası kullanamaz onu.
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Oradan da vurabilir. Oradan da yenilikten vurabilir. Derken hakikaten kulislerde yani yeni parti kulislerinde
2: Tamam.
1: Yeni Parti dediğimiz eski CHP'li yeni partilerin kulislerinde hakikaten bu başımıza sıkıntı olabilir. Bir an önce yeni bir isim bak yeni ne kadar kötü değil mi? Her tarafta yeni bir isim bulalım demişler.
2: Ya şöyle ben bu noktada mesela, ben bu noktada çok endişeli değilim. Endişeli böyle bir yeni

0: Parti seçmeni gibi düşündüğüm zaman, empati yaptığım çok endişeli olmuyor.
1: Tuvalet terliği diyorsun.
0: Allah muhafaza. Ya şöyle ki zaten Özgür Özel'in kendisi bile partinin adını karıştırıyordu. Yani genel başkanı partinin adını yanlış söylediği bir partinin genel başkanıydı.
1: O bile daha değil mi?
0: Ya dolayısıyla durun başka bir şey yapın ya. Vallahi bak başka bir Jön Türk Partisi yapın. Ya. Yapabilirler
1: bence
0: mi abi?
1: Bence yapsın.
0: Biz Jön Türk'üz diyordu çünkü. Ya,
1: mesela Neo Jön Türk Partisi.
0: Neo Jön Türk Partisi.
1: Neo Jön Türk. Mesela daha bak havalı bak. J harfi var. J. Mesela Jön Türk. Ha, daha havalı değil mi?
0: Oo.
1: Ya da Neo İttihat.
0: Neden? İttihatçı. Neden olmasın?
1: İttihat çok Arapça oldu ama.
0: Tabii.
1: Jön Fransızca daha orada idare eder. Var. Orada bir şey olmaz. Biliyorsun değil mi? Sarı taktığın zaman irtica gerici oluyorsun. Fötür takınca İngiliz olmuyorsun.
0: Evet, doğru.
1: Biliyorsun değil mi orada? Aa, öyle kural var. Doğru, ha, doğru. Yalan mı? Bunu şey yapmayayım abi. Yani 1453 neydi bu çocuk var ya, gülen, sürekli gülüyor bir adam var. Onun esprisi benim değil. Abi sarı takıyorum diyor. Vay çağ dışı gerici bilmem ne diyor. Fötür takıyorum diyor. Hiç İngiliz olmuyorum. Vay İngiliz demiyorlar bana diyor. Ya. Onun esprisi benim değil.
0: Şey arkadaşlar buldu bir hatırlatın. Ne o? Madem öyle. Özgür, yok Özgür Özel'in parti ismini karıştırması. Yani bizim uydurduğumuz bir şey değil. Buyurunuz.
1: Tabii.
0: Hatırlayalım.
1: İyi Parti diyor kendine zaten.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti.
0: Dolayısıyla değişen bir şey yok. Ey yeni partili seçmen, endişe etmeyin. Genel başkanınız henüz içselleştirememişti. Adını değiştirseniz de çok önemli değil.
1: Benim o yazdığım kitapta en komik bölüm, onun için uzun uzun yazdım tabii. Devamını kitabı alın okuyun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun emperyalistlerin anasının emdiği sütünden memelerini, memelerin sütünü meme, süt süt zıt fırt dediği zamanda çok gülmüştük biz.
0: Çok.
1: Tamam mı? Ama şu var.
0: Bunun saldırı askeri vardı Özgür Özel.
1: eğer arkadaşlar bulursa bence hatırlatma, yani bu kayese babından bence izleyici çok gülecektir hatırlayınca. Bazı
0: analarının memelerinin sütleri
1: 16 saniye 13 saniye.
0: Bulur ya bizim ekip.
1: 13-15 saniye. Anının sütünden, memelerden sütünden diye başladığı zaman biz gülmüştük ama dedik ki şu. Hani anasının emdiği sütü burnundan getirecek.
0: Evet.
1: Cümle bu. Hani biz öyle bir anti emperyalistiz ki Amerika karşımıza geldiği zaman ya da işte bir emperyalist ülke onun anasının emdiği sütü burnundan getiririz. Fitil fitil diyecek diyemedi. Yani şey gibi oldu bir de hani ama asla unutmayın. Hattı müdafaa yoktur. Ve asla şunu unutmayın. Unutmayın Hattı müdafaa yoktur. Unutmayın.
0: Sonra kağıda bakıyor.
1: Sattı bu daha vardır. Bunlar şunu komik.
0: Unutmayın evet.
1: Bunlar benim, ben bunlarla.
0: Unutmayın dedikten sonra tevafuka bak.
1: Ben bunlarla unutmayın çok fazla sonra okuyucu sayısına ulaştım. Bunların sayesinde. Çok uyudu bana. Müthiş yani, ben hakkını iyi yani söyleyeyim başta. Ben Erdoğan güzellemesi yazmadım. Yazmıyorum da. Söylüyorum sadece neyin ne oldu, geçip gidiyorum. Ama ben bunu üzerinden mizah yapıyorum. Öte tarafı mizahi tarafı yok. Bayağı devrimci adam. Devrim yapıyor. Çat çat vura vura devrim yapar. Bu adamla sırf malzemeydim. Özgür Özel'e başka bir boyut dedim bak. Girişte söyledim. Çap dedim. Çap farklı bir şey yani. Ya bir insan partisi yeni kurmuşsun. Sen kurmuşsun. İnsan partisiyken dikkatli bir şekilde konsantre konuşman lazım. Sen ben değilsin ki. Ben Hikmetken çıkarma vapla ağzından kaçar. Bir şeyler de kaçıyor sürekli. Ama sen bir parti giderisin tırnak içinde. Adam kendi partisinin adını unutup da zat dese gülerim sadece. Al Kılıçdaroğlu 2 derim. Zat partimiz bizim, don partimiz. Ne lan yeni parti. Komik. Ama bir mevcut parti ismini telaffuz ederek, değil mi? Yeni partinin iyi parti olarak dediğin zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun sana. Bu bir çap bulmuşlar mı anasını?
0: Yok daha bulamadılar. Ben de bekliyorum hani
1: anasını sen üstünden.
0: Mümkün olduğunca süre kazandırdın ama
1: Kılıçdaroğlu anasını emdiği sütü memelerinden dediğin zaman çıkar. Ben hatta önce ben çıkarım.
0: Bulamadılar neyse tamam. Geçtik.
1: Şimdi şöyle diyeceğim, yani o yüzden bu başka boyuttayken kastettiğim benim bu. Yani Özgür Özel çok farklı bir alemde yaşıyor. Çıktığı televizyon kanallarında bir şey daha söyledi, hatta geçen bir yere çıktığında yüzden bahsetti. Dört kişi niçin şeyi sordular. Bir şey sordular ya, dört yakınlarda oldu.
0: Sen hatırlat, ben hatırlarım.
1: Hatırlasam zaten. Neyse canım, hatırlayamadım şu anda. Hatırlarsam söylerim. Yazımda vardı benim. Ama yani şöyle söyleyeyim. Sen Sungur burçtan ateşlendi dedin değil mi?
0: Evet. Sonra ama bir de partinin adını değiştirilmesine geçmiştik.
1: Evet, evet. Şimdi buradan buraya kadar geçtik ama şu var. Bak biz burada bunlarla konuşurken ya burnumuzun dibinde biraz önce de işte efendim Yunanistan'da ve İsrail'de basında çıkan Türkiye ile ilgili haberlerden bahsediyoruz. İddialardan, Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ilerleme kaydettiğinden bahsediyor tüm dünyada. Fransa'da gene dünya çapında dünyanın en güçlü yeni ülkesi diyor. Bir taraftan efendim dünyadaki en iyi eğitim de yükselen pizza meselesi var.
0: Oradan sen ona bir gel. Ona bir
1: abi,
0: gel.
1: Abi bakıyorsun bütün dünyada bunlardan istiyorum ki biz bunlarla yani bu CHP kafasıyla güncel ve çağdaş bir mevzuyu eğitimi değil mi? Sungur'u, Burcu dış politikayı konuşalım ve ayrı fikirlerle tartışalım ki hani konsens oluşturmak amacıyla mükemmele ulaşalım. Yani doğru fikre ulaşalım. Adam mikrofonu düzeltiyor. Partinin adını yanlış telaffuz ediyor. Sabah kalkıyorsun o ona bu buna bu buna. Aynen kimde o Hurşit Güneş gibi takmışlar birbirlerine üçgen şeklinde. O ona takmış bu buna takmış. O ona silkeliyor bunu silkeliyor. Sabah bir kalkıyoruz. Tacizler sen onu bırak kocanı bırak gel. Ben yürüyen parayım bebeğim. Ulan bu ya, ya bu karşıdaki muhalefet. Abi öyle deme ya. Aslında bunların abi öyle bile yok. Bu en rafine hali. Bir daha söyleyeyim.
0: Görünen
1: en,
0: bu yapacak
1: en rafine şey. Hali. Bak Cumhuriyet Halk Partisi arındırıldı. Hom yaptı ya adam.
0: Tamam.
1: Arındırıldı. Arındırıldı. Ne o pislikler temizlendi.
0: Evet.
1: Bu tarafta yeni parti. Evet. Ben demiyorum o. Kılıçdaroğlu ifadesi. Arınmış olan partinin başında da gel dön dolaş. Benim oğlum bina okur. Döner döner bir daha okur. Nasara Yansuru Nasran. Fevra Nasirun. Bir daha okur binayı. Ne o? Kılıçdaroğlu geri döndü. Hocam. E tamam. Ama bu ama bakın bir dakika dur. Gene sevgili dostlarıma sesleniyorum buradan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu değil ya. Kodlanın. Oğlum kodu dedi. Ben bunun kodu bu dedim ben. Bin defa anlattım size. CHP eskiden de kodu buydu. Şükrü Saracoğlu'ndan beri. Hala kodu bu. Değişen bir şey yok. Yani o dönemlerde gariban Türkiye yeni kurulmuş. Buna işte ne diyorlar? Keçiye, koyunda olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bunu Abdurrahman Çelebi'ydi. Hala bunlar böyle. Hala değişen bir şey yok.
0: Ya.
1: Yani sen şey bekleme karşında. Efendim biz kurucu iradeyiz ben mi? Gördük abi kurucu iradeyi. Kurucu irade asla vazgeçilmez. Yani eski Türkçe bir ifade vardır ya. Hı. Hani kerameti kendinden menkul bir partiydi ya bu. Meşruiyeti, kerameti, kutsallığı kendinden menkul partiydi. Ama bu eskiden de böyleydi. Ha. Ecevit döneminde de böyleydi. Ondan önce de böyleydi. İnönü zamanında da böyleydi. 1900'da yıllardan itibaren 2026'da da böyle. Sonuçta ikiye ayrıldı. Daha önce de ayrılmışlığı vardır. Ama çıkan bu. Sen bunun içerisinden temiz siyaset yapan, hı, ahlaklı, namuslu, dürüst, çalıp çırpmayan, hakikaten hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş, aşk ile çalışan insan arıyorsun bu partinin içinden. Çıkmaz. Zaten olanlar da ne yapar? Der ki arkadaş ben bir yola çıkmıştım, bir cumhuriyetçi vatanımı seven bir insandım. Bu kodlar bana uymuyor der, bir bırakır gider Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer bırakmıyorsa hala vardır bir bozukluk. Bana göre öyle. Eğer hala diyorsa ki benim hala tuvalet terli olma şansım var diye düşünüyorsa bir insan, hedef varsa kusura bakmasınlar. Yani bu da çok şey gibi oldu, toptancı bir ayrımcı gibi oldu ama yani burada ayrışıyoruz kusura bakmayın. Yani ben burada kucaklayamam sizi.
0: Şimdi
1: kucaklama şansım yok hocam.
0: Şimdi sevgili abicim, pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz dedi dün Sayın Cumhurbaşkanı. PISA meselesine değindi. Sen az önce cümlenin ucundan meseleye girdin. Dedin ki ya bu PISA'da elde ettiğimiz başarı çok da fazla anlayabileceği, muhalefetin anlayabileceği bir başarı değil. Elhak doğru da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da dedi. Dün eğitim öğretim yılı açılışı sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençliğin filiz verdiğini söyledi. Bin şükür. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti dedi. Şimdi bizden önce zaten bir Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu Sayın Bakan Yusuf Tekin. Bir 50 dakikalık doz gitti bu CHP'nin içine. Onlar Ne diyordun sen? Sarımsak görmüş vampir evet, gibi evet. oluyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Sayın Bakan'ı herhangi bir şekilde...
1: Hani filmlerde yok, böyle yapıyor adam. Şey görünce...
0: Ya sen gerçekten bu başarıyı göremeyecek kadar şuursuz musun ya? Evet öylesin. Gericilik mağara. Ve açlık kıskacı.
1: Öyle abi, mağara onlar ya, mağara insanı.
0: Hikmet abi.
1: Ya bak ben Cumhuriyet gösterdiğim zaman...
0: İbreti artık... alem için iletişim fakültelerinde... Bir gazetecilik nasıl yapılmaz şeklinde öğretilmesi ve okutulması gereken bir başlık. Gericilik ve açlık kıskacı. Neymiş biliyor musunuz? Bakan Yusuf Tekin tarikatlara, cemaatlere çok şeymiş, yakınmış. O klasik zaten. Öğretmen ve personeli Türkiye Yüzyılı'yla Türkiye Yüzyılı Marif Modeli mesajı göndermiş Bakan Bey. Aynı zamanda da veliler temel okul gereksinimlerini karşılamakta zorlanmışlar falan. O veliler zerre kadar umurunuzda değil, bunun farkındayız. Onu da geçtik. Bahsettiğiniz şey, anlatmak istediğiniz tamamen altı boş olan bu slogandan başka bir şey değil değil.
1: Değil. Hocam şöyle bir tek hatırlatalım mı istersen?
0: Hatırlatalım.
1: Güzel bir mevzuya giriş yaptın çünkü. Bak Sözcü gazetesi sana bana demokrasi öğretiyor. Bak benim şurama geldi. Şimdi sözün bittiği yer. Hadi yorumlayalım. Arkadaşlar bak biz bunu yorumlarla anlaşamayacağız. Beni bazen yanlış anlaşıyor. Kimseye laf falan soktuğum yok benim. Kendi kendime konuşuyorum ya. Bir izleyici kitlemiz var. Anlayanlar anlıyor. Allah razı olsun. Milyonlarca insanla da iyiyiz yani. Ben kendi payıma söylüyorum. Biz günün manşeti olarak buluştuğumuz, ekranlarda buluştuğumuz, sosyal çok insanla, yüz binlerce, belki de milyonlarca insanla aramız çok iyi. Hı hı. Onlar bizi anlıyor. Bir kesimin de dili olmak zorundayız. Abi çok yumuşak gidiyorsun ya. Biraz sert git abi ya. Ya biraz giydir şundan abi. Abidim daha ne yapacaksın? Beni atıyorsun önüne. Daha ne giydireceğim? Yani daha ne söyleyeceğim? Abi... Ben onun için seni seviyorum. Biz programınızı hep sana selam söylüyorum. Programımızı hiç takip, bunu hiç takip ediyoruz arkadaşlar. Beni diri tutuyorsun diyor. Unutturmuyorsun bana diyor. Burada bunu söylemek zorunda bırakıyorsunuz gelen mesajlardan dolayı söylüyorum bunu. Hatırlat bunu abi bu neden olduğunu diyor. Hani geriye doğru gidip geliyoruz ya sürekli böyle örneklendirmeye çalışıyoruz. Unutmamamız lazım. Dün söylediğim şey de çok etkili olmuş. Ha, evet doğru. Eğer biz böyle bunu umursamazsak 1.47-1.46 büyüme hızımız yani nüfus artış oranını eğer düzeltmezsek
0: evet.
1: aklımızı başımızı almazsak
0: evet.
1: 50 sene sonra bu yoksun millet var. Yüz bitti. Ya alacaksın. Biz milyonlarca Suriyeli'ye İranlı'ya değil mi hocam? Afrikalı'ya ya da yoksun. Ömer Bey bakın şaka yapmıyorum. Rakamlara söylüyorum. Şimdi Sözcü diyorsun bak. Sözcü diyorum ya bak bu adamlar kapalı açık bazıları artık biliyor musun? Bu YouTuber'lar çok güzel çünkü toplayacaklar ya malzemeyi.
0: Hı-hı.
1: Günün manşetinden topluyorlar abi. Yok şaka yapmıyorum. Bizim bakış açımızın bir kısmı temsil ettiğine inanıyorlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aklınızı başına devreyin. Demişim de ama. İsim vermeden söylüyorum. Ama şu Sözcü okuru. Bak Sözcü. İsmail Saymaz geri dönmüş. Adam 10 defa geri döndü aynı yere. Ya arkadaş niye bize demokrasi satmaya çalışıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ayıp değil ki. Bak ben demokrat falan değilim. Ben sistem içerisindeki uyumlu bir insanım. Sana da oyun veriyorum. Tamam mı? Ama ben eğer günah işlemiyorsam demokrasi çağdaş falan değil. Haram olduğu için işlemiyorum günah. Ben çünkü laik değilim. Sen laiksin ya. O laik ya. Niye demiyorsun ki arkadaş benim şu anda imkanım olsa tamam mı? Bütün bu Müslüman toplarım. Üzerinden sinirle geçerim. Heykelde dikerim. Rap rap yürütürüm. Darbe yaparım. Ben çünkü postal seviyorum. Niye demiyorsun? Bak ben değilim, ben cumhuriyetçi değilim, laik de değilim. Söylüyorum. Ama ben insan haklarına inanan bir insanım. Çünkü değil mi? İslami'ye bakıyorum. Osmanlı torunuyum ben. Benim azınlıklarıma, ben azınlığın ismine Millet-i Sadıka diye koyarım. Sadık millet.
0: Hı hı.
1: Azınlığa isim koyduğum isim bak benim. Millet-i Sadıka. Sadık yani. Sadık millet. Ben böyle büyüdüm, ben böyle öğrendim, bilmiyorum. Şimdi bunlar Sözcü. Ya ne adamsınız? Şimdi bak çıkmış orada demokrasi, diktatörlük, demokrasi gelmedi. Ya şunu yazan adam olabilir mi ya? Özgür Özel çok büyük bir lider. Islak gömleğiyle, yapışmış üzerine gömlekle, o sırsıktan yağmurun altında, boğderek misali, Tarzan aa diye bağırarak geçerken, ya sen şaka mısın? Sen o kadar mı aptalsın?

0: ya. Yani Özgözel gelen bir formu, bir siyasi figürü bana alıp lider diye satabilecek, ya başka bir şey koyaydın ya. Ya yine tuvalet terliği daha iyiydi ya. Ya kızmıyorum ben. Bak İsmail Saymaz. Ekrem İmamoğlu senin için niye bu kadar önemli? He? Bunca dava, iddianame, bu da kağıt var. Niye yazamıyorsunuz ya? He? Niye yazamıyorsunuz kardeşim?
1: Bu soruyu
0: Bak 4000
1: soralım,
0: sayfa var.
1: burada bırakalım hadi.
0: Veyahut da şu. Cumhuriyet. Ya girişlik diyorsun ya. Geleceğin kağıda bürünmüş hali bu. Cumhuriyet. Bizzat kendisi.
1: Haber boş, hiçbir şey yok haberde.
0: Hayır, gelecek tam kastı değil. Bak,
1: Aynen.
0: koca koca bak, şey Mustafa Balbay. Şimdi biliyor musun? CHP kapansın diyor.
1: Doğru.
0: Tamam mı?
1: Doğru.
0: Bak hemfikiriz seninle.
1: Heh.
0: Niye? Çünkü gerici parti artık. Artık gerici. Kutsal koltuk yok. Ondan sonra şey Emre Kongar. Yani ve Özdemir İnce. Şimdi bunların kafası basmıyor mu abi? Şu gerici deyince. Pizza'da dünya çapında ses getiriyorsun. Neydi abi kim kimi dövmüştü? Burç'tan bilmem ne sallıyorsun.
1: Heh,
0: Dünya
1: Sungur
0: Sungur'u
1: sallıyorsun.
0: sallıyorsun. Polonya'ya, Avrupa'ya uçak satıyorsun.
1: İspanya'ya.
0: İspanya'ya uçak satıyorsun. Pardon, İspanya doğru. Endonezya'ya kan satıyorsun. İHA'ların dünya piyasasında en iyilerden bir tanesi. Uzaya gidip geliyorsun. Hastaneler açıyorsun. Çağdaş bir Türkiye modelini ortaya koyuyorsun. Benim AB'ye ihtiyacım yok diyecek hale gelmişsin. Eksiklerimiz var mı? Var.
1: Var.
0: Erdoğan söylüyor ya bunu.
1: Daha
0: Emekliler,
1: yolumuz
0: yaşlı.
1: var.
0: Daha yolumuz var.
1: Daha yolumuz var.
0: Bunları konuşacağına adamın okeyleri diziyor okey taşlarını. Abi üçlü burada şak. Al. Okey'e dönüyorum gibi.
1: Mikrofon değiştiriyor.
0: Mikrofonu değiştiriyorsun.
1: Tamam.
0: Ve bu adamı lider ilan ettiniz ya.
1: Şimdi bu yarın
0: Ve
1: devam
0: siz cumhuriyetçisiniz
1: edeceğimiz
0: değil mi?
1: mesele. Vaktimiz kalmadı. Değinemedik. Kurtlar Vadisi senaristleri dün ifade verdiler efendim. Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan ve Raci Şaşmaz, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiler. Bugün bütün gazetelerde vardı. Değinemedik. Onun dışında aldığım notların hemen hemen tamamına
0: Kurtlar
1: değindik ve
0: Vadisi
1: günün
0: de biliyorsun 15
1: manşetinin
0: Temmuz'u falan çekti yani. Onu da görmek lazım, unutmamak
1: doğru.
0: lazım. 15 Temmuz'daki o belgeseli çeken de Kurtlar Vadisi'ydi. Yani o dikkat etmek lazım. Çünkü oraya karşı duruşlarını biliyoruz. Yani normal şartlarda bir de o Kurtlar Vadisi deyince aklına bir şey geliyor. Şu vurdu kırdı bilmem ne şiddet falan diyor. Lan biz küçüklüğümüzde John Wayne filmleriyle büyüdük ya. Değil mi? Küçükken bize
1: Tabii
0: tabanca
1: canım.
0: alınırdı bilmem ne oldu.
1: Tabii,
0: Bu
1: tabii.
0: çok özel bir mevzu ama bu işte suyunu çıkartmayın ya. Tamam.
1: Abi bu
0: Şiddete
1: çifte
0: karşıyız.
1: standarttır. Yani orada
0: Yani
1: kalkıp
0: Amerikan filmlerinde bir ürünü kesiyoruz,
1: mafya
0: biçiyoruz.
1: dizisi toplumun huzurunu ve asayişi bozuyor yaygarası yapanlara.
0: Yapmayın, yapmayın öyle şey.
1: Eşcinsellik dizisi var dediğinde kimse cinsiyetini
0: Tabii,
1: diziden
0: tabii, tabii.
1: etkilenerek değiştirmez diyor.
0: Helal olsun.
1: Diziden etkilenerek mafya oluyor ama cinsiyet
0: Bravo.
1: değiştiremiyor diziden etkilenerek.
0: Sen tarihteki en ahlaksız diziyi, Aşk-ı Memnu'yu, aman ne kadar güzel bir klasik diye veriyorsun,
1: Evet.
0: problem değil.
1: Çevir çevir okut. Çevir
0: Öyle,
1: çevir okut.
0: ha, ve burada ve birçok da ahlakıyla, töresiyle, şeyiyle olan bir Kurtlar Vadisi gibi bir dizi ki kült bir filmdir yani. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaç tane böyle dizi vardı yoktur yani
1: Doğru.
0: eşbenzeri. Orada da hep oradan vuruyorlardı eskiden hatırlıyorsun değil mi?
1: Geç abi, geç
0: Lan
1: bunları
0: biz
1: ya.
0: Kızılderililerle kafa derisi yüzünden kovboylardan onları izleyen bir nesildik yani.
1: Doğru.
0: Sapık mı olduk yani? Manyak mı dedi.
1: Günün manşetinin sonuna geldik efendim.
0: Teyze.
1: Gelişmelerle yarın karşınızda
0: Üzülürüm.
1: oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'ün anatomisini, eski deyimle teşriğini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey. Hoş bulduk. Ara ara darbeleri konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
0: Ve her konuştuğumuzda bir ihtilal daha var. Bir zamanlar kitabın adıydı. Hakikaten konuşacak ve hala içinde olduğumuz bir
1: kesinlikle
0: şey.
1: Öyle.
0: 27 Mayıs'ta öyle, 80'de öyle. Ama dış konjonktürden başlamak istiyorum. Eskiden olsa biz dış konjonktürü pek konuşmazdık. Hep içeriden ele alırdık mevzuları. Ama şimdi yaşadığımız dünyada dış konjonktürü artık hem Türkiye başka türlü yaşıyor, içinde yaşıyor ve müdahil oluyor. Belki ondan bilmiyorum. Ama bir mevzu ele alınırken dış konjonktürsüz düşünmemeye başladık. Düşünemiyoruz da. Bunu pratik ediyoruz galiba. Yani eskiden olsa 12 Eylül başka türlü konuşuluyordu. Hatta bir iki dış dinamikten bahsedilirdi en iyi ihtimalle. Ama onun dışında içeride bir mevzu gibiydi. Halbuki dışarıda da bir mevzu. Değil mi? Dışarıda 79 İran İslam devrimi var. Rusların Afganistan işgali var. Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi mevzusu var. Ve Yeşil Kuşak projesi var. Şimdi etap etap konuşuruz inşallah. Yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Siz nasıl şerh düşersiniz dış konjonktürün dinamiklerine?
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma geldi. Çok yazılırdı. Hatta Mehmet Barlas zannediyorum bunu çok söylerdi. Türkiye'nin iç sorunları aslında dış sorunlardır derdi. Yani Türkiye'de bizim iç sorun olarak gördüğümüz her şey gerçekten dışarıda olan bir sorunun Türkiye'de uygulanmasından ibarettir yani. Onun dolayısıyla bunu ikisini birbirinden ayrı görmek asla mümkün değildir. Yani Türkler kendiliklerinden bir iç sorun, bir bunalım yaratıp işte bütün ipi birbirine dolaştırıp o dolaşıktan çıkmaya çalışan insanlar değiller yani. Dışarıda birileri bu iç olayları organize edecek biçimde Türkiye'ye nüfuz ediyor anlamına gelir. Onun için sizin söylediğiniz hoşuma gitti. Yani doğrusu söylemek gerekirse bugün artık dış konjonktürü ancak dışarının bir sorunu olarak konuşuyoruz. Yani bu ne demektir? Dış konjonktür Türkiye'nin içerisine kendi sorunlarını bizim sorunlarımız gibi enjekte edemiyor, empoze edemiyor. Veya deniyor, başarısız oluyor veya kısmen ediyor her neyse. Ama her defasında biz onu kendi iç çabamızla veyahut da kendi iç yeteneğimizle veya kendi iç başarımızla her neyse onu savuşturabiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Evet. Yani. İnanılmaz bir gelişme yani bu yani. Bence
0: o bizim
1: yani.
0: Çocuklar.
1: Çok iyi yani.
0: Artık.
1: Yani bizim çocuklar konusu
0: dedikleri,
1: işte buydu yani.
0: Tırnak
1: bu
0: içinde yani. Bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar dediğimiz içerideki onlarınkiler yani. Bu başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bugün baktığımda dış konjonktürün Türkiye'ye tabii 12 Eylül şartlarında değiliz netice itibariyle o konumuz olduğu için ama bugün dünyada herhalde son belki 80 yılın en büyük dış konjonktürü yaşanıyor. Yani her şey karmakarışık. Yani Rusya ile Avrupa çatışıyor, Amerika ile Rusya birbirine girmiş durumda. Çin ile ilgili sorunlar zaten hep erteleniyor değişik nedenlerden. İran buna katıldı. Zaten Gazze'de deşifre olan İsrail'in soykırımcı ve işgalci, genişlemeci politikaları vesaire derken Türkiye bir huzur, hatta nasıl söyleyelim, dış konjonktür huzur adası haline geldi yani. Bölgenin, değil mi, bölgedeki sorunları artırmamaya çalışan, onları çözmeye çalışan, onların işte belli ölçüde başka bir grup insanın güvencesi olan bir istikrar adası ve kendisi böylece bir dış konjonktür oldu. Dış konjonktür böyle olmuyor zaten. Başka türlü olmamaz yani. Onun için burada da müthiş bir şey yani. Bizim sizinle konuştuk. Hani sağım solum 27 Mayıs diye. 12 Eylül falan bunların hepsi aynı yani. Aynı o süreçlerde doğduk, büyüdük. Hepsini yaşadık. Dolayısıyla iç konjonktürde biz neydik? Bugün Türkiye dış konjonktür haline geldiğinde ne anlamı geliyor? Bence bunları çok iyi anlayabilecek bir kuşağız yani ikimiz de.
0: İnşallah. Yani. Halbuki 12 Eylül çocuğu olduğum için ben sürekli küçümsenirdim.
1: Evet.
0: O zamanki gazeteci büyüklerimiz
1: aslında
0: tarafından.
1: Değil mi öyle? Yani mesela 68 kuşağı olarak kendini sunan insanlar 18 yaşında yani üniversite öğrencisi olduğunu söyleyenler biz de 12 Eylül'de üniversite öğrencisi.

0: Evet doğru. Onun için
1: ben Ortaokul'daydım.
0: Yani. Evet öyle.
1: Ama işte sonuçta depolitik, yani.
0: Böyle.
1: Politikadan anlamayan bir nesil gibi sunulurdu. Peki dış konjonktürde neye dikkat çekersiniz 12 Eylül'e giderken? Neler önemlidir?
0: Bence iki tane şey önemli Türkiye için. Bir defa İran devriminin bölgedeki etkisinin nasıl olacağı konusu Amerika ve Avrupalılar için bir şey. Soru işareti kocaman. Dolayısıyla bir muhafazakarlık gelişiyor hızla. Derhal bir tepki yani yetişedi. Bütün devrimler tekinsizdir biliyorsunuz. Yani nereye spread edeceklerini, evrileceklerini bilemezsiniz yani. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye bir etkisi olabilir miydi? Olursa bu nasıl yönetilir vesaire. O sadece Türkiye değil yani. Türkiye bir tanesi. Afganistan, Maraş, Irak var, bir sürü var, Suriye var. Her tarafta olabilirdi yani. Dolayısıyla buna bir muhafaza koridoruna ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi bu ama bu tek başına değil. Yani bunun başka unsurları da var. İkincisi en önemli bence asıl önemli konu. O zaman tabii bizim anlayabilmemize imkan yok. Türkiye'de çoğu insanın da anladığını zannetmiyorum. Büyük liberal dalga geliyor. Yani büyük neoliberal dalga 1980'de yükseldi ve bütün ülkeleri esir aldı. Birazdan konuşacağız. Özelleştirmeler vesaire falan da olacak o tartışmaların içerisinde. Bu dalgaya karşı, bu dalga nereden geliyor? Bu dalga İran'dan gelmiyor bu defa. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu dalga. Bu dalganın etkisinin Türkiye'de nasıl olacağı da bu defa içeridekiler için bir belirsizlik.
1: Yani bu Thatcher, Reagan aynen döneminden öyle söz yani. Ediyorsunuz.
0: Bu iki dalganın çatıştığı yerlerde Türkiye'nin iç dinamiklerini harekete geçirip hem İran devrimine karşı bir tedbir hem de liberalizmi kabul eden ama yine de içerideki bürokrasinin çok fazla kendisini sahipsiz terk edilmiş hissetmesini mevsi içinde bana göre bir yerli ve milli demokrasi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1986 yılında böyle kararı var. Bizim anayasada tanımlı demokrasi diyor Anayasa Mahkemesi. Bu anayasada tanımlı olan demokrasiyi biz diyor istiyoruz, savunacağız diyor. Bu anayasada aslında bir demokrasi tanımlanmıyor zaten de. Yani liberal demokrasi değil demek istiyor. İkincisi de yerli ve milli liberalizm. Bu ikisinin de ilerideki süreçlerde muazzam etkisi var.
1: Yani o
0: doğru ya da yanlış. Ama
1: devletin var. Küçülmesi,
0: evet.
1: Yani küçülme duvarlarının indirilmesi falan tabii. Konuşulan dönem. Ve bugünkü küreselleşmenin başı.
0: Öyle tabii yani bütün ülkeler yani şöyle düşünün yani en büyük iki büyük libertaryen olarak değil mi? Reagan'la Thatcher'dan bahsediyoruz. 80'den bahsediyoruz. Yanlarına Turgut Özal'ı koyun. Arkasından Gorbaçov'un neredeyse efsunlanmış halde değil mi? Terk etti şey yani Sovyetler Birliği'ni adam dağıttı yani. O efsuna kapılmış. Çin arkadan o liberalizmden büyük bir pay alacağını görüyor. Muazzam bir yalvarıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ki ne olur beni Dünya Ticaret Örgütü'ne al diye. Yani Komünist Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girip liberal ticaretin kurallarının içerisinde hareket etmek istiyor. Yani çok büyük bir dalga yani. İnanılmaz bir dalga yani.
1: Evet o zaman bu sürekli bütün işittiğimiz şey mal ve hizmetlerin sonsuz bir serbestliği içerisinde evet, hareket edeceği.
0: Aynen öyle. Tabii.
1: Ve yanda da şey konuşuluyor. İnsanlara duvarlar örülüyor. Mal ve hizmetler ama istediği yerde dolanacak.
0: Yani insanların özgürlüğünden konuştuk ama hep eşyaların özgürlüğünü sağladık. İşin esası bu yani.
1: Evet.
0: Mal ve hizmetler.
1: Ve sonra diyorsunuz ki 79 ve bu taraftaki de neoliberal hikayenin içerisinde bizim çocuklar başardı meşhur.
0: Evet, bizim çocuklar
1: ifadesiyle
0: çünkü
1: dile gelen.
0: Ama herkes alacağını almış görünüyor bu işte. Ben onu anlatmak
1: hikaye
0: isterim.
1: Hikaye mi yazılıyor?
0: Bir taraftan Türkiye'deki bürokrasi, askeri bürokrasi, askeri vesaire. Yani Türkiye'de bir bürokratik emperyalizm var. Ya bir sömürge düzeni kurmuş adamlar yani. Ayakta kalabilmek için bir takım numaralar yapmaları gerekiyor. Mesela hafif yoğunluklu bir iş savaş oluşturuyorlar. Toplum hep birlikte aman onlar olmasa ülke kargaşaya gider endişesine kapılıyor. Dolayısıyla hepimiz birlikte

0: 12 Eylül'ün olmasını alkışlamadık mı yani? Bu üretilmiş bir çatışmaydı. Onun işte bir silahla bir gün bir solcu, bir gün bir sağcı vuruluyordu vesaire. Bunlar hep konuşuldu yani. Hasan Cemal kendisinin bomba alıp sokaklara attığı kültürünü anlatıyor yani kendi anlarında yani. Bu planlanmış, projelendirilmiş bir şey. Dolayısıyla onlar da bunu sürdürürken ne yapmak istiyorlar ayakta kalmak için? Onlar da uzlaşmak istiyorlar yani. Ülkenin katma değerini sizi destekleyen insanlara aktarırsanız onlar da sizin burada ayakta kalmanıza sağlıyorlar.
1: Peki bu dedikleriniz 27 Mayıs çıktısı mı aslında?
0: Bunlar 27 Mayıs'ın kurul düzeninin şeyleri, parametreleri.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'yi onlara devrettiler. Böyle Türkiye'yi devraldılar. Yani bunun karşılığında Türkiye'nin katma değerini hem şeylere, kapitalist şirketlere
1: sürpriz
0: ve kapitalist ülkelere aktarıyorlar yani.
1: Sürpriz değil yani.
0: Hiç sürpriz değil yani. Hiçbir şey. Sadece meseleyi okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani orada fabrika, yani şöyle düşünün. Ülkede uzun süre görev yapan bir devlet planlama teşkilatı yaptı. Planlamalar vesaireler bitmez tükenmez tartışmalar, 5 yıllık planlar kabul ediliyor, kaldırılıyor vesaire falan filan. Türkiye olduğu yerde sayıyor yani. Sürekli Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi, bak insani gelişmişliği söylemiyorum ama yani Türkiye Irak'a ne satabilirdi mesela? Kendisinden ayrılmış o gariban ülkeyi Türkiye'nin daha önce oranın sahibi olan bir ülkenin satabileceği ne vardı yani mesela? Ne gönderebilirdik? Yani Amerika için askerimiz ne kadar önemliyse Irak için de askerimiz o kadar önemliydi. Başka bir şey yoktu yani. Yani oraya otomobil satamazdık, tren satamazdık. Herhangi bir katma değerli malımız yoktu yani. Bizim gelişmişlik düzeyi olarak yani endüstriyel olarak oralardan bir farkımız yoktu.
1: 80'de
0: yani.
1: Değil 90'da makarna bile satamıyorduk o
0: yani
1: coğrafyayı.
0: Bu böyle bir şeydi yani. Türkiye'nin kalkınması, endüstriyelleşmesi hepsi bu bürokratik vesayet düzeninin yaşaması karşılığında ya ertelenmiş ya engellenmiş ya da yabancılara bir imtiyaz alanı olarak onlara bırakılmış.
1: Peki 12 Eylül yani. Onu ne yaptı?
0: 12 Eylül'de bunu onlar bir şey yapmadılar. 12 Eylül'de bu mevcut düzenin değişmesine karar verildiğinde Türkiye ister istemez dışarıya bir bürokratik vesayet unsurunun yönetiminde açılmaktan artık çıktı. İş adamlarıyla açılacak bir noktaya geldi. Yani
1: Özal'ın
0: uçaklara doldurup değil mi 400-500 şeyi insanlar ilk defa dışarıda bir iş adamı olarak karşılandılar. Böyle bir muamele gördüler yani. Aslında normalde bu insanlar batılı şirketlerin
1: gidip
0: Türkiye'deki temsilcileri yani.
1: Evet, peki işte Türk parasının konvertibiliteye geçmesi, evet. Ondan önce macun, diş macunun arasında yurt dışına para çıkarma.
0: Yani hiç kimse evet yani. Yani şöyle düşünün. Döviz Türkiye'de kutsal eşya muamelesi görüyordu yani. Yabancı para. Edinilemiyor. Suç sayılıyor. İçerideki paranın bir değeri yok. Herkesin gözü çok bugün bize komik geliyor ama herkesin gözü Avrupa'dan gelen işçi dövizlerinde. Yani Türkiye işçi dövizlerini ancak meşru para giriş sağlayabiliyor yani. Geri kalan bir şey yok, ihracatı yok yani. Nitekim 2003'te bile Türkiye'nin toplam ihracatı yıllık 30 milyar dolardı yani. Yani Türkiye satmayı bilen bir ülke değildi. Yani neticede üretmeyi bilmiyorsunuz, satmayı da bilmiyorsunuz. Satmayı bilmiyorsunuz zaten. Üretmenize gerek yok. Yani bir kısır döngünün içerisine girmişti. Bu muhtemelen sadece bizde değil, buna muhtemelen diyor. Dünyanın her tarafında olduğu için muazzam bir liberalleşme politikası, libre eşanj politikaları bütün dünyada yürürlüğe konunca Türkiye'nin buna dünyanın merkezine yakın bir ülke yani merkezde oturuyor. Buna herhangi bir tepkisiz kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Muhtemelen bunun arka planında ben sadece bir varsayım olarak söylüyorum. Bunun görüşmeleri böyle bir sonla ancak her iki tarafı tatmin edecek biçimde çözülmesi kararıyla 12 Eylül oldu yani. O bizim çocuklar denilen meseleyi ben öyle yorumluyorum. Yani bizim çocuklar yine metazoruyla darbe yaptı değil. İkna olduğumuz konuyu gerçekleştiriyorlar hep beraber anlamına gelir. Yani hem liberalizme yol açacaklar hem de bizi de ileride lazım olacak konumlarını da koruyacaklar. Nitekim Kendi Evren kendi partisini kurdu. Hani bunu daha şeyli yapalım diye. Toplum ona izin vermedi yani. O bir de seçimlere 7 Kasım 1983 seçimleri ilk seçimler. O seçimlerin olmasını da engelleyemediler. Zaten aynen şey gibi oldu bu. 1946 seçimleri gibi. 46'da

0: Başına buyruk hareket edemezsin refleksi diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısınız ki bu konuda yani devlet planlama teşkilatı Türkiye kalkınsın diye değil, tersine kalkınmanın bürokrasi elinde yürümesi, siyasi otoriteye onu bile vermemek aslında. Yani bayındırlık evet. işlerini bile vermemek. Zaten bir tek o kalıyordu. Nitekim sonraki yıllarda onu sağlamasını yaptık yani siyasi otorite üzerinden. Aslında bayındırlık işlerinde bile yeterince özgür olmadığını. Ama 12 Eylül'de de 24 Ocak kararları var. Bu da dışa açık. Şimdi siz de söylüyorsunuz. Küresel piyasalara entegre olacak bir sistemi murad ediyor. Bu ikisini mukayese edebilir misiniz? Şu açıdan. Yani Türkiye treninin yola çıkışı açısından. T en başından.
1: Şimdi Menderes hakkında çok konuştuk, çok programlar yaptık. Menderes şey gibi o Mısırların kutsal ibis kuşu var. Onun birçok rengi var ama bir tanesinin güneş nereden vurursa o taraftan inanılmaz renkleri olan bir şey. Yani Menderes öyle bir şey. Mesela Menderes'e bir kısım insan İstanbul'daki tarihi eserleri yıktı diye kızıyor. İşte Vatan Caddesi'nin açılırken. Aynı adamlar Paris'e gidiyorlar. Bulvar Osman'ın açtığı bulvarları ağız açık izleyerek geri geliyorlar. O bulvarlarda kaç tane eski Fransız eseri yok edildi? Kimsenin umurunda falan değil. Sonra geriye gidiyor başka bir grup insan. Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa'daki cadde ve sokakları tıpkı Paris Belediye Başkanı Bulvar Osman'dan, zaten kendisi de oradaydı o zaman, oradan buraya geldi. Ondan esinlenerek o bulvarları açmasını övüyorlar. Menderes diğer taraftan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, işte birçok bu olayların dışarısında başka kimsenin açamadığı bir takım camileri, eski eserleri açabilmesi vesaire falan.
0: İmam hatipleri açması.
1: İmam hatipleri açabilmesi. Hatta bir takım imam hatiplerin açılmasına söz verenler yapamadığı halde bir hatıratta okudum. Allah selamet versin eski bir vaiz ve din adamı. Menderes olmaksızın açılamıyor. Menderes kendisi bizzat müdahale ederek açıyor. Kendi bakanlarını açtırtamıyor yani. Dolayısıyla burada bu emek verenlerin hepsine tabii sağlık, afiyet, geçmişlerine, vefatlerine rahmet diliyoruz.
0: Amin.
1: O diğer taraftan Menderes'in bir başka yüzü var. Daha liberal, daha yani muhafazakarlıktan daha öteye bambaşka şey özellikleri falan var. Yani Menderes de toplumun birçok kesimi aradığını bulabilecek bir yumuşaklık da görüyor. Bir efendi bir insan da yani. Böyle eskinin o askeri şeyinin yapısında
0: sempatik ne kadar, ve kibar bir adam.
1: Evet, ne kadar nazik olursanız olur, asker olmanın bir şeyi var yani. Bir görüntüsü var yani. Dolayısıyla o bakımdan da şeyi var. Bunlar Menderes'i ve Menderes prototipini korkunç bir biçimde düşman ilan ediyorlar. 27 Mayıs'ın özelliği 82'den farkı, 27 Mayıs Türkiye'de asla çoğunluk olamayacak bir azınlığı sadece katliam işleyerek kuvvet sahibi olabileceği inancıyla yürütülen bir hareket. Yani bu insanlar katil ruhlu insanlar yani. Katil doğmuşlar yani. Bunlar bir başbakanı, iki bakanı asmanın anlamını asla bilemeyecek kadar onursuz insanlar yani. Bunlara bunu söylemek gerekir yani. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir ülkenin başbakanının asılması hiç unutulabilir bir şey mi ya? Yani
0: unutulmadı,
1: bunu siz hangi zaten gerekçeyle yaparsanız yapın yani. Ne yaparsanız yapın yani. Bunun tarihsel olarak unutulması imkan yok. Biz bugün geriye dönüp orta çağda olmuş olayları bir üzerinden tartışılıyoruz. Yani bugün Türkiye'de İslam dünyası içerisinde değil mi? Yani bir Kerbela hadisesi tartışılıyor yani. Bitmiyor, tükenmiyor yani. Böyle bir şey insan yapabilir mi? İnsan ancak katil ruhluysa böyle bir şey yapabilir. Yani bunun olacak, kabul edilebilecek tarafı yok yani. Dolayısıyla o insanlar peki bunu nasıl yaptılar ve ne karşılığında yaptılar? Onların bu büyük suç işletilmesi karşılığında demin söylediğim bürokratik vesayetin bir parçası olarak ülkenin sahibi olma hakkı kazandılar. Ama bu hakkın kötü tarafı şuydu, yani tehlikeli tarafı, azınlık oldukları için her zaman kaybedecekleri bir olay bu. Onun için seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar, manipüle ediyorlar. Bir şey, partiyi seçime sokmuyorlar başkalarını. Yani o hep oyun dışında. Mesela 12 Eylül'ün öyle bir şeysi yok. 12 Eylül'de Özal da seçime girdi. Yani bir takım insanların adaylıkları engellendi vesaire ama neticede

0: İlk seçimi özel aldı gitti. Halbuki 61'de o kadar büyük bir cinayete rağmen evet CHP yani çoğunluğu yakalayamadı ama birinci parti durumuna geldi yani. Peki, hep bunlar planlanmış, projelendirilmiş işler bunlar.
1: Yani 27 Mayıs'ın darbenin failleriyle 12 Eylül darbesinin failleri arasında bir mukayese yaparsanız ne dersiniz? Aynı adamlar mıdır?
0: Aynı
1: yani
0: adamlar
1: konjonktürde değişime uğrasalardı.
0: 71'den itibaren aynı adam olmalarına imkan kalmadı.
1: Neden?
0: 71'de yani 12 Mart'ta ve 9 Mart iki ayrı junta var biliyorsunuz. Hı hı. Birinci junta kabul edilmiş olsaydı muhtemelen 27 Mayıs'tan daha ağır koşullar yaşayacaktı Türkiye. Bu insanlar da o katil rol insanlardı yani. Bunlar
1: yani biçer döver gibi.
0: Tabii bunlar evet. Bunlar Türkiye'den intikam almadan son nefeslerini veriyorlar. Yakın dönemlerde böyle birkaç kişi ölüyor. Hınç içerisinde öldüler yani. Nasıl elimize geçirdiğimiz Türkiye'yi kaybettik. Bir de arkasından Erdoğan geldi. İşler daha da karıştı. Artık tamamıyla çıkmazlar bunlar ya. Geriye dönüp büyük intizar ediyorlar kaderlerine yani. Öyle insanlar ya. Bunların içerisinde tabii gerçekten özgürlükleri veyahut da liberal düşünceye az çok kaymış insanlar da var. Yani bu yapılanların yanlış olduğunu görüp bunlar doğru değil diye düşünenler ama öyle değildi yani.
1: Peki neden sizce o?
0: Şimdi 71'de ne oldu? Yani 12 Mart'ta bu mesele engellenince artık cuntaların birbirlerini engelleyebildiği dolayısıyla farklı güçlerin
1: cuntaları
0: dengede olduğu kanaati çıktı ortaya. Yani artık bir çünkü daha önceden Talat Aydemir olayında İki defa olmuş, ikincisinde idam edilmişti. Islah olmayıp devam edilince olaya askeriye kendi içinde çözdü olayı. Yani buradaki ikisi iki ayrı askeri grup arasında bir çatışma oldu. Birisi diğerini yendi. Hallettiler. Dolayısıyla askeriyenin içerisinde geçmişin yükünü taşıyanlarla geleceğin Türkiye'sini kurmak isteyenler arasında bir farklılaşma olduğu anlaşılıyor.
1: NATO sayesinde mi oldu o 71? Yani bir taraf kapının kazanıp öbür tarafın
0: NATO
1: kaybetmesi.
0: Tabii. Yani şöyle diyelim. Birincisi tam Amerika tarafından yapıldı. İkincisi Amerikancı NATO tarafından yapıldı. Yani NATO'nun Amerikalı tabii ki ama bir de NATO'nun Avrupa'nın içerisinde hareket eden komutanları var, fikirdaşları var, ilişki ağları vesaire falan filan var. Yani NATO'nun Amerika'nın Almanya ve Japonya'da yaptığının benzerini Türkiye'de yapan hareketine karşı daha siyasal bir tutum oldu 71'de. Dolayısıyla ama bizi ilgilendiren bölüm bence şey, ben hep ona bakıyorum kendi kafamdan. İlk defa Türkiye'nin içerisinde siyasette değil, bizzat işi yapanlar arasında bir denge kurulması söz konusu oldu. Bu da demektir ki bu kurumlar içerisinde artık şey yok, bir oydaşma diyorlar ya, oy birliği artık sağlanamıyor. Nitekim bakın Türkiye'de değil mi, biz hepsi şey diyorlar ki, İşte emir komuta zinciri içerisinde darbe. Hangi senin bir komuta zinciri içerisindeki darbe hangisi? Bir tane var, 12 Eylül zaten. Geri kalanlar emir komuta zinciri içinde değiller ki. Yani 12 şeyde 27 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdoğan Hun'du değil mi? Yargılandı. Yani Genelkurmay Başkanı'nı yargıladılar yani. 71'de zaten kendi aralarında birbirine girdiler. Gerçekte kastedilen 12 Eylül. Yani Kenan Evren'in yönetiminde yapılan da aşağıdan yukarıya hiyerarşik bir emir komuta uygulandı yani. Bunu şundan söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra konuştuğumuz arkadaşların bir kısmı diyorlardı ki askerler hem muvazzaf hem eski olanların işte emir komuta içerisinde yapılsaydı buna engel olunamazdı diye. Onu örnek veriyorlardı şeyi. 12 Eylül'ü kastediyorlar ama sanki onu hepsi için, geçmişteki bütün darbeler için kullanıyorlarmış gibi. 12 Eylül böyle bir şey yapabilmek için mümkün koşulları kullandı dedik işte. Bir, liberal dalgaya bindi. Hı hı. Bu toplumun istediği bir şeydi. İkincisi de kontrollü çatışmayı sona erdirecek toplumdan büyük bir şey aldı, destek aldı yani. Tabii yaptığı büyük facia kaç kişinin idamına yol açtı. Hele o yaşı büyütülerek idam edilen insanlar tabii yani bu neticede. Bunları biz olumlamak için söylemiyoruz. Sadece sebeplerini ayrıştırmaya çalışıyoruz yani. Ne tür bir dengeyle hareket edilmiş her iki darbede de ve her üçünde de.
1: O zaman okumaya devam edelim. Belki açıldıkça başta söylediklerimizden de başka
0: mümkün
1: mevzular açılır. Şimdi 27 Mayıs'ta daha doğrusu Demokrat Parti çıktığı zaman İsmet Paşa serbest fırça gibi bir şey murad ediyordu değil mi? Yani evet, bu tabii. Kimseye sır değil. Sonra buradan bambaşka bir şey çıktı. İşte bir daha seçilen koca bir iktidar çıktı. Dolayısıyla 27 Mayısçılar, 27 Mayıs destekleyenler ya da 27 Mayıs'ın failleri ilk defa serbest fırkadaki hayal kırıklığının çok daha büyüğünü yaşadılar. Ve fabrika yerlerine geri dönmek konusunda o dönemin konjonktürüne göre belki daha motive ediler. Yani fabrika yerleri derken de aşağı yukarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'de bakınca 12 Eylül'ün failleri onların karşısındaki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? O başa nispetle. Baştan gelen hikayeye nispetle.
0: Şimdi demin bu ilan meselelerini anlatırken yani değinirken onların trajik durumuna dikkat etmiştik. Bu şu anlama geliyor. Yani acımasızlık konusunda aralarında bir fark yok. Ya buradaki bütün benim şey anlattığım, sizin başta söylediğinizi ben izah etmeye çalışıyorum. Siz dış konjüktürle açtınız. Ben dış konjüktürü içeride izah etmeye çalışıyorum. Yani dış konjüktür onlara daha önce Menderes'in idamına izin verdi. Ama bu defa onların böyle bir şey yapılmasına izin vermedi.
1: Çünkü fakat, onlardan daha mı ileri görüşlü dış konjonktür?
0: Hayır, dış konjonktür çünkü başka bir şey planlıyor.
1: Hayır, bir sefer gördü. Hayır, Menderes.
0: Başka bir şey planlıyor dış konjonktür. Hayır, kesinlikle. Öyle mi? Tam tersi. Emin olun, bu dış konjonktür dediğimiz adamlar en az onlar kadar katiller. Ama bunlar onun gerekmediği bir noktada hareket ediyorlar. Bakın bugün dünyada haber yaygın uygulanır neoliberal teoriden bahsediyorum ben. Bu liberallik değil bu. 80'de başlayan neoliberalizm bugün en zalim doktrinlerinden birisi haline gelmiş. İnanılmaz bir sansür. Sosyal medyada hiçbir şey yazılamıyor. Efendim işte bazı dilleri tercüme etmiyor. X biliyorsunuz yani. Yani soru soruyorsunuz cevap vermiyor. Öyle bir şey yok gibi davranıyor. Yani inanılmaz derecede bir sansür uyguluyor bu adamlar.
1: X sanki.
0: Yani
1: X,
0: sansürsüz işemiyorlar, var olamıyorlar yani.
1: X sanki bugün
0: ama
1: insanların.
0: Ama o zaman gerekmiyordu işte.
1: Ağzına neyi sakız etsek diye düşünüp. çıkıyorlar sanki piyasaya.
0: Pardon?
1: Sanki bugün insanların ağzına neyi sakız etsek.
0: Tabii öyle yani. Ama geçen yani geçmiş dönemde o 80'de olan dönemde bu piyasayı açacaklar. Ya şöyle bir şey var. Diyor ki akıllı bir adam ya. Geçen bir fıkra gibi hoşuma gitti aslında. Bizim diyor çok paraya ihtiyacımız var diyor. Yoksullardan toplamamız lazım diyor. Diyor ki diğer yanındaki de ama yoksullarda çok para yok ki diyor. Önemli değil diyor. Sayıları çok diyor. Bakın zenginliğin kaynağının geniş kitleler olduğunu biliyor bu insanlar yani. Dolayısıyla geniş kitleler Türkiye'de bu kitlenin bir parçası. Yani Türkiye'yi kitle olarak saymazsanız anlaşılmaz ya. Pazara Türkiye'nin monte edilmesi gerekiyor. Bu pazarda müthiş bir nüfus var. Bir gelecek var. Bakın ne oldu? İşte 40 milyondan 100 milyona çıktı Türkiye'nin nüfusu yani. İnanılmaz katma değer üretti. Yani yapılan şey de onlar için bir yanlışlık olmamış ki. Bizim için tabii faydası olan bu bambaşka bir şey. Yani pazara Türkiye büyük bir biçimde monte edildi. Bu montajın içerisinde Menderes döneminde işlenen cinayet işlemeye imkan yoktu. Ama yine de bir kan akmasına izin verdiler. Hapishanede hiç gereksiz yere kaç kişiyi idam ettiler bir sağdan bir soldan diye. Yani o geçmişin devamı işte o. O damar orada yine vardı yani. Sadece öbürüne izin verilmediği için yapamadılar. Çünkü her ikisi de iki dış konjüktürden hareket ediyordu. Birisinde doğrudan katliamlar işleyecek adamları
1: kendi
0: seçtiler.
1: Kendi dönemlerinin.
0: Evet, kendi dönemlerinin konjüktürlerinin unsurları bunlar. Ya dış konjüktürün iş unsurları bunlar yani. O gün konjüktür öyleydi. Amerika üçüncü bir ülke istiyordu merkezde. Avrupa'da Almanya, Orta Doğu'da Türkiye, Çin'in yanında da Japonya. Bu böyle yani üçgen kurmuştu. Bu üçgeni Türkiye'ye eklemek için yani üçgenin parçası yapacaktı. Bu defa da liberal düzeyin bir parçası olacaktık. Nitekim Özal kazandı. Liberal politikalar uygulandı. İşte Türk parasının kıymetinin korunması kanunu kalktı. Yani serbest kur sistemini piyasaya özelleştirmeleri, o bugün de tartışılmakta olan işletme aklı devirlerini vesaire falan yepyeni bir şey oldu.
1: Evet, Necdet Çelp ve Turgut

0: Çok ilginçti.
1: Televizyonda açık oturumlar yapılırdı. Evet. Ve işte ilk özelleştirmeyi işittiğimiz tartışmalar.
0: Yani ondan önce de muhtemelen özelleştirme yapılmıştı. Yani şimdi ben tabii o an çocuk olarak daha düşünelim. Ama Türkiye'de özelleştirme bir kavram olarak değerli veya değersiz bir kavram değildi. Yani kimsenin dikkat edeceği bir şey değildi. Bu olayın özelliği, yani bu liberal politikaların 12 Eylül'cülere yaptırdığı darbenin uyguladığı siyasal politikaların birinci unsuruydu da özelleştirme zaten. Dolayısıyla hiç popüler olmayan bir kavram birdenbire Türkiye'nin en popüler bir kavramı oldu. Yani ona Necdet Tayyip saldırdığında bile popülerliğini arttırdı sadece. Başka bir şey yapmadı yani. Çünkü Necdet Çarpı, hatta bilinçli olarak diye düşünüyorum, çok özür dilerim tabii, kendisi vefat etti. Muhtemelen iyi bir insandı. Ona bir şey söylemeyeceğim ama o kadar demode bir adamı saldırtıyorlardı ki yeni bir politikaya, yani toplum bir ona baktı, bir politikaya baktı. Bir Özal'a baktı. Az çok dil biliyor, dünyadan haberdar falan. Ya, otomatik olarak öbür tarafa kaydı yani. Sanki Necdet Alp'in varlığı özelleştirmeye faydalı olsun diyemiş gibi geliyor bana yani.
1: Şimdi öyle bir tartışma var.
0: Evet, şimdi yine aynı bir tartışma var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi veya aynı şey, o yoldan giden arkadaşlar yine aynı konuyu açmışlar. Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım ben. Özelleştirme tartışması başladığı zaman ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfındayım. İdari hukuk dersindeyiz. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, bence en iyi önemli idari hukukçusumuzdu. Ve 1961 öncesinin yapılmasında da o zaman muhtemelen asistan veya yarın doçent veya doçent olarak katılan Lütfi Duran Hoca derste...
1: Babam talebeyken de asistan.
0: Evet, bak o da biliyorsunuz. Lütfi Duran böyle yaşlı, artık emekliğinde böyle 1-2 yıl kalmış herhalde anladığım kadarıyla. Böyle bir 3-4 yıl beni de asistan yapan, olmamı sağlayan, ilk bana teklif eden. Nasıl şey yapıyor, saldırıyor bu özelleştirme politikalarına. O zaten devletçi, yani şey bir adam, sosyal demokrat ama daha da şey. İnanılmaz derecede laflar söylüyor şeyde, kürsüde. İdari hukuk dersinin konusu özelleştirmeye nasıl karşı çıkılır yani. En son çok sertleşti, sınıfta da şey oldu, biraz garip bir durum oldu. Yani herkes şaşırdı yani, bu kadar büyük bir angajmana ne gerek var diye. Bir arkadaşımız, Şerafettin isimli bir arkadaşımız, el kaldırdı hocaya. Hoca da gayri ihtiyari ona söz vermek durumunda kaldı. Normalde hayatta söz vermez. O da dedi, hocam siz bu işi anlamamışsınız dedi. Hocaya öğrenci, hocam siz anlatılanları anlamamışsınız dedi. Ve hoca böyle simsiyah kesilip sınıfı terk etti gitti. Yani bizim hukuk fakültesinin bile en önemli konuşuyordu yani. Bugün biz idari hukuk dersinde ben özelleştirmeyi anlatıyorum. Öğrenciler şöyle söylüyor. Ne zaman bitecek şu konu da başka bir konuya geçecek hoca diye. Yani meselenin gelişiyle vardığı nokta bu. Bugün de işte otoyollar için yine işletme hakkının devri sözleşmeleri yapılmak isteniyor. Bundan da çok daha doğal, daha ilerici bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani solcuların da liberal olanları oldu. Çok var işte artık, en azından bir biçimde. Onlar da herhalde görüyorlardır, bunda bir yanlışlık yok. Devlet toplu bir para almak, işletmelerin maliyetlerini de alanlara yüklemek istiyor. Bu kadar basit yani.
1: O zaman küçük bir araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Duran hocayla özelleştirme mevzuunda yaşadıklarınızı aktardınız araya giderken. Ve dediniz ki ben idare hukuku hocası olarak bugün özelleştirmeden bahsetsem çocuklar şu mevzuyu bitirse de başka bir şeye geçsek der dediniz.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: İşte bu da
0: dış konjonktür.
1: Konjonktür Hazretleri'nin o dönemdeki İstanbul Hukuk Fakültesi'nde dış konjonktür Hazretleri'nin İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfında Lütfi Duran Hoca'nın dersine yaptığı müdahale oldu yani gerçekten. Nitekim öyle bir şey bir daha zannediyorum olmamıştır ama benim buradaki tabii asıl şaşırdığım şey şu oldu. Yani hükümetin bir politikasıdır. Biz de hükümet politikalarını eleştiriyoruz. Eskiden yeniden olumluyoruz bazen. Mesela ben kamu hizmetlerindeki ilerlemeleri hep olumlu anlatıyorum derste. Başka şeyler oluyor. Onu eleştiriyoruz. Öyle bir şeyler olur yani. Çünkü idare hukukçusu kamu malları ve kamu hukuku üzerinden olduğu için mutlaka bir biçimde olur. Ama doğrudan odakta şey olduğu için özelleştirme ve özelleştirmenin ne kadar neredeyse ahlaka aykırı gibi bir şey yani. Dolayısıyla toplumsal normun dışında yahut işte hukukun dışında bir şeymiş gibi gösterildiği bir tartışmaya dönüşmüştü. Aslında hoca da izah edemiyordu çünkü onun da kültürel olarak yakın olduğu bir şey değildi. Yani ne bildiği ne de yakın olduğu bir şey. Dolayısıyla yaşlı bir insan olarak benim dediğim gibi çok sevip ve çok değer verdiğim ki bence Türkiye'nin en iyi idarecisidir. O dönemde de bugün bile öyledir bana göre. Ona rağmen onun da şey kaldı, mahcup oldu yani. Mahcup oldu ve bir öğrenci kalkıp ona siz bu meseleleri anlamıyorsunuz dedi yani hocaya yani. Neyse herkesin ortasında oldu. Eminim birçoklarının aklından geçmiştir. Çünkü gerçekten anlaşılamadığı ortaya çıktı. Hiçbirimiz ne dediğinden anlamıyorduk bir şey. Yani öyle garip
0: ama
1: bir olay oldu.
0: Ama hoca da anlamamış diyorsunuz.
1: O da anlamamıştı yani. Fakat neticede şunu görelim. Özelleştirmenin bizim meselemizde gündeme geldiği bu yoğunluk yani hukuk fakültesinin derslerine etkileyecek biçimde gündeme geldi o dönemde o özelleştirme aynı zamanda Fransa hariç ki Fransa direndi buna yani biliyoruz ama o daha sonra
0: o da teslim.
1: O da değişti ama İngiltere buna öncülük etti. Türkiye'de bu tartışmanın bir faydalı yanı olmuş olabilir. Onu da şöyle söylemek isterim. Yani dinleyicilerimizin dikkatini çekeceği bir konu olduğunu düşünüyorum bunu. İngiltere'de özelleştirme neredeyse toplu satışlarla gerçekleştiği halde ve İngiltere'nin elinde var yok ne varsa her şeyi satılıp paraya çevrilip bir finans devleti kurulmak istendiği için İngiltere daha sonra bu kamu hizmetlerinin yürütülememesinden büyük sıkıntıya düştü. Yani düşünün ki tren yollarını tümüyle özelleştirdiler, sattılar bütün hatları ve tren yollarını yeniden devletleştirmek zorunda kaldılar. Halbuki Türkiye böyle yapmadı. Türkiye Özal'la birlikte Anayasa Mahkemesi'yle çok kavga etti. Yani özelleştirmenin
0: hatta onu karikatürize ediyorlar.
1: Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Özal'a resmen kan kusturdular.
0: Bir tek kraliçesi var gerisi.
1: Evet öyle yani. Ya gerçekten öyle. Yani İngiltere'ye giderseniz insanlar size en büyük düşman olarak bugün Margaret Thatcher'ı gösteriyorlar. Sosyal medyada bile ben inanamıyorum. Yani olmayacak yerlerden konu Margaret Thatcher'a bağlanıyor ve onunla lanet ediyorlar yani. Halbuki Özal'la olan iş böyle yürümediği için ve bu köprü ve şeylerle işletme hakkı devirleri olarak olduğu için işletme hakkı devirinden devletin gelirleri 25 yıl sonra hem devlet gelirlerini almış oldu hem tekrar köprülerin
0: sahibi oldu.
1: Zaten
0: hep sahibi.
1: İşletme hakkının tekrar sahibi oldu. Tekrar verip tekrar oluyor. Yani bu malların kendisinin temel olarak kaybıyla ilgili bir şey yok. Ve bu kaybı da zaten fiyatları da kontrol ederek büyük ölçüde bu standartları da kontrol ederek kendisi yaptırtıyor. Yani diyelim ki Boğaziçi Köprüsü'nün
0: bir taraftan da imarı gerçekleşiyor
1: efendim,
0: ülkenin.
1: İnanılmaz imarlar yapılıyor bu paralarla. Bunun yükü üzerinden çıkıyor. Köprülerin güncelleştirilmesi sağlanıyor. Bu güncelleştirme diye bir şey var yani. Bunlar yıpranan mallar yani. Hı hı. Neticede ve kimse de bu malların kalitesiz yönetildiğini söyleyemez yani. Niye kalitesiz yönetilmiyor peki? Çünkü devlet bu işletmeleri inanılmaz derecede güzel denetliyor. Yani o standartın altına düşürmesine izin vermiyor şeyi. Bu iş için konmuş standartlar altında. Dolayısıyla birçok bakımdan yani şeyi karıştırmamak lazım. Özelleştirme idaresinin gayrimenkul taşınmaz satışıyla

0: kamu hizmetlerinin, bu kadar değerli kamu mallarının, işletme hakkının devredilmesini birbirinden karıştırmamak lazım. Bunu tabii gazeteciler bunu bilmeyecek kadar cahil değiller yani. Bilerek yapıyorlar bunu.
1: Bugün
0: yapanlar.
1: De karıştırmayın diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Bugün de karıştıranlar var, karıştırmayın
0: bugün
1: diyorsunuz.
0: Bugün de karıştıranlar bilerek karıştırıyorlar zaten.
1: Peki başa gelirsek başka bir mevzu ama hep baş aslında bu, baş evet. mevzu. İslam ve Müslümanlar.
0: Evet.
1: 27 Mayıs onlara bir bakışı var. Biraz evet. önce konuştuk aslında. Evet şey ekonomi, para falan bir sürü bir şey var ama oldu galiba bu iş derken yeniden biraz evvel Menderes'in icraatlarını sayarken de görünür hale geldi. Belki Menderes'i yola çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir profil dönüştüren Demokrat Parti'yi de o dışarıdaki insanlar yani Türkiye'deki milletti ama sonuçta yeniden çıktı. Şimdi 79'da ama hikaye 80'de biraz daha değişik mi onu sormak istiyorum. Çünkü yanda hemen komşumuz İran'da İslam devrimi var. Onun işte Türkiye'de bir ekosu var. Tırnak içinde kendilerini öyle tanımlayan insanlar var, İslamcılar ve bunlardan bir kısmı işte o devrimi çok yüce kutsal buluyorlar, beğeniyorlar. Hatta bugünlerde de işte ülkemizde öyle bir topluluk olduğunu gördük savaş sırasında. Hatta Türkiye'ye füze düştüğünde bile gördük. Başka bir mevzu. Ama 79'da yanda dediniz ki dış konjonktür, her devrim bir soru işaretidir, ne olacağını bilemez. Ondan müstakil olarak da yani yanda hiç devrim olmasa da başka bir gelişme bizde Demokrat Parti'den beri devam eden o çizgide işte MNP göründü. Milli Nizam Partisi göründü. Başka şeylerde, başka motiflerde gözüktü. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Latin Amerika'da sol hareketlere alternatif, kötü sol hikayeler yazıldı. Yani bunu biliyoruz. Türkiye'de de yeşil kuşaktan söz edildi. Acaba o yeniden canlanan organik Müslüman İslam damarına alternatif bir hikaye, yani sonra Fethullah diye gördüğümüz hikayede 12 Eylül'le ilişki içerisinde mi? Yani aynı zamanda bir tarafı solculara göre işte Müslümanları palazlandırdığı iddia edilen 12 eski Eylül askeri darbesi kaçınılmaz olarak böyle bir damar var. Bari bu damarı ne yapalım deyip bir formül mü ürettiler?
0: Yani şimdi bence sizinle biz Türkiye'de İslamcılık diye bir program yapmalıyız bence. Bu meseleyi biraz arka plana, çok arka plan olan bir şey. Yani 19. yüzyılda aşırı İslamcılık üzerine kitap var. 19. yüzyılda kim İslamcılık mı var? Şey mi yok? Refah Partisi mi var? Erbakan mı var? Hiç kimse yok yani. Yani
1: bir de tabii İslamcı kelimesi de tuhaf bir kelime. Yani evet. Onlar kendilerini
0: İslamizm diyorlar, İslamcılık diyorlar öyle, vesaire
1: yani
0: falan.
1: Yani kendilerini nasıl tanımlıyorlar yani dışarıdan belki, tanımlıyorlar.
0: Henri Laus diye bir Fransız var. İslamcılık üzerine çalışan. Tabii vefat etti. Orientalist. Adamın bütün ömrünü buna vermiş. Yani öleli 50 seneden fazla oldu. Ondan önceki 80 senesini düşünün. Tamamıyla bu konular üzerinde çalışmış. Ta 1920'lerden itibaren. Louis Massignon'u biliyorsunuz. Massignon bu konularla ilgili çalışıyor. Bu eski bir hikayenin sürekli Türkiye bakımından. Onun için Latin Amerika ile Türkiye pek denk değil. Yani Latin Amerika'da insanların bizim gibi bir hikayeleri yok. Ya oraya hayır, gelmişler, yaşamak istiyorlar orada
1: adamlar
0: yani.
1: Şu açıdan söyledim
0: onu
1: yani.
0: Onu manipüle edersin kolaylıkla.
1: Solcu bir parti çıktığında ya da işte ona teveccüh gösterildiğinde bir hareket çıktığında onun çirkin bir versiyonunu...
0: Hayır ona katılıyorum, ona itiraz etmiyorum.
1: Onu diyorum demek ki, istiyorum ben, o kadar.
0: Yani o pratik yaşamın şey manipüle edilmesi için böyle bir şey yapabilirler ama Türkiye'deki manipülasyonun nedeni mevcut şeyin bir alternatifini yaratmak değil. Türkiye'nin kendi hayal dünyasına ilişkin konuların sansürlenmesi, engellenmesi konusu önemli. Yani Türkiye Erbakan'la, Milli Nizam Partisi'yle yahut Milli Selamet Partisi'yle veyahut benzer görüşlerle daha sonra milliyetçi muhafazakar kitlelerin yoğun olarak yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'yle yani insanlar gibi hepimiz geri

0: dönüp dönüp nereye gidiyoruz? Osmanlı, Selçuklu, ta Metehan'a gidiyoruz yani. Yani kocaman büyük bir hayal dünyamız var bizim. Reel, irreel, rasyonel, irrasyonel hiçbirini ilgilendirmez yani. Muazzam bir şey. Böyle bir gidişi engellemek için dünyada çalışan bir sürü düşünce kuruluşları var yani. O düşünce kuruluşlarının Türkiye'de iç konjüktür haline dönüşüyorlar. Tekrar. Ve iç konjüktür içerisinde burada kim kafasını çıkardı? Kimin böyle bir amacı olabilir? Kim işte Orta Doğu'da güç kuvvet toparlarda İsrail'in yapmak istediklerini engeller vesaire falan filan diye bütün şüpheli unsurları teker teker tespit edip parti kapatmak, imha etmek vesaire falan yöntemlerle yapıyorlar. Ama bu bizim dünyamız bakımından kaçınılmaz olan bir şeydir yani. Ya bu olacak yani. Bu bugün engellenemez bir şey. Yani bir azınlığın çoğunluğu ebedi biçimde bunu Montesquieu'nun sözü yani bu. En iyi bunu muhalifleri bilirler yani. Asla ebedi olarak güçlü bir kimse asla ebedi olarak güçlü kalamaz yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir azınlık asla olamaz yani. Dolayısıyla bu şüpheli dua davranışlar sebebiyle Türkiye'deki muhafazakar kesimin içerisinden çıkan ama yani İslamcılık gibi değil de Refah Partisi mesela inanılmaz meşruiyetçi bir parti yani. Erbakan hep öyle oldu yani. Yani sistemin içerisinde asla sistemle herhangi bir biçimde bir inanç durumu olmayan tek partidir belki yani. Herkesin lanetlediği dönemde bile Erbakan Hoca döndü. Bu devletin çoğunluğa ait olduğu bilinciyle hareket etti. Bakın bu devletin kendisine ait olduğu bilinciyle değil. Bu devletin karşıdaki kenarla ait olduğunu bilincinde değil. Bu ülkenin çoğunluğu neyse. Türk mü, Sünni mi, Arap mı neyse işte yani o çoğunluk işte şey. Bu çoğunluğa ait olduğu düşüncesiyle devletimizle asla çatışmadı. Ve biz de asla çatışmayız yani. Hep öyle düşünüyoruz.
1: Elbette.
0: Yani.
1: Ama sonuçta 12
0: Eylül... Ama bu bir durum dediğiniz gibi.
1: Failleri... Yani. Evet. Herhalde sadece Refah Partisi yok zaten. Milli Selamet Partisi'ni kastetmiyorum. O görünen şeyi yani siyaset...
0: Ben sizin bahsettiğiniz şeye geleceğim. Gelecektim içinde. Aslında.
1: Evet. Ona nispetle bir şey mi, siyaset mi geliştirdiler? Hemen orada küçük bir şey daha ekleyeceğim müsaadenizle. Bernard Lewis'in Haşhaşiler kitabı. Okuduk ben.
0: Yani.
1: Çok iyi bir kitap hakikaten. Tabii. Açıp okuyunca Fethullah hikayesini birebir görebiliyor. El kitabı gibi hatta yani. Ama o zaman bilmiyordum, sonra öğrendim. Halbuki Bernard Lewis bu kitabı 1939'da doktora tezi Londra'da ve 1967'de bunu daha da geliştiriyor. Literatüre katıyor. Ondan önce Marco Polo'nun seyahatnamelerinden bir Hasan Sabbah profili var, efsane. Ve Amerikan devletine de yakın bir isim. Şimdi 67'de bunu yeniden yazmasından dolayı böyle bir soru işaretim var benim. Size sorayım mesela. Tesadüf olabilir mi o hikayenin bizde de 70'te başlaması?
0: Ben Bernard Lewis'in içerisinde bulunduğu hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Asla yani. Ben Bernard Lewis hakkında çok yeterince bilgiye sahibim yani. Bütün kitaplarını da okudum. Ya sadece Türkçe değil, emin ol bildiğim bütün dillerde kitaplarını, acaba başka çevirilerde hata mı var? Başka diye not alarak okudum. İnanılmaz bir şey, bir misyon adamı. Öz görevleri var adamı yani. Bu öz görevlere göre çalışmış, geliştirmiş ve 1950'li yıllarda ama 60'ta özellikle Türkiye'deki darbeden sonra oluşan düzende de artık bir proje olarak yerleşmiş olan ve yerleştirmek istenen ideolojiye veyahut da şeye statikoya, kurulmak istenen statikoya destek verecek unsurların oluşturulması konusunda kendisi bir proje adamı yani. Dolayısıyla her istihbarat örgütüyle ilişkisi var onun. Ve bunda zaten şey yapmıyor. Öyle bir.
1: Yani dolayısıyla haşhaşilerin bir
0: yani
1: model olması.
0: FETÖ'cülerin haşhaşi olması veya onlara haşhaşi denilmesi gerçekten bir tür haşhaşi grup gibi davranma şeyini gördük. Örneklemelerini gördük. Ve benzer dönemde ortaya çıkmış olmaları aralarında bir bağlantı olmasını şey yapar.
1: Modelleme olarak görebilir yani. Şey, birebir neredeyse.
0: Fakat yaptırmak istediği neydi yani?
1: Mukayese edilebilmesi de çok kolay.
0: FETÖ'cülerle yaptırmak istedikleri şey Türkiye'de bir protestan ahlakı oluşturmak istiyorlardı. Yani Türkiye'nin bir dönem sinisinde konuşmuştuk. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde misyoner faaliyetlerine maruz kaldığında Müslümanlar üzerinde etki olmadı. Mesela Ermeniler üzerinde oldu. Ermenilerin bir kısmı Katolik
1: Rumlar
0: oldular.
1: Üzerinde
0: hatta Baladur yakında vefat etti mesela. İzmirli Katolik bir Ermenidir normalde yani.
1: Evet.
0: Şaşılacak bir şeydir onun Katolik olması yani. Ama olmuş, o da onlardan. Bu faaliyetlerin yürütülmesi Türkiye'de hiç etkili olmadı. Yani milleti Katolik yapamıyorsunuz. Fakat liberalizmle Avrupa'da olduğu gibi...
1: Ama Katolik yapamıyorsun ama mesela Robert Kolej'in kurucusu önce Rum çocuklarını okula alıyorlar.
0: Tamam.
1: Sonra onlar İngilizce öğrenince Amerika'ya gidiyorlar. Sonra Amerika'dan telgraf geliyor. Biz onları Amerika'da yaşasınlar diye açmadık okulu. Gitsinler Yunanistan'ı kursunlar.
0: Tabii ya, Galatasaray'dan da mezun olan birkaç kişi Balkanlar'da Türk Osmanlı'ya karşı bağımsızlık hareketlerinin öncüsü yani, birçok böyle. O Galatasaray'ın da öyle özellikleri var. Yani insanlar bulundukları, mesela biz Fransa'da okumaya gittik diye, şimdi okuduk diye. Yani Türkiye ile Fransa arasında bir itiraf çıktığında ne olacağız? Kendi tarafını tutmayacak mıyız? O öyle öyle düşünülemez. Ama gelir buraya alır, Amerika'dan da gelir okur. Bu insanın kendi iç dünyasıyla ilgili hesaplaşmasının bir sonucudur.
1: Yok, demiyorum. Yani misyoner okullarının kendi misyonları dahilinde.
0: Tabii.
1: Bir takım çalışmaları vardı. İşte.
0: Bir açıklama yapacaktım ama şöyle düşünüyorum. Yani bunların böyle amaçları vardı ama bu Katoliklik hikayesinden başarılı olamayınca doğrudan Hristiyanlığa, bunun daha sonraki versiyonu toplumda liberal düşüncelerle genişleterek bir taraftan sonuçta Sünnilik ne demek? Sünnilik bir tür Ortodoksluk. Yani katı Müslümanlık demek yani. Onu gevşetecek, liberalize edecek. Tabii öyledir.
1: Öyle
0: kelime anlamı öyle. Kelime anlamı öyle.
1: Yo, tam işte şey, ana cadde.
0: Ana cadde ama o yani kendisi geniş bir cadde olduğu için öyle. Ama anlamı o yani. Ortodoks kelimesinin iştedir yani. Bu bakımdan ele alındığı zaman Türkiye İslam dünyasının içerisinde bir dönüşüm, mesela şeydeki gibi olmuyor. Güney Kore'de denediler, başardılar mesela. Güney Kore'de çok geniş kitlelerimiz Hristiyan yaptılar. Türkiye'de bu mümkün olmadı. Türkiye'de bunun
1: o zaman İslam'a bir şey yapalım
0: yolu FETÖ yoluyla bir protestanlık geliştirilmesiydi. Yani o nasıl oluyordu? Şöyle diyorlardı. Ben de konferanslarında gördüm yani. Kendim de kulağımda dinledim. Sürekli Max Weber anlatıyorlardı bunlar.
1: Nasıl, ama tamam, bir taraftan.
0: Nasıl tüccar oluruz? Nasıl zengin oluruz? Nasıl şöyle oluruz?
1: Doğru. Onu onun köşe yazarları da vardı.
0: Evet.
1: Yani sadece kendi gazetelerinde değil, dışarıda da.
0: Var, tabii.
1: Sabah akşam Max Weber. Ama biraz
0: ama Weber
1: yalan yanlış.
0: Yani.
1: Ama hayır, şeyde yazılanlar da tam doğru aktarılmıyordu.
0: Evet, o da doğru.
1: Böyle bir tarafı da vardı. Evet. Gülen, Fethullah Gülen de yani bu örgüt ilk çıktığında mesela 15 Temmuz'dan sonra çıkan bahis şeylerde, metinlerde okumuştum. Mesela ilk çıktıklarında çok daha ortodoks, böyle sizinle aynı manada söylemiyorum ben ama. Yani kuralları böyle çok dikkatli, işte haremlik selamlık oturan falan gruplarken, ki çünkü o zaman öyle bir konjonktür var. Yani İslam, çünkü daha sonra Afganistan'da da Selefi akımlar gelecek. Oradaki bütün Sufi geleneği yok edecek Ruslardan sonra. Öyle bir hava olduğu için bu coğrafyada galiba bu onlar da o havaya uygun bir şey yaptılar. Giriş yaptılar. Sonra dediğiniz gibi. Yani zaten protestan, ekonomi alanında protestanlık falan, onlardan konuşmak için bir mani yok. Her türlü konuşursunuz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şerh düşe. Ticaret ya. Zaten bizde çok, bizim dinimizde tavsiye edilir.
0: Ama o şeye
1: oradan
0: gitmek için o.
1: Yürüyorlardı da zaten.
0: Ya oradan şeye gidiyorlardı. Faizin serbest bırakılmasına, bankacılık sistemine. Tekim arkadan bankalarını kurdular. İlk sigorta şirketlerini kurdular. Yani kendi kendilerini ikna ediyorlardı. kendi cemaatlerini, yani çünkü herkes her şeyi bilmiyor ya, ikna ediyor da ilerlediler.
1: İşte bu en son gibi. Peygamber Efendimiz'in kaldırıldığı bir ezanları da, ezan da okudular.
0: Evet. Evet. Ben eminim ki böyle şeyler bugün de vardır.
1: Yani bu bir modeldi demek istiyorum.
0: Tabii ki. Bir model Türkiye'de uygulandı. Ama Türkiye'deki modelini uygulayan insanlar her defasında, yani neticede şöyle düşünelim. Şey diyor ki Epstein notlarında ne diyor? Protestanlar için. Bunlar ruhsuz cesetler diyor bunlar.
1: Bunlar?
0: Ruhsuz ceset diyor bunlar. Yani bunların dünyasına Türkiye'yi sokmak istiyordu bu adamlar. Yani içerisinde yaptığınız şeylerin sadece şekilden ibaret olduğu bir şeyde, mesela Katoliklikle problem yaşıyorlar yani. Ona bir türlü sorun çözemiyorlar. Yani Ortodokslarla da çözemiyorlar. Protestanlarla. Yani uzun bir tartışma o da. Türkiye'de FETÖ hareketi bu açılma süreçlerinin içerisinde, yani açılma derken işte 1971'de özellikle bu ikili dengenin oluştuğunu, askeriyede olmasına itibaren oralar yavaş yavaş bürokrasiden bir boşlukla her tarafta örgütleniyor. Ona imkanı sunuyorlar.
1: Evet, 80 darbesiyle birlikte bir entegrasyon
0: daha
1: süreci
0: da
1: var değil
0: evet,
1: mi?
0: İlerliyor, ilerliyor. Bu ilerlemelerin hepsinin önünü açılırken onun ileride hakim görüş haline getirilecek bir dini söylem imkanı veriliyor ona. Bu da dediğim gibi bence, ben hep öyle gördüm yani. Bir Weber'den protestanizm gerçekleştirmek istiyorlardı. Temelde protestanlık Martin Luther'de korkunç Yahudi karşıtıdır yani, biliyorsunuz. Ama bütün protestanlığın toplamı da bir Yahudi karşıtlığı eylemsel olarak yoktur yani.
1: En son Amerika'da hizmetçisi haline geldi.
0: Evet. Onun için FETÖ'nün öyle bir şeyi var ve muhtemelen başka şeyler de var. Bugün devletimiz o konulara daha bilinçli. Yani nitekim ancak 15 Temmuz'dan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bütün bu meseleleri ele alan bir rapor yayınlayabildi. Bak bunu da, bu da önemli bir meseledir yani. Türkiye'deki dini cemaatlerin yapısı, örgütlenmesi, işte neyse içeriği, şusu busu üzerine esaslı bir istihbarat raporu belki vardı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl görevi olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şey yapamamıştı. 15 Temmuz'dan sonra çok kapsamlı bir raporla aşağı yukarı bugün yaşanan şeylerin tümünü hiyerarşik bir biçimde açıkladılar. O raporun böyle birçok insanın başucu raporu olması gerektiğini düşünüyorum eğer. Bu bilinç öyle
1: ortaya
0: çıktı.
1: Ben baktım o rapora. Ama yani zayıf şu anda çok iyi hatırlamıyorum şey yani. Ama böyle şey de değildi.
0: Bir takım
1: yani başucu kitap olacak kadar.
0: Yok, ama raporlar böyle, bu tip raporlar şey olmaz. Yani şu var ya, mesela Kürt raporu vardır şeyin. Atatürk döneminde şeyin, bir orada müfettişlerin raporları vardır. Şimdi o raporları okuyan insanlar önce onları bulamazlardı. Biz de bulamazdık, sonra bulduk. Yani her şeyin orada olduğunu zannederek böyle büyük bir evresli rapor bizi çözecek zannettik. Öyle bir şey yok.
1: Evet, ama
0: bu işler böyle yani.
1: Fethullah Gülen'in örgütü mü, nasıl tarif edilmesi gerekiyor bilmiyorum. FETÖ ya da her ne, yani ne haltsa. Bununla Türkiye'deki başka bir yapıyı, hatta bugünlerde işte gözaltına alınan grubu bile mukayese etmek çok da ya şey değil yani. Bu gerçekten orijinal ve ne yazık ki çok başarılı yani, bir proje. Kazanamadı evet, ama çok büyük bir enkaz bıraktı gerisinde. Yani insanların birbirine...
0: Şimdi bu...
1: daha bilmiyoruz da bıraktıklarını yani.
0: Efendim, belki Türkiye'de bak bu programı siz açarken gerçekten hep bütün başlıklarda geldiğimiz şeyi söylediniz. Dış konjüktür. Bakın bu örgütlerin, bu cemaatlerin, bunlar yani müdahale edilen cemaatlerin hepsinin dış konjüktür etkileri var yani. Ben bu kadar söyleyeyim yani.
1: Tabii gelip el atarlar yani, bir topluluk görüyorsun. Ama yine de Fethullah kadar Gülen, yani bu hikaye, bu FETÖ, dediğim gibi ne haltsa yani, ismini telaffuz da etmek istemiyorum. Yeterli de görmüyorum söylerken cümleleri. Daha değişik bir şey çünkü. Çok orijinal bir şey. Ne yazık ki. Ve diğer başka hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar ilginç bir geçmişi var ve ilerleyişi
0: bak,
1: var.
0: Size bir örnek vereyim. Normalde biz şöyle düşünürüz. Hepimiz, siz de öyle. Devlete kurşun sıkılmaz düşünürüz değil mi? Yani devletimiz yani bizim. Niye devlete kurşun sıkacağız? Bizim devletimiz yani. Ya Fethullahçılar bırakın devleti kurşun sıkmıyor ya. Milleti kurşun sıktı adamlar
1: tabii
0: yani.
1: Tabii yavrum in aşağı.
0: Ya bu olacak bir iş mi yani?
1: Yavrum in aşağı oradan diyen teyzeye kurşun sıktılar. Yani şimdi böyle
0: siz kimsiniz yani?
1: Şey terör karşı örgütü mukayesesi yani. Yarışması yapmayalım ama saymak da istemiyorum. Ama hakikaten dünyanın en acayip terör örgütleri bile yavrum in aşağı oradan diyen teyze vurmadılar
0: evet,
1: şimdiye
0: yani,
1: kadar.
0: Evet yani olacak iş değil yani gerçekten. Yani bir karşı millet, bir karşı din, karşı bir şey haline gelmiş adamlar her haliyle yani. Ama bunu sağlayan şey nereden çıktı demiştik biz bunu. Yani Bernard Lewis çok zeki bir adam. İnanılmaz çalışmış bir adam. Yani bir tür Orta Doğu'da seküler, ki kesinlikle seküler değil onu söyleyeyim. O da Mesih bekliyor arkadaşımızda.
1: Evet hep öyle.
0: Ama seküler bir havada bir kendisi bir Hasan Sabbah gibi çalışmış bir adam yani.
1: Yani bir de orada 79'dan sonra tabii bu akşamki konumuz değil. Böyle çok komplo teorilerine de gömülmeyelim ama onu kastetmiyorum zaten okuma olarak. Ama neticede orada yapılan çalışma Sünni otoriteye karşı Şia'nın İsmaili kolunun bir çıkışı değil mi tarihte. Sonra coğrafyaya bakınca da başka okumalar da yapılabilir yani. Sırf bu haşhaşiler belki Fethullah hikayesi değildir. Başka bölümleri de vardır.
0: Bir de şöyle düşünün bakın. Bernard Lewis bir numaralı İslam düşmanı olduğu halde. Bir numaralı İslam düşmanı Bernard Lewis. Yani İslam'a bu kadar düşman çok az adam vardır yani. Adamın tek Türkiye ile ilgili bağ nereden kaynaklanıyor? Ermeni soykırımı yoktur iddiası sebebiyle bayraklarlık yapıyor Ermeni soykırımına karşı. Zaten onlar Yahudi soykırımı dışında bir soykırım olma ihtimalini istemedikleri için burada doğal bir tutumu Türkiye'ye pazarlayarak Türkiye'de geniş kitlelerden, Müslüman kitlelerden bile sempati topladı adam. Yani zekaya bak sen şimdi bundaki kurnazlığa bak yani. Normalde şeyi bilirsiniz Elizabeth Badinter'i değil mi?
1: Bilmez olur mu?
0: Bilirsin. Filozof hanımefendi. Ne diyor kadın? Diyor ki bakın diyor.
1: Çok filozofik konuşuyor.
0: Evet. Asla diyor İslam düşmanı olarak görünmekten çekinmeyin diyor. Hmm. O da Bernard Lewis'in Fransız versiyonu arkadaşlar. O onun şeyi yani aynı fraksiyondan devam ediyor. Açık söylüyor yani. Bunu yapıyorlar ve bunun taraftarlarını da oluşturuyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Ama bunun hepsinin vardı sonuç bir İslami protestanizmdir yani.
1: O şey hanım,
0: bunda ısrarlıyım yani.
1: Filozof hanım bir haşema modeli çıkarttı. Pi tarihinde bir İngiliz markası diye veryansındaydı. Tam sayfa röportaj ve bir de bu cümleyi kurmuştu yani.
0: Evet evet.
1: Milleti.
0: Evet.
1: Halbuki şeyde de değil, Fransa'da da değil yani. Fransız markası da değil.
0: Evet.
1: İngiliz markası. Bir de neyse.
0: Konuyu sürekli bu konulara getiriyor yani.
1: Evet. Neyse. Şimdi...
0: Anayasasını tartışmadık hiç yalnız.
1: Evet tartışalım. Vaktimiz de var çok şükür. Ez cümle vesayet sistemi ve emperyalizm dersem başlık olarak ne dersiniz? 12 Eylül vesayet sistemi ve emperyalizm. Çünkü bizim bir yakında yavaş yavaş kurtulmuş olduğumuz bir vesayet sistemi var. 27 Mayıs'ta kurulan 12 Eylül'de de bir takım yerleri herhalde sıkıştırılan.
0: Yani 12 Eylül'de ayarlanan. Daha doğrusu yeniden
1: evet.
0: Bir regüle edildi şey.
1: Cila atılan.
0: Sistem yani. Regüle edildi. Yeni şartlara uyum sağlandı. İşlerine
1: güncellenen.
0: Kısmen liberal insanlar sokuldu. Yani daha önceden mesela katı CHP'li ve her şeye karşıyken adam birdenbire değiştiğini. Bir gazeteden diğerine transfer olurken bir ideolojiden diğerine transfer olduğunu. Hmm. Bu hep yaşadık bunlar. O dönemleri bilenler hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir şey ortaya çıktı. Herkesin aşağı yukarı eteğindeki taşları dökmesine imkan veren bir sistem ortaya çıkınca ister istemez bütün saatlerin ayarlanması Tanpınar gibi değil mi yani ayarlanması zamanın yeniden idrak edilmesi koşulların yeniden gözden geçirilmesi eski söylenen sözlerin bir kısmının unutulması, tırpalanması, yeniden yorumlanması bütün bunlar bu ayarın içerisindeydi. Herkes ayarlandı ve 12 Eylül'den sonra birdenbire insanlar geçmişe tamamıyla yabancı kaldılar. Yani geçmişte sanki böyle bir uykudan uyanmışlar gibi. İşte Özal geliyor, askerleri işte şeyle şortla selamlıyor. Yani olacak bir mesele değil. Yani Kenan Evren'in Özal'ın karşısında selam durduğunu düşünün yani. Şortla Özal'ın karşısında. Bütün toplum şok içerisinde o. Herkes şaşırmıştı yani. İşte hukuk fakültesinde benim hocam bu Özal bir şeyden anlamıyor. Ne bilir bu işleri özelleştirme konusunda verip veriştiriyor. Öğrencilerle arasında itilaf çıkıyor. Yani toplum öyle bir yepyeni bir şeye girdi ki.